0: kolaylaşmasını sağlayabilir.
1: Bebeğin tutunmasını da kolaylaştırır. Burada gayemiz bebeğin tutunmasını sağlayabilmek. En önemli şey o galiba. Bebeğin önce anne rahimine, sonra hayata sımsıkı tutulup sağlıklı ve zamanında dünyaya gelmesini sağlamak. Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Rica ediyorum.
1: Ben kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Programın sonuna geldik. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hem erken doğumdan, prematüre bebeklerden konuştuk. Hem de doğum haftası açısından baktığımızda annenin bu sürece hazırlığını konuştuk. Doğum yöntemlerini konuştuk. Ve anne adaylarının dikkat etmesi, özellikle kimyasallara karşı hangi durumlarda nasıl dikkatli olabileceğini, tavır alabileceğini konuştuk. Çok önemli. Mutlaka o içindekiler kısmını okumak ve plastiğe karşı daha farkındalıklı davranmak lazım. Şimdilik izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi çok düşülen bir hata belki de bu. Suizan konusunda sormak istiyorum. Herhangi bir Müslüman, diyelim ki işte günahkar, o günahkardır, o kötüdür, onu kötü bilmek, günahkar bilmek herhangi bir Müslümanın. Bunu gördüğümüz bir şey de yok ha. Yani sadece öyle zannediyoruz, öyle tahmin ediyoruz falan. Muhakkak o yapmıştır, ortada bir suç var, o yapmıştır ya, ondan beklenir böyle bir şey demek. Böyle bir tahminde ve zanda bulunmak bir Müslüman için bir diğer Müslümana yakışacak bir şey midir? Doğru bir hareket midir hocam?
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda siz de ifade ettiniz buna suizan. Ne demek suizan? Su kötü demektir, su. Zan kötü zan. Ve İslamiyet de üstüne basa basa buyuruyor ki gözünle görmedikçe, salih şahitler bizzat görüp bildirmedikçe bunu bu yapmış denmez buyuruyor. Kesin bu. Aksi halde suizan olur. Yani onun hakkında kötü düşünmüş olursun. Çünkü herhangi bir kimse hakkında kesin olarak bir şey bilmeden o kimseyi kötü bilmek ve öyle karar vermek kötü huylardandır. Böyle düşünmek haramdır ve büyük günahlardandır. Suizan büyük günahlardandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler suizan etmekten kendinizi koruyun. Zannetmenin bazı günahtır. Zannediyorum ki o çalmıştır. Zannediyorum ki o içki içmiştir. Zannediyorum ki o böyle yapmıştır. İyi de arkadaş, gördün mü sen? Ya yapar o. Nereden biliyorsun? Gördün o söylediğin mi? Fiilleri yaparken gördün mü hiç? Ya görmedim ama belli duruyor. Neresi belli duruyor? Yani üzerinde mi yazıyor? Alnında mı yazıyor? Ben içki içtim bu akşam mı diyor?
0: Veya öyle bir beyanı mı var adamın? Öyle beyanı ben var. Yaptım mı diyor yani?
1: Sosyal medyada mı yayınladı?
0: Yani fotoğrafını mı yayınladı?
1: Fotoğrafını mı yayınladı? Peygamber Efendimiz'e suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinizi seviniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. Şimdi hadis-i şerifin sonunda onu kendinden aşağı görmez. Suizan ettiğimiz kimseyi, ha gördün mü işte o böyle yapar. Zaten biliyordum ben onun öyle yapacağını falan. Şimdi bak, ben ondan yükseğim demiyorum. Ama lisan-ı kalden entaktır. Benim bu şekildeki söylemim, ben ondan çok isterim. Ben çok mübareyim. Ben kibirliyim yani ya.
0: Bu o demektir yani.
1: Bu o demektir. Başka bir şey değil evet. Yani. Yani kibre kapılmışım. Yani ondan daha beter durumdayım ben. Belki de o yapmadı onu. Belki de o yapmadı. Şimdi iki tane hadise anlatılır. Birisi İmam-ı Şafii Hazretleri ile alakalı kitaplarda bazen. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri Kadır makamında bir kadın bir gün işte komşusuna gidecek. Tabi tek katlı evler, zemin. Komşusuna bir şey alacak veyahut da bir şey vermeye gidiyor. Kapısını da açık bırakmış. Dönüşünde bakmış ki kendi evin içinde bir köpek çıkıyor. Yeni de yoğurt dayanamışmış. Hani eskiden böyle büyük kaplar var ya, öyle bir kapın içerisinde. Hemen koşmuş çünkü söyleyiverin.
0: Köpeğin ağzında.
1: Burnunda, ağzında da yoğurt bulaşığı var. Ondan sonra hemen gidiyor falan. Aynı şey bakıyor ki hakikaten köpeğin burnu sığacak kadar da bir orada bir açıklık var.
0: Yoğurdun o kaymak tabakası zedelenmiş.
1: Zedelenmiş. Tabii şimdi kadılık makamında olmaz sebebiyle gidip arz ediyor. Durum böyle böyle. İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Köpek. Tam çıkarken gördün. Ama köpek burnunu o yoğurt kabına sokarken gördün mü görmedin mi? Diyor ki görmedim. Ama kadın diyor ki ya görmeye ne gerek var diyor. Kapta şey. Diyor köpeğin burnu kadar açıklık var diyor. Ağzı yüzü de köpek yoğurt bulaşığı diyor. Bunu bu yapmıştır.
0: Her şey ortada diyor yani.
1: İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki gözünle gördün mü? Görmedim. Görmediysen diyor o yoğurda o köpek burnunu sokmuş denemez. Ve o yoğurt da yenir buyuruyor. Kadın beğenmemiş onu. Bu hükmü beğenmemiş. Homurdanarak çıkmış oradan. Neyse Bir gün yine evinde işte bir koyunu kesmiş, onlarla meşgulken öyle önlüğü takmış. Tabii etle meşgul olduğu için önlük mönlük eli falan da, elinde de bıçak var. Kan zaman içerisinde kalmış. O sırada evinin önünde işte sokakta şey, bir gürültü kopmuş. Bu da gayri ihtiyari. Önlüğü ve bıçağı da elinden bırakmadan, önlüğü de çıkarmadan baldır kıldır dışarı çıkmış. Bakmış ki tam bunun evinin önünde bir ceset yatıyor. Bu da merakla gidiyor. Elinde bıçak, üstünde kanlar. O anda da zaptiyeler geliyor. Polisler geliyor. Tamam diyor, katil bu. Kadın diyor ki ben yapmadım. Ama zahiri alametlerin hepsi...
0: Elinde bıçak var, kanlı bıçak yani.
1: Doğru, kadının huzuruna çıkarıyorlar İmam-ı Rabbi Hazretleri. Ondan sonra diyorlar ki efendim böyle böyle. Oradaki polislere İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bu kadının, bu adamı öldürürken gören var mı? Polisler diyor ki biz zaten sonradan geldik, görmedik. Oradakilere, onlar diyor ki biz de görmedik.
0: Komşulardan falan yok.
1: Gören yok. Ve İmam-ı Şafii Hazretleri hükmünü veriyor. Her ne kadar bunun üzerinde kan, elinde bıçak olsa da bu adamı aynı şekilde bu kadın öldürmüş denemez. Beraatına diyor. Kadın da o zaman jeton düşüyor. Şimdi anladım diyor. Başına o iş gelince şimdi anladım diyor. Hatta büyüklerden bir zatın da aynı şekilde, büyüklerden bir zatın da bir talebesi o zat anlatıyor. Diyor ki o zat dersinde, medresede, dergahta herhangi bir konuda alamet ve işaretlere bakarak hemen kesin hüküm vermek doğru değildir. Böyle yapmaktan sakının, hemen kesin hüküm vermeyin diyerek şöyle bir misal verir. Mesela evinize girerken bir köpeğin burnunda yoğurt bulaştığı olduğu halde evden çıktığını görseniz, eve girdiğinizde de yoğurt kabında köpeğin burnu girecek kadar bir çukurluk bulunsa yine de bizzat gözünüzde görmediğiniz için veya başka gören olmadığı için muhakkak bu köpek bu kaptaki yoğurda burnunu sokmuştur diyerek kesin bir hükümde bulunmayın diye anlatır. Anlatır da oradaki talebelerden bir tanesi kalbinden hocasına bu anlattıklarını. Bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktu, apaçık meydandayken niye kesin hüküm verilemezmiş diye kalben muhalefet eder. Hoca yanlış anlatıyor diye. Evet. Yani. Tamam, hoca yanlış anlatıyor. Fakat bu talebe işte kırık bir koyunu varmış, onu kesmiş, elinde de bıçak falan filan var derken bir de katil arıyorlar, zaptiyeler. Bunu da elinde bıçakla şeyle kanla malla falan yakalıyorlar. Alıp içeri atıyorlar. Kadın huzuruna çıkardığı zaman kadı her ne kadar zan altındaki bu şahsın çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması sebebiyle hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyor ise de, onu ölen kimseyi bıçaklarken bizzat gören şahit olmadığı için beraatına diyor. Talep o zaman diyor ki anladım diyor. Anladım. Hakikaten öyle. Ya, ve toplum olarak da buna o kadar yatkınız ki tabii canım ya, o yapmıştır ya. Ya arkadaş, gördün mü? Duydun mu? Yok. Hele şimdi sosyal medyada bir şey atıyor falan. Oo, böyle böyle yapmış. Pek gördün mü? Arkadaşım, delil olmadığı müddetçe hani şey, televizyonlarda falan bazen böyle tartışma şeylerinde bir şey söylüyorlar. Masumiyet karinesi diyorlar, tamam mı? Birisi bir iftira atmıştır, adamı tutmuş götürüyorlar sonra beraat ediyorlar. İşin enteresan tarafı, ta yani ortaokul lise yıllarından itibaren bu gazetelerde adam suçlanıyor, beraat ediyor, suçlanmadan önce gazeteler neler neler yazıyor falan, şöyle yapmış böyle yapmış, yapmadığı halde sonra beraat ediyor ama beraatını yazan yok. Yani ahirette o adam bunları yazanlardan hesap sorulmayacak mı zannediyor? Sen karaladın arkadaş, suizan ettin. Adamı aynı şekilde, itibarını aynı şekilde.
0: Linç ettin adamı.
1: Linç ettin. Hani bugünkü tabirle diyorlar ya, itibar suikastı diye. Sen itibar suikastı yaptın. Dolayısıyla dinimiz suizanlı, ayet-i kerimede zaten var. Yani bir başkası hakkında kötü düşünmeyi yasak etmiş. Herhangi bir Müslümanı günahkar, kötü bilmek, onun günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır veya zaten ondan böyle şeyler beklenir gibi zan ve tahminlerde bulunmak ve bu şekilde o kimseyi kötü bilmek suizan olur ki büyük günahlardandır, haramdır. Hatta o kimseyle helallaşıp tövbe etmedikçe de paçayı kurtaramaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Medine'nin çevresinde hendek kazıyorlardı. Büyük bir taş çıktı. Onu kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu durumu Resulullah'a haber verdi. Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı hendeğin kenarında durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eline bir külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Bütün eshab-ı kiram da tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah ve eshab-ı kiram tekrar tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurdu ve aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ömrümde asla böyle bir hal görmedim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama, "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi, "Gördük ya Resulallah." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Birinci vuruşta çakan kıvılcımın ışığında, Kisra'nın memleketinde Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin orayı alacaktır." diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşumda çıkan kıvılcımın ışığında Rum'un kızıl köşklerini gördüm. Köpeklerin azı dişleri gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o diyarı alacak diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşumda sıçrayan kıvılcımın ışığında San'a'nın, Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana, ümmetin o beldeleri fethedecektir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kisra'nın beyaz köşkünün vasıflarını anlattı. Selman-ı Farisi, orayı gördüğü ve bildiği için, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, aynen buyurduğunuz gibidir. Ben şehadet ederim ki, sen Allahü Teala'nın Resulüsün," dedi. Resulullah sözlerine devam ederek buyurdu ki, "Şam elbette fetholunacaktır. Herakl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen'de mutlaka fetholunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç Kisra kalmaz." Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bu hadiselere aynen birer birer şahit oldum. Hepsi aynen gerçekleşti demiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te çıkan taşı kırmak için hendeğe indiğinde açlıktan mübarek karnına taş bağlamıştı. Bu hali görünce dayanamadım. Müsaade alıp evime gittim. Bu durumu evimdekilere anlattım. evde bir sağ arpa ve bir de oğlak var, dediler. Arpayı öğüttüm ve oğlağı kesip tencereye koydum. Sonra Resulullah'ın yanına döndüm. Dönerken hanımım, yemeğin az olması sebebiyle mahcup olmayalım diye tembih etti. Durumu Resulullah'a arz edince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey hendek halkı! Cabir bize ziyafet hazırlamış, davet ediyor. Geliniz, yemeği bol ve güzel yemektir," buyurdu. Sonra bana buyurdu ki, "Hanımına söyle, ben gelmeden tencereyi ateşten indirmesin, ekmekleri de pişirmesin. Ben önce gidip hanımıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacirin ve Ensar ile birlikte bütün eshabıyla bize yemeğe teşrif ediyorlar," dedim. Hanımım, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ne kadar olduğunu biliyorsa hiç üzülmeyiz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla birlikte evime teşrif edince eshabın grup grup içeri girmesine emir buyurdu. Sonra bize hamuru getiriniz buyurdu. Hamuru getirince bütün hayırların menbaı ve bütün bereketlerin mayası olan mübarek ağzını açıp hamurun üzerine bir kere üfürdü. Allahü Teala hamura bereket verdi. Sonra ekmekleri kim pişirecekse pişirsin buyurdu. Emri üzerine tandırdan ekmekleri ve tencereden eti çıkardım ve eshab-ı kirama ikram ettim. Hepsi tamamen doydu. Evimden ayrılıp gittiklerinde ekmekler ve et hiç eksilmemiş, aynen duruyordu.

0: Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi, yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden, yanlış mana vererek dinden çıkana, yani imanı bozuk olana mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit, bozuk deliller ile ispata kalkışarak Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık, Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek, İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak, İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eshab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bid'at fırkalarını ehli sünnetin 4 doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. 4 mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün 4 mezhepten başka ehli sünnet yoktur.
1: Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz. Gay

0: kendisi buna üzülür. Bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip kendisinde de bulunmasını isterse haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruh olur. Haset, ibadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, haset de hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü, bu zulümlerinin karşılığı olarak, hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce, dünyası azap içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere 10 kat sevap verilir. Haset, bunların 9'unu yok eder, birisi kalır. Haset etmek, Allah-u Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu'l-Leysi Semerkandi, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, 3 kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın, dünyada ve ahirette, bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü, üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de, nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek, sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu methetmelidir. Ona karşı tevadu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta, Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir hazirenin önündeyiz. Hazirenin içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan 2 sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen hazirenin içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Hazirenin içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu hazirenin içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsi Hasan Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle molos taşı, tuğla,

karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesteki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergahtı, Aydınoğlu dergahı Osmanlı döneminde. Ve çok geniş de bir yerdi. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. Ne oldu? Bilemem ki. O dergahın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim. Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Hüsnü Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 1645'lerde doğdu. 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi ağımlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık dairesinden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye. Delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz, o da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin banisidir, Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever. Onlarla sohbet eder. Fakat Hüsnü Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Arada biraz zaman geçince hemşerisi der ki, hadi kalk gidelim, bak Üsküdar neresi, karşıya geçeceğiz, Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz, geç olacak vakit. Der ki, arkadaş ben gelmiyorum, ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var, hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan, kitaplarım da senin olsun, orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim, ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce, 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından bir çuhadarı, yakın hizmetinde olanlardan bir çuhadarı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tortop olmuş derler ya, adam tortop olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar, yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, çuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette, gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var, çok methediyorlar, Allah adamı birisi, ağzı dualı derler. Acaba ona bir zatınız, bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa, haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han, çuhadarını seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin.
Ali Efendi der ki ben gelemem padişahım, kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683 bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki ben gelemem. Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim. Uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce Çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık. Çaresiz vaziyetteyiz. Ne olur bir dua edin de inşallah Allah-u Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi. Üzülme, üzülme. Geçer. Allah-u Teala dilerse geçer diyor. Şöyle bir sıvazlıyor. Çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor. Ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim. Bitti. Karabaşal Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor. Eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye, talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin. Dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. İki sene müddette sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersler veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor. Efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş, yok. Biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama Yanık Komran kalelerine, Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşürür efendim? Önünde padişah var, padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok ben metini işitiyorum. Ünsi Hasan Efendi'nin, bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde. Hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara. Oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergahta iki numara. Mustafa Paşa vesile oluyor, buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim Hüsnü Hasan Efendi ve yüzlerce, hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. 4. Mehmet Han vefat ediyor. 3. Ahmet Han başa geçiyor ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden, Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu. Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre U düzeninde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim, bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır, onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ne alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe gibi yer yani.
sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran, derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın Deli Petro'nun orduları Prut nehrini geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor. Ordu Davut Paşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevziğine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor. Uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız, böyle keseriz, harp görmemiş adam, ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar, hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisiniz hoşsunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerinin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Üsi Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Üsi Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Üsi Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Prut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye yala, buralar iş yeri değildi ki. Mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş. Üsi Hasan Efendi ona dua etmiş. Şunu şunu söylemiş. O da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim, bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Üsi Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi'ne öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Prut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak? Biraz süreyi geçtim, ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Üsi Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz tabii, biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet, bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var. Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Üsi Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR'de.

0: Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Amr bin As. Cahiliye devri Mekke'sinde mensubiyet denen zinciri kırmak kolay değildir. Bazı asiller sırf kabilesi öyle istediği için müşrikler arasında bulunur, bir başlarına kaldıklarında Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları takdirle anarlar. İnanmadıkları bir yerde durmak ve manasız bir kavganın içinde olmak. İşte bu insanı çok yıpratır, hem de çok yorar. Ama küfrün şeritleri salyalı nutuklar atıp kılıçlarını kınlarından çıkardılar mı, eyyamcılar ayaklarına verir, kalabalıklar malum cana hakar. Herkes sürürken kenarda durmak zordur. Adamı korkaklıkla, ihanetle, döneklikle itham eder, kadınlar ve çocuklar bile alaya alırlar. Bedir, Uhud derken Hendek. Mekkeliler bu muharebede de istediklerini alamaz. Muazzam ordularına ve işbirlikçi Yahudilere rağmen perperişan dönmek zorunda kalırlar. Kureyşlilerin Resulullah Efendimiz'i öldürmek, İslamiyet'i bitirmek için kara kara çare düşündüğü günlerde aralarından aykırı bir ses çıkar. Amr bin As ayağa kalkar ve "Artık bazı şeyleri görmenin vakti gelmedi mi?" diye sorar. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Bu sene olmazsa seneyi Mekke'ye alacaklar. Ben şahsen o gün burada olmak istemem. Fikrimi sorarsanız gidelim Habeş hükümdarı Necaşi'ye sığınalım. Zamanında Müslümanların nasıl koruduğunu biliyoruz. Umarım bizi de kollar. Amr bin As gibi bir dehanın gözüyle bakarsanız mağlubiyet kaçınılmazdır. Doğrusu bir an önce başlarının çaresine baksalar iyi yaparlar. İşte müşriklerin mücadele azmi o gün biter. Adamlar iplik iplik dağılırlar. Doğrusu Amr bin As onların morallerini bozarak büyük bir iş yapar. Amr bin As kendisi gibi düşünenleri peşine takar. Albenili hediyeler hazırlayıp Necaşi'nin huzuruna varırlar. Hoş, Amr Habeşistan'ın yabancısı değildir. İmparator Necaşi ile ta gençlik yıllarına uzanan bir dostluğu vardır. Yörede hayli ticaret yapar. Necaşi'nin nelerden hoşlandığını iyi bilir. Onun bayıldığı parçaları tek tek çıkarıp önüne koyar. Hayret, imparator bu kez hediyelere bakmaz. Amr'ı kolundan tutup kenara çeker ve acıyarak yüzüne bakar. "Ey Amr, sana yazıklar olsun," der. "Server-i alemle aynı şehirde doğdunuz, aynı sokaklarda dolaştınız, aynı meclislerde oturdunuz. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorsunuz ve defalarca mucizelere şahit oldunuz. Gel beni dinle ve hakikati gör. Vakit varken son peygambere tabi ol. O vallahi hak üzredir. Allah Resul'e yardım edecektir. Nasıl Musa aleyhisselam sayısız askeri olan Firavun'a galip geldiyse o da inkarcıları yenecektir. Bence de öyle. Şimdi söyle bana, dünyada mağlup, ahirette pişman olanların yanında mı bulunmak istersin, yoksa dünyada galip, ahirette mesut olanların yanında mı? Eninde sonunda Müslüman olacağım ama, melekül mevt ani gelir ama niyetin buysa hiç durma. İmanıma şahit olur musun? Elbette ve seve seve. Amr bin As nasıl rahatlar anlatılamaz. Adeta kuş olup uçar. O hızla limana koşar. İlk kalkan gemiye Şuaybe'ye Arabistan'da bir liman varır. Hemen bir deve satın alır. Medine yolunu adımlamaya başlar. Merruz Zahran'ı henüz geçmiştir ki Halid bin Velid ve Osman bin Talha ile karşılaşır ve merakla sorar. Nereye ya Ebu Süleyman? Halid bin Velid kendinden emin bir şekilde "Ey Amr!" der. "Bir gün oturup nefsimi hesaba çektim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Maksadın ne?" diye sordum. Cevap alamadım. Azıcık tefekkür edince sisler dağıldı. Ortalık aydınlandı. Batılla geçen günlerime yandım. Bugüne kadar çok hata yaptık. Çok fırsat kaçırdık. Şimdi kesinlikle inanıyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Artık yeter. Ben gidip Müslüman olacağım. Amr bin As elini Halid bin Velid'in omuzuna koyar ve tek kelimeyle ben de diye fısıldar. Üç güzide sahabi sarmaş dolaş olur ve hem güler hem ağlaşırlar. O güzel Resulü görmeden emri hak vaki olur diye çok korkar, nefes nefese Münevver beldeye koşarlar. Harre mevkiinde kısa bir mola verir, develerini bağlarlar. Bayram çocukları gibi yıkanır, paklanır, temiz libaslar kuşanırlar. Kardan ak sarıklar sarar ve en seçme kokularla ıtırlanırlar. Medine'ye girdiklerinde ikindi vaktidir. Hazreti Bilal elini kulağına atar. Yanık bir sesle ezan-ı Muhammed'i okumaya başlar. Sağda solda tanıdık simalar vardır. Karşılıklı gülümsemeler, cesaret veren bakışlar. Müslümanlar üçlünün tavrından, edasından niyetlerini anlar. Daha dün Uhud'u dar eden silahşörleri beklediklerinden sıcak karşılarlar. Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu gözle bakabilseler ne var? Halid bin Velid öne çıkar ve Resulullah Efendimiz'e biat eder. Sonra Osman bin Talha aynı şeyi yapar. Amr bin As çok mahcuptur ama Resul-i Ekrem'in sıcak tebessümüyle karşılaşınca gamı kederi dağılır. Anlatılmayacak kadar ferahlar. Efendimiz biat etmesi için sağ ellerini uzatırlar. Fakat Hazreti Amr santimler kala elini havada tutar. Resulullah sorar, sana ne oldu ya Amr? Bir şartım var. Nedir? Ya Resulallah, ben geçmişte çok günah işledim. Bağışlanmak isterim. Ey Amr, biat et. Hiç şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz. Halbuki bu şartı gelecek günahlarım içinde diye koşsa bu aklına sonra gelir ve kaçırdığı fırsata çok yanar. Meliklerin, emirlerin peşinde koştuğu Hifa Hatun, alemlerin efendisini sallallahu aleyhi ve sellem dinler ve o sabah mescide ilk girecek olan sahabeyle evlenmeyi kabul eder. Hifa Hatun radiyallahu anha. Medine'nin kadınları hem güler yüzlü hem de güzeldirler. Ancak Hifa Hatun başka güzeldir ve bambaşka gülümser. Öylesine sıcak kanlı ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba olmak için yarışır, hatta bazıları kendi beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırır, araya hatırlarını koyup izdivaç teklif ederler. Hifa Hatun'un methi hızla yayılır ve çok uzaklara gider. Bırakın hekimleri, tüccarları, vezirler, sultanlar sıraya girer. Fakat o Necaşi gibi bir imparatoru bile reddeder. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını diler. Ama taliplerin ardı arkası kesilmez. Kimi ayaklarına halılar serer, kimi eşiğine cevahirler döker. Yüzlerce kızıl tüylü deveyi getirip kapısına bağlayanları mı sorarsınız, yoksa saray anahtarlarını önüne atanları mı? Hifa Hatun bütün bunlara dönüp bakmaz bile. Efendimizin huzuruna çıkıp, ey Allah'ın Resulü der, bana cennete götürecek bir şeyler öğretsene. Doğrusu o, Peygamber Efendimizin gündüzleri oruç tut ya da geceleri namaz kıl gibi bir tavsiyede bulunacağını sanır ama server-i kainat, önce evlenmen lazım buyururlar. Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın. Hifa radıyallahu anha büyük bir teslimiyetle boynunu büker ve siz kimi münasip görürseniz ben ona razıyım der. Malum o sıradan bir hanım değildir ve onu nikahına alacak erkeğin de özel olması gerekir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırar. Her zamanki gibi basit, pratik ve adil bir çare bulur. Yarın sabah mescide ilk gelenle evlen buyururlar. Bu teklif herkesin hoşuna gider. Talipler erken kalkmak için tedbirler düşünür, kendilerince hazırlık yaparlar. Bu haberi elbette Hazreti Suheyb de duyar ama dikkate almaz. Zira o fakir ve kimsesiz biridir. Evi yurdu yoktur ve karnını bile doyuramaz. Kah ağaç altlarına uzanır, kah mescit gölgelerine kıvrılıp yatar. Uzun boyuna rağmen o kadar zayıftır ki rüzgar sert esse ayakları yerden kalkayazar. Ama bakın şu işe ki o gece Allahu Teala bütün sahabelere derin bir uyku verir. Hifa Hatun'un talipleri gözlerine çöken ağırlığa yenilir. Parmaklarını kıpırdatamazlar. Resulullah Efendimiz her zamanki gibi imsak sökerken mescide gelir ve büyük bir merakla talihli sahabeyi beklemeye başlar. Nitekim mescidin eşiğinde bir gölge uzar ve Suheyb radıyallahu anh bir şeyden habersiz içeri girer. Bir kuytuya çöküp diz kırar. Resulullah Efendimiz namazdan sonra Hifa Hatun'u çağırtıp neticeyi bildirir. Hazreti Hifa büyük bir teslimiyetle kabul eder. Zerre kadar acabası olmaz. Efendimiz güzel bir hutbe okur ve nikah akitlerini yaparlar. Sonra şanslı sahabeye döner, "Ey Suheyb," buyururlar. "Şimdi hanımına bir hediye al ve tut elinden evine götür." Suheyb radıyallahu an ellerini çaresizlikle iki yana açar. "İyi ama," diye mırıldanır. "Benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak evim var." Hifa Hatun kocasının boynunu büktürmez. Ona içinde 10.000 dirhem gümüş olan süslü bir heybe gönderir ve "Filanca yerdeki köşkümü sana hediye ettim," diye haber yollar. Alemlerin efendisi çok hislenir. Onlara hayır dualarda bulunurlar. Suheyb radıyallahu an o gün Medine sokaklarında dolanır durur. Akşama doğru utana sıkıla konağa sokulur. Kapıyı açar. Kendisi için hazırlanan muhteşem sofradan ya bir ya iki hurma alır ve "Ya Hifa," der. "Biliyorum sen benim için bulutsun. Bense senin için sadece mihnetim. Ben şükretsem gerek, sen sabretsen gerek. İster misin şu geceyi taat ve ibadetle geçirelim? Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette yüksek bir çardak vardır," buyurdular. Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar. Ve öyle de yaparlar. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatır, kalplerini zikirle aydınlatırlar. Cebrail aleyhisselam olup biteni Resulullah Efendimiz'e duyurur ve Allahu Teala'nın onları cenneti ve cemaliyle müjdelediğini anlatırlar. Ertesi sabah namazdan sonra Efendimiz Suheyb'i yanlarına oturtur ve "Ey Suheyb," buyururlar. "Geceki halini sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım?" Suheyb gözlerini kucağına indirir. Zor duyulan bir sesle "Allah'ın Resulü en iyisini bilir," diye fısıldar. Efendimiz onlara "Ne mutlu size," gibilerinden bakar. "İkiniz de cennetliksiniz," buyururlar ve "Allahu Teala'yı göreceksiniz." Suheyb derhal secdeye kapanır ve "Ya Rabbi," diye yalvarır. "O ki beni mağfiret ettin, günahlara bulaşmadan canımı al." Allahu Teala bu yanık duayı kabul eder. Suheyb radıyallahu an o secdeden kalkamaz. Mescitte bulunanlar ağlamakta olurlar. Resulullah Efendimiz, "Size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Hifa Hatun'dan ruhunu Hakk'a teslim etti," buyururlar. Cenaze namazlarını yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı o yüce server kıldırır. İkisini yan yana toprağa bırakırlar. Baş uçlarına küçük bir tahta çakar. Birine "Şükredenlerden Suheyb," öbürüne "Sabredenlerden Hifa" yazarlar. Şimdi bir Fatiha okunsa yeridir. İki güzel insanın temiz ruhuna.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, benim söylemediğimi hadis olarak bildiren cehennemde çok acı azap görecektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ilk insanlar ve taş devri uydurması. Sevgili dinleyicilerimiz, taş devri, tunç devri gibi devirlerin aslı yoktur. İnsanların maymundan gelmesi, uzay insanları, UFO yalanları gibi bu da hayal mahsulüdür. Bir karıncayı, bir hücreyi bile yaratmaktan aciz olan dinsizler, bütün kainatı yoktan yaratan Allahü Teala'yı inkar maksadıyla böyle şeyler uyduruyorlar. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak, ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'e her ilmi öğretti. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Adem'e bütün isimleri öğretti. Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi de şöyle. Adem aleyhisselam cennetten dünyaya inince Hak Teala ona her sanatı, her ilmi öğretti. Allahü Teala Adem aleyhisselama bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki, evlat ve zürriyetin bir sanatla rızkını talep etsin, dini geçim vasıtası yapmasın. İlk insanların işaretle anlaştıkları da yalandır. Hristiyan ve Yahudiler de Hazreti Adem'in cennette meleklerle konuştuğunu kabul ederler. Hadis-i şerifte Adem aleyhisselam Allahü Teala ile konuşan bir peygamberdir buyuruldu. Hazreti Adem'in çocukları kafirelerle başka başka ülkelere gittiler. Ayrı dille konuştular. Böylece babalarının bildiği dilleri unuttular. Hazreti Adem'in çocukları da ilimsiz, fensiz, görgüsüz değildi. Hazreti Adem ve ona iman eden torunları şehirlerde yaşarlardı. Okuma yazma bilirlerdi. Demircilik, iplik yapmak, kumaş dokumak, çiftçilik gibi sanatları vardı. Yazı ilk insan Hazreti Adem'le birlikte dünyaya yayılmıştır. Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında vahşiler yaşadığı gibi Hazreti Adem'den sonra da bilgisiz, basit insanlar vardı. Fakat bundan dolayı ne bugünkü ne de ilk çağdakilerin hepsi için vahşi denilemez. Allahü Teala'nın Hazreti Adem'e gönderdiği kitaplarda iman edilecek hususlar çeşitli dillerde lügatler, namaz, oruç, gusül, birçok sanatlar, tıp, ilaçlar, aritmetik, geometri gibi şeyler bildirilmişti. Altın para basılmıştı. Hazreti Adem'den sonra medeniyette gerileyen kavimler olmuştur. Buna rağmen Hazreti Nuh zamanında da maden ocakları işletilip çeşitli aletler, makineler yapılmıştır. Hazreti Nuh'un gemisinin kazanı kaynayarak hareket ettiği, yani buharlı gemi olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Kazılarda medeniyetlere rastlanması eski insanların vahşi olmadığını göstermektedir. Kazılarda ilkel toplumlara da rastlanması medeniyetlerin zirveye çıktığını, sonra çeşitli sebeplerle yıkıldığını göstermektedir. Her medeniyet yok olunca yenisini kurmak için sıfırdan başlamak gerekir. Medeniyet grafiği inip çıkmıştır. Medeniyetlerin zirvedeki durumlarını görüp eski insanların hepsine medeni demek nasıl mümkün değilse, medeniyetler yıkılınca yeni kurulan medeniyet seviyesi çok düşük olanlara da bakıp hepsi vahşiydi denilemez. Putlara tapınılan bir toplum bulununca ilk insanların çok tanrıya taptığı da söylenemez. Yani ilk insanlar çok tanrıya tapardı, sonra tek tanrıya taptılar görüşü çok yanlıştır. İlk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Adem aleyhisselam Allahü Teala'ya ibadet ederdi. Asırlar sonra puta tapanlar çıkmıştır. Şimdi bile yeryüzünde çeşitli dinler mevcuttur. Ateşe, ineğe tapanlar vardır. Herhangi bir sebeple bugünkü medeniyet yıkılsa, Hindistan'da bir kazı yapılsa, bütün dünya ineğe tapıyordu mu denir. Bazı cahiller hiçbir vesikaya dayanmadan sırf dinleri inkar için ilk insanın konuşma bilmediğini, işaretle anlaştığını söylüyorlarsa da hadis-i şerifte buyuruldu ki, Adem aleyhisselam Allahü Teala ile konuşan bir peygamberdir. Adem aleyhisselam cennetten dünyaya inince Allahü Teala ona her şeyin sanatını, ilmini öğretti. Allahü Teala Adem aleyhisselama şu anda dünyada mevcut bütün dilleri öğretti. Adem aleyhisselam da Arapça, Süryanice,
İbranice ve diğer bütün dillerde kitaplar yazıp her dille konuşmuştur. Bu husustaki delillerden biri Bekara suresinin Allahü Teala Adem'e bütün isimleri öğretti mealindeki ayeti kerimesidir. Hazreti Adem, Hak Teala'dan öğrendiği için varlıkların adlarını bütün dil ve lügatleri biliyordu. Çocukları bütün dilleri konuşuyordu. Hazreti Adem vefat edince çocukları kafileler halinde başka başka ülkelere gittiler. Her kafile ayrı bir dille konuşuyordu. Böylece çocukları babalarının konuştuğu diğer dilleri unutmuşlardı. O anda konuştukları dille kaldılar. Bütün insanlar Hazreti Adem'in neslinden geldiğine göre, zenciler ve diğer ırklar nasıl meydana çıktığı merak edilen konular arasındadır. Biyolojide modifikasyon denilen görünüş değişikliği yanında, mutasyon denilen genlerde değişiklik olayı vardır. Beyaz insandan siyah, esmer veya sarı insanların türemesi mümkündür. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Allahü Teala Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Bazısı yumuşak, bazısı sert, bazısı da halis ve temiz oldu. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamberdi. Herkes Adem aleyhisselamın neslinden gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala insanlara hitap ederken "Ya beni Adem'i" yani "Ey Adem oğulları" buyuruyor. Bu husustaki ayet-i kerime mealleri şöyledir. Rabbin "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dediği zaman melekler "Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseler mi yaratacaksın?" dediler. "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" buyurdu. Adem'e bütün eşyaların isimlerini, neye yaradıklarını, ilmini, sanatını öğretti. Sonra meleklere "Siz de biliyorsanız söyleyin" buyurdu. Melekler "Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur" dediler. Adem'e her şeyin ismini, ne işe yaradığını söyle buyurdu. Adem de hepsini söyleyince "Rabbin ben göklerde ve yerde görülmeyen gizli açık her şeyi bilirim demedim mi" buyurdu. Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini peygamber seçip alemlere üstün kıldı. Ey Adem oğulları! Şeytan ana babanızı Havva ile Adem'i cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. Allahü Teala Adem aleyhisselamı yarattıktan sonra "Git şu meleklere selam ver. İşte senin ve neslinin selamlaşması böyle olacaktır" buyurdu. Adem aleyhisselamdan babama kadar hep nikahlı ana babadan geldim. Hepiniz Adem aleyhisselamın çocukları.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh. Şehadetin manası. Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha evvel doğru iman, itikat edinmektir mükemmel. Sonra Resulullah'a tam tabi olmalıdır. Zira ona uymakla üstünlük kazanılır. Lazım ve zaruridir herkese iman etmek. Zira bu Rabbimizin emridir bize tek tek. İman eden bir kimse yapar bütün farzları ve terk eder bil cümle haram ve günahları. Resûle iman etmek kime olsa müyesser, onu mal ve canından daha çok fazla sever. Onun bu sevgisinin şudur ki işareti, her mekruhtan kaçınır ve yapar her sünneti. Resulullah her ne ki beyan eylemişlerdir, beğenip kalben kabul etmeye iman denir. Onun tek bir sözüne bile inanmamaya veya doğruluğunda biraz duraklamaya, yani şüphe etmeye küfür adı verilir. Böylece inanmayan kimseye kâfir denir. Bir günde buyurdu ki, Resulullah'a uymak Allahü Teala'ya itaattir muhakkak. Ebedi saadete kavuşmak için insan olması lazım gelir önce halis Müslüman. İman etmek için de hiçbir formaliteye lüzum yok, bir imama, bir müftiye gitmeye. Der ki, ben iman ettim Allahü Teala'ya ve inandım Resulü Muhammed Mustafa'ya. Onun Hak Teala'dan bize tebliğ ettiği şeylere de inandım. Hepsi doğru ve iyi. Allah ve Resulünün dostlarını severim. Düşmanlarını ise sevmez, nefret ederim. Şehadetin manası kısaca işte budur. Her kim böyle söylerse o Müslüman olmuştur. Bundan sonra en mühim şey şudur ki, en önce doğru iman, itikat edinmektir güzelce. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarından bunu öğrenmelidir ilkin. Onlar anlar Kur'an'dan murad-ı ilahiyi ve onlar hadislerden anlar doğru bilgiyi. Yıllarca gece gündüz çalışıp didinerek, istirahatlerini bile feda ederek, İslam'ı bize kadar onlar ulaştırdılar. Versin Allah onlara en iyi karşılıklar. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra, emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak, doğru iman ve halis amelle olur ancak.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayı mükemmel insan olamaz. İnsanın şerefi ilim ve edep sahibi olmasındandır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Diyabetik retinopati. Stüdyomuzda değerli uzman konuğumuz var. Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
8: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi hocam diyabet çok önemli bir sorun. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kişinin sağlığını tehdit ediyor. Ve kesinlikle. Vücutta da aslında bu sistematik hastalık birçok olumsuzluklara neden oluyor. Özellikle damar sistemini etkilediği için böbrek, beyin ve gözde hasara neden olabiliyor. Biz tabii bugün gözü konuşacağız. Gözde küçük damarlarca çok zengin bir organ. Dolayısıyla gözü nasıl etkiliyor? Bunu size soracağım.
9: Evet. Diyabet gerçekten günümüzün en önemli hastalıklarından birisi. Çünkü tek başına tedavi edilebilir bir hastalık değil. Başlangıcından itibaren çok kronik seyreden, sizin ömrünüzün sonuna kadar sizin hayat kalitenizi etkileyebilen bir hastalık. Hem dünyada hem ülkemizde çok sık görülen bir hastalık aynı zamanda. Günümüzdeki yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 milyon diyabetik hasta olduğunu biliyoruz dünyada ve bunun hızla artacağını da biliyoruz. Yaklaşık 15-20 yıl içinde bu sayının 400 milyon civarına çıkacağı araştırmalar sonucunda bulunmuş. Tabii ki bu kadar geniş bir kesimi etkileyen bir hastalık ve de hastanın hayat kalitesini çok etkileyen bir hastalık olması nedeniyle de bizim çok üzerinde durduğumuz ve tedavi konusunda da çok çalışmalar yapılan bir hastalık. Diyabet birçok sistemi sizin de söylediğiniz gibi tutuyor. Yani böbreklerimizden, kalbimizden, beynimizden bütün damarları etkilediği için yani vücutta her sistemi etkilemesi mümkün. Bizim açımızdan tabii ki en önemli tutulum yeri de göz. Gözde yaptığı tahribatlar özellikle retina tabakasında daha yoğun oluyor.
8: Evet.
9: Retina tabakası nedir? Gözümüzün iç yüzeyini kaplayan ve bizim A tabaka, sinir tabaka dediğimiz asıl görme yeteneğimizi sağlayan bir tabaka. Bu tabakanın içinde şeker hastalığının yüksek kan şekeri düzeyinin yaptığı damarlardaki tahribat sonucu çok farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Öncelikle başlangıç devresi diyelim. Bir hasta şeker hastası olduğunu öğrenmeden bile vücudumuzda bir takım sıkıntılar başlayabiliyor.
8: Ne gibi sıkıntılar oluyor?
9: Hastanın genel şeker sıkıntıları işte çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı veya aşırı kilo alımı gibi bir takım sıkıntılarının yanı sıra görmede bulanıklık yaşamaya başlıyor. Hmm. Birkaç gün net görüyorum, daha sonra bu görüntüm açılıyor. Yani dalgalı bir görme seyri tarif ediyor hasta.
8: Aslında bu tarif çok da tehlikeli çünkü önlem alınmasını geciktiren de bir durum, öyle değil mi?
9: Kesinlikle. Yani hasta bunun çok bilincine varmıyor. Bunun sebebi de kan şekeri düzeyinin gösterdiği aslında iniş çıkışlar, düzensizlik. Hastanın kan şekeri bazen çok yükselebiliyor, bazen çok düşebiliyor aldığı tedaviye göre veya beslenmesine göre o sırada. Ve bu iniş çıkışların gözümüzde yaptığı görsel bir takım şikayetler oluyor. Birçok hastamız hatta bize şeker hastası olduğunu bilmeden geliyor.

0: süre içinde yaklaşık bu ortaya çıkıyor derseniz, tip 1 hastalarda hastalığın ortaya çıkışından yaklaşık 10 yıl sonra biz retinopati başlangıcını görüyoruz. Ama tip 2'lerde, daha ileri yaşta ortaya çıkan hastalıklarda, hastalığın başlangıcından sonraki 5 yıl içinde bu ortaya çıkabiliyor. Küçük bir not vermek istiyorum. Ergenlik dönemi öncesinde biz diyabetik retinopati görmüyoruz. Özellikle küçük diyabetik hastaları olan anne babalar için söylemek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, aslında hangi yaş aralıklarında daha sıklıkla görülür diye soracaktım ama evet, diyabet hastası olup da daha ergenlik öncesi çağlarda bu hastalığı,
0: görmüyoruz. Evet. Ama yine de biz rutin kontrollerimizi istiyoruz bu hastalardan. En sık görüldüğü yaş grubu 25-60 yaş grubu. Bir ülkenin en üretken olan, en çok çalışan grubu. Ve bu çalışan grubun içinde de en sık körlük nedenidir diyabet. Dolayısıyla bir ülkenin sosyoekonomik varlığı için de çok büyük bir tehdittir aynı zamanda. Çünkü çalışan kesimin sahip olduğu bir diyabet oranı sizin her türlü sosyal ve ekonomik standardınızı da etkiliyor.
1: Hem sağlık harcamaları konusunda çok büyük bir külfet oluşturuyor. Kesinlikle. Hem de tabii çalışma hayatını olumsuz etkiliyor, iş kaybına neden olabiliyor. Şimdi ben aslında bu konuyu araştırırken özellikle dikkatimi çekti. Mesela bu hani gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler arasında hani şunda sık görülür, bunda sık görülmez gibi bir durum söz konusu olmadığını gördüm. Çünkü İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta özellikle diyabetik retinopatiden körlük yaşayan hasta sayısı çok daha fazlaymış. Kesinlikle. Gelişmiş ülkelerin de çok büyük bir sorunu aslında.
0: Kesinlikle. Çünkü bizim hayat tarzımız, beslenme şeklimiz, fiziksel aktivitemizin artık giderek daha azalıyor olması gibi etkenler mutlaka şeker hastalığının artmasına yol açıyor. Bu gelişmiş ülkelerde tabii ki daha fazla.
1: Peki hocam, şöyle başka bir durum daha var tabii ki. Hem siz az önce belirtilerini saydınız. Dediniz ki görme kaybı olabilir. Görme kaybı zaman zaman yaşanabilir. Dolayısıyla hani hasta bunu anlamakta güçlük çekebilir. Gözde peki başka gözle görülür etkileri ya da göstergeleri var mıdır?
0: Katarakt gelişimini hızlandırdığını biliyoruz. Yani ileri yaşta katarakt gelişimiyle de ortaya çıkabiliyor. Hasta katarakt oldum diyor. Bu şekilde bize geliyor.
1: Mesela kanlanma gibi belirtisi
0: hayır,
1: ya da başka bir şekilde.
0: Dışarıdan siz hastaya baktığınız zaman diyabet olduğunu anlamanız mümkün değil. Biz sadece bunu özel bir muayene yöntemiyle tespit edebiliriz. Hastanın göz bebeğinin büyümesiyle göz dibi muayenesi dediğimiz özel bir muayene yaptığımız zaman biz bu bulguları tespit edebiliyoruz. Dışarıdan baktığınızda gözünüzdeki herhangi bir belirti size diyabet olduğunuzu ne yazık ki göstermiyor. O yüzden biz şeker hastalığı tanısı konan hastalarda mutlaka düzenli takipler istiyoruz veya check-up'lar istiyoruz. Aile öyküsü varsa bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Ama bir takım belirtiler saptadığımız zaman da o hastayla artık çok sıkı bir bağ kuruyoruz.
1: Peki bir takım göz hastalıklarının da tetikleyici özelliği var mıdır? Mesela göz tansiyonu gibi ya da işte katarak oluşumu gibi.
0: Kesinlikle.
1: Veya bir takım kırma kusurlarının.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şeker hastalarının bazı risk gruplarında daha fazla görüldüğünü, bazı gruplarda ise daha az görüldüğünü biliyoruz. Nedir? Mesela yüksek tansiyonu olan hastalarda, lipid düzeyi, trigliseritleri, kolesterolü yüksek olan hastalarda, nefropati dediğimiz böbrek rahatsızlığı olan hastalarda, bu tür diyabetik retinopatinin ortaya çıkışının ve seyrinin daha hızlı olduğunu biliyoruz. Ama bir diğer grup, yüksek miyopsunuz diyelim. Bu hastalarda daha az görülüyor.
1: Avantajlı oldukları doğru mu?
0: Bir tür avantaj diyebiliriz evet buna. Miyopun da kendi içinde çok sıkıntıları var ama şeker hastalığını daha az görüyoruz. Glokom hastalarında, göz tansiyonu yüksek olan hastalarda daha az görülebiliyor. Karotis arter darlığı dediğimiz boyundan göze doğru kan akımı sağlayan damarların darlığında veya o gözümüzde bir optik atrofi dediğimiz göz sinirinin az çalışması durumu varsa, santral retinal arter tıkanıklığı dediğimiz ciddi bir arter tıkanıklığı varsa, bu tür durumlarda da biz bu hastalığı daha az görüyoruz.

0: Peki her diyabeti olan hastada illa diyabetik retinopati olacak diyebilir miyiz?
1: Böyle bir hani kesin %100 bir sonuç yok. Ancak biz biliyoruz ki tip 1 ve tip 2 diyabetik hastaların yaklaşık 20 yıllık bir diyabet öyküsünün sonunda %60-70 oranında bu hastalık gelişiyor. Dolayısıyla yüksek bir oran ve birçok hastada gelişiyor demek, yani 4 hastanın 3'ünde bu hastalık gelişiyor demek mümkün.
0: Kaçış yok gibi bir şey. Kesinlikle. Tabii nasıl önlem alınabilir onu soracağım ama siz az önce dediniz ki çok gelişmiş yöntemlerle aslında teşhisi yapılıyor. Nasıl teşhis ediliyor?
1: Şimdi biz önce hastayı muayene ediyoruz ve muayene bulguları olarak gözünde eğer çok erken evre ise kanamalar tespit ediyoruz. Bunlar çok küçük ve dağınık kanamalar. Bu kanamaların oluşma sebebi damar hastalığı demiştik diyabet için. Damar duvarında oluşan küçük fıtıklaşmalardır aslında. En erken evrede oluşan. Daha sonra bu fıtıklaşmalardan oluşan kanamalar veya sızıntılar sonucunda gözün içinde bazı sıvı birikintileri olur. Bir damar düşünün. Bu damarın çeperinin zayıfladığını, artık kanı içeride koruyamadığını ve kanın yavaş yavaş dışarıya sızmaya başladığını düşünün. Ne olacak? Bu dışarıya çıkan sıvı bir yerde birikecek. Biz buna ödem diyoruz. Bu özellikle görme merkezinde birikir. Bunu görebiliriz. Bu damarın içindeki kolesterol, trigliserit dediğimiz yağ molekülleri dışarıya sızarak birikebilir. Sert eksude dediğimiz sarı, sert görünümlü bir takım eksudasyonlar, noktalar belirebilir. Biz bunları gördüğümüz zaman artık diyoruz ki siz bir şeker hastasısınız ve biz bunun daha ileri tetkiklerini yapmak zorundayız. Çünkü biz sadece muayene bulgusuyla hastalığın hangi evrede olduğunu tespit edemiyoruz ne yazık ki. Hastalığın kendi içinde birkaç evresi var. Bir erken evre, tıp dilinde söyleyeceksek non-proliferatif diyabetik retinopati devresi ve ileri devre proliferatif diyabetik retinopati devresi. Non-proliferatif dediğimiz erken döneminde biz sadece kanamaları, ödemi, eksudasyonları görüyoruz. Fakat ileri evresinde artık gözün içinde normalde var olmayan küçük tomurcuk damarların oluşmaya başladığını görüyoruz. Artık bunu gördüğümüz zaman çok keyfimiz kaçıyor bizim. Çünkü biliyoruz ki bu işin gidişatı biraz daha sıkıntılı, tedavisi daha sıkıntılı.
0: Peki o evrede de tedavi o seçeneği ya da o olasılığı yüksek mi?
1: Tabii.
0: Son evrede de.
1: Tabii.
0: Çünkü hani erken evrede teşhisin çok daha başarılı sonuçlara neden olduğu söyleniyor ama.
1: Kesinlikle. Erken evrede saptadığınızda biz hastalardan öncelikle bazı tetkikler istiyoruz. Bu bir göz anjiyosu ve OCT dediğimiz bir tür retina tomografisi. Bu tetkikleri yaptığımız zaman orada bulduğumuz bulgulara göre hastaya diyoruz ki biz sizi belli aralarla takibe alalım. Bu bir grup hasta. Bir takım belirtileriniz var ama çok kötü değil. Sizi seyir altında tutalım. Fakat bu arada hastaya küçük ve önemli bir şey söylüyoruz. Kan şekerinize, tansiyonunuza, kolesterol düzeyinize mutlaka dikkat edin. Çünkü bunların normal düzeylerde olması bir hastalığın, yani diyabetik retinopatinin gelişimini neredeyse %20 oranında azaltıyor bir hastalığı. Ve hastalara şunu söylüyorum ben. Tedavinin yarısı bizim tarafından, yarısı sizin tarafınızdan yapılacak. Siz kendi şeker düzeyinize, tansiyonunuza, kolesterolünüze çok iyi dikkat ederseniz biz de geriye kalan diğer kısmını toparlayacağız diyorum. Bu evreden sonra eğer lazer anjiyo yaptığımız bir hastada biz hastanın tedavi edilmesi gerektiğine kanaat getirirsek de bu hastaya uygulayacağımız tedavi şemalarını çiziyoruz. Bunlar neler olabilir? Bizim için hala daha günümüzde altın standart lazerdir.
0: İlaç tedavisi var mı öncesinde hocam?
1: İlaç tedavisini sadece diyabetin genel regülasyonu için kullanıyorsunuz. Ama göz için biz bir ilaç tedavisi ne yazık ki kullanamıyoruz. Böyle bir şansımız yok. Bizim yapabileceğimiz en etkili tedavi yöntemi lazer tedavisi.
0: Peki tedaviye geçmeden önce her iki gözle de aynı anda mı görülür? Yoksa yani hani bağımsız olarak...
1: Tabii birbirinden farklı evrelerde olabilir. Yani bir göz daha ileri evre olabilir, bir göz daha az belirti veriyor olabilir. İkisinin aynı anda aynı belirtileri vermesi, simetrik olması gerekmiyor.
0: Hı hı. Tedaviye gelince lazer tedavisi uygulanıyor. Lazer tek seçenek midir?
1: Lazer tek seçeneğimiz değil ama en önemli seçeneğimiz. Hı hı. Ve son yaklaşık 8-10 yıldır yine uygulamaya giren göz içi enjeksiyonlarımız var. Hı. Bunlar da bizim için çok kurtarıcı tedaviler artık. Bunları gerekli olduğu durumlarda uyguluyoruz ve lazerle kombine ediyoruz.
0: Hı hı. Lazer tedavisinin sonuçları ne oluyor? Hemen hasta mesela yaşadığı görme kaybından kurtulabiliyor mu? Daha doğrusu görme kaybını önleyici bir tedavi şekli mi yoksa sadece durdurmaya yönelik mi ya da hastalığın yavaşlamasına yönelik mi?
1: Genellikle çok fazla geri dönüş olmuyor. Hastalığın vermiş olduğu belli bir tahribat oluyor gözünüzde. Ve biz bu tedavileri yaparken hastalarımıza mevcut görmenizi korumak adına biz bu tedaviye başlıyoruz diye söylüyoruz. Yani çok daha iyi görmenizi beklemiyoruz ama şu anda gördüğünüz mevcudu korumak bizim için en önemli nirengi noktası. Lazer tedavisini yaptığımız zaman hastalarda bir miktar görmede kötüleşme de olabilir.
0: Geçici midir bu durum?
1: Maalesef çok, yani bir süre geçici olabilen de var fakat biraz daha kalıcı olabilenler de olabilir. Hastalarımızdan çok sıklıkla duyduğumuz bir şikayettir. Hastaya lazer tedavisi önerirsiniz. Fakat hasta ama benim komşum lazer olmuş ve kör olmuş der. Size böyle bir karşı yanıt verir ve hastanın aklındaki o sabit fikri siz rahatlatıncaya kadar bir hali zorlanırsınız.
0: Peki gerçekten riski var mıdır lazer tedavilerinin?
1: Lazerin riski yoktur ama hastalığın iyi bir kontrolünün olmamasının riski vardır. Biz lazer tedavisini mutlaka ve mutlaka gerektiği durumlarda yapmak zorundayız. Hastaların bundan kaçması demek, hastalığın daha kötü evrelere doğru ilerlemesi demektir. Hastalarımız hep lazerden kaçma eğilimindedir. Fakat bu ne yazık ki çok yanlış bir düşünce ve o korkunun da bir faydası yok. Tek ve en iyi, en altın standart tedavi günümüzde lazer. Bunun yanında kullandığımız diğer göz içi enjeksiyonları bize çok yardımcı. Göz içi enjeksiyonlarını hangi durumlarda kullanıyoruz? Özellikle makula ödemi dediğimiz gözün biraz önce de bahsettiğim damarlardan sıvı kaçaklarının olmasıyla birlikte görme merkezinin sıvıyla dolması ve artık net bir görüntü sağlayamadığı durumlarda özellikle biz göz içi enjeksiyonlarını sıklıkla kullanıyoruz. Hı hı. Lazer tedavisini yapılması ile ilgili bazı küçük notlar verecek olursam biz bir gözü bütün olarak düşünürseniz bir anda bütün lazeri yapmıyoruz. Yani hasta gelecek, ben bugün lazerim olacağım, bitecek ve eve gideceğim gibi bir düşünce içinde olmasın. Çünkü lazerin de bir enerji olarak göze verebileceği bir takım zararlar var. O yüzden bunu belli seanslara bölerek yapıyoruz. Bunu 3 veya 4 seansta yapıyoruz. Yaklaşık ortalama 1500-2000 şut gibi bir lazer şutu göze uyguluyoruz.
0: Kaç dakika sürüyor? Bu operasyonlar bir de acı hissediyor mu hasta?
1: Bir miktar acı hissediyor hastalarımız. Eğer çok ağrı hisseden hastalarımız olursa bir lokal anestezi işlemi uygulayabiliyoruz. Ama genellikle çok da ağrılı olmuyor ve bir 5-10 dakikalık işlem içinde biz bir seansımızı tamamlıyoruz. Her iki göze gerekiyorsa her iki göze de aynı anda yapabiliyoruz. Hı
0: hı. Peki seanslar arasında ne kadar bir süre oluyor?
1: Seanslar arasında en az bir hafta olmasını istiyoruz. Yani peş peşe günler içinde yapmıyoruz. Hı hı. Gözün biraz bunu hazmetmesini, biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Akabinde tekrar bir ikinci seansı en erken bir hafta içinde. Süreyi biraz daha açmak bizim için daha avantajlı. Hı hı.
0: Peki mesela hastalığın hangi evresinde lazeri öneriyorsunuz? İleri evrelerde vitrektomi operasyonları hı hı. var değil mi? İleri hı hı. evrelerde mutlaka bu operasyonun yapılması gerekiyor mu?
1: Şimdi çok ileri evre dediğimiz durumlarda göz içinde çok yoğun kanamalar olduğunda gözün retina tabakasının artık yerinde olmadığı, yoğun çekintilerle yerinden kalkmış olduğu durumlarda biz vitrektomi ameliyatı yapıyoruz. Fakat öncesinde bunlara gelmemesi için bir gözün gerektiği gibi bir lazer tedavisini mutlaka yapıyoruz. Bunu hangi evrede yapıyoruz? Tabii ki başlangıç evresinde değil. Bu başlangıç evresinin bir hafif, orta ve ağır dönemi vardır. Biz bunları gene göz anjiyosunu yaptığımız zaman saptırırız. Damar hastalığı demiştik şeker için. Damarların iki tür problemi olabiliyor. Birincisi damar cidarındaki bozulmaya bağlı sızıntı ve damar içindeki bazı bazal lamina dediğimiz kısmın kalınlaşarak damarı tıkaması. Damar tıkandığı zaman gözün içinde belli bölgelere biz oksijen, kan götüremiyoruz. Çünkü o damarın uzantısı yok artık. Böyle olduğu zaman o bölgelerden göz böyle acil durum şeklinde bazı maddeler salgılamaya başlıyor. Ben besin alamıyorum, oksijen alamıyorum. Buraya bir şekilde bana kan getirmelisiniz diyor. Bu evre artık bizim için ileri evreye geçiştir. Gözün içinde salgılanan bu maddeler gözün içinde küçük yeni damarlar oluşmasına neden oluyor. Fakat bu damarlar bizim normal damarlarımız gibi değil. Çok ince, çok kırılgan, çabuk kanayabilen damarlar. Bu damarların oluşması evresinde bunların yarattığı bir takım komplikasyonları tedavi etmek için biz vitrektomi ameliyatını uyguluyoruz. Ama bu evreye gelmemek amaç bizim için. Yani hastaları özellikle buna hazırlıyoruz.
0: Peki gelindi diyelim, bu ameliyatlar riskli midir? Ya da iyileşmeye ne gibi katkısı olur? Hep biz aslında görme kaybını ve körlükten yola çıkarak tabii ben bu soruları soruyorum. Çünkü hani birçok hasta var bununla ilgili ve gerçekten büyük oranda görme kaybını yaşayan hastalar var. Aslında onlar için bir umut ışığı olabilir mi diye açıkçası kesinlikle, ısrarla soruyorum.
1: Kesinlikle. Bu özel bir cerrahi. Gerçekten çok tecrübe gerektiren ve göz için çok kurtarıcı olabilen bir cerrahi. Çok ileri evrede artık bu damarlar gözün içinde yoğun kanamalar yapıyor. Bu kanamanın hastanın görüşünü çok ciddi oranda etkilediğini biliyoruz. Çünkü göz saydam ortamlardan oluşur ve gözün içine kırmızı bir kan, bir pıhtı dolduğu zaman hastanın görmesi mümkün olmaz. Bu durumda biz hastaya biraz süre tanıyoruz açıkçası. Bu kanın göz tarafından temizlenebilmesi için yaklaşık 1-2 aylık bir süre tanıyabiliyoruz. Göz bunu temizleyebiliyorsa biz daha sonra tekrar klasik tedavilerimize devam ediyoruz. Eğer temizleme mümkün olmuyor ise o zaman vitrektomi ameliyatını yapıyoruz. Vitrektomi ameliyatı nasıl? Bir tür endoskopik cerrahi gibidir. Kapalı sistemdir. Göze 3 tane küçük delik açılır. Bunlar toplu iğne kalınlığındadır. Çok küçük deliklerdir. Bu deliklerden içeriye bazı kanüllerle gireriz ve kanamayı temizleriz. Bu arada kanamanın dışında eğer retinayı yerinden kaldıran zarlar varsa onları da temizleriz. Ve o sırada gözü retinayı yatıştırır, lazerlerini yapar ve ameliyatı sonlandırırız. Tabii ameliyattan sonra hastalarımız çok mutlu ve hani hastalığından büyük oranda kurtulmuş olarak bizim karşımıza geliyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz.
0: Hangi konforu yaşıyorlar? Bir de ameliyat sonrası nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çünkü hani bu ameliyatlar yapıldı. Evet, bir şekilde bir rahatlama da sağlandı ama tekrar etmesi mümkün mü tabii aynı durumun?
1: Tekrar etmesi mümkün mü? Şeker hastalığını vücudunuzdan söküp atmanız mümkün değil. Bu sizinle birlikte ömür boyu devam edecek bir hastalıktır. Dolayısıyla şeker kontrolünüz de çok iyi değilse, evet siz ameliyat ettiniz, toparladınız. Ama düşük bir oranda da olsa, evet bir takım sıkıntıların yeniden nüksetmesi mümkün. Böyle bir durumda bir ikinci operasyon tekrar hastalara uygulanıyor. O açıdan hani ameliyat başarılarımız oldukça iyi. Hastalar oldukça mutlu. Ama küçük bir not daha. Bu evreye gelen hasta genellikle artık çok ileri evre hastadır. O yüzden ileri evre hastanın retinası bir hayli zarar görmüştür. Yani biz hasta çok mutlu derken hani %100 bir görmeyle çıkacak demek istemiyoruz. Biz hastalara gene diyoruz ki şu mevcudun biraz daha iyisini elde etmek için biz sizi ameliyat ediyoruz. O yüzden hayat çok görecelidir her zaman. Yani bir şeker hastasının bazen önünü görebilmesi bile onu çok mutlu edebiliyor. Evin içinde kendisini dolaştırabilir halde olması bile onu çok mutlu ediyor. Bunlar bile bizim için çok büyük başarılar, inanın.
0: Peki ikinci operasyonun bir riski var mıdır?
1: Hayır. Yani her operasyonun kendi içinde olduğu kadar risk taşır. İkinci bir operasyon daha riskli değildir.
0: Peki korunma yollarını da soracağım. Aslında hani gönül ister ki hiç bu aşamalara gelinmesin ve cerrahi herhangi bir müdahale yapılmasın. Dolayısıyla diyabet olduğunu ya diyabet hastası olduğunu anlayan, öğrenen bir hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor da gerekiyor ki ileride bu tür sorunları yaşamasın?
1: Öncelikle sistemik kontrol. Mutlaka şeker doktoruyla, diyabetoloğuyla çok yakın takip içinde olacak. Kan şeker düzeylerini çok iyi kontrol edecek. Tansiyonunu kontrol edecek. Lipid düzeylerini kontrol edecek. Sigara kullanmayacak.
0: Bu da sigara çok önemli. Sigara ve alkolün etkisi var mı?
1: Sigara ve alkolün tabii ki kesinlikle çok etkisi var. Bu tür alışkanlıklardan uzak durmaya çalışacak. Beslenme şekline çok dikkat edecek. Dediğim gibi bunlar hastalığın ilerlemesini %20-25 oranında geriletiyor. Daha sonra bunlar yapılmasına rağmen gözümüzde bir takım bulgular saptandı. Tetkikler yapıldı. Göz anjiyosu çekildi. Göz tomografileri çekildi. Burada biz erken evrede takip ediyoruz. Hastaları 6 aylık veya daha ciddi ise 3'er aylık, gerekirse ayda bir hastaları mutlaka kontrole çağırıyoruz. Yani bir şeker hastası bilmeli ki uzun yıllar bir göz doktoruyla bu süreç yaşanacak. Yani doktor hanım, doktor bey beni niye bu kadar sık çağırıyorsunuz gibi bir söylem onlarda olmamalı. Çünkü onların iyiliği için biz onları bazen çok sık aralıklarla görmek zorundayız. Bu tedavi veya takip süreleri içinde de biz gerekli tedavileri uyguluyoruz. Gerekiyorsa lazer tedavisi yapıyoruz. Gerekirse iğne tedavilerini yapıyoruz. Lazerin kendi içinde çeşitleri var. Daha çevre retinaya uyguladığımız pan lazer fotokoagülasyon dediğimiz bir tür var. Onları yapabiliyoruz. Veya görme merkezinin üzerinde küçük kaçak noktaları üzerinde fokal veya grid lazer dediğimiz daha ince, daha küçük çaplı lazer uygulamalarımız var. Bunların hepsini aşama aşama yapmak zorundayız. Son dönemde bizim daha çok popüler olan bir tedavi seçeneğimiz de bu göz içi enjeksiyonlar. Yani lazerle birlikte bunları kombine ediyoruz ve bunlar bize çok yüz güldürücü güzel sonuçlar veriyorlar. Özellikle bu genç kesimde tip 1 diyabeti olan hastalarda ve erken başlangıçlı tip 2 hastalarda makula ödemi dediğimiz göz merkezinde sıvı birikimi çok sık karşımıza çıkan ve ciddi olarak hayat kalitesini düşüren bir şikayet ne yazık ki.
0: Şimdi hastalar bu tür operasyonlardan sonra hemen normal hayata dönebiliyor mu? İşte mesela hastanede kalması gerekiyor mu?
1: Gece hastanede biz misafir ediyoruz genellikle. Çünkü genel anestezi altında yapılan bir ameliyat bir tür mikro cerrahidir vitrektomi. Mikro cerrahi dediğinizde çok hassas bir doku üzerinde siz cerrahi yapıyorsunuz. Hastanın çok hareketli olmasını sevmiyoruz. O yüzden eğer aksi bir durum yoksa genellikle biz genel anestezi kullanarak hastayı ameliyat ediyoruz. Bir gece hastanede kendisini misafir ediyoruz. Daha sonra ameliyat sonrasında hastanın ameliyatı sırasında doktorumuz bazen karar verebiliyor. Bu gözün içine bazı tamponatlar koyuyoruz. Bu bir silikon tamponat olabiliyor. Bu bir gaz tamponat olabiliyor. Yani ameliyat ettik, gözün kendi sıvısıyla bıraktık çıktık. Bu da olabilir.
0: Hocam isterseniz programın ikinci bölümünde devam edelim sonrasında yaşananlara. Aslında hani normal hayatını ne şekilde devam etmeli o soruyu da soracağım. Çünkü hani hareketli bir yaşam sonrasında çok önermiyoruz diyoruz. Spor yapabilirler mi onu soracağım ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli uzmanımız Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Çolpan Ovalı ile birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı, diyabetik retinopatiyi konuşuyoruz. Önemli bir hastalık. Tedavisi mümkün, en azından ilerlemesini önlemek mümkün. Bu dakikaya kadar konuştuğumuzdan algıladığım en önemli husus buydu hocam. Çünkü çok ileri aşamalarda gerçekten çok hiç istenmeyecek durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz az önce lazer operasyonlarından ve vitrektomi Tomi'den bahsettiniz. Sonrasında hastanın yapması gerekenleri konuşuyorduk ki reklam arasına gittik. Mesela hareketli bir yaşam önermiyoruz dediniz siz. Sonrasında spor yapabilir mi? Çünkü hani diyabet hastalarının biraz da hani hareket etmelerini öneriyor doktorlar.
1: Biz ameliyattan sonraki erken dönemde eğer bazı tamponatlar kullanmış isek ameliyattan sonraki birkaç hafta özelliklerini biraz kısıtlıyoruz hastanın. Ama daha sonra artık iyileşti. Bundan sonra istediği her türlü fizik aktiviteyi, sporu yapabilir. Tam tersine biz artık öneriyoruz da bunu. Çünkü kan şekerini regüle edebilmesi için mutlaka fiziksel aktivite yapması gerekiyor hastaların. Bir yürüyüş en azından. Evet. Kilo vermesi gerekiyor ki kan şekerini, tansiyonu biraz daha regüle edebilsin. Bunlar mutlaka bizim önerdiğimiz şeyler.
0: Şimdi hocam bir soru gelmiş. Az önce siz belirtilerinden bahsettiniz ama birazdan da ekrana zaten sizin de önünüzde var. Görüntüler gelecek. Gözde hangi deformasyona neden oluyor ve biz bunu hani gözümüzde, çıplak gözle görebiliyor muyuz? Çünkü siz bir takım teşhis için aletler ve teknolojik cihazlar kullanıyorsunuz. Bunlar nasıl teşhis ediliyor? Muhtemelen bir izleyicimizin kafası karışmış ve bir soru yöneltmiş. Tülay Topçu diyor ki gözümde, retina bölümünde sanki içinde küçük su varmış ya da sivilce benzeri bir oluşum fark ettim diyor. Gözyaşı kanalının dokunduğu retinada görünüyor diye söylüyor sevgili izleyicimiz. Bende diyabet yok ama diyor, hani bu durumun acaba sizin bahsettiğiniz rahatsızlıkla bir alakası olmuş olabilir mi?
1: Yok
0: diyor.
1: Hayır, bu bahsettiğimiz durum daha gözün ön yüzey tabakası ile alakalı bir durum. Biz retinayı dışarıdan görme şansına sahip değiliz. Ancak dediğim gibi bizim yaptığımız özel muayenelerde bunu görüyoruz. O yüzden hastamızın fark ettiği şey daha farklı. Özellikle gözyaşı kanalı ile ilgili bir takım şikayetleri de var. Bunu daha çok ön segment diye adlandırıyoruz biz. Gözün ön tarafında oluşan bir şikayet. Retinayla bir alakası yok. O yüzden içi rahat olabilir.
0: Yine de ama bir göz doktoruna
1: gitmesi
0: de fayda.
1: Mutlaka bir göz doktoruna gidip tedavi olması gerekiyor bunun için.
0: Şimdi hocam ekrana görüntüler de gelecek. Şimdi retinada yaşanan bu olumsuzluğun aşamaları da var dediniz. Evet. Erken aşaması ve ileri evreler. Galiba ilk olarak bu evreler gelecek ekrana. Şu anda gelen görüntü nedir? Size sormak isterim.
1: Bunlar şimdi çok ileri evre bir göz görüyoruz burada. Bu ileri evrede gözün siniri de çok etkilenebiliyor. Evet. Göz sinirinin tutulumu da, ne yazık ki biz ne kadar hastayı tedavi edersek edelim, her şey çok iyi, ameliyatlar da yapıldı. Ancak hem damarları hem sinirleri tutan bir hastalık olduğu için sinir yapıdaki zayıflık ve işlev bozukluğu sizin görme yeteneğinizi ciddi oranda azaltıyor. Biraz önce gördüğümüz o göz sinirinin soluk olduğu görüntüde artık çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. Buralarda bazı şemalar göstermek istiyorum. Tip 1 hastalarda ve tip 2 hastalarda şeker hastalığının gözdeki bulguları. Bunlar bir göz dibi. Biz baktığımız zaman hastada neler görüyoruz? İşte sarı noktalar, sert eksudalar, kolesterol birikintileri. Burada bir ileri evre retinopatiyi görüyoruz. Artık yeni damarlar oluşmuş. Ve bu evrede biz artık anjiyo çektiğimiz zaman damarların genel durumunu görüyoruz. Ekranın sağ alt tarafında daha siyah koyu gördüğümüz bölge iskemik bölgedir. Damar tıkanıklıkların yol açtığı bir görüntü. Burada daha beyaz parlak görünenler ise göz içinde oluşan damarlar. Burada gözün içine açılmış bir kanama, farkındaysanız damarları görme şansımız yok.
0: Artık yok. Evet, tamamen
1: burada ise kaplamış. Taze, daha yeni yapılmış bir lazer tedavisini görüyorsunuz. Spotları görmeniz mümkün. Daha çevre perifere kadar bu lazer spotlarını uyguluyoruz. Sık yapılması gerekiyor. Az yapıldığı zaman da çok yetersiz bir tedavi oluyor. Ben lazer oldum, artık tedavi oldum dememek gerekiyor. Biz lazer yaptığımız hastalarda da belli dönemlerde anjiyolar çekerek acaba ilave lazer yapmalı mıyızı belirliyoruz. Çünkü her zaman hani 4 tane lazer yaptık, artık bitti, bir daha yapılmayacak gibi bir durum yok. ne kadar yaparsanız yapın, eğer hastalık çok agresif seyrediyorsa arada mutlaka boşlukları doldurmak gerekecektir. Hı hı. Burada bir ameliyat sonrası görüntüydü bu. Ameliyattan önce çok yoğun kanamaları olan bir hastanın ameliyattan sonra gözünün ne kadar sakinleştiğini, retinanın görünür hale geldiğini görüyoruz.
0: Normalde de görüntü bu şekilde midir?
1: Evet.
0: Mesela sağlıklı bir insanın.
1: Evet, bu şekilde. Burada gene bir takım küçük kanamaları olan bir göz görüyoruz. İskemik bir retinayı görüyoruz, daha siyah. Damarlar kesilmiş, artık ilerlemiyor. Biz damarların uzantılarını artık göremiyoruz. Bu bölgeler mutlaka lazerlenmeli. O bahsettiğim kötü maddeler, medyatörler buralardan salınıyor. Çünkü bu lazer tedavisi sonrasında bu medyatörlerin salınımı azalacaktır ve gözümüzde yeni damar oluşumları engellenecektir. O yüzden biz bunu gördüğümüz zaman bir anjiyografide mutlaka sizin artık lazer olmanız gerek diyoruz hastaya.
0: Peki hocam, şimdi tabii bu hastalar çok fazla da insülin kullanıyorlar. Evet. Hatta çok ileri evrelerde günde birkaç tane insülin yapan hastalar var. İnsülinin, yoğun insülin kullanımının ne gibi etkisi var bu rahatsızlıkta?
1: Yoğun insülin kullanımının eğer hasta beslenmesine çok dikkat etmiyorsa hipoglisemi atakları olabiliyor. Bu nedir? Kan şekeri 40'lara 50'lere düşebiliyor ve bu inişler göze çok büyük zararlar veriyor. Hı hı. O yüzden insülin dozunun da mutlaka hastanın şekerini belli bir düzeyde tutacak şekilde ayarlanması gerekiyor.
0: Hı hı. Mesela hep kanamalardan bahsettik. Bir de yani aklım ne kadar tabii doğru bilmiyorum ama sormak istiyorum. Aspirin kullanan hastalar çok fazla. Özellikle kalp rahatsızlığı yaşayanlarda doktorlar öneriyor. Aspirin kullanımının bir yan etkisi ya da olumlu bir etkisi var mı?
1: Yapılan çalıştırmalarda çok fazla olumlu ya da olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilememiş. Hı hı. Ama eğer hastanın bir takım kalp rahatsızlıkları varsa ve bunları kullanması zaruri ise biz mutlaka bunları kullanmaya devam edin diyoruz. Ancak ameliyat önermiş isek bu hastaya, aspirinin kanamayı artırıcı etkisi olduğunu bildiğimiz için ameliyatlardan yaklaşık 5 gün, 1 hafta önce biz mutlaka aspirinin kesilmesini istiyoruz. Bazen çok daha ciddi kumadin tarzı kan sulandırıcı kullanan hastalarımız oluyor. O zaman bunu anestezi departmanımızla görüşerek o dönemde kanama riskini azaltabilecek farklı ajanlarla biz hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Ama normal bir şeker hastasının kullanacağı bir aspirinin gözünde olumlu ya da olumsuz bir etkisi çok olmayacaktır. Hı
0: hı. Ama operasyon öncesinde
1: kesilmesini istiyoruz. Evet.
0: Peki şimdi tabii bu bir hastalık ve diyabet hastalarında sıkça görülen bir hastalık ama bunun yanı sıra belli bir yaştan sonra bir takım yine göz bozuklukları da ortaya çıkıyor. Mesela okuma gözlüğü 40'ından sonra birçok hasta, evet, birçok kişi kullanıyor maalesef. O da hani doğal bir süreç herhalde, yaşlanmanın getirdiği. Onlara da presbiyopi ameliyatları var. Mesela bu ameliyatlar uygulanabiliyor mu? Tek tek soracağım. Mesela birazdan da katarakta geçeceğiz.
1: Evet, uygulanabilir. Bir sakıncası yok. Uygulanabilir. Kornea bizim açımızdan önemli. Retinanın mutlaka stabilize edilmiş olması, tedavilerinin yapılmış olması gerekli. Bu tür bir hastada siz presbiyopiye uygun bir kornea cerrahisi yapabilirsiniz. Hı hı. Bir sakıncası olmayacaktır.
0: Katarak konusuna gelecek olursak yine aynı şekilde söz konusu mudur?
1: Katarak cerrahilerini de yapıyoruz. Fakat burada bizim dikkatli olmamız gereken bir şey var. Katarak cerrahilerinden sonra şeker hastalarında retinopatinin biraz daha hızlı ve kötü bir seyir gösterdiğini biliyoruz. Hı hı. O yüzden ameliyat olacak olan bütün hastalarımıza biz ameliyat öncesi bir genel kontrol yapıyoruz. Hı hı. Eğer gözün durumu çok iyi değil ise önce arkayı, retinayı mutlaka düzeltiyoruz. Hı hı. Gerekirse lazerlerini yapıyoruz, gerekirse göz içi enjeksiyonlarını yapıyoruz. Makula ödemi varsa bunu mutlaka geriletiyoruz ve katarakt ameliyatına veriyoruz. Hı-hı. Ve ameliyattan sonra çok erken dönemde başlamak üzere sık kontrollere çağırıyoruz. Yani ben gittim, işte katarakt ameliyatı oldum, gözüm daha da kötü oldu diyerek bize başvuran birçok hastamız olabiliyor ve bunu mutlaka bilelim. Şeker hastalarında katarakt ameliyatı biraz daha özenerek yapılmalı. Yani hastanın bu bilinçte olması gerekiyor. Hem öncesinde hem ameliyat sonrasında belli bir dönem retinopatisinin daha agresif seyredebileceği, daha kötü seyredebileceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden de biz hemen evet olabilirsiniz demiyoruz hastalara. Belli bir kontrol altında tutarak hastayı ameliyata veriyoruz.
0: Tabii bu operasyonlarda mercek de bir takım hani göz tabii bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Aynı şekilde bunların yerleştirilmesinde
1: aynı şekilde normal
0: de
1: bir katarak cerrahisi prosedüründen farklı bir uygulama yapılmıyor. Her hastada olduğu gibi bu hastalarda da FAKO yöntemiyle yapıldıktan sonra gözün içine saydam bir mercek yerleştiriliyor. Ve bu merceğin retinopatiyi arttırıcı bir etkisi yok. Hı hı. Tam tersine hani hastanın daha net, daha iyi görebilmesi için biz bu merceği mutlaka istiyoruz. Bizim açımızdan daha sonra retinada oluşan problemleri kontrol altına almak önemli. Katarakt ameliyatını olabilirler ama bir retinacının kontrolü dahilinde.
0: Peki bir soru gelmiş hocam. Tabii farklı aslında hani diyabetik retinopati ile alakalı değil ama biz körlüğü de konuştuğumuz için zaman zaman görme kaybına da tamamen değindiğimiz için gelmiş zannediyorum bu soru. Uğur Garip göndermiş. Diyor ki NMO hastalığı yani DEVİK körlük yapma olasılığı var mıdır?
1: DEVİK'in biz nörolojik bir hastalık olduğunu biliyoruz ve bu daha çok optik siniri tutan bir hastalık. Hı hı. Optik sinirde enflamasyona yol açarak, optik nörit tablosuna yol açarak, belirli dönemlerde ataklar göstererek bir görme kaybı da yaşanabilen bir hastalık ne yazık ki. Ama bunu biz hem gözcülerle hem de nörologlarla kombine olarak tedavi ediyoruz.
0: Evet, başka bir soru daha var. Caner Arı Caner göndermiş. Diyor ki ben 2002'de benim retinam yırtıldı. Göz sinirimi kaynattılar, silikon koydular diyor. Gözüm çok iyi oldu. Belirli zaman sonra gözümün içindeki silikon yani 6 ay sonra patladı diyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
1: Patladı demeyelim ama bozuldu diyelim. Ha. Bozulabiliyor evet.
0: Şu anda da açtırmak istiyor. Herhalde tekrar ameliyat olmak istiyor. Olabilir
1: evet,
0: miyim?
1: Olması diyor. Gerekiyor zaten.
0: Bir risk teşkil eder mi sonrasında bu ameliyatın?
1: Hayır. Yapımı? Biz retina dekolmanı geçiren hastalarda, yırtığa bağlı dekolman geçiren hastalarda retinanın yerine yatışabilmesi için silikon kullanıyoruz belli durumlarda. Bu silikonun gözde kalıcılığı yaklaşık 3 ila 6 aydır. Bu dönemde silikonun yapısı bozulmaya başlar ve artık faydadan çok zarar vermeye başlar göze. Çünkü göz tansiyonuyla ilgili bir takım sıkıntılar da yaratır. Biz bu evrede artık silikonu alırız. İkinci bir cerrahiyle mutlaka silikonu temizleriz.
0: Sonra
1: olması gerekiyor.
0: Tekrarlanır mı sonra bu operasyon? Mesela tekrar silikon
1: eğer
0: başka
1: göz
0: bir şey
1: içindeki durum tekrar silikon vermeyi gerektiriyorsa evet tekrar silikon koyarız. Yeni taze bir silikon koyarız. Ama eğer retinası bizi mutlu ediyorsa, bize güven veriyorsa tekrar bir problem yaşatmayacağına dair o zaman silikonsuz olarak normal kapatarak çıkabiliyoruz.
0: Peki hocam artık hani tamamen görme kaybına değinelim isterseniz. Bu durumda yine de siz ameliyat öneriyor musunuz? Hasta artık hani çok son evrede gelmiş. Yapılabilecek bir şey var mı bu evrede de gelse?
1: Şimdi son evreden kastımız şu. Eğer hasta hiç ışık seçemiyorsa, bizim ışık negatif dediğimiz hasta grubunda biz ne yazık ki hastayı ameliyat edemiyoruz artık. Yani hastaya sizin vaat edebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama hasta çok hafif bir ışık hissi bile alabiliyorsa bu hasta için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Yani onun biraz daha ışığı rahat görebilmesi için, biraz daha önündeki hareketleri seçebilmesi için bile biz ameliyatlar yaparız. Dediğim gibi hayat çok göreceli, çok uzağa net göremiyorum diye hayıflananlar olduğu kadar bizim hastalarımızın birçoğunda biz yani birazcık önümü göreyim doktor hanım, hani bir metre iki metre önümü göreyim, en azından ayağa kalktığım zaman hani yürüyebileyim diyen birçok hastamız da var. Orada tabii ki hastalarımıza şans tanıyoruz. Ama ışık hiç görmüyorsa eğer artık orada bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok ne yazık ki.
0: Peki diyelim ki hani dediğiniz gibi ışığı çok az gördü. Siz de bu operasyonu yaptınız. Aslında hani konuşmanızın birçok noktasında siz bahsettiniz. Görme kaybı tekrar hani görme olasılığı daha doğrusu görmeyi artıramıyoruz.
1: Mevcudu
0: koruyoruz.
1: Amaç, ama
0: hiç mi yani çok az da olsa bir ilerleme kaydedilmiyor?
1: Ediliyor. Hayır. Yani buradan böyle bir yanlış anlama çıkmasın. Yani biz hastayı mevcut görmede tutuyoruz demeyelim. Çok yoğun bir göz içi kanaması var hastanın. Siz gözüne baktığınız zaman retinası ile ilgili hiçbir ayrıntı seçemiyorsunuz. Bu hastayı ameliyat ettiğiniz zaman bu çok ciddi bir görme artışı sağlıyorsunuz bu hastaya.
0: Hmm.
1: Bu güzel bir şey. Yani hasta gözünün içinde kalın bir pıhtı şeklinde kan tabakasından dolayı sizi seçemiyor.
0: Hı hı.
1: Çok az bir görmesi var ışık hissi düzeyinde. Fakat siz bu hastayı ameliyat ettiğiniz zaman arkadaki retinanın da sağlamlığı oranında çok iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. O yüzden çok az görüyorum demek her zaman hani bu ameliyattan sonra da çok az göreceğim anlamına gelmiyor. O yüzden hastalarımız daha cesur olsunlar, daha iyi, pozitif düşünsünler. Biz onlara gerçekleri söyleyip en azından nelerin beklediğini anlatarak ameliyatı alıyoruz. Hı hı. Çünkü hiçbir hastaya çok toz pembe olmak da gerekmiyor ama çok negatif olmak da gerekmiyor. Beklentilerini söylediğiniz zaman hastalar bunu anlıyorlar.
0: Belki de şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu operasyonlardan sonra artık diyabet hani hastanın ömür boyu taşıyacağı bir rahatsızlık olduğu kesinlikle için sürekli kontrol altında kesinlikle olması gerekiyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi aslında lazerle ilgili bir soru gelmiş. Hocam zaman zaman lazere değindiğimiz için galiba Gülay Işık göndermiş. 4 ay önce lazer ameliyatı olmuş. Etrafa bakınca kıpır kıpır görmeler ve de sol gözümde kayma var. Doktor lazer olunca geçer demiş ama geçmiyor diyor. Düz olarak bakabiliyorum diyor ama kayma ameliyatı olursam gözüm düzelir mi? Bu tabii lazerle ilgili konuştuğumuz lazer için mi? Bu soru geldi
1: evet,
0: ama ben
1: gözün,
0: de yönelteyim.
1: Çok farklı lazerleri var.
0: Hı hı.
1: Bir bizim korneaya uyguladığımız gözlükten kurtulmak için uyguladığımız bir tür lazerimiz var. Bir de bizim şu anda bahsettiğimiz retinaya uygulanan lazerler var. Glokom hastası olanlara uygulanan lazerler var. Bunlar çok farklı şeyler. Burada hastamızın bahsettiği sanıyorum gözlük takıyordu. Ondan kurtulmak için yapmış olduğu bir lasik işlemi. Fakat bunun göz kaymasını düzeltici bir etkisi çok olmayacaktır. Bunun için ayrıca bir şaşılık ameliyatı gerekecek gibi görünüyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Sen Aylin.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 26, Sure Fetih Suresi 10-29. Ayetler, Hucurat Suresi 1-11. Ayetler, Sayfa 511-515.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh, günahına tövbe et. Bu zat ilim sahibi ve büyük evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatları vardır. Derdi, kim hazırlarsa ahiret azığını, gönderir Hak Teâlâ onun dünyalığını. Ve her kim çok korkarsa Allahü Teâlâ'dan, gönderir Allah onun rızkını her taraftan. Kalp günah işlemekle zayıflar, hasta olur. Ancak tövbe etmekle hastalıktan kurtulur. Bir mümin günahına pişmanlık duysa eğer, bu tövbe demektir ki,

ve görmekten hoşnut olmaz. Bir günde buyurdu ki, işleyince bir günah, hemen tövbe edin ki affeder çünkü Allah. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan! Semayı doldursa da yaptığın günah isyan, tövbe edip imanla gelirsen bana şayet, yaparım ben de sana yer dolusu mağfiret. Sen eğer bir kimseden görürsen bir hakaret, bil ki haram ve günah işlemişsindir elbet. Ve eğer bir iyilik görürsen bir kişiden, bil ki bu da olmuştur hayırlı bir işinden. Çok günahkar ve suçlu bilsen de sen kendini, yine Hak Teâlâ'dan kesme hiç ümidini. Zira ki gazabından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Bir günde buyurdu ki, bu insanlar acaba inanmıyorlar mı ki cehenneme, azaba? Eğer biliyorlarsa azap var elbette ki, nasıl günah işlerler o halde onlar peki? Bir kimse bir günahı işler ise gizlice, o günahın zararı kendinedir sadece. Lakin işleniyorsa aşikare olarak, çekerler zararını hem kendisi hem de halk. Eğer ki bir Müslüman günahını unutur, sevabını hatırda tutarsa bu gururdur. Küçük günahları da büyük bil ki ey insan, zira sen kime karşı eyledin günah isyan? İnsan arkadaşına demeli ki, kardeşim, lütfen beni ikaz et, olursa günah işim. Mesela biri seni günahta ikaz etse, başkası da bir kese dolusu altın verse, senin için o ikaz iyidir daha elbet. Onunla kazanılır zira sonsuz saadet.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuz saadete kavuşmak için. Ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız. Size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır" buyurmuşlardır. Eshab-ı Kiram'dan İbni Mesud Hazretleri de "Münafığın üç alametinden ibret alınız. Onu bu üç tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaat edince sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder" buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında içlerinden kimi de "Eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız" diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e güzel ahlakın özü nedir diye sorulunca cevap olarak doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir diye buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz'e "Ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi?" diye sorulunca Resulullah Efendimiz "Evet" buyurdular. Peygamber Efendimiz'e bir başka zaman da "Ya Resulallah, mümin cimri olur mu?" diye sorulunca Resulullah Efendimiz "Evet" cevabını verdiler. Resulullah Efendimiz'e "Ya Resulallah, mümin yalancı olur mu?" diye sual edilince "Hayır, asla" cevabını vermişlerdir. Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe İbni Yemani Hazretleri, "Resulullah Efendimizin zamanında bir kimse bir yalan söyledi mi, bununla münafık olurdu. Yani bu bir yalan onun münafıklığına delil sayılırdı. Halbuki bugün ben sizden birinin günde 10 yalanını duyuyorum" buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafıklık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyuruyorlar ki, "Sözlerin en doğrusu kelamullah, yani Allah'ın kelamıdır, sözleridir. En şereflisi zikrullah, yani Allah'ı hatırlamaktır. Körlüğün, basiretsizliğin en zararlısı kalp körlüğü, kalp basiretsizliğidir. Pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki nedamettir. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki günahların davetçisidir. Kazançların en şerlisi, en kötüsü faizle elde edilen kazançtır. Hataların en büyüğü ise dilin yalan söylemesidir" buyurmuşlardır. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar, ebedi saadete kavuşurlar.

0: Nezaket ve hoşgörü. Belki duygusallığımdan olacak, bilemiyorum ama insanların hal ve hareketlerinden çok çabuk etkileniyorum. Elbette ki yaşadığımız sürece iyilerle olduğu gibi kötülerle de karşılaşacağız. Elbette mutluluğumuzun içinde acıları da yaşayacağız. Ama her şey bir tarafa, ister işçi, ister patron, hatta ister dilenci olsun, değil mi ki insanız? Birbirimize saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Bunu neden mi söylüyorum? Yaşadığım bir hadiseyi gerçekten unutamıyorum da ondan. Sizlere de anlatmak istiyorum. Ben bir kahvede hem çaycı hem de garson olarak çalışıyorum. Çalıştığım kahvenin iki ortağı var. Ben sadece bir işçiyim. Bundan da hiç utanmıyorum. Başımdan geçen hadise ise bir Ramazan günü oldu. Mübarek günler dolayısıyla kahveyi sabahtan değil de öğleden sonra açıyoruz. Bir bakıma iftardan sonrası için hazırlık yapıyorum. Hem de sahura kadar açık tutuyoruz. Patronlarımdan biri midesinden rahatsız olduğu için oruç tutmuyor. Diğeri ise orucunu hem aksatmadan tutuyor hem de akşam iftarlığımızı evinden getiriyor. Bir akşam Osman abi kahveye geldi.
1: Fahri.
0: Buyur Osman abi.
1: Kayınvalidemler bu akşam bizi iftara davet etmiş. Kusura bakma. İftarlığınızı getiremeyeceğim.
0: Sözüm olur abi. Sen merak etme, biz başımızın çaresine bakarız.
1: Veysel.
2: Buyur abi.
1: Biz iftara davetliyiz. Fahri'nin yemeğini bu akşamlık lokantadan alıver. Olur mu canım?
2: Tamam, merak etme sen abi.
1: Hadi şimdilik hoşça kalın.
0: İşte böyle iyi adamdır Osman abi. Kendi bir yere gitse bile bizi mutlaka düşünür. Benim için nereden ne yediğim hiç fark etmiyor. Orucumu açayım, karnım doysun yeter. İftar vaktine yakın lokantadan yemeklerimiz geldi. Veysel abi ikimize de tas kebabı söylemiş. Sağ olsun. Ezan da ha okundu ha okunacak. Ben masayı hazırlıyorum. Bu ara baktım Veysel abi çoktan yemeye başlamış bile. Birkaç dakika daha bekleyip benimle yeme nezaketini benden esirgemişti. Ne yapayım, hiç oralı olmadım. İftardan sonra gelecek müşteriler için çayı demleyip ezanla birlikte sofraya oturdum. Veysel abi neredeyse ekmeğin yarıdan fazlasını bitirmiş. Buna da olsun dedim. Ama bana söylediği yemeği görünce bayağı kırıldım. Kendine bir porsiyon, bana da oruçlu olduğumu bildiği halde sadece yarım porsiyon getirtmişti. Bu kez dayanamadım. Veysel abi ya. Biliyorsun sahura kadar buradayız. Bu kadarcık yemekle nasıl doyarım? Bana da bir porsiyon söyleyemez miydin? Parası neyse öderdim ben.
2: Ne bileyim oğlum ya. Doyarsın zannettim.
0: Neyse. Ben şimdi lokantaya telefon eder getirtirim.
2: İyi ya işte.
3: Bereketli olsun çocuklar.
0: Sağ ol amca.
3: Çok açım. Bana da bir lokma bir şey yedirir misiniz?
2: Ver şuna 3-5 kuruş da gitsin başımızda.
0: Ama Veysel abi.
2: Çok konuşma da gönder hadi. Yoksa sabaha kadar susmaz başımızda.
0: Ben kendi yemeğimi veririm abi. Senin de başın ağrımaz. Gel amca gel. Gel şu yemeği sen ye.
3: Allah senden razı olsun evladım.
0: Severek isteyerek kendi yemeğimi o amcaya verdim. Ben de hemen lokantayı aradım ama yemek kalmamıştı. Sahura kadar çayla idare ettim. Sahurda eve gittiğimde bir de ne göreyim? Annem börek yapmış. Bir taraftan anamın güzel böreğini yerken bir taraftan da olanları anlattım. Annem ağlamaya başladı. Oğlum bana telefon etseydin ya ben sana yemek getirirdim dedi. Oysa benim aradığım şey yemek miydi? Yoksa nezaket ve hoşgörü müydü? Ne olur bu iki kelimeyi hayatımıza düstur olarak yerleştirelim. İnsanların gerçekten sevgiye, nezakete ve hoşgörüye ihtiyaçları var.

0: yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki mesela bazı zamanlarda deprem anı olabilir veya işte ne bileyim depremden sonra yıkıntıların altından bazen canlı falan çıkarılıyor ya. Bunları ifade etmek için basında çok fazla şey kullanılıyor. Mucize kelimesi kullanılıyor. Yani işte büyük mucize, yok işte mucize eseri kurtuldu gibi ifadeler kullanılıyor. Bunu buralarda kullanmak uygun mu? Bir de yaratma kelimesi var. Dinleyicimiz hasreten onu da sormuş. Onu da diyor bir tehlikesinden bahsedebilir misiniz diyor.
1: Estağfurullah. Şimdi Cenab-ı Hak olağanüstü haller yaratır. Daha doğrusu Ehl-i Sünnet talebeleri açıklarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi yarattığı şeyleri sebepler zinciri altında yaratır. Ama bu sebepler olmadan da uzun zaman dilimi içerisinde olacak hadiseleri bir anda yaratabilir. Buna gücü yeter. Çünkü kudreti sonsuzdur. Bir anda yaratabilir mi? Yaratabilir. Böyle olağanüstü yarattığı şeyler var Cenab-ı Hakk'ın. Mesela peygamberlerde bu olağanüstü haller yaratılır. Yaratmıştır. Bunları o peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi yapmıyor. Zaten Allah-u Teala'nın dışında kimse yaratma tabiri kullanılmaz. Peygamber de olsa, melek de olsa kullanılmaz. Kullanma küfürdür buyuruyor. Çünkü yaratmak ona mahsustur. Efendim benim niyetim, niyetle alakası yok bu işin. Dolayısıyla peygamberler için kullanılan bu kelimeyi başka şey için kullanmak uygun değil. İnsanlarda altyapı yok. Hele gazeteci, televizyoncu, radyocu, kendimize katalım. Altyapı olmadığı için böyle bir şey görünce hem İslamiyet'e inanmaz, hem peygamberlere inanmaz, hem onların gittiği yolda gitmez. Ama kullanacak başka bir kelime bulamadığı için de getirir burada da bu kelimeyi de kullanır. Abuk subuk şekilde kullanır. Olağanüstü olarak. Mucize değil bu. Çünkü mucize peygamberlerde yaratır Cenab-ı Hak. Keramet evliyada yaratılır. Firaset salih kullarda meydana gelir. İsraç da kafirler dahil fasıklarda da meydana gelebilir. Bunların hepsi olağanüstü haldir. Mesela salih bir kulun yanına gidiyorsun. Mesela hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Benim sıkıntımı bildi. Firasetiyle bildi. Yani Cenab-ı Hak onu veriyor. Yani onun gelişinden, halinden ve hatta kalbinin o andaki yayınlamış olduğu frekans neyse
0: hissediyor.
1: Hissediyor ve diyor ki senin böyle bir borcun var herhalde, bir derdin var, bir sıkıntın var, onun için geldin herhalde dediği zaman bunu bildi. O salih kul bunu bilmek için söylemedi onu. Tabii olarak meydana geldi. Çünkü Allah-u Teala sebepsiz olarak onun kalbine, öbürsünün kalbindeki hali o frekanslar yansıyıverdi, bildi. Keramet olarak da evliyasında oluyor. Taşı alıyor, altın oluyor mesela. Halbuki o taşın altın olabilmesi için, taşın atomlarının altına dönüşebilmesi için, belki sebepler zincir altında, uzun zaman dilimlerinde o atomları, o molekülleri değiştirmek, kimyasal olarak veya değiştirmek mümkünse, uzun zaman dilimi ister. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama Cenab-ı Hak o uzun zaman dilimine gerek kalmadı. O anında aynı şekilde o atomlar, moleküller değişir. Taşın atomları altının atomları haline dönüşüverir. Buna da keramet denir. Veyahut da mesela gelir adam bir düşüncesi vardır. Yolda gelirken sen böyle böyle düşündün. Nereden bildi falan. Allah-u Teala bildiriyor. Yani şeffaf bir kabın içerisindeki olan nasıl dışarıdan gözüküyorsa Allah-u Teala da evliyasına bunu ihsan etmiş. O bunu bilmek için veyahut da söylemek için değil, tabii halde zuhur ediyor. Peki bunun böyle zuhur etmesinin sebebi, mucizeyi yaratması, kerameti yaratması, Allah-u Teala sevdiği kulları kendine yaklaştırmak için. Yani önce o keramet sahibi olan zat da bunları görünce, sonra peygamberlerdeki onları görünce, der. Bu evliya, bu peygamberin varisi olarak bunda bu zuhur etti. Peygamber, yaratan peygamber de değil, öyleyse Allah-u Teala. Der ben Allah-u Teala'nın kulu oluyorum. Çünkü bunlar da vesile. Evliya da vesile, peygamber de vesile. Allah-u Teala yaklaştırır. Peki dinleyicilerimiz diyecek ki kafirlerde, fasıklarda da, bidat ehlinde de istiraç, olağanüstü haller zuhur ediyor. Bunlar niçin oluyor? Nasıl ki keramet sahibi bir evliyayı tanıyan, onda o kerameti görüp Allah-u Teala'ya yaklaşıyorsa bazıları, bazıları da fasık ve hatta kafirlerde olağanüstü sihir dediğimiz, ondan sonra israç denilen o hallerin zuhur etmesiyle bunlar da onların sapıtmasına sebep olur. Ve cahil halk da su üstünde yürüyeni, havada uçanı şey zanneder, keramet sahibi zanneder. Halbuki keramet sahibi o değil. Hatta İmam Rabbani Kutsu Sözleri hepimizin anlayacağı bir ifade kullanmış. Buyuruyor ki keramet ölüleri diriltmek değil. Dirilse ne olacak diyor. 3-5 gün yaşayacakken ölecek. Bir faydası dokunmaz onun diriltmesinin. Keramet ölü kalpleri diriltmektir. Esas keramet budur buyuruyorlar. Dolayısıyla hani israç olarak Allah-u Teala birisine bir şey vermiştir. Havada uçuyordur, bilmem neyi yapıyordur, bir şey şunu yapıyordur, bunu yapıyordur falan. Bunların bir kıymet harbiyesi olmaz. Ahirette bunlar vebali olur. Hatta adamı daha çok aynı şekilde cehenneme çeker, azabını da arttırır buyuruluyor. Dolayısıyla mucizeyi peygamberlerin dışında kullanmak yanlıştır, doğru değildir. Keramet de evliyaya mahsustur. Onu da başka yerde kullanmak mümkün, uygun değil. Firaset, salih olan, itikad düzgün olan her mümin de zuhur edebilir. Kafirde firaset, kafirde keramet aranmaz. Kafirlerde israç olur. Olağanüstü halleri Cenab-ı Hak onlara da verir. Hatta meşhurdur. Biz Türkiye gazetesinde bunu defalarca Türkiye gazetesinde yazıldı, biliniyor. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emen abiler, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin Hayatını Evliya Mahsusu'nda yazdırdıkları gibi film haline de getirildi o. Çok kimse bunu görsel olarak da gördü. Dinledi, izledi. Okuyanlar da oldu. Hani niye anlatmak istiyorsunuz diyeceksiniz. Orada Aziz Mahmud Hazretleri Bursa kadısıydı. Kadı Mahmud'du yani. Ama Üftadi Hazretleri'ne girerek kalbindeki dünya sevgisi çıktı. O elde ettiği bilgiler Allah rızasına dönüştü ve Allah Teala sevgili kulu oldu. Allah Teala sevgili kulu oldu. Şimdi Bursa'da kadıyken Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri kadıyken bir hadise vuku buluyor. Eskici Mehmet Efendi var. Garip bir vatandaş, onun evliya olduğunu, mübarek bir zat olduğunu biliyor. Her demiş bu sene de demiş hacca gidemezsem demiş de hanım benden boş olsun gibi bir laf etmiş. Şimdi o zaman Mustafa Bey hani bir hafta kala şimdi hacca gidilir mi? Gidilir. Niye? Uçağa binersin gidersin. Zaten bir hafta içerisinde haccın bütün menasikini yerine getirirsin. Mümkün. Şimdikileri anormal değil. Ama o zaman öyle değil. Otobüs yok, tren yok, tayyare yok.
0: 6 ay.
1: Yani 3 ay gideceksin, 3 ay geleceksin, 6 ay. Yani 3 ay öncesinden bunun çıkması lazım. Bursa'dan hacılar gitmiş. Bu da böyle demiş. Çok sıkılmış. Ondan sonra gitmiş eskici Mehmet Efendi'ye. Demiş vaziyet böyle.
0: Bir vatandaş mı bunu söylüyor?
1: Bir vatandaş. Evet. Bir mümin. Saf, temiz bir mümin. Üftadi Hazretleri'ne gidiyor adam. Eskici Mehmet Efendi'ye havale ediyor. Tabii oradan geldiği için yum gözünü diyor. Yüzüyor. Yumuyor gözünü. Açıyor. Arafat'ta. Arafat'a çıkmışlar. Haç vazifelerini yapmış Mehmet Efendi orada. Beraber gitmişler. Özel helikopter varmış Mehmet Efendi'nin. Ondan sonra haç vazifelerini yapmışlar. Helikoptere de yük alacak durumlar olmadığı için Bursa'dan gelen hacılarla görüşmüşler. Onlara da aynı şekilde emanetlerini vermiş. Yani siz demiş işte deveyle katırla geleceksin, onlarla getirin. Geliyor. Bir hafta sonra, 2 hafta sonra çıkıp geliyor. Hanım diyor ki nereden geliyor? Hacıdan geliyor.
0: Hacıdan geliyor. Oradan. Hacıdan geliyormuş.
1: Doğru Kadı Mahmud'a. Diyor ki böyle böyle. Bu beni boşadı. Bizim diyor, bizim durum bu. Şikayetçiyim. Bunun üzerine o mümine diyor ki doğru mu sen ne diyorsun diyor. Efendim doğru diyor. Nasıl oldu bu diyor ya. Yani hacca diyor bir hafta 2 hafta kala diyor, nasıl gittin? Diyor ki efendim eskici Mehmet Efendi'ye gittim. O da yum gözün dedi de oraya gittim. Çağırın diyor eskici Mehmet Efendi'yi. Bu diyor bir şeyler söylüyor, doğru mu? Doğru diyor. Anlamadım diyor. Yani yumdun gözünü bir anda diyor Mekke'ye mi gittiniz diyor. Evet diyor.
0: Hac yapıp geldi yani.
1: Hac yapıp geldiniz. Kadı ya. Diyor ki sen ne diyorsun diyor ya. Nasıl olur bu? Eskici Mehmet Efendi bu. Kadı Efendi, Kadı Efendi diyor. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda doğudan batıya, batıdan doğuya gidiyor. Bu diyor Allah-u Teala'nın düşmanı. Allah-u Teala buna bu imkanı vermiş. Allah-u Teala düşmanı olan şeytana bunu verir de evliyasına niye vermesin ki diyor. E şimdi o zamanki kat da şimdilik, şimdiki gibi değil. Altyapısı var. Düşündürücü diyor. Bunu bir tahkik etmek gerekir diyor. Ya burada tıkanıyor. Burada tıkanıyor. İlim çözmüyor bunu. Elde ettiği ilim yetmiyor buna. Diyor ki mesele hacıların dönüşüne aynı şekilde ertelendi. Hacılar dönüyor. Çağırıyorlar Kadı Efendi. Daha girişte hemen durduruyor. Kadı Efendi adamları koymuş oraya. Doğrudan doğruya işte falanın diyor. Bizde diyor kim görüştü falan gelsinler. Geliyorlar. Görüşüyorlar. Ondan sonra soruyor. Evet diyor biz bunu gördük. Arafat'ta beraber tavaf ettik. Kabe'de beraber aynı şekilde tavaf ettik. Şeytan taşladık. Ve bize de diyor aynı şekilde getirmemiz için bunları verdi diyor. Bunlar da onun. Şahitler. Diyor, dava düşmüştür. Düşmüş ama kadın Mahmud'un kafası karışmış. Ondan sonra doğru. Üftade Hazretlerine. Üftade Hazretlerine. Tabii Üftade Hazretleri birden kabul etmiyor. Zorluyor. Zorluyor. En sonunda Kadı Mahmud oluyor Aziz Mahmud Hidayet Hazretleri, Üftade Hazretleri. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Orada eskici Mehmet Efendi'nin söylediği bir şey var. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda buradan buraya gidiyor. İnanıyor musun buna? İnanıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Ya Allah-u Teala'nın düşmanı Cenab-ı Hak ona o fırsatı veriyordu. Evliyasına vermez mi? Verir. Bu ne? Evliyasında keramet. Öbürsü istiraç. Ona istiraç deniyor çünkü inanmıyor. Dünyada tamam bu olağanüstü haller zuhur edebilir. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılır. Keramet evliya için kullanılır. Firaset mümin kullar için, salih kullar için kullanılır. İstiraç da kafirler için. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Bu sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Hangi niyetle, hangi düşünce ile olursa olsun Allah-u Teala'nın dışında birisine yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur, imanı götürür. Allah-u Teala muhafaza eylesin hepimizi.
0: Amin. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Kadın, fasık kadın veya erkek mektubat okursa feyz alır mı? Mektubat okumaktan hasıl olan faydalara kavuşur mu?
1: Kavuşur tabii. Az az da olsa oradaki nurlar yavaş yavaş onun kalbini temizler. Fasıktır, kalbi kararmıştır. Peki kalbi kararmış olanlara niçin aynı şekilde kelime-i tevhid çektiriyorlar? Niçin evliya-i kiramın hayatlarını ve kitaplarını okuması tavsiye ediliyor? Kalbindeki su necaset dolu. Ya da bulanık, çamurlu. Oradan temiz zemzem suyu geliyor. O su geldikçe orası karışır. O ısrar ederse o yavaş yavaş temiz su bulanık suyu gidermeye başlar. Giderdikçe bunun gözünün önündeki perdeler kalkmaya başlar. Fasıksa günahlarını tevbe eder. Bidat sahibi ise ama inanarak okuyor. Bidat sahibi ise bidatın kötülüğünü görür. Bidatın kötülüğünü görür. Çünkü mektubatı okumak İnsanın ihlasını artırır. Yani Allah-u Teala'nın rızasına yaklaştırır insanı. İhlastan murat o. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulum kitabını, orijinalini ama aslını insafla sayfalarını karıştıran kafirin hidayete ermesi ümit edilir buyuruyor. Ya bu derece aynı şekilde şey mi? Kuvvetli mi? Evet tabii İslam alimlerinin bu. Yani sen fasıksın dokunma öyle bir şey yok. Fasık da olsa gelsin.
0: Dinleyicimiz bir şey hatırlıyorum da diyor onun için soruyorum bunu. Hani haram işleyen kişiye gelen feyizler ona fayda yerine zarar verir diye bir şey diyor duymuştum diyor.
1: O dediği yanlış değil. O dediği yanlış değil.
0: Ama bununla o aynı şey değil.
1: Bu ikisi aynı değil. Bu ikisi aynı değil. Adam haram lokma yemeye devam ediyor. Haram lokmaya devam ediyor. Ondan sonra da aynı şekilde kelime-i tevhid de çekiyor. Ya bir şekilde bir bağlantı geliyor, bir akıntı geliyor. Ama bu gelen akıntı onu istiraç sahibi yapar. Mesela bidat sahipleri tesbihat çekiyor. Bidat sahibi olduğu halde. Fasıklar da çekiyor. Bu fıskı sebebiyle onda olağanüstü haller zuhur edebiliyor. Halini değiştirmediyse bu gelen istiraçtır. Yani ona gelen zehir olmuştur. Ama halini değiştiriyorsa, mektubatı okumak suretiyle bu kimse ama zıvanadan çıkıyorsa demek ki zehire dönüşüyor. Zehire dönüşüyor. Ama tövbe hatırına geliyorsa, günahlarına aynı şekilde pişmanlık duyuyorsa fayda sahasıl oluyor demektir o.
0: Sık sık secde-i sehiv yapma ihtiyacı duyan, namazda kaç rekat olduğunu unutan kimse secde-i sehiv yapar mı yapmaz mı?
1: Yapmaz. Çünkü sık sık diyor. Vesveseye dönüşmüş artık o. Artık öğle namazına başladı mı ikindiye kadar secde-i sehivle vakit geçirecek.
0: son nefeste kalpte kime sevgi varsa ona göre imanla gidip gitmeyeceği belli olurmuş. Buradaki kim kısmı şey mi acaba?
1: Yani, Allah-u Teala onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam ve onun varisleri. Veya düşmanları. Allah-u Teala'nın peygamberinin, o peygamberin varisleri. Ne muhabbet varsa imanla gider. Ve muhabbet değil de bunlara düşmanlık, buğz varsa imansız gider. Onun için de mesela hatırlarsan biz bir İslam ve toplum programında büyüklerden bir zatın sözünü nakletmiştik. Hatta ben onu okurken bile irkildim. Zaman zaman da naklediyoruz biz onu. Bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'dan herhangi birisine buğz varsa, herhangi birisine buğz varsa, o birçok damar var. O damarlardan birisinde bu buğz varsa, ölürken senin ruhun o damardan çekilirse iman tehlikeye girebilir buyuruyor. İman tehlikeye girebilir. Dolayısıyla kime muhabbet varsa da murat, bu Osman Ünlü'ye, Mustafa Tokoz'e değil, Allah-u Teala'ya ve onun sevdiklerine muhabbet varsa imanla gider. Ama Allah-u Teala ve onun sevdiklerine buğz varsa imansız gider.
0: Büyüklerimize diyor sevginin artırmanın bir yolu var mı?
1: Var. Çok kitap okumak, dediklerini çok yapmak. Ne kadar çok okur, ne kadar çok onların dediklerini yaparsan muhabbet de o nispetle artar. Otomatik olarak o. Yani efendim 2 kere 2 4 siz TGRT FM'e gelin, biz size bunun formülünü bildirelim. Yok öyle bir şey. Formül belli. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyor ki beni arayan kitaplarımın arasındadır. Ben kitaplarımın arasındayım, satırların arasındayım. Okudukça sevgin de artar, muhabbetin de artar ve ittiba da artar sevgi varsa.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam yine önemli, kritik bir sorumuz var. Şimdi tabii herkesin de merak ettiği bir konu olduğunu tahmin ediyorum. Dünyada rahat etmek istiyoruz. Bu kesin. Tabii bir de Müslüman olarak bir arzumuz daha var. O da ahirette rahat etmek. İyi de yani rahat edelim demekle de bu iş olmayacak herhalde. Onun için bunun bir yolu yordam olması lazım. Yani bildirilen bir şeyler olması lazım ki biz işte onu sormak istiyoruz bugün. Hem dünyada hem de ahirette rahat ve huzurlu olmak neye bağlıdır? Ne yaparsa insan, nasıl hareket ederse rahat ve huzurlu olur, bunu temin etmiş olur.
2: Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken insanı yaratan Cenab-ı Hak'tır. En iyi bilen de odur. Nasıl rahat edeceğini, huzurlu olacağını, dünyada rahat ve huzurlu olup ahirette ebedi saadete kavuşacağını da bilen odur. Daha doğrusu reçeteyi kendisi bildiriyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sizi yarattım. Siz et ve kemikten ibaret değilsiniz. Bu et ve kemiği ayakta tutan ruh diye bir kuvvet verdim. O ezelde bana söz verdi. Ama sizde bir de nefis var. O da aynı şekilde bütün kötülükten deposu olarak yarattım. Onu da sizin içinize koydum. Peygamberler göndererek bunları da açıkça aynı şekilde size öğrettim. Nefsinize tabi olursanız felaket olur. Kalbinize tabi olursanız, aklınıza tabi olursanız ebedi saadete kavuşursunuz. Dünyada huzurlu olur, ahirette ebedi saadete kavuşursunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Araf suresi 178 ve Furkan suresinin 44. ayet-i kerimelerinde mealen insan anlatırken insanda ruh var. Dolayısıyla bu yükselmeye başladığı zaman melekleri bile geçebilir. İman edip Allah-u Teala'ya itaat ederse. Ama nefsine tabi olursa buyuruyor, işte o zaman buyuruyor ki bu ayet. Hatta onlar hayvanlardan daha aşağı olurlar. Aşağıdırlar. Hatta onlar hayvanlardan aşağıdırlar. Şimdi yani nefsine tabi olan hayvandan da aşağı oluyor. Çünkü hayvan mesela yiyeceği şeyi yer. Gerisi toplamaz, bırakır gider. Mesela bugün etobur hayvanlardan arslan, kaplan. Acıktığı zaman saldırır, bir tanesini alır, yer onu, yedikten sonra hiç dokunmaz. Önünden koyundur, keçidir falan, ceylandır, geçer gider falan dokunmaz. Acıktığı zaman hani artık zürafa da dahil gözü karardıysa hepsine saldırır. Yani saldırır, başarır başarmaz, o ayrı mesele. Saldırır. Ama insan öyle değil. Hayvandan aşağı olunca onları toplar, ha hepsini yiyebilecek mi? Yiyemez tabii ki. Eziyet eder, zulmeder. Sen o vahşi hayvanların eziyet ettiğini, zulmettiğini hiç gördün mü? Yok, görmedin. Yapmazlar onu. Ama Allah Teala buyuruyor ki hatta onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Çünkü hayvanlarda akıl ve meleklere benzeyen ruh yoktur buyuruluyor. Bu sebeple şehvetlerine uymaları suç olmaz hayvanların. İnsanlara ise akıl ışığı verilmiş olduğundan nefislerine uymaları, doğru yoldan sapmaları çok çirkin olur. Onun için de İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri rahmetullahi teala buyuruyor ki dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah-u Teala'yı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Aa hemşerim şunu da yapalım, bunu da elde edelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Ya namaz kılacak vakit kalmıyor ki bir arkadaş diyor. Namaz kılacak vakit kalmıyor tabii. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde kazancı Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allah-u Teala herkesin kalbini bundan soğutur ve bunu kimse sevmez. Ne oldu? Dünyada bedbaht oldu bu. Çok mal var olsun. Malın içerisine gömülür öyle kalır. Hatta bir şey anlattılar da vaktiyle çok zengin bir adam varmış. Büyük de bir kasası varmış. Kasada saklarmış altını, gümüşünü, neyse parasını falan. Bir gün yine kimse yokken açmış kasasını. Kasanın içine girmiş. Hani bir şeyler kalmış herhalde, onlara bakayım derken kasada kendi kendine kapanmış mı? Şifreyi de kimse bilmiyor. Çoluğu çocuğu nereye gitti, kayboldu. İki sene sonra mı ne, bir sene sonra mı akıllarına gelmiş, hani açmak lazım olmuş kasayı, açıyorlar, adam içeride ölmüş kalmış. Hakikaten enteresan bir hadise değil.
1: Evet, çok enteresan.
2: Çok enteresan bir hadise yani. Olmuş mu buna benzer, buna benzer şeyler çok olmuştur.
1: Paracıklarının yanında.
2: Evet, paracıklarının yanında.
1: Ölmüş kalmış.
2: Yiyememişti onları. Ya yiyememişti onları. Tabi o çelik kasara bağırınca duyulmuyor da demek ki içeride kalınca. Zaten bir müddet sonra nefessiz kalır ve biter adam. Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla efendim işte ben dünya işlerine daldım. Dünya işlerine dalınca ahireti unutur. Otomatik olarak unutur. O mümkün değil. Efendim ikisini dengeli götürmek. İkisini dengeli götürmek. Abbas Halife'den Harun Reşit Hazretleri zamanında yaşayan Behlendan Hazretleri var. Bu zat Meczup Evliya diye zikrediliyor. Ama Harun Reşit Hazretleri demek ki Cenab-ı Hak onun hayırını murat etmiş. Böyle Behlendan Hazretleri gibi zatlar yaratmış. Bunlar Allah-u Teala'dan başka kimseden çekinmediği için doğruyu dost doğru olduğu gibi söylerler.
1: Sultan da olsa.
2: Sultan da olsa çekinmezler. Hatta bir gün bir nasihat istiyor da Harun Reşit Hazretleri. Şeyin sarayın önünde mezarlık varmış. Bunlar diyor her gün sana diyor nasihat ediyor. Onlardan ibret almıyorsun ki benim sözümden ibret almıyorsun. O ne demek diyor. Yahut onlar öldü diyor. Hükümdardı, askerdi, neyse bilmem neydi falan, öldüler diyor. Buna bakıp buradan ibret almazsan diyor. Ben ne diyeyim ki sana diyor. Ana. Ok gibi gidiyor, kalbe yerleşiyor. İşte bir gün böyle giderken bir grup çocuk böyle oyun oynuyormuş. Çocuklardan böyle aklı başında birisi görüyor. Behlendan Hazretleri koşarak görüyor. Efendim diyor biraz diyor. Bize diyor bir nasihat eder misiniz? Bir şeyler anlatır mısınız? Olur buyuruyor. Çocukların oynadığı yerde ileride şöyle bir ağaç tek başına kesilmiş, orada duruyor. Çocuklar burada devam ediyor. Bu gidiyor ağacın burasından tutuyor, şöyle kaldırıyor. Oluyor diyor. Sonra gidiyor burasından tutuyor. Oluyor diyor. Sonra ağacın iki elini böyle ortasına gidip şöyle yapmış. Olmuyor diyor, gidiyor. Çocuk koşup geliyor. Hem diyor bize nasihat edecektiniz. Ettik ya buyuruyor. Biz de bir şey anlamadık diyor. Ağacın bir ucundan kaldırdınız, oluyor dedin. Öbür ucundan kaldırdın, oluyor dedin. Ortasından kaldırdın, olmuyor dedin. Gidiyorsun. Demiş sadece dünya için çalışıyorsan olur. Sadece ahiret için çalışıyorsan olur. İkisini beraber götüreyim dersen olmaz buyuruyor. İkisi beraber olmaz. Tercihini yapacaksın. Ha, bizi izleyen ve dinleyenler hatırına şu gelebilir. Yani ne demek istiyorsunuz yani? Ya, hep namaz mı kılalım? Hayır, öyle değil o. Dünya işlerini bile Allah-u Teala'nın emrine uygun yapınca o dünya işleri adet işi olur. Hepsi ama. Mesela sabahleyin evinden çıkarken ya Rabbi ben bugün işte çoluğumun çocuğumun nafakasını temin etmek, o sana senin kullarına yardım etmek, senin dinine hizmet etmek, ibadetlerimi dinç ve kuvvet yapabilmek niyetiyle vazifeme gidiyorum desen o çalıştıkların hepsi de aynı şekilde kazanç olur. Hepsi de kazanç olur. Yüzün yine ahirette mi? Evet, yüzün yine ahirette mi olur? Ahirette olur tabii ki. Mesela Benna Nahamal rahmetullahi teala lezzetleri buyuruyor ki Allah-u Teala'dan uzaklaşan kimse batıl yollara sapar. Hakikaten öyle. Yani Allah-u Teala dinine inanmıyorsun. Ben bilirim, ben bilirim. Nefsine uyarsın tabii ki, o ben bilirim dediği nefsi. Ondan sonra bakıyorsun, duyarsın sonra. Aa, adam işte falan yerde böyle başına bela gelmiş. Falan yerde bir şey gelmiş. Falan yerde cinayet işlemiş falan derken. Yani dünyada rahat edemezsin. Dünyada rahat demez. Huzurlu olamaz. Çünkü huzurlu olmanın anahtarını Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Bana iman eder. Benim bildirdiğim şekilde yaşarsanız dünyada rahat edersiniz. Huzurlu olursunuz. Ve ahirette de ebedi saadete kavuşursunuz. Formül bu. Reçete bu. Ama insanlar bunu dinlemiyor. Veya dinlemiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki aa başıma böyle bir şey geldi. İçim sıkılıyor benim. İnsanları görünce böyle boğazım geliyor falan. Tabii. Ne olacak yani. Başka türlü de olması mümkün değil. Onun için de mesela bu asırda, bu zamanımızda hasta olmaya yok gibidir. Evler neyse neredeyse eczane gibi. Her evde bir ilaç dolap var. Ya uyutuyorsun, bunu yutuyorsun falan. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermiyorsun, kanaat etmiyorsun, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi çalışmıyorsun, hile yapıyorsun, kalp kırıyorsun. Yani dini Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde hayatını dizayn etmiyorsun, düzenlemiyorsun. Düzenlemeyince de bu sıkıntılar otomatik olarak gelir. Dünyada huzursuz olursun. Ahirete gittin. Hani öleyim de bir kurtuluyum falan. Kurtulmuyorsun arkadaş ya. Dünyada yaptığın her şeyi önüne koyuyorlar. Buyur bakalım diyorlar. Koyuyorlar. Bunların bir hesabını ver. Yaptığın her şey ama. Niçin diye soruyorlarmış orada. Efendim ibadet yapın tabii. Namaz kıldım ben. Niçin diyorlar. Oruç tuttum. Niçin? Yani kim için yaptın bunu? Zekat verdin. Niçin? Ben okul yaptırıverdim, cami yaptırıverdim. Niçin? Kimin için yaptırdın? Aa işte ismimi de yazdırdım oralara. Niçin? Onu soracaklar. Çünkü Allah için olmayan bir şey atılacak buyuruluyor. Atılacak buyuruluyor. Onun için de Allah-u Teala'nın emirlerine, Allah-u Teala'ya iman edip Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmedikçe, Allah-u Teala'nın yasak ettiği, haram ettiği şeylerden uzaklaşmadıkça bir kimsenin dünyada huzurlu olması, ahirette de ebedi saadette kavuşması mümkün değil. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala buyurur ki, ey kulum, emrettiğin farzları yap, insanların en abidi olursun. Yasak ettiğim haramlardan sakın, vera sahibi olursun. Verdiğim rızka kanaat eyle, insanların en ganisi olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Ve Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a, bana yaklaşanlar sevgime kavuşanlar içinde vera sahipleri gibi yaklaşan olmaz böyle. Netice olarak insan Allah-u Teala ne kadar yaklaşırsa, onun emirlerine ne kadar uyarsa, hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Ebedi saadette kavuşur. Dünyada rahat eder, ahirette de ebedi saadette kavuşur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: İnsanlar birbirlerine muhtaç olup birlikte yaşamaya mecburdurlar. Bey ve şira olmasaydı yeryüzünde nizam olmazdı. İslamiyet'te bey ve şira arz ve talep esasına göre yürür. İslamiyet ferdin iktisadi hürriyetine saygı gösterir. Hususi teşebbüslere ve sermayeye selahiyet verir. Bir kimse İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh sordu ki, vakitlerimi ibadet ile geçirmek istiyorum. Bana bir şey yaz da hep onu yapayım. İmam-ı Azam alışveriş bilgilerini yazıp verince, bu tüccarlara lazım olur. Ben evimde oturup ibadetle meşgul olacağım, dedi. Cevabında, yiyecek ve giyecek lazım olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur, buyurdu.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergâhına girenler.
4: Seyyidet Nefise Hazretleri, 2. Bölüm. Zühd ve takvası, kerem ve cömertliğiyle meşhur hanım evliyadan. İsmi Nefise binti Hasan olup, Hazreti Ali'nin 4. göbekte torunudur. Tahire ve Kerîmetü'd-Dâreyn lakapları vardır. 145 miladi 762 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Lübâne binti Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'dir. 208 miladi 823'te Mısır'da Kahire şehrinde vefat etti. Medine-i Münevvere'de yerleşti. Seyyidet Nefise Hazretleri İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu İshak-ı Muhtemen rahmetullahi aleyh ile evlendi. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, bir fitne çıkarmak adam öldürmekten daha fenadır. Fitne demek, senin bir işinden, bir sözünden Müslümanların zarar görmesidir. Senin zarar görmen şart değil veya bu zarara razı olman önemli değil. Sen kimsin ki aklından, kendinden konuşuyorsun, böyledir, şöyledir diyorsun. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını ver geç. Nasibi olan kurtulur. O büyüklerin sözleriyle kurtulamayan, senin sözünle mi kurtulacak? İlim çok kıymetlidir. İlim olmadan din olmaz, ilim olmadan amel olmaz, ilim olmadan ihlas olmaz. İlmi hal, ismi üstünde, önce ilim, sonra hal. Hayırlı insanlara Cenab-ı Hak hayırlı iş nasip eder. Evliyanın yanında bulunan 4 şeyden istifade eder. Merhametinden, cömertliğinden, yumuşaklığından, güzel huyundan.
6: Sultana edepsizce hizmet edenin dünyası, evliyaya edepsizce hizmet edenin ahireti yıkılır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçup sahibi olması kâfidir. Uçup artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Susmak, yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir ziynettir. İnsanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Kiramen katibin meleklerine rahatlıktır. Cehennemden kurtulmak, evvela imanla mümkündür. Sonra, öğrenmekle mümkündür. Öğrenmeden yaptığınız ibadetler makbul değil çünkü. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar her türlü ibadeti yapsan, fakat o ibadetin ilmini bilmiyorsan makbul değil. Sen 4 rekat namazı 5 rekat kılamazsın. Veyahut da şu kadar durulacak yerde 40 defa duramazsın. Fazla hareket yapamazsın. Yani bir ilmi var bu işin. Müfsitlerini öğreneceksin. Yani neyi yaparsan namaz bozulur, onu öğreneceksin. Abdesti öğreneceksin. Abdesti bozanları öğreneceksin. Velhasıl ilim, Allahü Teala'nın emrettiği dini öğrenmektir ve sonra da onun yasak ettiklerinden sakınmaktır. Haram haramdır. Kim yasaklamış onu? Allahü Teala yasaklamış. Yapmayın diyor. Faiz almayın diyor. Haram işlemeyin diyor. Kalp kırmayın diyor. Müminlere yardım edin diyor. Hainlik yapmayın diyor. Hile yapmayın diyor. Hırsızlık yapmayın diyor. Yeri göğü yaratan, seni yoktan var eden Allah'tır Celle Celaluhu. Ehl-i sünnet alimlerine münkir yani düşman olanlar, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasalardı, ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler, eğer Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsalardı, eshab-ı kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kâfi gelseydi, bütün Kureyş kâfirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Göz başkalarını görür ama kendini göremez. İnsan büyüklerin, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okursa, kendini görür ve tanır. Büyüklerin hayat hikayelerini, kıymetli eserlerini okumakta, iyi insanlarla beraber olmakta çok büyük faziletler vardır. İnsan kendi kusur ve hatalarını o zaman anlar. Yoksa şarapçı ile gezen, hırsızla gezen daima kendini iyi görür. Müminin kelamı şifadır. Müminin taamı şifadır. Müminin siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak, insanın kalbine şifa verir. Mümin, Allah'ın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram, son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü, Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümana has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman gayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı.

bulunduğu yere getirdiler. Cemaatin en gerisinde durup cenaze namazında imama uydu. Namazdan sonra bir ses duyuldu ki Allahü Teala İmam-ı Şafii'nin ve onun namazında bulunan Seyyidet Nefise'nin hatırı için cenaze namazında bulunan bütün kimseleri affetti diyordu. Seyyidet Nefise Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır. Güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Kâfirle mümini ayıran en mühim farklardan biri de mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Allahü Teala'nın en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allah'ın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse, bu nimet gider, haberi olmaz. Yani mürtet olur, haberi olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyuruluyor. Müslüman, Müslümana aşık olmalı. Niye? Allahü Teala seçmiş, seçilmişler. Bir Müslüman başka bir Müslümanı görünce rengi uçacak, sararacak. Niye? Acaba yanlış bir hareketim olur da onu üzer kırar mıyım diye. Şeytan emri yapmadığı için kâfir olmadı. Bu emir yanlış, ben bu adama secde etmem dedi. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uyamayanlar, yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler günahkârdır. Çünkü Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenler mürtet olur. İman nimetinin şükrü hubbü fillah, buğdü fillah'tır. Allah dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemek. Allah düşmanlarını sevmemek, bu imanın esasıdır. En hassas olacağımız nokta ölümle sonrası içindir. Çünkü orada Allah korusun üçüncü bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Ortası yok. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları çok kıymetlidir. Misli yoktur. Çünkü onlara ait içinde bir kelime yoktur. Bütün sözleri nakle dayanır. Kendilerinin de sözlerinin de kıymetli olması bu yüzdendir. Büyüklerin kitaplarını okumak, sözlerini anlatmak sohbettir. Sohbet böyle olur. Sohbet buna denir. Kendinden anlatmaya illet denir. Bazıları bize gelin biz sizi kurtarırız diyorlar. Böyle şey olmaz. Ehl-i sünnet büyüklerinin kitaplarına tabi olarak beraber kurtulalım denir. Yol levhası olmaya çalışmalıdır. Ölen birini geri gönderseler o kimse melek olurdu. Çünkü oradaki durumları gördü. Bir daha günah işleyebilir mi? Bu fırsat sizde var. Ölmeden önce ölün. Yani günah işlemeyin. Melek gibi olun. İnsanlar neden ölmek istemezler? Çünkü dünyalarını mamur, ahiretlerini harap ederler. İnsan mamur edip harap ettiği yere hiç gitmek ister mi? Dinimizde nasihatin önemi büyüktür. Hadis-i şerifte din nasihattir buyurulmuştur. Allahü Teala hadis-i kutsîde buyuruyor ki ölümün geleceğini bildiği halde sevinen, hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirme hırsıyla yanıp tutuşan, yalnız başına mezara gireceğini bildiği halde gülüp oynayan, dünyanın yok olacağını bildiği halde dünyaya sımsıkı sarılan, ahireti bildiği halde dünya ile huzur bulmayan

0: Ya çalışan kimselere şaşılır. Dili ilim saçıp gönlü ilimden uzak olan, dışını yıkadığı halde gönlünü temizlemeyen, başkalarının kusurlarını araştırıp kendi kusurlarını görmeyen, ahirette hesaba çekileceğini bildiği halde gülüp eğlenenlere şaşılır. İlim, amel ve ihlasında her gün biraz daha ileri gitmeyen zarardadır. Böyle kimsenin ölmesi yaşamasından hayırlıdır. Bildiğiyle amel edene bilmediğini öğretirim. Ey insanoğlu! Sizin namaz ile denedim, tembelsiniz. Dert ile denedim, şikayetçi olarak gördüm. Eğer keremim erişmezse rahmete kavuşamazsınız. Kanaat edin, rahmet bulun. Hasedi terk edin, huzura kavuşun. Gıybeti terk edin, Allah sevgisi galip olsun. Ey insanoğlu! Sanki ebedi kalacakmış gibi dünyalık yığmaya çalışıyorsun. Her gün ömrün eksiliyor, farkında değilsin. Aza kanaat edip hamd etmiyorsun, çok istiyorsun. Ne kadar çok versem yine doymuyorsun. Benden sana her gün yeni rızıklar gelirken, senden bana çirkin ameller geliyor. Ne tuhaftır ki, verdiğim rızkı yerken bana isyan ediyorsun. Tevbeyi unutup uzun emellere kapılmayın. Başkasını hayra teşvik edip kendinizi unutmayın. Herkesten vefa beklerken vefasız olmayın. Gerçek mümin Allah'a ve Resulüne inandıktan sonra kötülük edene iyilik eden, gelmeyene giden, kendisine hakaret edene ikram ve hürmet eden kimsedir. Bana verdiğiniz sözde durun ki ben de vaadimi yerine getireyim. Cennete ancak salih amellerle gidilir. Cennet sabredenlerin yeridir. Alimlerin sohbetine gitmekle rahmetimi isteyin. Çünkü benim rahmetim bir an alimlerden ayrılmaz. Yoksullara merhamet etmekle benim rızamı isteyin. Yoksula karşı büyüklenenler kıyamet günü karıncalar gibi ayak altlarında kalır. Yoksula iyilikte bulunanı dünya ve ahirette yükseltirim. Bir yoksulun bir kusurunu açığa vuranın 70 kusurunu açıklarım. Yoksulu hor gören, onun kalbini kıran benimle savaşmış gibidir. Nice zenginler vardır ki servetleri onlara azdırır. Nice sıhhatli insanlar vardır ki onları sağlıkları azıtır. Nice alimler vardır ki onları ilimleri azdırır. Nice cahiller vardır ki cehaletleri onları ifsad eder. Beli bükülmüş ihtiyarlar, benden korkan gençler ve memedeki yavrular olmasa bir damla yağmur yağdırmaz, yerden bir çekirdek bitirmez, onlara devamlı azap ederdim. Bana olan ihtiyacınız kadar bana itaat edin. Cehenneme dayanabileceğiniz kadar günah işleyin. İmanınızı düzeltin. Dininizi düzeltirseniz ölümünüz de güzel olur. Ey insanoğlu! Sabret! Alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Af dile ki seni affedeyim. Benden iste, sana vereyim. Sadaka ver, malını bereketlendireyim. Yakınların ile ilgilen, ömrünü bereketlendireyim. Benden sıhhat ve afiyet iste ki seni sıhhatli kılayım. Ölüm bütün gizli işlerinizi açığa çıkarır. Kıyamet onları ortaya kor. İşlediğiniz günahın küçüklüğüne değil, onu kime karşı işlediğinize bakın. Rızkınızın azlığına veya çokluğuna değil, onu veren Rabbinize bakın. Benim mekri gazabımdan emin olmayın. Hangi işiniz için kızacağımı bilemezsiniz. Ben sizin görünüşlerinize, servetlerinize değil, kalbinizdeki niyetlerinize ve buna uygun olan amellerinize bakarım. Yine buyurdular ki, Allahü Teala çok merhametlidir. İnsanın her yaptığı ibadet ve hayra sevap hemen yazılır. İnsan bir hayır işlemeye niyet ettiği zaman hemen bir sevap yazılır. O hayrı işlemeye giderken adım atınca her adımı için sevap yazılır. Karar verdikten sonra o hayrı işlemeye giderken hele o hayrı işleyince sayısız sevap yazılır. Günahlara ise hemen yazılmaz. Belki affedilir diye melekler akşama kadar bekler. Eğer hemen tövbe ederse hiç yazılmaz. Tövbe etmezse daha sonra günah yazılır. Fakat daha sonra yine tövbe ederse silinir. Günah işlemeyen var mı? Herkesin günahı var. Ama hemen pişman olunca kul hakkı yoksa yazılmaz. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, komşunun miras gibi hakkı vardır. O da komşuluk hakkıdır. Eğer Müslümansa, sende iki hakkı vardır. Biri komşu hakkı, biri de Müslüman hakkı. Bugünkü konumuz, dini emirlerde mantık, hikmet aramak. Değerli dinleyenler, dinimizde bir şey haramsa, hikmetini, fayda veya zararını bilmesek de, onun haram olduğuna inanmak gerekir. Dinimizin bildirdiği şeylere akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu, aklı, tecrübeyi tasdik etmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Bugün tıp, her ne kadar hastalık bulaştıran etin domuz eti olduğunu tespit etmişse de, domuz etinde bulunan büyüme hormonunun kansere sebebiyet verdiği açığa çıkmışsa da, domuz etiyle trişinoz hastalığı geçiyorsa da, domuz şeridi, mide ve bağırsak yoluyla kana geçerek, göz, beyin gibi önemli organlarda ağır hastalıklara sebebiyet veriyorsa da, domuz eti yiyenlerde kıskançlık hislerinin dumura uğradığı, namusunu kıskanmadığı ve daha başka zararları tespit edilmişse de, yine de mutlaka şu sebepten dolayı domuz haram edilmiştir denilemez. Fakat hiç zararı tespit edilmese de, dinimiz yasak ettiği için domuz etini yemek haramdır. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Demek ki maksat dinin emrine uymaktır. Bir yudum şarabın, bir bardak biranın vücuda zararı olmayabilir. Bir damla idrarın da zararı olmayabilir. Ama dinimiz bunların damlasını da yasak etmiştir. Gusül ve abdest mutlaka maddi kirlerin temizlenmesi için değildir. Öyle olsaydı su olmayınca toprakla yıkanmak, yani teyemmüm emredilmezdi. Halbuki toprağa bulaştırmak temizlemediği gibi, üstelik elimizi de kirletir. Demek ki gusül ve abdest maddi temizlikten çok manevi temizlik içindir. Hatta manevi temizlik içinde değil, sırf emre uymak içindir. Evet, guslün ve abdestin maddi temizliğe de faydası vardır. Ama asıl gaye maddi temizlik değildir. Modern jimnastik yapılsa namaz kılınmış sayılmaz. İyi olur diye 3 rekatlık bir namazı 4 kılsak namaz sahih olmaz. Demek ki maksat daha iyi hareket yapmak, daha çok namaz kılmak değil, dinin emrine uymaktır. Mesela kadınların kapanmasında erkeklerin tahrik olma şartı yoktur. Hiç kimse olmasa da dinimiz namaz kılarken kapan diyor. Hiç kimse olmasa da evde açık dolaşma diyor. Bunların erkekleri tahrikle bir ilgisi yok. Tahrik için olsaydı cariye denilen kadınların başları, kolları, bacaklarının açık gezmesine, o kıyafette namaz kılmasına dinimiz izin vermezdi. Gaye tahrik olsaydı, bir erkek, ana, bacı, kardeş çocuğu, süt kardeş, hala ve teyzenin saç, kol ve bacakları açık yanlarında oturamazdı. Oturmasına izin verildiğine göre, demek kapanma emrinin mutlaka tahrikle ilgisi yoktur. Tahrik, belki birçok sebepten birisi olabilir. Esas gaye söz dinlemektir. Saçı açmanın insanlara bir zararı yok, saçı kapatmanın mantığı söz dinlemektir. Bir erkek kız kardeşiyle evlense çocukları mutlaka sakat olur diye bir şey yok. Yabancı ile evlilikte de aynı hastalıklar olabiliyor. Hazreti Adem zamanında kız kardeşle evlenmek Allahü Teala'nın emriydi. Eğer mutlaka çocuklar sakat olsaydı, o zaman Allahü Teala bunu emretmezdi. Eğer maksat çocukların sakatlığı olsaydı, 20 yaşındaki bir gencin artık doğurmaları mümkün değil diyerek menopoz dönemine giren halasıyla, teyzesiyle evlenmesinde sakınca görülmez, süt kardeşle evlenmesi yasaklanmazdı. Bununla beraber dinimizin emrinde mutlaka faydalar, yasaklamasında da zararlar vardır. Bir emirde hiç fayda, bir yasakta hiçbir zarar görülmese de bunlara riayet etmek gerekir. Dinimizde bir şey haramsa, hikmetini bilmesek de onun haram olduğuna inanmak gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeylere, akla uygun olduğu yahut tecrübeyle anlaşıldığı için inanmak iman olmaz. Çünkü bu, aklı tasdik etmek demektir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Haramlarda muhakkak vücuda zarar veren bir şey aranmamalıdır. Mesela besmelesiz kesilen kuzu etini yemek haramdır. Kuzu eti besmelesiz kesildi diye niye yenmez demeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Allah'a inanan kimse onun emrine uymak zorundadır. Dinde hüküm koyma yetkisi Allahü Teala'nındır. Allah'ın koyduğu hükme karşı gelinmez. Bu, Allah'ın koyduğu hükmü beğenmemek olur. Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyen kimse ise Müslüman olamaz. Dinimiz sayısız varlıkların yaratılış hikmetini açıkça bildirmemiştir. Allahü Teala'nın yarattıklarındaki hikmetlere bakıp gerekli ibreti almayı emrettiği için insanoğlu gücü nispetinde ibret almaya gayret etmelidir. Her varlığın yaratılışında, her emir ve yasakta nice hikmetler vardır. Ölçüsüz konuşan bazı kimseler bunun hikmeti şudur diyerek kestirip atıyorlar. Halbuki sayısız hikmetinden birisi de şu olabilir dense belki daha az hata edilmiş olur. Yine bunlardan biri domuz etinin yasaklanmasındaki hikmet içinde tirişin isimli kurtların bulunmasıdır demişti. Münkirlerse haram olmasındaki sebep tirişinse öldürülmesi mümkün diyerek kafasına göre haramlığını kaldırıyordu. Eğer domuz etinin haram edilişindeki hikmetlerden birisi de tirişin denseydi, münkirin itirazına da sebep olmazdı. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. İnsanoğlu emir ve yasaklardaki hikmetlerden kaçını anlayabilir. O halde insan, akıllara hayret ve durgunluk veren sayısız hikmetlere bakıp acizliğini idrak etmelidir. Allah'a iman eden, onun emir ve yasaklarına riayet ederse huzura kavuşur. Yeşile, maviye, denize bakmak göz sıhhati için faydalıdır. Gökteki yıldızların, gezegenlerin hepsinin hikmetleri vardır. Bu gezegenler yollarından azıcık saparsa birbirlerine çarpıp paramparça olurlar. Yerin içinde maden hazinesi saklıdır. Çeşitli madenler, kömür, petrol, soğuk ve sıcak sular, maden suları, kaplıca suları. Yerin içinde daha neler gizlidir? Yeryüzündekilerin hangi birisini sayabiliriz? İnsanoğlunun istifadesine verilen çeşitli bitkiler, sebzeler, meyveler, hayvanlar bulunur. Bütün bunları yerli yerince dilediği gibi yaratan eşsiz hikmet sahibi Allahü Teala'ya hamdolsun. Bunlar onun varlığının apaçık delilleridir. Bilmediğimiz birçok hikmetlerin yanında bildiğimiz hikmetler çok azdır. Güneş ışığında çeşitli ışınlar vardır. Işık olmasaydı gözlerden istifade mümkün olabilir miydi? Renkler nasıl ayırt edilebilirdi? Güneş olmasaydı geceyle gündüz olmaz, her yer karanlık olurdu. Güneş şimdiki yerinden dünyaya çok yakın olsaydı fazla sıcaktan dünyada hiçbir canlı yaşayamazdı. Güneş dünyaya uzak olsaydı soğuktan yine dünyada hayat olmazdı. Güneşi böyle dünyaya en uygun uzaklıkta yaratan Allahü Teala'nın şanı ne yücedir. Ayın hikmetlerinden birisi kameri takvimin hesap edilmesine yaramasıdır. Bazı geceler ay ışığından da istifade edilir. Medcezir hadisesi ayın çekim kuvvetinden ileri gelir. Eğer ay dünyaya çok yakın olsaydı med olayı olunca denizlerdeki sular kabarıp dünyayı su altında bırakırdı. Ayı zararsız ama faydalı bir uzaklıkta yaratan Rabbimizin şanı çok yücedir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kâfirlerin cevabı. İtikadı bozuksa bir kimsenin maazallah Rabbin kim sualine diyemez Rabbim Allah. Melekler bu kimseye çok şiddetli vururlar. O anda o kimsenin kabrine ateş dolar. Çok kimsede vardır ki diyemez dinim İslam. Bunun da itikadı değildir çünkü sağlam. Melekler buna dahi vururlar şiddet ile. Onun da kabri dolar cehennem ateşiyle. Bazısı da imamım Kur'an'dır diyemezler. Çünkü Kur'an yolunda gitmezdi o kimseler. Kimi de peygamberim Hazreti Muhammed'dir demek istese bile olamaz buna kadir. Çünkü dünyadayken yapmıyordu sünneti, tam tatbik etmiyordu dini İslamiyeti. Kimi kıblem Kâbe'dir diye söyleyemezler. Çünkü az yönelmişti kıbleye o kimseler. Ve yine kâfirlere kabirde münker nekir, sual ettiklerinde Rabbin kim, dinin nedir? Onlar buna la edri, yani ben bilmem derler. O zaman kamçı ile vurur ona melekler. Ve yine her kâfire sorar ki münker nekir, Muhammed Resulullah hakkında fikrin nedir? Derler, ben bilmem ama çoğundan duyar idim. Bir şeyler söylerlerdi, ben de onu söylerdim. Melekler ona der ki, olmazsan ona tabi, onun kim olduğunu bilemezsin tabi. Toprağa sıkış diye emrolunur o zaman ve mezar sıkıştırır onu iki yanından. Öyle feci sıkar ki mezarı o kâfiri, birbirine geçer hep kaburga kemikleri. Onlar yattığı yerde kıyamete kadar hep çeşitli azaplarla olurlar, hep muazzep. Sonra çirkin suratlı, pis, kirli elbiseli ve gayet fena kokan biri girer içeri. Bu geleni görünce iğrenir, nefret eder. Sen de nereden çıktın? Yanımdan çekil git, der. O da der ki, ben senin kötü amellerinim. Ta kıyamete kadar seninle beraberim. Bazısının ameli bir köpek şekli alır. Ta kıyamete kadar devam üzere ısırır. Kimisinin ameli olup büyük bir yılan, kıyamet gününe dek sokar onu durmadan. Kiminin ameli de girer hınzır şekline. Ta kıyamete kadar ısırır onu yine. Kimisinin ameli olur koca bir akrep, devamlı o kâfiri ısırır kabrinde hep. Sevdiğin kullarının hürmetine ya Rabbi, bizi mezarımızda eyleme bunlar gibi.

Yunus bin Ubeyd Hazretleri buyuruyorlar ki, uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.

0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beşebi'de toplanıyor. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, teröristsiz Türkiye süreci, ekonomi ve Kurban Bayramı tatili var.
1: Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye 100 yılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.
2: Kabine 4 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, okullardaki güvenlik önlemleri, enflasyon hedefi, ekonominin görünümü ve Kurban Bayramı tatili ele alınacak.
3: Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebiliriz.
2: Kabinenin en kritik başlıklarından biri yine terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçteki son durum ve sahadan gelen raporlar değerlendirilecek.
1: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
2: İran-ABD görüşmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, artan enerji maliyetleri, gerilimin enflasyon ve ekonomiye etkileri de detaylı şekilde ele alınacak.
1: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
2: Okullardaki güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek bir diğer önemli başlık olacak.
3: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Genelleyici ve tek tip çözümlerden ziyade yerel, bölgesel ve vaka bazlı analizlere dayalı bir politika seti üreteceğiz.
2: Ve milyonların merak ettiği soru, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak mı? 26 Mayıs Salı Arife, yani yarım gün çalışma öngörülüyor. Kabine 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı gününün idari izin kapsamına alınıp alınmayacağını değerlendirecek. Tatil kararı alınırsa Kurban Bayramı izni kamu çalışanları için 9 güne çıkacak.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde gecikme olabilir ancak sapma yok. Güvenlik kaynakları doğrudan Öcalan'la görüşüyor. MİT silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı konusunda teknik hazırlığı başlattı. Bütün bu değerlendirmelere AK Parti kaynaklarına ait işte süreçteki son duruma bakalım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da terörsüz Türkiye sürecinde tıkanıklık yok dedi.
4: Gazayı deviriyorsun. Sağlamdım.
2: Erdoğan ve Bahçeli süreç konusunda kararlı tutumlarını sürdürüyor.
5: Durmak için koşullar var mı? Tabii yeter bulması da gerekir. Yakın bir tarihte olacağına inanıyorum. Reis başkanı. Onlar doğrusu. Siyasi partiler yapılacak bir yanım.
2: Cumhur İttifakı liderleri külliyedeki son görüşmelerinde de süreci değerlendirdi. AK Parti kaynakları da gecikme var, tıkanma yok mesajı verdi. Güvenlik bürokrasisi de hem Kandil hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdı.
6: Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Demin ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan, güvenlik birimleri. Bu nedenle her konuyu Öcalan'la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak.
1: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
2: Önce silah bırakılacak, sonra yasal adımlar atılacak. Bu duruştan taviz verilmeyecek. Ancak silah bırakanlar için hazırlıklar da başladı. Nitekim MİT Başkanı İbrahim Kalın AK Parti yönetimine sunum yaptı. Silah bırakan örgüt yöneticilerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerini aktardı.
1: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum. Gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
2: Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Yani örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki güvenlik bürokrasisinde olacak.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Süreci zorlaştıran, süreci yokuşa süren, tahrik eden her türlü girişimde tarih karşısında sorumlu olacaktır.
2: Öte yandan Kandil'den gelen süreç donduruldu şeklindeki açıklama sürecin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle DEM Parti ve İmralı'da tepkiye neden oldu.
1: Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetlenmemizdir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Fahiş, site ve apartman aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri genel kurulda sürecek. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu da bu hafta ikinci toplantısını yapacak.
7: Sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu. Ve güncelde de hakikaten astronomik rakamlar vardı.
2: Meclis site aidatlarındaki fahiş artışa dur diyecek. Meclis Genel Kurulu buna ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılacak.
8: Bu kapsamda site yönetimleri enflasyon oranı üzerinden artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız.
2: 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de genel kurulda gündeme gelecek. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması da bekleniyor. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu da bu hafta ikinci kez toplanacak.
9: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
2: Komisyon ilk toplantısında başkan seçmiş, görev dağılımı yapmış ve yol haritasını belirlemişti. Komisyon üyeleri okul saldırılarının yaşandığı şehirleri ziyaret edecek, aileleri dinleyecek ki dijital dünyanın öğrenciler üzerindeki etkisini araştıracak. Sahada ve mecliste uzman isimlere kulak verecek.
10: Bu komisyonun doğru bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ölen evlatlarımızın siyasi partisi yok çünkü.
0: Hakkında rüşvet soruşturması vardı. Ankara'da bir otel odasında kendisinden yaşça çok küçük ve belediye personeli sevgilisiyle birlikteyken gözaltına alındı, tutuklandı. CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için kararını verdi. Yalım CHP'den ihraç edildi.
11: Toplanan, olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
2: Sevgilisiyle otel odasında basıldı. Yaşça kendisinden çok küçük olan sevgilisinin belediye personeli olduğu ortaya çıktı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yapıldı, tutuklandı. CHP skandaldan tam 40 gün sonra ihraç kararı aldı.
12: Hatta şeydir, para da bitmeyin. Arkamızda çek versin. Ben sana çekerim, şeyini göstereyim.
2: CHP, MYK, Yalım'ı hiyerarşisi altındaki kimseyle ilişki gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.
11: Biz de Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini, bunlar incelendikten sonra da hangi türlü karar çıkarsa bu konuda Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır.
2: Skandala rağmen aradan 40 gün geçti. Nihayet CHP Yalım hakkında karar verdi. CHP sözcüsü Zeynep Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
11: Toplanan, olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
2: Öte yandan bağış adı altında toplanan milyonlarca liralık vurgun iddiaları gizli tanığın ifadesiyle ortaya çıktı. Gizli tanık dönen para çarkındaki isimleri tek tek açıkladı. Bağış adı altında yüksek miktarlarda para topladılar dedi.
6: Bu bağışlar belediye ile işi olan müteahhitlerden, bölgedeki iş adamlarından Uşak Spor'a yardım adı altına alınmışsa da hiçbiri bu amaçta kullanılmamıştır. Şoför Murat Altınkaya'nın hesaplarına, Mustafa Yalım ve eski eşlerinin hesaplarına bakıldığında bu hususa ilişkin tespit yapılacaktır. Toplanan paraların yaklaşık 250 milyon liranın üzerinde olduğunu düşünüyorum.
2: Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya ise ifadesinde iddiaları yalanladı.
6: Bahse geçen bağış konusuyla alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Benim hesabıma hiçbir şekilde para gelmemiştir. Bu konuyla ilgili ben de hiç kimseden bağış adı altında para talep etmedim. Başkasına vermedim.
13: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
0: Yalım'ın kızından muhasebeciye telefonları kırat değerli izleyiciler. Sabah gazetesinin haberine bir bakalım. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına Özkan Yalım'ın kızından gelen talimatı dinlemeyen muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın itirafları damga vurdu. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım'ın avukatı olan kızı Özge Gül Yalım'ın Ceren Yeşildağ'ı arayarak telefonlarını kırat şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren Ceren Yeşildağ ise bu talimata uymayarak telefonlarını emniyet güçlerine teslim ettiği belirtildi. Değerli izleyiciler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Uşak Belediyesi'ne kurulan usulsüzlük çarkına dair sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan ve daha önce eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ön muhasebe işlerini yürüten Ceren Yeşildağ, savcılıktaki savunmasında bağış adı altında toplanan paraların akıbetine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Yeşildağ, Uşak Spor'a ait olan çeklerin belediye başkanı Özkan Yalım tarafından bizzat kendisine ait şahsi şirketinde kullanıldığını beyan etti. Soruşturma kapsamında en çarpıcı kısım operasyon anda yaşanan delil karartma oldu diyor. Ceren Yeşildağ savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadede Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın kendisini telefonla arayarak telefonu kırın atın dediğini söyledi. Ancak Yeşildağ bu talimata uymadı ve hayır bu ileride sizleri öne süreceklerini biliyoruz bunu saklı tutun. Gelen mali şubeye verin dediğini ve suç unsuru teşkil edebilecek cihazı bizzat emniyet güçlerine temsil ettiğini söyledi değerli izleyiciler. Bu arada Yeşildağ, değerli izleyiciler, Ceren Yeşildağ zimmet, rüşvet almak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi enteresan bir haberimiz var. İzmir'in Konak İlçe Belediyesi tetikçi iddialarının odağında. İddiaya göre belediye başkanı Nilüfer Çınarlı, Mutlu Rant imarına karşı çıkan 3 meclis üyesinden birinin vurulması, ikisinin darp edilmesi için talimat verdi. Talimat aldığını itiraf eden Yusuf Aydoğdu, savcılığa bir de ses kaydı verdi.
2: Birini vur, ikisini darp et. Bu talimatı aldığını itiraf etti. Ses kayıtlarını da savcılığa teslim etti. İddiaların odağındaki isim İzmir'in CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu. Mutlu 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmekle suçlanıyor. CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli karara karşı çıkınca daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu'nun kapısı çalınıyor. Görüşmeler CHP meclis üyesi Melda Erbay Kent'in aracılığında yapılıyor. Kayda alan kişi ise gözaltında olan Yusuf Aydoğdu'nun ta kendisi. Aydoğdu soruşturma kapsamında verdiği ifadede de kirli planı tek tek anlattı. Aydoğdu talebin belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyesi Melda Erbay Kent'ten geldiğini, kendisinden meclis üyelerinden Alaaddin Kurt'u silahla vurmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesinin istendiğini anlattı. Eylem karşılığında 10 milyon lira para ve 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadi aldığını iddia etti.
14: 3 Yusuf'tan bugüne kadar bak 1-2-3 yaptım başkanım için bir şeyler. Evet. Su benim adamları da büyük şehre ya da çevre belediyelere nereye dedim yerleştirebiliyorsan yerleştir.
2: Erbaykent ve Aydoğdu arasında geçtiği iddia edilen o görüşmeler soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlar 6 Nisan 2026'da incelenmek üzere bilir kişiye teslim edildi. Ses kayıtları da onu doğruluyor. Hatta Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, makamında Yusuf Aydoğdu ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
0: Değerli izleyiciler, tam 1,5 yıldır yani 2025 Ocak ayından beri CHP'deki yolsuzluk, işte skandallar, rüşvet, sevgilileri belediyelerde işe alma, bu tür meseleleri konuşuyoruz. Tabii özel hayatta olan kısımları ayırmakla beraber siyasetçilerin özel hayatı konu olur. Bu dünyanın her yerinde böyle. 2025 Ocak ayında başladı operasyonlar, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla, Zihsan Aktaş davasıyla bugündü. Bakın şimdi bu son olay çok enteresan. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun rant imarına karşı çıkan 3 meclis üyesinden birinin vurulmasını, ikisinin darp edilmesi için talimat verdiği iddiası var. Elbette bu bir iddia. Ses kaydını da dinlediniz. Şimdi zaten CHP bir sürü yolsuzluk ve rüşvetin odağında. Gerçekten Konak Belediye Başkanı böyle bir şey yaptıysa, talimat verdiyse, bu da bir skandal ve tabii ki savcılığın da haliyle harekete geçmesi gerekiyor. Ama buradaki esas soru, CHP'liler niye akıllanmıyor? Niye hala bu kadar sorunla yolsuzluk, rüşvet iddialarının odağındayken, bu kadar gözaltılar, tutuklamalar, her gün yeni bir skandalla karşılaşırken hepimiz, yani bu herhalde bundan daha fazlası olmaz derken, bu defa da meclis üyelerini darp ettirme veya vurulma talimatı verdiği iddiası var. Umarım yalandır ama doğruysa yargının da Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu hakkında gereğini hukuken yapması gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan Başkanı Muhittin Böceğin, gözaltına alınan gelin Zuhal Böceğin emniyetteki işlemleri bitti. Adliyeye sevk edilen Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Perşembe günü gözaltına alınmıştı. Böcek ailesinin gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ifade veren Zuhal Böcek hakkında tutuklama istendi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Zuhal Böcek'le birlikte gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Zuhal Böcek, 1 Ağustos 2025 tarihinde suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması suçlamasıyla tutuklanmıştı. 19 Aralık'ta ise tahliye olmuştu.
0: Paran güvenli sisteminin arkasına saklanıyorlar, sözde alıcı gibi davranıyorlar. Satıcıya para gönderme bahanesiyle hesaba gelen kodu istiyorlar. Sonra da eriştikleri hesabı boşaltıyorlar. Uzmanlar, internetten ikinci el alışverişlerde yapılan bu yeni dolandırıcılığa karşı dikkat diyor.
15: Dolandırıcılarla her koşula uygun stratejiler geliştiriyorlar.
2: Kendilerini polis savcı gibi tanıtıyorlar, vatandaşı korkutup dolandırıyorlardı. Bu yöntem artık deşifre oldu. Vatandaşın farkındalığı artınca dolandırıcılar yöntem değiştirdi. Şimdi hedefte ikinci el eşyasını internette satışa koyanlar var.
15: Çok fazla vatandaşımız mağdur oldu.
2: Dolandırıcılar bu kez alıcı kılığına giriyorlar. Sözde para gönderiyorlar. Satıcıya para gönderdik, kodu atın, hesabı doğrulayın diyorlar. Hesap onayı bahanesiyle satıcının hesaplarına erişim sağlıyorlar. Hesaptaki parayı anında kendilerine aktarıyorlar.
16: Full dolandırıcılar ve bir iki kere de dolandırdık maalesef.
2: Uzmanlarsa uyarıyor. Hiçbir güvenli ödeme sisteminde para gönderme ya da kod paylaşma zorunluluğu yok.
17: Söyledin de abi, bunlar dolandırıcı, riayet etmeyin.
2: Gerçek paran güvenli sisteminde süreç farklı işliyor. Ödeme sadece alıcı tarafından yapılıyor.
18: Ağ düşürmeye çalışıyorlar.
2: Para sistemde güvenli güvenli bir havuzda tutuluyor. Ürün teslim edilip alıcı da onayladıktan sonra havuzdaki para satıcıya aktarılıyor.
17: Hayır geliyor, bize de geliyor. Yaşlı mı, genç mi? O ayrım yok.
2: Dolandırıcılar ne yaşa ne cinsiyete bakıyor. İlanları dolaşıp mesaj atıyor. Tuzağa düşmesini bekliyor. O yüzden de asla hesaba erişim sağlayacak kodu paylaşmamak gerekiyor.
0: Nevşehir'de eşini öldürdükten sonra canına kıyan koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 42 gün sonra o da hayatını kaybetti.
18: Bir kez. Hadi abi. Hadi abi.
2: Eşini öldürmüştü. Kendi de 42 gün sonra hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Coşkun Erdoğan 23 Mart günü Nevşehir'de bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. O tartışmada silahını çıkardı. 36 yaşındaki eşi Kısmet Erdoğan'a iki el ateş etti. İki çocuk annesi genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Coşkun Erdoğan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Coşkun Erdoğan'ın ise durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyordu ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 gün sonra o da hayatını kaybetti. Geride hem yetim hem de öksüz iki yavru kaldı.
0: Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik teklifine cevap verdi. Trump, teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. İran cephesinden cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai, Amerika'nın cevabını inceliyoruz dedi. Bekai, bu aşamada nükleer müzakere olmadığını, planın savaşı bitirmeye odaklı olduğunu söyledi.
2: İran, ABD'ye 14 maddelik son teklifini sundu. ABD teklifi yine kabul etmedi. Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD İran arasında müzakere süreci devam ederken İran Pakistanlı arabulucularla ABD'ye savaşı sona erdirmek üzere 14 maddelik yeni bir teklif gönderdi. Bu teklifin Washington'un 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı da kaydedildi. Teklifin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Trump, teklifin kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın açıklamasının ardından değerlendirmede bulundu. Bekai, Amerika'nın cevabını incelediklerini söyledi. Sözcü, bu aşamada nükleer müzakere olmadığını, planın savaşı bitirmeye odaklı olduğunu duyurdu. İran'ın 14 maddelik yaptığı teklifte savaşın derhal sona ermesi, Hürmüz ablukasının ve İran'a yaptırımların kaldırılması, ABD'nin savaş tazminatı ödemesi gibi şartlar yer alıyor.
0: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Sanchez ve beraberindeki heyet geceyi Ankara'da geçirdikten sonra Erivan'a uçacak.
19: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. İspanya'nın resmi haber ajansına göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu. Bu kalkıştan bir süre sonra Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı duyuruldu. Teknik arızanın önemli olmadığı ama gerekli protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.
0: Türkiye'nin gözü bugün açıklanacak kritik veride, yani Nisan ayı enflasyonunda. Milyonların cebini doğrudan ilgilendiren rakam için beklenti ortalama %3.19.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Peki beklenti ne? Piyasalar hangi rakama odaklandı? Ekonomistlerin büyük bölümü Nisan ayında enflasyonun %3 civarında gelmesini bekliyor. Anketlere göre tahminler %2,50 ile %3,60 aralığında değişiyor. Ortalama beklenti ise yaklaşık 3,19. Bu gerçekleşirse ne olacak? Mart ayında yıllık enflasyon %30,87 seviyesindeydi. Nisan verisiyle birlikte yıllık enflasyonun %31'in üzerine çıkması bekleniyor. Yani tabloya göre aylık artışta yeniden hızlanma sinyali var. Uzmanlar bu artışın arkasında özellikle gıda fiyatları, enerji kalemleri, mevsimsel geçişler olduğunu vurguluyor. Merkez Bankası'nın anketinde de beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Nisan için tahmin yaklaşık %2,9 seviyesine yükseldi. Daha dikkat çekici olansa yıl sonu beklentisi. 2026 sonunda enflasyonun %28 civarında olacağı öngörülüyor. Ancak ekonomistler tek bir noktada birleşiyor. Asıl belirleyici veri yaz aylarına girerken enflasyonun yönü olacak. Özetle piyasalar %3 civarında bir artışı fiyatlıyor. Ama gelecek rakam sadece enflasyonu değil, kira artışlarını, maaş beklentilerini ve faiz politikasında doğrudan etkileyecek. TÜFE Mart ayında %1,94 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise %30,87 olarak açıklanmıştı.
0: Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Afyonkarahisar, Bilecik, Denizli'ye kar yağdı. Yurttan kar manzaralarına bakalım.
19: Yurdun bir yanında sağanak yağışlar sele neden olurken diğer yanda da kar esareti yaşandı. Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı artınca araçlar yollarda mahsur kaldı, uzun kuyruklar oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
20: Konvoy halinde bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle kapalı yolumuz Mayıs 4'te bizim Şuhut rampası kapanıyor.
19: Burası da Bilecik. Lapa lapa kar yağdı, yüksekleri beyaz örtü kapladı. Denizli'de de benzer manzaralar vardı. Mayıs ayında yağan kar görenleri şaşkına uğrattı. Burdur'un yüksek kesimlerine de kar yağdı. Ve turizmin başkenti Antalya. Deniz sezonunun açılması beklenirken Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yaz güneşine hazırlanan Antalyalılar güne kar sürpriziyle uyandı.
0: Meteoroloji fırtına ve yağış uyarısı yaptı. 41 il için sarı kodlu alarm verildi. Aralarında İstanbul ve Ankara da var. Yeni hava tahmin raporundan detaylara bir bakalım.
2: Ani ve hızlı yağış, fırtına uyarıları geldi. Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçmaları, su baskınlarına karşı dikkat mesajı verdi.
21: Bu sene çok aşırı bir yağmur yağıyor, hala da yağıyor.
2: Türkiye, Mayıs'a soğuk ve yağışlı havayla girdi. Meteorolojinin Türkiye haritası deyim yerinde ise sarardı. 41 il için verilen sarı kodlu uyarı, 4 Mayıs pazartesi günü 21 il için geçerli olacak. Marmara'da fırtına etkisini gösterecek.
21: 10 yıldır böyle bir yağmuru görmemiş. Bu sene çok yağmurlu ve çok güzel geçti. Yüce Rabbimiz rahmetini çok yağdırdı bu sene.
2: Ankara'nın Beypazarı ilçesine Mayıs başında kar yağdı. Başkentte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Metrekareye 50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve ani kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sınır ötesinden gelen toz taşınımı hava kalitesinde düşüşe yol açabilir. Haftanın ilk günü Trakya ve Çanakkale hariç tüm yurtta yağışlar etkili olacak.
22: Güneşe hasret kaldık. Bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz.
2: 5 Mayıs Salı günü Ege'de güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıkları da artmaya başlayacak. 6 Mayıs Perşembe günü yağışlar Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 8 ille sınırlı kalacak. Bahar geri gelecek. Sıcaklık artışı 10 dereceyi bulacak. 6 Mayıs Cuma günü Ege'de hava sıcaklıkları 30 dereceye dayanacak. Yurt genelinde 20 dereceleri bulacak ya da aşacak.
0: Kocaeli'de yaşayan Abdullah Kaya yarım asırdır bıçakçılık yapıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bir kez daha tezgahının başına geçti. Bıçak bileme mesaisine başladı ancak o da mesleğinin yavaş yavaş kaybolmasından

0: 51 yıldır bıçakçılık yapıyor. 26 yıldır da 12 metrekarelik dükkanında zanaatını yaşatıyor. İlerleyen yaşına rağmen bazen 16-17 saat çalışıyor.
1: Bayramda yoğunluk oluyor. Erken gelin söylememe rağmen herkes bir haftaya sıkıştırıyor. Ben müşterilerimden memnunum. Müşteriler yeter ki biraz erken gelsin. Bayram, Kurban Bayramı yaklaştığı zaman biraz erken gelsinler. Başka bir şey istemiyorum.
0: Kaya yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan iş yüküne hazır. İşin sırrı ise yetenek ve emekte saklı diyor.
1: Müşteri eksik olmuyor. Önce zımpara bıçağın yanaklarını iyice açıyorum. Ondan sonra keçeli zımparadan geçiriyorum. En son sıfır keçeli zımparadan geçiriyorum. Yağ taşından çıkmış gibi kullanana hayırlı olsun.
0: Ancak birçok meslekte olduğu gibi bu meslekte kaybolmaya yüz tutmuş. Çırak gelmemesinden yakınan usta da gençlere sesleniyor. İşsiz kalmayın, meslek edinin.
1: Geriden gelen yok. Zincirin halkası koptu. Geriden kimse gelmiyor.
2: Ve bu haberle bugün bu saat dilimini bitirdik değerli izleyiciler. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: Kendi küçük, çevresi büyük, öksüz kalan yavru zebra çizgili arkadaşlarına sırtını döndü. Kendine koruyucu aile olarak parkın devleri zürafaları seçti. Hayata gözlerini açtıktan sadece 3 ay sonra annesiz kaldı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın minik zebrası Gözde, hayata bakıcılarının elindeki biberonla tutundu. Ama asıl sürprizi dışarı çıktığında yaptı.
1: Zebralar sürü halinde hareket eden, birlikte birbirlerini destekleyen ve kollayan hayvanlar, oraya girmesini istedik. Fakat çok şaşırdığımız bir şey oldu.
0: Gözde boyuna posuna bakmadan kendine dev arkadaşlar seçti. Kendini en güvende hissettiği yer parkın devasa sakinliği. Kendileri zürafaların yanıydı. Zürafalar da bu küçük ve çizgili misafiri geri çevirmedi. Onu aralarına aldılar, koruyup kolladılar. Artık parkın içinde zürafalar nereye giderse Gözde de onların peşinden ayrılmıyor.
1: Gözde şu anda zürafamız Kamili ve Rados'un en yakın arkadaşı oldu. Onlarla beraber alanda geziyor. Onlar da onu koruyup kolluyorlar. Yani şu anda epey havalı arkadaşları var.
0: 140 türden yaklaşık 1800 hayvana yuva olan Doğal Yaşam Parkı bugünlerde bir başka heyecanı daha yaşıyor. Parkın 6 ayısından biri olan Şımarık, kış uykusuna yattığı yininde doğum yaparak ailesini genişletti. Gözde'nin sıra dışı dostluğu ve Şımarık'ın yeni yavrusuyla park, baharı yeni yaşam müjdeleri ile karşılıyor.

0: Sivas'tan İstanbul'a uzanan ilginç bir düğün hikayesi. Sivaslı damat Doğukan Turgut, dünya evine girdiği Sema Turgut'u evinden almak için kolları sıvadı. Ancak işler bu kez farklıydı. Lüks otomobiller rafa kalktı. Yiğit Oğlar'ın memleketinden bir traktör yola çıktı.
1: 2 yıl önce pembe traktörümüzü farkındalık olarak yaptık. Sosyal farkındalık projesi olarak oldukça ilgi gördü. O zamanlar sevgiliydik, konuşuyorduk. Günde evlenmek nasip oldu.
0: Kağıthane'de gelin alma merasiminin ardından çift konvoyun başında pembe traktörle Eminönü'nün yolunu tuttu.
1: Bunun nedeni aslında Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız vermemeleri. Tuhaf bir şekilde insanlar çok ön yargılı davranıyor. Yani iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını hiçbir önemi yok.
0: Mesaj ciddi ama sahne tam bir film gibi. Bir yanda aşk, bir yanda traktör, bir yanda İstanbul trafiği.
2: Aracı yapılırken yanındaydım. O zamanlar tanıyordum. Çok gurur verici, çok da gurur duyuyorum kendisiyle.
0: İlgi çeken pembe traktör vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor.

0: kitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank. Kurbanla gülümset. Dünyanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Yeni reklamlar.
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
6: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
10: TGRT FM Haber.
11: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz tam 7.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye. Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye var değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Kurban Bayramı tatili var. Ve meclis fahiş site aidatlarına dur diyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de yoğun değerli izleyiciler. Fahiş site ve apartman aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri genel kurulda sürecek. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda bu hafta ikinci toplantısını yapacak. Ve Özkan Yalım en sonunda CHP'den ihraç edildi. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet soruşturması vardı. Ankara'da bir otel odasında kendisinden yaşça çok küçük ve belediye personeli sevgilisiyle birlikteyken gözaltına alıp tutuklanmıştı. Tepkilerin ardından CHP geç de olsa Yalım için kararını verdi. Operasyondan 40 gün sonra Yalım CHP'den ihraç edildi. ve Trump, İran'ın teklifi kabul edilemez. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın 14 maddelik teklifine cevap verdi. Trump, teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. İran cephesinden cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai, Amerika'nın cevabını inceliyoruz. Bu aşamada nükleer müzakere olmadığını, planın savaşı bitirmeye odaklı olduğunu duyurdu. Ve enflasyon, değerli izleyiciler, bugün Nisan'a enflasyon rakamları belli olacak. %3 civarında gelmesi bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyon oranını %3.74 olarak açıklamıştı. Detaylarına bakacağız bunun da. Etiketimiz Hayati Mesele. Hayati Mesele etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Nota getirelim ve başlayalım.
7: Cezalar katlandı, denetim arttı. Bu tablo sahaya da yansıdı. 2026'da cezai işlem yapılan araç sayısı ve ölümlü kazalar azaldı. Az sonra. Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Yurdun bir yanında sağanak yağışlar sele neden olurken diğer yanda da kar esareti yaşandı. Az sonra. Vakıfbank Sev Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Finaldeki Türk derbisinde Eczacıbaşı'na 3-1 yenen Vakıfbank 7. kez kupayı müzesine götürdü. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
11: Önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Ahmet sportif faaliyetlerini, bu başarısı Diyarbakır'da bayram havası oluşturdu. Ancak kentte istenmeyen bir takım olaylar da çıktı. 11 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltında.
12: Trendyol 1. Lig'de boy gösteren Ahmet sportif faaliyetler tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalan Ahmet Sportif Faaliyetler ikili avarajla Süper Lig'e yükseldi. Kent genelinde kutlamalar gece saatlerine kadar sürdü. Halay çekildi, zılgıt atıldı, meşaleler yıkıldı. Bayram havasına bazı kişiler gölge düşürmek istedi. Silahların namluları havaya yükseldi. Yorgun mermiler yaralanmalara neden oldu. Bazı yerlerde ise çıkan asayiş olaylarında 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Ahmet Spor taraftar grupları kutlamalarda silah kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu.
11: Evet değerli izleyiciler, Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu bu hafta ilan etmesi bekleniyordu ama olmadı. Hemen maç sonucuna bir bakalım. 32. hafta, sadece 2 hafta var ve puan farkı 4. Rize Spor Konya Spor 3-2 yendi. Gaziantep evinde Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 yendi. Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ikincilik şansını kaybetti. Samsunspor Galatasaray'ı 4-1 gibi net bir skorla yendi. Kayseri Spor Eyüp Spor 1-1 bitti. Antalya Spor Alanya Spor 0-0 bitti. Karagümrük Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Kasımpaşa Kocaeli 1-1 berabere kaldı. Hemen buradan puan durumuna bir bakalım. Galatasaray 74 puanla lider, Fenerbahçe 70 puanla ikinci. İşte geçen haftaki o maçta gene Talişka'nın penaltısına geliyor iş değerli izleyiciler. Trabzonspor 66 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe 52 puanla beşinci sırada değerli izleyiciler. Ve son küme düşme hattına bir bakalım, son 4 sırayı da bir görelim. Değerli izleyiciler, Eyüp Spor 14. sırada 29 puanı var. Antalya Spor 29 puanla 15. Gençlerbirliği 28 puanla 16. Kayseri Spor 27 puanla 17. ve Fatih Karagümrük son sırada. Şimdi Kayseri Spor, Gençlerbirliği, Antalya, Eyüp, Kasımpaşa kısmen biraz daha rahat ama görüyorsunuz Antalya Spor bu hafta Galatasaray'la oynayacak İstanbul'da. Kasımpaşa'nın da yine son hafta Galatasaray'la maçı var ama tabii Galatasaray buralarda favori. Ligin son 4-5 sırasında bir tek Karagümrük'ün işi zor ama diğer her takım yukarı çıkıp aşağı inebilir. Vakıfbank Sev Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Finaldeki Türk derbisinde Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen Vakıfbank 7. kez kupayı müzesine götürdü.
7: Vakıfbank kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğü oldu. Sev Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisinde Eczacıbaşı'nı yenen sarı siyahlılar şampiyonluğa ulaştı. Türk voleybolunun gurur gecesinde iki Türk takımı finalde karşılaştı. Vakıfbank 25-20 ve 25-21'lik setlerle 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı 3. seti 25-21 alarak durumu 2-1'e getirdi. Vakıfbank 4. seti 25-18 kazanıp maçtan 3-1 galip ayrıldı. Vakıfbank Sev Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez şampiyon oldu. Temsilcimiz 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'ün ardından 3 yıl sonra kupayı müzesine götürdü. Finalin en değerli oyuncusu Vakıfbank'tan Tiana Boşkoviç seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıfbank'ı tebrik etti. Erdoğan, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank voleybol takımını ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor. Final müsabakasının diğer takım Eczacıbaşı'nın mücadelesi nedeniyle kutluyorum dedi. Türk Kadın Voleybolu kulüpler düzeyinde 27. kupasını kazandı.
11: Rojin Kabayış'ın kaderi de Gülistan Doku gibi mi oldu? Dosya sil baştan ele alındı. Özel ekip kuruldu. 2500 kişiden DNA örneği alınmasına karar verildi ve en çarpıcı bilgilerden biri de Rojin'in oda arkadaşından geldi. Genç kızın kaybolduğu gün odasına gelen iki kıza dikkat çekti.
13: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
12: Gülistan Doku'nun öldürüldüğü 6 yıl sonra ortaya çıktı. Sıra Rojin Kabayış'a gerçekte ne olduğuna geldi. Oda arkadaşının ifadesinde çarpıcı bilgiler var.
14: Bellidir bu bir cinayettir. Kim o genç kıza zarar vermiş? O iki DNA'lar kimindir?
12: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi 27 Eylül 2024'te ortadan kaybolmuş. Cansız bedeni 18 gün sonra göl kenarında bulunmuştu. İntihar denildi. Ancak ailesi en başından beri bu iddiayı reddetti.
15: Rojin Kabayış dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.
14: Yani Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize.
12: Rojin'in kaderi de Gülistan'la aynı mı oldu? Soruşturma sil baştan tekrar açıldı.
15: Şimdi bir yerli ekip kurdum. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyorum.
12: Tüm bu gelişmeler yaşanırken genç kızın oda arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. RB, Rojin'in kaybolduğu gün yurt odasına tanımadığı iki kızın geldiğine dikkat çekti.
16: Odaya gelerek Rojin bizim kargomuzu almaya gelmişti. Onu almaya geldik dediler. Ben de kendilerine Rojin gelmedi, ona ulaşamadım. Yurt güvenliğine haber vermeye gidiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum dedim. Kızlar da bana Rojin bize iki gün kendisine ulaşılamayabileceğini söyledi.
12: İki kız daha sonra odada kargoyu aramaya başladı. O anda Rojin'in telefonu sahilde bulundu.
16: Kargoyu odaya bırakmış, bakabilir miyiz dediler. Ben de tamam dedim ve kızlar Rojin'in yatağının altına baktılar. Ancak kargolarını bulamadılar. Bunun üzerine kızlar Rojin'i aradılar. Telefon açıldı. Sesini hoparlöre verdiler. Telefonu açan kız sesi sizin arkadaşınızın telefonunu sahilde bulduk dedi.
12: Soruşturmada son olarak 2500 kişinin DNA örneklerinin alınmasına karar verilmişti. Cuma gününe kadar 415 kişinin DNA'sı alınmıştı.
14: Hem telefon açılmasını istiyoruz. Neden bu kadar gecikti 2 sene? Hem de o iki erkek DNA'sı kime aitse onlar açığa çıkmayana kadar ben rahatta giremem.
17: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın beyler, değerli anneler, babalar ve...
11: 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 11 yaşındaki Almine Ağoğlu da 18 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
12: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından 18 gün sonra bir acı haber daha geldi. 11 yaşındaki Almina'nın küçük bedeni daha fazla dayanamadı. Almina son yolculuğuna tekbirlerle uğurlandı. Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli polis babasının silahlarıyla okula giderek katliam yapmış. Saldırıda bir öğretmen 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 13 öğrenci de yaralanmıştı.
18: Balım.
19: Cümle geçmiş.
12: 11 yaşında 5. sınıf öğrencisi Almina Ağoğlu da yaralılardan biriydi. Durumu ağırdı. 18 gün dayanabildi. Sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almina'dan gelen üzücü haberle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Almina'nın cenazesi Abdülhamit Han Camisi'ne getirildi. Anne Gülden Ağoğlu kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Onu aynı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in annesi ve kızının sınıf arkadaşları teselli etti.
11: Değerli izleyiciler, enteresan bir haber var akşamda, onu getirelim. Turist iyi olan berbere mühür. Hakikaten hani şimdi bazen bizim bütün esnafımız, taksicilerimiz falan değil ama içlerinde bazen kötü niyetliler de çıkıyor ve bunlar Türkiye'nin itibarına çok zarar veriyor. Yurt dışına gidenler bilir değerli izleyiciler. Türkiye'de mesela taksici konusunda Türkiye'nin çok kötü bir sicili var. Aman Türkiye'de taksiye binerken baştan pazarlık yapın, taksimetreyi açın, sonra sizi kazıklarlar diyorlar. Şimdi bakın aynı bir haber berberlerde olmuş ki bu bazen esnaflar oluyor. Bütün esnaflar değil, genelde esnaflar bu konuda daha dürüst ama bazen aralarda tek tük de olsa kötü niyetliler çıkıyor. Bakın, kazıkçı berbere mühür, 400 liralık tıraşa 7000 TL fatura çıkaran berber kapatıldı diyor. Hakikaten Fatih Belediye Başkanı da burada kutluyorum, Ergün Turan Bey'i. Bakın, Brezilyalı bir turist İstanbul'da kendisinden alınan paraya sosyal medyadan isyan edince Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Fatih Belediyesi de berber dükkanını mühürledi diyor değerli izleyiciler. Türkiye'yi ziyaret eden bir turist Haliç'teki berbere geçti. Saç tıraşının 400 lira olduğunu öğrendi. Ya, işlem bittikten sonra kendisinden 7100 lira hesap edildi değerli izleyiciler. Yani düşünün, hani 1 dolar işte 45 lira, 100 dolar 4500 TL olduğunu düşünün. Neredeyse 2000 dolara yakın, 200 dolara yakın para almış. Faturanın büyük kısmı tıraş sonrasında yapılan ek işlemlerden oluştuğu görüldü. Parayı ödemeye zorlanan turist başına gelenleri sosyal medyada duyurdu. Turistin sistemi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan yaptığı açıklamada ülkemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize karşı sergilenecek her türlü tutumun ahili kültürümüze, misafirperlik anlayışımıza ve ticaret ahlakımıza uygun olması vazgeçilmez bir hassasiyettir dedi. Denetim sonrası berber Fatih Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldı değerli izleyiciler. Bakın, turiste çıkan fatura nasılmış? Saç 400 lira. Sakal 400 lira. Erkekler bilir, saçla sakal aynı fiyat olmaz. Saç 400 ise sakal bunun yarısı kadar olur. Wax, saç şekillendirici ona 1000 lira almış. Yani hangi Türkiye'de hangi berber saç şekillendirmeyi erkeklerdeki erkeklerin saçını nasıl şekillendireceksin? Burun bandı 1000 TL, yüz bakımı 2300 TL, saç bakımı da 2000 TL diye bayağı turisti yolmuşlar değerli izleyiciler. Hakikaten şimdi bu Brezilyalı turist gittiği ülkesinde Türkiye'de tıraş olmayın, sizi kazıklarlar diyecek değerli izleyiciler. İşte turizm Türkiye'de çok iyi gidiyor ama bu tür kötü niyetli bazı esnaflar tarafından veya kötü niyetli bazı taksiciler tarafından da gördüğünüz gibi böyle etkileniyor. Ama gereğini yapan Ticaret Bakanlığı'na, Bekir Kaplan Bey'e, Ömer Bolat Bey Bakanımıza ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a da teşekkür edelim. Hemen de o dükkanı kapatmışlar. Bir daha da açılmasın. Yani kim bilir bundan önce bu berber kaç kişiyi bu şekilde dolandırdı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi vefat etti, 15 kişi yaralandı. Otobüsün kazadan hemen önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. TAG otoyolunda da zincirleme kaza oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir zincirleme kazada Uşak'ta oldu.
7: Malatya Adıyaman Karayolu Can Pazarı'na sahne oldu. Feci kazada can kayıpları yaşandı. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Doğanşehir ilçesi Keleri mevkinde bir anda kontrolden çıktı, şarampole yuvarlandı. Otobüste 40'tan fazla yolcu vardı. Kazayı görenlerin ihbarıyla yardım çağrıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri otobüsün içinde sıkışan yolcuları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar birer birer sedyelerle ambulanslara taşındı, hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine giden Malatya valisi acı tabloyu özetledi.
18: Dün saat 18 sularında Malatya istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir sefer içinde bulunan bir yolcu otobüs şu anda net olmayan bir sebeple şarampole yuvarlanıp kaza yaptığını öğrenmiş bulunuyoruz.
7: Yolcu otobüsünün kazadan önceki son görüntüsü de güvenlik kamerasına yansıdı. Sonrası ise tam bir faciaydı. Kaza anı böyle kayda geçti. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda da aşırı yağışın etkisiyle çok sayıda araç kazaya karıştı. Zincirleme kaza oldu. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Uşak'ta gece saatlerinde feci bir kazaya sahne oldu. Bir yolcu otobüsü, bir tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada can kayıpları yaşandı. Çok sayıda kişi de yaralandı.
5: TGRT efendim.
6: Şimdi reklamlar.
19: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
20: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
19: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
20: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
19: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
21: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
22: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
23: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz.
24: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
10: TGRT FM Haber.
25: Dizayn edilmeye çalışıldı. Bu dönemde oynanan oyunları ancak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun temsil ettiği değerlerle etkisiz hale getirebiliriz.
12: Kabinenin en kritik başlıklarından biri yine terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreçteki son durum ve sahadan gelen raporlar değerlendirilecek.
25: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
12: İran-ABD görüşmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, artan enerji maliyetleri, gerilimin enflasyon ve ekonomiye etkileri de detaylı şekilde ele alınacak.
25: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
12: Okullardaki güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek bir diğer önemli başlık olacak.
25: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Genelleyici ve tek tip çözümlerden ziyade yerel, bölgesel ve vaka bazlı analizlere dayalı bir politika seti üreteceğiz.
12: Ve milyonların merak ettiği soru, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak mı? 26 Mayıs Salı Arife, yani yarım gün çalışma öngörülüyor. Kabine 25 Mayıs Pazartesi ile 26 Mayıs Salı gününün idari izin kapsamına alınıp alınmayacağını değerlendirecek. Tatil kararı alınırsa Kurban Bayramı izni kamu çalışanları için 9 güne çıkacak.
11: Ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Akşamdan getirelim değerli izleyiciler. Bu akşam kabinede bağlanacak. 27 Mayıs'ta başlıyor Kurban Bayramı. 26 Salı Arife, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 4 gün bayram. İşte o Arife günü zaten yarım gün çalışma oluyor. Pazartesi gününü de bağlarsa bir önceki Cuma'dan başlayarak bir sonraki Pazartesi'ye kadar 9 günlük tatil olacak mı değerli izleyiciler? Bu bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'na nasıl bir karar çıkacak bu akşam, ama beklenen 9 gün olması yönünde, çünkü arada sadece bir gün var, ama tabii akşam kabinede çıkacak kararı da bir görmek lazım. Terörsüz Türkiye hedefinde gecikme olabilir ama sapma yok. Güvenlik kaynakları doğrudan Öcalan'la görüşüyor. MİT, silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı konusunda teknik hazırlığı başlattı. Bütün bu değerlendirmeler AK Parti kaynaklarına ait, süreçteki son duruma bir bakalım.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da terörsüz Türkiye sürecinde tıkanıklık yok dedi. Erdoğan ve Bahçeli süreç konusunda kararlı tutumlarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı liderleri külliyedeki son görüşmelerinde de süreci değerlendirdi. AK Parti kaynakları da gecikme var, tıkanma yok mesajı verdi. Güvenlik bürokrasisi de hem Kandil hem de İmralı ile temas trafiğini hızlandırdı.
0: Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Demin ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan, güvenlik birimleri. Bu nedenle her konuyu Öcalan'la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak.
25: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
12: Önce silah bırakılacak, sonra yasal adımlar atılacak. Bu duruştan taviz verilmeyecek. Ancak silah bırakanlar için hazırlıklar da başladı. Nitekim MİT Başkanı İbrahim Kalın AK Parti yönetimine sunum yaptı. Silah bırakan örgüt yöneticilerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerini aktardı.
25: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
12: Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Yani örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki güvenlik bürokrasisinde olacak.
25: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Süreci zorlaştıran, süreci yokuşa süren, tahrik eden her türlü girişimde tarih karşısında sorumlu olacaktır.
12: Öte yandan Kandil'den gelen süreç donduruldu şeklindeki açıklama, sürecin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle DEM Parti ve İmralı'da tepkiye neden oldu.
25: Bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmaya çalışanların karşısında en sağlam direnç hattımız, bir duvarın tuğlaları misali birbirimize kenetlenmemizdir.
11: Ve Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, gönlümüzdeki isim, hem Amerika'nın İran'ı işgaline karşı aldığı tavır, hem İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar konusunda onurlu bir duruş sergilemişti Pedro Sanchez. Öngörülemeyen teknik bir arıza sebebiyle Ankara'ya acil iniş yaptı değerli izleyiciler. Ermenistan'a gidiyorlardı. Avrupa Birliği'nin bir toplantısı var. Macron da orada değerli izleyiciler. Ve heyeti sabah saatlerinde Erivan'a hareket edeceği açıklandı diyor Milliyet'te. Az önce Pedro Sanchez kaldığı otelden ayrıldı ve Erivan'a doğru hareket etmek için Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru gitti değerli izleyiciler. Tekrar edelim, Pedro Sanchez'in uçağı teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. İspanya Başbakanı bu sabah az önce kaldığı otelden ayrıldı ve Erivan'a gitmek üzere, Ermenistan'ın başkentine gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na doğru hareket etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Al Sabah bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede gündem Amerika ile arasındaki müzakere süreci ve bölgesel gelişmeler olacak.
12: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Körfez'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
1: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
12: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kuvvetli mevkidaşı El Sabah'la 4 Mayıs pazartesi günü görüşecek. Gündemde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler olacak.
25: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
12: Bakan Fidan, Türkiye'nin sürece aktif katkı sunduğu mesajını verecek. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliği ve Körfez'de artan tehditler değerlendirilecek.
25: Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Bu hukuksuz, anlamsız, gayrimeşru savaşın bir an evvel sona ermesidir.
12: İsrail'in işgal politikaları masada olacak. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yayılmacı adımlarıyla gerilimi artırdığı vurgulanacak. İki devletli çözümün korunması ve Gazze'de insani şartların iyileştirilmesi çağrısı yinelenecek. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili işbirliği de gözden geçirilecek. Savunma ve güvenlik başta olmak üzere fırsatlar paylaşılacak. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması için atılacak adımlar ele alınacak.
11: Arkadaşımız İsmail Güzel'in bir tweet'i var değerli izleyiciler. Rudy Giuliani Florida'daki hastanede kritik durumda. New York şehrinin eski belediye başkanı değerli izleyiciler 90'larda çok ünlü biriydi, cumhuriyetçi. Trump döneminde de gene ününü korudu değerli izleyiciler. New York şehrinin eski belediye başkanı sözcüsü Giuliani'nin durumu çok kritik dedi. Florida'da hastanede yatıyor değerli izleyiciler. Cezalar katlandı, denetim arttı. Bu tablo o sahaya yansıdı. 2026'da ceza işlem yapılan araç sayısı ve ölümlü kazalar azaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kural hayatı korur, ihmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğru uyarısı yaptı.
2: Hızlı gidip de ne yapacaksın? Yani 10 dakika geç git, kazasız belasız git, ailene kavuş.
3: Kesinlikle cezaların caydırıcı olması gerekiyor.
12: Kimi cezalar ağır dedi, kimisi destekledi. Ama 2026'da sahadan gelen ilk veriler katlanan cezaların hem can kaybı hem cezai işlem azalttığını gösterdi.
8: Bütün bunların maksadı vatandaşımızı cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak değil.
12: Trafik haftası sebebiyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir mesaj paylaştı. O paylaşımda 2026'nın ilk 4 aylık verilerini açıkladı.
0: 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimler %6,6 artarken işlem yapılan araç sayısı %14,1 azalmıştır. Aynı dönemde ölümlü kazalar %17,8, günlük can kayıpları ise %10 oranında düşüş göstermiştir.
9: El freni çekiyorlar, gaza yükleniyorlar, birinci viteste döndürüp duruyorlar ama iyi hoş bir şey değil.
12: Direksiyon başına geçen, trafiğe çıkan herkesin hayatı kesişiyor. Hatalar herkese etkiliyor. İşte Bakan Çiftçi buna dikkat çekti. Acele yerine temkinli olmayı, öfke yerine sabrı tavsiye etti. Bunun kural değil vicdani yükümlülük olduğuna dikkati çekti.
13: 1.72.
26: Ne yaptın ben? Tamam, niye üzülecek? Bunu bana çıkar mısın?
9: Biz trafik kuralları neyse ona uyarız. 7/24 emniyet kemeri takılı bir şekilde.
11: Bir uçta Mersin, diğer uçta Gaziantep. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesindeki çalışmaları inceledi. Müjdeyi yerinde Tarsus'ta verdi. Dev proje için geri sayım resmen başladı. 6,5 saat süren o çileli yol artık tarihi oluyor. Akdeniz'in sıcağından Güneydoğu'nun lezzet durağına gitmek artık sadece 2 saat sürecek.
12: Hızlı demiryolu hattının çalışmalarını yerinde inceledi. 312 kilometrelik hattın hem kuzeye hem de doğuya doğru planlandığını açıkladı.
7: Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
12: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesi, Tarsus şehir geçişinde devam eden çalışmaları hakkında bilgi verdi.
7: 312 kilometrelik bir demiryolu Mersin'imizden başlayıp Gaziantep'e kadar giden, elbette bunun devamı her iki tarafa da, hem kuzeye doğru hem doğuya doğru devamını da planladık.
12: Projenin amacını dile getiren Uraloğlu, proje bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, Türkiye'yi lojistik ağlara entegre edecek koridor olacak dedi.
7: Biz burada hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla beraber yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin, hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle bir alan haline getirmiş olduk.
12: 200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesiyle 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.
7: Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yaparak hizmete açmayı planlıyoruz.
12: Proje tamamlandığında yılda 3 milyonun üzerinde yolcu, 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.
7: Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
11: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elinde pompalı tüfekle dolaşan bir çocuk ve 3 arkadaşı polisten kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan 4 çocuk gözaltına alındı.
12: Henüz 15 yaşındaydı. Elinde tüfekle sokakta dolaşan çocuklar yakalandı. Yürekler yine ağızlara geldi. Türkiye okul saldırılarının şokunu henüz atlatamamışken Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde korku dolu bir olay yaşandı. Caddede elinde tüfekle dolaşan 4 kişinin olduğu ihbarını alan polis hemen harekete geçti. Bu sırada polisi fark eden 4 çocuk tüfeği kaldırıma atarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca ile çocuklar yakalandı. Tüfeğe değil konuldu. Gözaltına alınan 4 çocuk karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
11: Trump İran'la müzakere heyetine sert bir dokunuş yaptı. Amerikan basını Tahran'a maksimum baskı politikasının savunucusu Nick Stewart'ın da Tahran'la görüşmelerde yer alacağını yazdı.
12: ABD'nin İran'la müzakere heyetine kritik bir isim katıldı. Onun gelişi savaş yeniden mi başlayacak sorusunu gündeme getirdi. Amerikan CBS kanalı İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından Nick Stewart'ın müzakere heyetine dahil olduğunu yazdı. İran basınında da yankı uyandıran kritik atama, olası müzakerelerin sert geçeceği, hatta savaş ihtimalinin yeniden gündeme geldiği yorumuna yol açtı. Stewart'ın Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından önerildiği tahmin ediliyor. Nick Stewart, ABD'de İsrail Yanlısı Demokrasileri Savunma Vakfı'nın lobi direktörü olarak görev yaptı. Stewart, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki İran Eylem Grubu'nun özel kalem müdürüydü. Washington'da da perde arkasında etkili bir isim olarak bilinen Stewart, İran'a maksimum baskı politikasının mimarlarından biri. ABD basınına göre müzakerelerin tıkandığı bir dönemde ekibe katılması Trump'ın masada elini yükseltmek istediğini gösteriyor.
11: Ve Trump bir tweet attı değerli izleyiciler, onu getirelim. Tüm kartlar bende diyor değerli izleyiciler. Donald Trump bunu Truth Social hesabından attı. Daha sonra da Beyaz Saray X hesabından ve paylaştı White House hesabından, yani Beyaz Saray'dan. Gördüğünüz gibi Trump İran konusunda bütün kartlar benim elimde diyor değerli izleyiciler. Böyle bir fotoğraf paylaştı ve milyonlarca da bir görüntüleme aldı. Bakalım bu İran işi nereye bağlanacak? Amerikan Savunma Bakanlığı Almanya'da konuştu. 35 bin Amerikan askerinden 5 binin çekileceğini duyurdu. Açıklama Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik tepkisinin ardından geldi.
12: Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki ipler gerildi. İran Savaşı anlaşmazlığının ardından krizin boyutu asker çekmeye kadar geldi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Almanya'da görev yapan 5000 askerin ülkeden çekileceğini bildirdi. Parnell, tahliye sürecinin önümüzdeki 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti. ABD'li sözcü, kararın Avrupa'daki güç dengelerinin kapsamlı bir değerlendirmesi sonucu alındığını ifade etti. Bu kararın perde arkasında ise ABD Başkanı Donald Trump'la Başbakan Friedrich Merz arasındaki sert polemik yatıyor. Merz'in ABD'nin İran stratejisini net olmamakla eleştirmesi ve ABD yönetimi aşağılanıyor çıkışı Trump'ı küplere bindirmişti. Sosyal medya üzerinden Merz'e neden bahsettiğini bilmiyor cevabını veren Trump, Almanya'daki asker varlığını azaltma tehdidinde bulunmuştu. Berlin cephesi ise kararı beklenen bir gelişme olarak niteledi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupalılar olarak kendi güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız diyerek öz eleştiri yaptı. NATO ise durumun detaylarını anlamak için Washington'la temas halinde olduklarını duyurdu. Almanya hali hazırda 35 binden fazla personelle Avrupa'da en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan ülke konumunda. Rammstein hava üssünden Stuttgart'taki ABD, Avrupa ve Afrika komutanlığı karargahlarına kadar kritik noktaların bu çekilme kararından nasıl etkileneceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek.
11: Amerika-İran savaşı küresel enerji akışını etkilemeye devam ediyor. Öyle ki hava yolu şirketleri yakıt korkusu yüzünden binlerce seferini iptal etmek zorunda kaldı. Yaz ayları kapıya dayandı, tatilciler de planlarını değiştirdi.
12: Günlerdir devam eden ABD-İran savaşının faturasını tüm dünya ödemeye devam ediyor. Yakıt taşımacılığında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki soru işaretinin devam etmesi jet yakıtı fiyatlarını da ikiye katladı. Hal böyle olunca bazı havacılık firmaları sefer iptallerine gitti.
13: Hiçbir neden? Aslında yaptık eşimle ama baktık ki fiyatlar uçmuş, gerçekten uçmuş.
12: İran'ın gemi trafiğine kapattığı Hürmüz Boğazı küresel enerji akışını etkilemeyi sürdürüyor. Öyle ki otomobil sürücüleri artan yakıt fiyatlarından dolayı kontak kapatmayı düşünürken havacılık sektörü de teker kaldıramayacak duruma gelmekten korkuyor.
13: Yurt dışı planları vesaire daha mantıklı oluyor bizim için. Yurt içi daha pahalı bir hale gelmiş oluyor.
12: Uluslararası Enerji Ajansı Avrupa'nın 6 haftadan az yakıt rezervi kaldığını açıkladı. ABD, İngiltere, Hindistan ve Kanada'da faaliyet gösteren 46 havayolu şirketi de maliyet artışından dolayı bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.
14: Aylar öncesinden bir araştırma yapmam gerekiyor çünkü tarih yakınlaştıkça ona göre fiyatlar da artıyor.
15: Uçak biletini alalı bir seneye yaklaşıyor ama rezervasyon süreci biraz daha bir son 6 ay kala gibi yaptı.
12: Milyonlarca insanın havayolu taşımacılığında kavşak nokta olarak kullandığı Çin'de ise jet yakıtının fiyatında %75'e varan bir artış oldu. Avrupa'nın göbeğindeki Almanya'da ise dünya ünlü havayolu şirketi yaz dönemindeki 20 bin uçuşu askıya aldı.
15: Uçak biletleri pahalı ama Türkiye'deki tatilden daha ucuza geliyor Bali tatili.
12: Sektördeki belirsizlik tatil hazırlığı yapanları da düşündürüyor. Öyle ki gittiği yerde mahsur kalma korkusu yaşayanlar ve dönüş biletindeki sürpriz fiyat beklentisi olanlar tatillerini evde geçirme planı yapmaya başladı.
11: Ve Türkiye Gazetesi'nden yitelim. Şartlar önemsiz, İran yeterli bedel ödemedi diyor. Amerika kargo uçaklarıyla yığınak yapıyor diyor Türkiye Gazetesi. Amerika İran'a saldırıyı tekrar başlatma sinyalleri veriyor. 77 ton yük ile yaklaşık 100 asker taşıyan kargo uçakları peş peşe Orta Doğu ülkelerine iniyor. Amerika Başkanı İran'ın 14 maddelik barış planını kapıya kapattı. Tahran'ın füze kapasitesinin yok edilmesini isteyen Donald Trump, onlar son 47 yıldır insanlığa ve dünya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi diye konuştu. İzmir'de 3 katlı bir binada elektrikli sobadan yangın çıktı. Ne yazık ki 1,5 yaşındaki bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
16: Gel, gel, gel.
12: Elektrikli sobadan yangın çıktı. 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 çocuksa hastaneye kaldırıldı. Acı olayın yaşandığı adres İzmir'in Konak ilçesi. 3 katlı binanın 3. katında babanın dışarıda, annenin ise markete gittiği esnada elektrikli sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken evde bulunan 4 çocuktan ikisi vatandaşların, biri ise itfaiye erlerinin çabasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikeleri bulunan 3 çocuksa tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Anne gözaltına alındı.
11: Türkiye'de doğurganlık hızı azalırken yaşlı nüfus iyice artıyor. Hükümet buna karşı aile kavramını güçlendirecek 10 yıllık eylem planı devreye aldı. Bu kapsamda 5 önemli başlıkta hamle yapacak.
16: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyi ve nüfusun kendini yenilemesini milli beka meselesi olarak görüyor. Demografik yapı korunsun talimatı verdi. 10 yıllık yol haritası çıkarıldı. Evlilik ve doğumlar teşvik edilecek, yaşlanan nüfus ve artan yalnızlaşmaya karşı tedbir alınacak.
17: Bu alanda ilk olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planımız ise çalışmalarımızın stratejik çerçevesini oluşturdu.
12: Doğurganlık hızı 1,48'e kadar geriledi. Yani kritik eşiğin altına düştü. Doğum sayıları 1 milyonun altına inince alarm zilleri çaldı. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini de baskılayan bu tabloya karşı hükümet harekete geçti. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı.
18: Sosyal açıdan genişletilebilir. Yani izinler olarak biraz daha hani kadınlara fayda sağlayacak şekilde çalışmalar yapılabilir.
12: Yeni dönemde çocuk sahibi olmak, ekonomik ve sosyal desteklerle özendirilecek. Çalışma hayatıyla aile yaşamı arasında denge kurulacak. Gençlerin yetiştirilmesi ve yaşlı refahının artırılması için sosyal politikalar güçlendirilecek. Kırsalda istihdam ve hayat şartları iyileştirilecek. Şehirler aile ve çocuk odaklı planlanacak.
26: Çocuk yapıyor, efendime söyleyeyim, işe gidiyor. Kadıncağız ne yapacak? Kreş kolaylığı sağlansın yani.
12: Güçlü bir veri altyapısı kurulacak. Politikalar bilimsel verilerle şekillendirilecek. TÜİK destekli analiz platformlarıyla nüfus trendleri anlık izlenecek.
17: Aileyi ve dinamik nüfusu korumak bir milli beka meselesidir.
12: Aileyi destekleyen teşvikler yasal güvenceye alınacak. Aile dostu yayıncılık teşvik edilecek. Cinsiyetsizleştirme gibi küresel akımlarla mücadele edilecek. Aile kavramı uluslararası boyutta da güçlendirilecek. Türkiye 10 yıllık stratejik planda nüfus azalması ve toplumsal dönüşüm risklerini önleyecek.
11: Şimdi yapraklı ekonomiye bir bakalım. Yaprak günaydın.
19: Günaydın, iyi haftalar diliyorum size ve sevgili izleyicilerimize.
11: Teşekkür ediyoruz Yaprak. Önemli konularımız var. Bugün enflasyon belli oluyor.
19: Evet.
11: Hayatımızı da son derece önemli etkileyen konular. Ama önce piyasaları bir görelim, sonra bakalım.
19: Evet, yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Tabii ki açılışından itibaren BIST 100 de yine takibimizde olacak. Bakalım hemen öncelikle döviz piyasalarındaki son durumu. Dolarla başlayacağız. 45 liranın üzerindeki seviyeler vardı ve güne de aynı seviyelerden başladığını söyleyelim. Doların 45 lira 19 kuruşta. Euro 53 liranın biraz üzerinde. Gram altına baktığımızda 6677 lira olduğunu görüyoruz. Endeks geçen haftayı 14.442 puanla kapatmıştı. %1'e yakın bir yükselişi vardı. Bakalım haftaya nasıl bir başlangıç yapacak. Devam ediyoruz çeyrek altınla. Çeyrek altın fiyatları ekranlarda 10.903 lirayı görüyoruz. Yarım 21.805 lirada. Tam 43.477 lira. Ve kripto paralar, Bitcoin 79.991 dolar seviyelerinde. 80.000 dolar olur mu konuşuluyordu. Yani şu anda tabloya bakacak olursak oldukça yaklaştığını söyleyebiliriz. Litecoin 56 dolar, Ethereum 2376 dolar, Ripple 1 dolar 41 cent.
11: Peki. Piyasalar böyle. Şimdi Yaprak, birazdan tabii sen 9.45'te enflasyon özel yayını var. İTO açıkladı. Ne bekleniyor enflasyon? Aylık enflasyon Nisan ne gelecek? Yıllık enflasyon ne olması bekleniyor?
19: Evet, aslında tablomuz da var. Ekranlara geldi şu anda da. Geçen ay Mart ayı çok kritikti. Mart ayında hatta beklenti %2'nin üzerindeydi. Beklentilerin altında gelen bir enflasyonu gördük. %1.94. Nisan ayı bekleniyor ama Nisan ayında özellikle bu enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bir miktar yüksek geleceği öngörülüyor. Burada da en düşük beklenti 2.60 olarak açıklandı. En yüksek de %3'ün üzerinde. Ortalamaya baktığımızda da 3.19'luk bir beklenti var aylık artışta. Şimdi tabii ki İstanbul verileri öncü veriler. İstanbul'a baktığımızda %3.74'lük bir artış gördük aylıkta. Diğer taraftan yıllığa baktığımızda da 36.83'ü görüyoruz İstanbul rakamlarında. Şimdi yıllık enflasyon oranları da ekranlara geliyor. Mart ayı itibariyle açıklanan aylık artıştan sonra yıllıkta 30.87'yi gördük. Bu yıl sonu tahminleri var. Yıl sonu tahminleri de %28'e gerileyeceği yönünde enflasyonun. Ne etkili oldu? Aslında çok uzunca bir süredir sıkı para politikası uygulanıyor. Enflasyonla ciddi mücadele edildiğini söyleyelim. Ama tabii ki hesapta olmayan bir takım olumsuzluklar da yaşanıyor. İşte bu Mart ayı itibariyle özellikle biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte enerji fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Girerken baktım 106 dolar seviyelerini görüyoruz Brent petrolün. Bu da gübreden tutun da gıdaya kadar her şeyi esasında özellikle üretimi ham maddesi enerjiye dayalı olan her şeyin fiyatını yükseltti. Tabii ki lojistik maliyetlerini de ekleyecek olursak enflasyonu tetikledi diyebiliriz. Hem bizde yurt içinde diğer taraftan işte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin de ciddi mücadele verdiğini söyleyelim. İşte bu yükselen fiyatlar karşısında. Yani konut ağırlıklı olarak devam ediyor. Diğer taraftan hizmet sektörü harcama gruplarına baktığımızda orada ateşin düşmediğini görüyoruz ve tabii ki gıda. Bakalım bugün saat 10'da bekliyoruz yeni rakamları. Diğer taraftan tabii enflasyon rakamları neden merakla bekleniyor? Çünkü Haziran ayı itibariyle biliyorsunuz emekli zamları da gündemde olacak. İlk 3 aylık duruma baktığımızda şu an itibariyle ne kadarlık bir artış var? %12'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz ilk 3 aylık verilere baktığımızda. Nisan ayı da eklendiğinde %13-14'e yakın bir artış var. Yani Haziran ayına kadar %15 ila 17'lik bir artış olabilir şeklinde beklenti de var emekli maaşları için.
11: Peki. Şimdi Hürmüz krizine bir bakalım. Hürmüz krizi tabii Rusya'ya yaradı. 2.7 milyar evet. dolar ek gelir sağladı. Gerçi bu Rusya için büyük bir rakam değil ama gene de beklentinin üzerinde bir gelir elde etmiş oldu.
19: Yani bütçe açığıyla hemen hemen aynı rakamlar olduğunu söylüyor Rus kaynaklar. Evet yani bazı ülkeleri de yarıyor fakat yine de maliyetleri artırdığı için tabii o rakamların düşmesi gerekiyor. Öte taraf

0: Rusya'ya.
1: Peki, Birleşik Arap Emirlikleri ayrılığı sonrası OPEC'ten üretim artışı sinyali var.
0: Evet.
1: Tabii bu da önemli aslında, ayrıldı oradan. Ciddi bir üreticiydi BAE. Nasıl etkileyecek, ne olacak OPEC'te?
0: Valla şöyle söyleniyor, özellikle OPEC Haziran ayı için tabii ki ek arzda bulunacak. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin böyle sürpriz bir açıklama yapması tabii dengeleri de alt üst etmiş durumda. Orada da yeni adımlar atılıyor. Geçici bir uzlaşı var Haziran ayı için. Şöyle söyleyeyim, 188 bin varillik günlük anlamda tabii ki sınırlı bir üretim artışına gideceğini söylüyor OPEC üyeleri. İşe yarayacak mı? Yani tabii ki o beklentileri karşılayacak bir oran olmadığını söyleyelim hemen. Ama burada gelecek her bir ek, yapılacak her bir ek tabii piyasaları biraz daha evet ateşi tam anlamıyla düşürmese de en azından bir moral anlamında etki oluşturabiliyor. OPEC'ten de böyle bir karar alındı. Bir de tabii ki bu durum bir takım yani davranışları da etkiledi. Hem tüketici evet. bakımından hem ülkeler bakımından. Son bir cümle ekleyeyim. Mesela şimdi Almanya gıda stoğuna başladı. Herhangi bir bu arz şoku yaşanırsa vesaire tedbirli olmak anlamında. Bunun benzerini biz pandemide yaşamıştık. Yani umarız öyle olmaz tabii ki, bir an önce bir anlaşma olur ve her şey normale döner. Yoksa yani pandemideki benzer durumları yaşayacağız gibi görünüyor.
1: Peki, teşekkürler Yaprak.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Enflasyon yayını var 9.45'te, onu da kaçırmayın lütfen. Yaprak konuklarıyla enflasyonu değerlendirecek. Araya gidelim. Biz de dönüşte Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakacağız. Önemli haberlerimiz var. 10 dakika ara.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele kılçık hocam.
0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak mert işidir, sığmaz akla mert işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
4: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
10: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
14: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var değerli izleyiciler. Hemen başlıklarımıza bir bakalım neler var diye detayları da sizlere aktaralım. Bugün kabine var değerli izleyiciler ve kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Kurban Bayramı tatili var. Ve meclis fahiş site aidatlarına dur diyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de yoğun. Fahiş site ve apartman aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri genel kurulda görüşülecek. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da bu hafta ikinci toplantısını yapacak. Ve Özkan Yalım en sonunda CHP'den ihraç edildi. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet soruşturması vardı. Ankara'da bir otel odasında kendisinden yaşça çok küçük bir belediye personeli sevgilisiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tepkilerin ardından CHP geç de olsa Yalım için kararını verdi. Operasyondan 40 gün sonra Yalım CHP'den ihraç edildi. Ve Trump İran'ın teklifi kabul edilemez diyor. Amerika Başkanı Donald Trump İran'ın 14 maddelik teklifine cevap verdi. Trump teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. İran cephesinden cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai Amerika'nın cevabını inceliyoruz dedi. Ama bu aşamada nükleer müzakere olmadığını, planın savaşı bitirmeye odaklı olduğunu söyledi. Ve Nisan ayı enflasyonu değerli izleyiciler, Nisan ayı enflasyonu saat 10'da açıklanacak. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Nisan ayı enflasyonunun %3.74 dedi. Ankara ekonomistler ise Nisan ayında ortalama Türkiye genelinde %3 bekliyor. 10'da açıklanacak değerli izleyiciler. 9.45'te Yaprak Irka Yıldız'la konuklarıyla beraber enflasyonu değerlendirecekler. Evet. Önemli haberlerimiz var, hepsini size aktaracağız. Hayati mesele etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Tweetlerinizi, mesajlarınızı ekranlarınıza getirelim. Başlayalım.
1: Cezalar katlandı, denetim arttı, bu tablo sahaya da yansıdı. 2026'da cezai işlem yapılan araç sayısı ve ölümlü kazalar azaldı. Az sonra... Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Yurdun bir yanında sağanak yağışlar sele neden olurken diğer yanda da kar esareti yaşandı. Az sonra. Vakıfbank Sev Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Finaldeki Türk derbisinde Eczacıbaşı'na 3-1 yenen Vakıfbank 7. kez kupayı müzesine götürdü. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Markete gitmek için evlerinden çıkan iki kardeş başıboş köpeklerin hedefi oldu. Kardeşlerden biri hafif yaralandı, diğeri travma geçirdi. Saldırgan köpekler barınağa götürüldü.
2: Yokuştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı.
3: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markete gitmek için evlerinden çıkan iki kız kardeş sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri hafif yaralandı. Diğeri ise yaşadığı korku nedeniyle travma geçirdi.
2: Tasmalı köpek üst ayağıma doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. Zaten tasma kısmı ayağıma doğru battı.
3: Birisi 14 yaşında, diğeri 13 yaşında olan iki kardeş Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradı.
2: Düştüğümde direkt üstüme çıktılar. Yani o yüzden şey yapamadım fazla.
3: Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya karışan köpekler belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
0: Şanlıurfa'nın Alfeti ilçesinde bir adam sahipsiz köpek saldırısına uğradı. Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adam yaralandı, tedavisi sürüyor.
3: Minibüs bekliyordu, köpek saldırısına uğradı.
4: Yürüyüş yapıyordum, yol kenarında böyle geliyordum. Yani karşımdan geliyordu hayvan. Birden bire üstüme, yani mesafe yaklaşınca üstüme sırladı.
3: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Abdülkadir Karakuş, kent merkezine gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Sahipsiz köpek saldırısına uğradı.
4: Sırt üstü düştüm, zaten üstüme fırladı. Büyüktü. Yani onun için... Yere düşünce de zaten ayağımı falan pantolonu.
3: Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adamı tur otobüsü şoförü fark etti. Köpek uzaklaştırıldı. Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı adamın tedavisi sürüyor.
0: Değerli izleyiciler, görüyorsunuz yani hala sokak başıboş sokak köpekleri var. Çocuklar yaralanıyor, hayatını kaybediyor. Yaşlı insanlar, kadınlar, normal insanlar, herkes sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Türkiye'nin 81 ilinin çoğunda hala aynı sorun var. Tekrar edelim, dünyanın hiçbir medeni ülkesinde sokaklarda başıboş herhangi bir hayvan göremezsiniz. Sadece köpek değil, kediden tutun da diğer bütün hiçbir böyle başıboş hayvan olmaz. Ya sahiplidir bu hayvanlar, ya barınaklardadır, ya da olması gereken yerlerdedir. Yani bu kadar olması da mümkün değil hakikaten. Yani hala çocuklar yaralanıyor, insanlar ölüyor. Bu köpeklerin hepsinin toplatılıp barınaklara götürülmesi lazım. Kimse köpekler uyutulsun veya öldürülsün demiyor. Ama bunların sokaklardan alınıp barınaklara götürülmesi lazım. Belediyelerin, valiliklerin de artık daha hızlı hareket edip de gereğini yapması lazım. Yani ateş düştüğü yeri yakar, işte çocuklar ölüyor. Gidip o anneye babaya sormak lazım. Hala yani köpekler sokakta kimseye zarar vermez diyen abuk subuk yorumlar var. Köpekler aç kaldığında, ettiğinde bir de savunmasız görürse insana saldırıyor işte. Bunu da her gün haberlerde gördüğünüz Halfeti'de var. Markete gitmek için evden çıkan iki kardeş başına gelmiş. Dolayısıyla bu sokak köpekleri meselesinin artık Türkiye'nin gündeminden çıkarılması lazım diyelim ve buradan Ahmet'e gidelim. Ahmet, günaydın.
5: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım.
5: Bugün kabine var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısının gündemi bir hayli yoğun. İç ve dış gelişmeler bütün boyutlarıyla masaya yatırılacak. En önemli gündem başlıklarından bir tanesi hiç şüphesiz terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama masada olacak ve istihbarat raporları değerlendirilecek. Biliyorsun bu kapsamda terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının tescil ve teyit edilmesinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte buna ilişkin saha raporları masaya yatırılacak, bütün boyutlarıyla değerlendirilecek. Şu an itibariyle gelinen durum nedir? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Bu ay içerisinde yeni yasal düzenlemeler için düğmeye basılabilir mi? Bütün bunlar ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli de 30 Nisan Perşembe günü baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede de atılacak yasal adımların nasıl olabileceği değerlendirilmişti. İşte kabinede de bugün ayrıntılı bir biçimde buna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Aynı zamanda ABD ve İran arasında devam eden müzakereler de masada olacak. Son zamanlarda karşılıklı açıklamalarla gerilim yine yükselmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu plandan memnun olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçirilmesi için bir operasyon gerçekleştireceklerini duyurdu. Ve bir yandan da ABD'nin bölgeye yönelik askeri sevkiyatları devam ediyor. İran'dan da benzer açıklamalar geliyor. Dolayısıyla nefesler tutuldu. Türkiye diplomatik çabalarını bu kapsamda devam ettiriyor. Ateşin tansiyonu düşmesi için girişimlerini sürdürüyor. Dolayısıyla bölgede yaşanan gelişmeler de kabine toplantısında ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecek. Öte yandan İsrail'in saldırgan tutumu, Gazze'deki barış aşamasının gerçekleştirilmesi ve Gazze'lilerin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesi, insani yardımların ulaştırılması noktasında atılacak adımlar da masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşı da tabii ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın ardından biraz gündemden düşmüş gibi görünse de orada da bir süreç işliyor. Ukrayna ve Rusya savaşının sonlandırılması açısından atılacak adımlar da yine kabine toplantısında ele alınacak. Adalet Bakanlığı bir birim kurmuştu biliyorsun. Özellikle faili meçhul olayların aydınlatılması açısından atılacak adımları değerlendiriyordu. Bu kapsamda yine kabinede de bu konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2035 yılları arasını kapsayacak olan aile ve nüfus 10 yıl projesini açıklamıştı. İşte projenin yol haritası da yine bugünkü kabinede ele alınacak ve milyonlarca kişinin beklediği gelişme. Bayram tatili 9 güne çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bugün kabinede ona ilişkin de değerlendirmelerin yapılmasını bekliyoruz. Biliyorsun bayram çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü 26'sı Arife. Dolayısıyla 1,5 günde eğer tatil ilan edilirse, yani pazartesi ve salı günü yarım gün, 1,5 günde tatile dahil edilirse, bayram tatili, kurban bayramı tatili 9 güne çıkıyor. Buna ilişkin değerlendirmeler yapılabilir ve kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer böyle bir karar alınırsa bunu kamuoyuna duyurabilir.
0: Peki Ahmet, 9 gün tatil olur mu yani beklenti? Ben olacağı yönündeyim çünkü bir pazartesi günü var sadece. Salı öyle günü görünüyor. Zaten yarım gün.
5: Evet.
0: 9 gün verilir diye tahmin ediyorum ben.
5: Öyle görünüyor hocam. Şimdi 27 Mayıs çarşamba bayram tatili başlıyor. 26 Mayıs salı günü Arife, yani yarım gün çalışılacak. Dolayısıyla bir tek pazartesi ve salı günkü o yarım gün kalıyor. 1,5 günlük bir süre. Beklentiler o 1,5 günün de bayram tatiline dahil edilmesi yönünde. Dolayısıyla bu gerçekleşirse bayram tatilde kesintisiz 9 güne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bir açıklaması vardı. O da beklentisini dile getirdi. Turizm sektörünün de bu yönde bir beklentisi olduğunu altını çizdi. Dolayısıyla bu beklenti de masada duruyor. Kabine toplantısında da muhtemelen bunu gündeme getirecektir. Turizm sezonunun da başarılı bir biçimde geçmesi ve turizm sektörünün de sektörüne de katkı sağlanması açısından böyle bir beklenti de oluştu. İnsanlarda da böyle bir beklenti var, kamuoyunda da böyle bir beklenti var. Dolayısıyla o 1,5 günün de bayram tatiline dahil edilmesi bekleniyor. Bakalım bugün kabineden nasıl bir karar çıkacak, onu da yarın daha ayrıntılı değerlendirme imkanı buluruz.
0: Peki Ahmet, şimdi gelelim meclise. Meclisin de gündemi yoğun, fahiş site aidatlarına dur denecek deniyor. Okul saldırıları komisyonu toplanacak diyor. Fahiş site aidatlarına ne denecek? Yani enflasyona göre mi yapın diyecek? Yoksa hani kafanıza göre yapmayın mı diye diyecekler? Yani o dur deme işlemi nasıl olacak?
5: Şimdi öyle bir noktaya geldik ki işlercem, yani aidat, site aidatları neredeyse kira ücretlerini yakaladı. Hatta bazı yerlerde, lüks sitelerde kiraları bile geçmeye başladı. Yani gerçekten de böyle kamuoyunda da tepkiler oluşmaya başlamıştı. Meclis bu konuya el attı. Artık site aidatları böyle herkesin kafasını estiği bir biçimde belirlenemeyecek. Fahiş artışlar gerçekleştirilemeyecek. Mecliste buna ilişkin görüşmeleri devam eden bir kanun teklifi var. 11 maddesi kabul edildi. Bu hafta da görüşmeler devam edecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidatları artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda da aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılacak. Ve enflasyon sınırlaması da getiriliyor. Enflasyonun üzerinde site aidatlarına artış gerçekleştirilemeyecek. Bunlar gerçekten önemli düzenlemeler. Öte yandan mecliste bir komisyon kurulmuştu biliyorsun. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hepimizin o yüreğini yakan okul saldırılarının ardından bir komisyon kurulmuştu. O komisyon çalışmalarına devam edecek. Bu saldırılar neden gerçekleşti? Altında yatan psikolojik, sosyolojik, ekonomik sebepler var mı? Hangi önlemler alınmalı? Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için ne tür tedbirler alınmalı? Bütün bunları ayrıntılı bir biçimde değerlendirecek ve hazırladığı raporu da meclise sunacak.
0: Peki. Ahmet, Özkan Yalın nihayet CHP'den 40 gün sonra ihraç edildi. Biz hep diyorduk ki yani böyle tamam, Özkan Yalın tutuklandı 40 gün önce. Hemen ihraç tamam mümkün değil. Bir hafta geçti. Tutuklandı. Sonra bir hafta içerisinde hemen görüşü alınıp yani onun da bir savunma hakkı var. Evet, sonra ihraç edilirdi ama 40 gün sonra geldi nihayet. Aynı şey tabii şimdi Muhittin Böcek için de bekleniyor. CHP ne dersin, geç mi kaldı bu işlerde ya da niçin ihraç etmekte bu kadar direniyor? Sonra şu Konak Belediyesi ile ilgili de sana bir şey soracağım.
5: Şimdi baktığımızda gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yolsuzluk, rüşvet operasyonlarına ilişkin tavrı çok dikkat çekici. Bir belediye başkanı ile ilgili olarak yolsuzluk operasyonu yapılıyor. Ortaya bilgiler, belgeler dökülüyor. Ancak CHP'nin tavrı şu şekilde: ya bizim belediye başkanlarımıza siyasi operasyon yapılıyor. İşte sırf CHP'li olduğu için bu belediye başkanlarına uzaklaştırma veriliyor. Ya kardeşim, ortaya saçılan bilgiler, belgeler, görüntüler ortada. Yani siz bu bilgileri, belgeleri yalanlayabiliyor musunuz? Hırsızlık yapılmadı diyebiliyor musunuz? Rüşvet alınmadı diyebiliyor musunuz? Yolsuzluk yapılmadı diyebiliyor musunuz? Bunlara yapılmadı diyemiyorlar. Yapılmadıysa o zaman ortada bir suç varsa bunun da cezasının çekilmesi lazım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de aynısı oldu. Uşak Belediyesi'nde de aynısı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de aynısı oldu. Hatta Hasbide'de olayında da aynısı oldu. Ya adamın çocuk yaştaki bir kıza mesajlar yolladığı ortaya çıktı. Adama destek verdiler. Yani düşünebiliyor musun? Tacizci, işte küçük bir kıza mesajlar yollayan belediye başkanına sahip çıkıldı. Alkışlarla karşılandı. Hatta kadın kolları başkanı sahip çıktı. Yani bir kadın küçük yaştaki bir kıza gönderilen taciz mesajlarına tepki göstereceği yerde bu olaya sahip çıkıyor. İşte Özkan Yalım'ın görüntüleri de şu an itibariyle geliyor. 4 tane sevgilisinin olduğu ortaya çıktı. Ankara'da bir otelde yine 21 yaşındaki bir belediye çalışanıyla havluyu beline sarmış bir biçimde basıldı. O görüntüler ortaya çıktı. Yine sevgililerini işe aldırdı. Hem kendi belediyesinde hem de farklı belediyelerde işe aldırdığı ortaya çıktı. Yani bütün bunlar ortaya döküldükten, ortaya çıktıktan sonra hala CHP'nin olaylar siyasi deyip olayın üstünü örtmeye çalışması ne kadar inandırıcı. Zaten kamuoyu da buna prim vermiyor ve inanmıyor. Şimdi Özkan Yalım bu yolsuzluk, rüşvet olayları ortaya çıktıktan sonra kamuoyunun beklentisi neydi? Ve aynı zamanda CHP tabanının beklentisi neydi? Özkan Yalım'ın bir an önce partiden ihraç edilmesi. Önce dediler ki ya biz savunma hakkını kutsal olarak görüyoruz. Bir onu da dinleyelim. Tamam, herkes ona tamam dedi. Ancak aradan bir hafta geçti, iki hafta geçti, bir ayı aşkın süre geçti. Ancak CHP adım atmadı. Yeni görüntüler, yeni bilgiler ortaya çıktıktan sonra denildi ki 11 Mayıs'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacağız ve orada ihraç kararını alacağız. Ancak o artık kamuoyunun baskısı da yükseldi. İnsanlar tepki göstermeye başladı. Sonra apar topar bir açıklama yaptılar. Dün dediler ki biz Özkan Yalım'ı ihraç ettik. Hani 11'inde toplanacaktı ve ihraç edecektiniz. Orada da şöyle bir tartışma konusu var. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı mı? Herkesin ıslak imzasıyla Özkan Yalım ihraç edildi mi? Yoksa bunu şifaen mi duyurdular? Orada da bir tartışma konusu var. Çünkü ilk yapılan açıklamada 11 Mayıs'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanacağı açıklanmıştı. Ancak dün apar topar bir açıklama yaparak Özkan Yalım'ı ihraç ettik dediler. Ancak onların yani YDK üyelerinin, disiplin kurulu üyelerinin bu kararın altında imzası var mı yok mu? O da tartışılıyor. İşte o havlulu görüntüler de ekrana yansıyor. Şimdi CHP neden bu kadar uzun süre bekledi ve ayak sürdü? Yani orada da garip iddialar var, tartışmalar var. Şimdi Özkan Yalım'ın işte bir oteli olduğu Uşak'ta, orada CHP'nin üst düzey yöneticilerini de ağırladığı iddia ediliyor. Orada bazı olayların gerçekleştirildiği ve o bazı ilişkilerin olduğu, ona ilişkin görüntülerinde kayıt altına alındığına yönelik iddialar da dolaşıyor. Hatta işte 254 böyle görüntü kaseti arşiv olarak o da emniyetin eline geçmiş durumda, o da inceleniyor. Orada bazı kişilere ait olan görüntülerin olduğu da iddia ediliyor. Yani bütün bunlar mı gecikmesine yol açtı? Tabii bilemiyoruz. Soruşturma ilerledikçe bunu da daha iyi anlayacağız. Yine Uşak Belediyesi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı özel aracı VIP olarak donattığı, bunun belediye bütçesinden karşılandığı iddiası da var. Bu da araştırılıyor. Yani nereden bakarsan bak, genel merkezle Özkan Yalım arasında yine hukuka, etiğe aykırı bir sürü ilişkinin olduğu ortaya çıkıyor. Bu yönde iddialar var. Dolayısıyla bu yönden de Özkan Yalım'ın ihracının geciktiği iddia ediliyor. Bakalım bu soruşturma nasıl devam edecek? Bu soruşturmanın ilerleyen safhaları ortaya çıktıktan sonra yeni bilgiler, bulgular ortaya çıkacak. Zaten Özkan Yalım'ın şoförü de itirafçı oldu. Oradan da yeni bilgiler geliyor. Dolayısıyla soruşturma ilerledikçe bunun altında yatan sebepleri de daha net bir biçimde görme imkanı bulacağız.
0: Peki Ahmet, şeyi de bir değerlendirelim. Birazdan haberini vereceğiz ama şimdi bu doğru mu yoksa iddia mı? Tabii iddia olarak veriyoruz. Yani Konak Belediyesi tetikçi iddiaların odağında Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu rant imarına karşı çıkan 3 meclis üyesinin birinin vurulmasını, diğer ikisinin davet edilmesi talimatını vermiş. Bir de ses kaydı var. Şimdi bu iddia eğer doğruysa çok vahim ve hukuken gereği yapılması lazım. Değilse zaten söylenecek bir şey yok ama yani eğer doğruysa bu kadar olayın içinde CHP'ler hala yani birini vur, kır, ağzını burnunu kır, bunlarla mı uğraşıyorlar ya?
5: Yani olayların geldiği nokta o kadar ilginç ki yani yolsuzluk var, rüşvet var, ahlaksızlık görüntüleri var, adam kayırma var. Şimdi adam kayırmaya adam vurdurma da eklendi ya da bu yönde iddialar var. Şimdi Konak Belediye Başkanı'nın şu an itibariyle de o görüntüler ekrana yansıyor. İşte imar rantı dolayısıyla imar rantına karşı çıkan belediye meclis üyelerini vurdurma, tehdit ettirme, işte onların iradesini farklı yönlere çevirmek için, mafyayı devreye sokmak için faaliyette bulunduğu iddiaları var. Hatta öyle ki yine iddialara göre bir tetikçi tutuluyor. Tetikçiyi ortadan kaldırmak için de başka bir tetikçi tutuluyor. İddia bu yönde. Yani gerçekten çok ciddi, korkunç. Yani CHP yolsuzluklarla, işte ahlaksızlıklarla, şimdi de mafyayla anılmaya başlandı. Bu iddiaların aydınlatılması gerekiyor. CHP Genel Merkezi'ne düşen de, şimdi taciz de var, işte Görele Belediyesi'nde yaşananlar ortada. CHP Genel Merkezi'nin yapması gereken de yani bu yolsuzlukları, bu ahlaksızlıkları, bu mafyavari yöntemleri, işte bizim belediye başkanlarımıza siyasi operasyonlar yapılıyor diyerek üstünü kapatmak değil, sonuna kadar gitmek, bu belediye başkanları hakkında parti içi inceleme başlatmak, doğruysa bunların bir an önce partiyle ilişiğini kesmek, eğer bunlara sahip çıkmaya devam ederseniz bu sefer ne oluyor? CHP Genel Merkezi de yolsuzluklara, tacizlere, ahlaksızlıklara, mafyavari yöntemlere sahip çıkıyormuş görüntüsü ortaya çıkıyor. Yani başka bağlantılar var mı yok mu? Bütün bunların açığa çıkartılması lazım. CHP Genel Merkezi bunlarla ilişiğini kesmediği sürece şu tür söylentiler de ortaya atılıyor. İşte onları da etkiliyor. Bazı kişilerin de görüntüleri var. İşte onlar da bu yolsuzluklardan nemalanıyor. Onun için adım atamıyorlar şeklinde söylentilere de ve kuşkulara da yol açıyor. Dolayısıyla bütün bunların aydınlatılması gerekiyor. İddialar çok ciddi. Emniyete ve yargıya intikal etmiş durumda. Oradan gelecek, soruşturmadan gelecek bilgiler de oldukça önemli. Bakalım CHP bu yeni ortaya atılan iddialara karşı nasıl bir tutum takınacak? Onu da yakından takip ediyor olacağız.
0: Peki. Ahmet, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
5: Teşekkürler. İyi yayınlar canım.
0: Evet değerli canım. Şimdi bu konuşumuz Konak ilçesindeki tetikçi iddiaları ile ilgili ses kayıtları da var demiştik. Haberimizi bir izleyelim. Bu tuhaf. Umarız doğru değil diyoruz ama eğer doğruysa hakikaten Nilüfer Çınar'la Mutlu da büyük bir skandala veya suça imza atmış demek.
3: Birini vur, ikisini darp et. Bu talimatı aldığını itiraf etti. Ses kayıtlarını da savcılığa teslim etti.
6: Geldim, hallettim hemen ya. Bak, muhtarı da hallettim. Kalktı. İlçe başkanımıza saygısızlık yaptı.
3: İddiaların odağındaki isim İzmir'in CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu. Mutlu 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmekle suçlanıyor. CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli karara karşı çıkınca daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu'nun kapısı çalınıyor. Görüşmeler CHP meclis üyesi Melda Erbay Kent'in aracılığında yapılıyor. Kaydalan kişi ise gözaltında olan Yusuf Aydoğdu'nun ta kendisi. Aydoğdu soruşturma kapsamında verdiği ifadede de kirli planı tek tek anlattı. Aydoğdu talebin belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyesi Melda Erbay Kent'ten geldiğini, kendisinden meclis üyelerinden Alaaddin Kurt'u silahla vurmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesinin istendiğini anlattı. Eylem karşılığında 10 milyon lira para ve 5-6 arkadaşını belediye de işe sokma vaadi aldığını iddia etti.
6: 3 yüzükten bugüne kadar bak 1-2-3 yaptım başkanım için bir şeyler. Evet. Şu benim adamları da Büyükşehir'e ya da çevre belediyelere nereye dedim yerleştirdim. gerçekleştirebiliyorsan gelmiştir.
3: Erbay Kent ve Aydoğdu arasında geçtiği iddia edilen o görüşmeler soruşturma dosyasına girdi. Kayıtlar 6 Nisan 2026'da incelenmek üzere bilir kişiye teslim edildi. Ses kayıtları da onu doğruluyor. Hatta Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, makamında Yusuf Aydoğdu ile çekilmiş fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
7: TGRT FM Haber.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erkut, elinde bavulun nereye gidiyorsun öyle?
1: Beyefendi kovdu beni Hayri abi.
0: Kovdu mu? Ne zaman?
1: Az önce. Yemeğini tuzlu yaptım diye işten çıkarttı beni.
0: Hay Allah. Ama işe girerken sana söylemiştik. Perver Bey'in kalbinden hasta olduğunu, değil mi? Yemeklerini tutsuz yemek zorunda o.
1: Ne bileyim Hayri abi, unutmuşum işte. Neyse. Hadi eyvallah.
0: Güle güle. Allah yolunu açık etsin. Şimdi yeni bir aşçıyı nereden bulacağız? Kolay değil ki. Cezmi abi.
2: Ne var Hayri?
0: Perver Bey aşçı Erkut'u işten çıkartmış.
2: Sahi mi? Neden?
0: Yemeğe fazla tuz koymuş. Beyefendi de kızmış köpürmüş, işten çıkartmış işte.
3: Ayıp be. İnsan tuzlu yemek yaptı diye işten mi çıkartılırmış?
2: Sen karışma Esat. Perver Bey ne yaptığını iyi bilir.
3: Onun tek bildiği bu evde çalışan herkesi kaprislerine mahkum etmek. Sanki kral, devlet başkanı gibi.
2: Ya kapat canını Esat. Sen değil hiç kimse benim yanımda beyefendi için böyle konuşamaz.
0: Abim doğru söylüyor Esat. Sen bahçıvansın, işini yap ve başka şeye de karışma.
3: Tamam tamam, ne haliniz varsa görün.
2: O salağa da o kadar tembih etmiştik. Beyefendinin yemeklerine hiç tuz koyma diye. Ya adam kalp hastası, doktor tuzu yasakladı.
0: Ne yapacağız şimdi? Yeni bir aşçıyı nasıl bulacağız?
2: Aşçı aramaya gerek yok. Bulacağımızda dalgaya düşüp tuzlu yaptı mı beyefendi onu da kovar. Bu yüzden yemekleri biz yapacağız Hayri.
3: İşte şimdi yandık. Siz ikiniz yemekten ne anlarsınız be?
2: Ya beğenmezsen yemezsin arkadaş.
3: Çıngırak çalıyor. Perver Bey sizi çağırıyor.
2: Duydum, şimdi giderim.

0: Buyurun beyefendi.
1: Aşçıyı kovdum Cezmi.
0: Öyleymiş beyefendi, iyi yapmışsınız. Salağın tekiydi zaten.
1: Namussuz herif. Canıma kastı varmış gibi inadına yemeği tuzlu yapmıştı.
0: Biz Said ile konuştuk, bundan böyle yemekleri biz yapacağız.
1: Ben de onu söyleyecektim. Bu evde sen ve kardeşin, Hayri'den başka kimseye güvenmiyorum. İlacımı içeceğim, bana biraz su getir.
0: Baş üstüne efendim, şimdi getiririm.
2: Pelber Bey ne istiyormuş abi?
0: İlaç içecekmiş, su isteri. Şu dolaba aç da gümüş bardaklardan birini ver. Biliyorsun beyefendi başka bardaktan su içmez.
2: Biliyorum abi, biliyorum.
3: Ulan fakir fukara evinde içecek bardağı zor buluyor. Bizim patron da gümüş olmazsa ağzına koymuyor. Ah ulan para, gözün kör olsun be.
0: Bugün senin çenen düşmüş Esat.
2: Gümüşler nerede?
0: Ne demek nerede? O dolap dolacak daire.
2: Biliyorum ama abi yok.
0: Yok mu?
2: Evet, hiçbir yok.
0: Hiçbir mi yok?
2: Allah Allah. Sakın çalınmış olmasın abi.
0: Saçmalama, kim çalabilir ki?
3: Bir dakika, bana bakmayın öyle. Ben çalmadım ki, niye bana bakıyorsunuz?
2: Hain herif, o yaptı. Aşçı Erkut yaptı bu işi abi.
0: Erkut mu?
2: Evet, ondan başka kim yapabilir ki? Beyefendi onu kovdu ya, o da acısını çıkartmak için gümüşleri çaldı.
0: Bir dakika, giderken elinde bavulu var mıydı?
2: Vardı ya, hem de ağırcaydı. Taşırken zorlanıyordu.
0: Keşke gitmeden önce durdurup bavulunu arasaydı namussuzun.
2: Ne bilirdim ki böyle bir şey yapacağını abi.
3: Bu iyi işte. Perver Bey'i duyarsa garanti yüreğine inecek adam.
0: Sen de kına yakarsın.
3: Ben ne yakacağım? Genç karısı yaksın Cezmi Usta. Perver Bey 70 yaşında. Karısı 38 yaşında. Beyefendi mortu çekince bütün miras Şeyda Hanım'a kalacak. O da altından girer üstünden çıkar servetin.
0: Bana bak, senin işin yok mu? Hadi çek git başlayık odana. Mutfakta ayak altında görmek istemiyorum seni.
3: Tamam tamam. Siz de Perver Bey'e nedense toz kondurmuyorsunuz ya. Hadi bakalım.
2: Ne yapacağız abi? Esat doğru söyledi. Beyefendi gümüşlerin çalındığını duyarsa yüreğine in. Biliyorsun o gümüşlerine çok düşkündü.
0: Biliyorum Hayri, ama çaresiz söyleyeceğim. Sen şu cam bardaklardan birine su koy da götüreyim ona. O zaman söylerim.
1: Neden cam bardakla getirdin Cezmi? Biliyorsun ben her şeyi gümüş bardakla içerim.
0: Biliyorum beyefendi de gümüşler ortada yok.
1: Ne? Yok mu? Nasıl yok? Nerede? Çalındı mı yoksa?
0: Sanırım kovduğunuz aşçı Erkut giderken götürmüş.
1: Vay alçak, vay hırsız, vay namussuz. Çabuk polise söyleyin Cezmi, yakalasın o hırsızı.
0: Merak etmeyin efendim, söyleyeceğiz. O alçağı yakalatacağız. Siz sakin olun. Biliyorsunuz öfkelenmek, heyecanlanmak size yaramıyor. Hapınızı içseniz iyi olur.
1: Hap içecek hal mi kaldı bende Cezmi?
0: Olsun, yine de için beyefendi.
1: Peki peki peki. Sen mutfağa in de akşam için yiyecek bir şeyler hazırla.
0: Başüstüne beyefendi. Ah namussuz Erkut, kalleş Erkut. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Gümüş takımlarımı çalmak neymiş göstereceğim sana.
4: Merhaba hayatım.
1: Sen misin Ceyda?
4: Ne oldu, neyin var kocacığım?
1: Sorma, mahvoldum hanım.
4: Ne oldu Perver, niye mahvoldun?
1: Aşçı Erkut'u işten kovmuştum ya. Giderken bütün gümüş takımları götürmüş alçak.
4: Üzüldüğün bu muydu kocacığım? Şu haline bak, sinirden bembeyaz olmuşsun. Biliyorsun kalbin var, her an durabilir.
1: Ama o gümüşler bana dede yadigarıydı Ceyda. Gözüm gibi bakıyordum onlara. Mahvoldum, bittim.
4: Kendine gel Perver. Doktorun ne söylediğini biliyorsun. Üzülmek, sinirlenmek, heyecanlanmak yasak. Dünya malına bu kadar sıkıca sarılmanın faydası yok. Öldüğün zaman hepsi burada kalacak.
1: Sen ne demek istiyorsun Ceyda? Benim ölmemi mi bekliyorsun ha?
4: Saçmalama Allah aşkına, senin ölmeni isteyen kim? Lafın gelişi söyledim.
1: Ama yine de ölümü hatırlatma bana karıcığım. Seni 18 yaşında bir kız olarak kaldım. Bak bugün 38 yaşındasın. Bense 70 yaşındayım. Seninle evlendiğim zaman bugünlerin geleceğini hiç düşünmemiştim.
4: Sevgili kocacığım, sen yaşlı değilsin ki. Sadece yaşlı koca kompleksine kapılmışsın.
1: Biliyor musun Ceyda? Hala çok güzelsin. Sana baktıkça her gün biraz daha bağlanıyorum.
4: Perver, sen beni ilk defa böyle görmüyorsun. Uyandım, her zamanki makyajımı yaptım. Şimdi de anneme gidiyorum. Hepsi o kadar.
1: Sahi unuttum. Bugün annenin ziyaret günündü değil mi?
4: Evet.
1: Annenin hastalığı nasıl oldu?
4: İyi değil. Dün telefonla konuştum, kötüydü. Bu gece onun yanında kalmak istiyorum. Müsaade edersin değil mi?
1: Tabii, sen nasıl istersen.
4: Ha, yeni bir aşçı tutacak mısın?
1: Bilmiyorum. Şimdilik Cezmi ile Hayri yapacak yemekleri.
4: Bahçıvan Esat'ı da kovmadın inşallah.
1: Hayır ama söyleyeyim, hiç sevmiyorum o herifi. Yılışığın teki. En ufak bir hareketini görürsem o namussuzu da kovacağım.
4: Lütfen Perver. Esat'ın akrabam olduğunu biliyorsun.
1: Ah, biliyorum biliyorum ama devamlı şikayet geliyor ondan. Mutfağa girip etrafı dağıtıyormuş. Her tarafı karıştırıyormuş.
4: Hayatım, böyle küçük sebepler yüzünden adamlarına yol verip durma lütfen. Bunlardan daha iyisini bulmak zor.
5: Selam.
1: Oo, Ferdi, sen misin kardeşim? Hoş geldin.
5: Merhaba abi. Merhaba yenge.
4: Merhaba Ferdi.
1: Oh, ne iyi ettin de geldin Ferdi. Biliyor musun, seni çok özlemiştim.
5: Ben de seni özlemiştim. Ama seni biraz solgun gördüm. Hasta mısın yoksa?
1: Hı hı. İyi değilim Ferdi. Çarpıntılarım beni rahat bırakmıyor.
5: Aman kendine dikkat et abi. Hayrola yenge, sen bir yere mi gidiyordun?
4: Anneme gidiyorum. Siz iki kardeş tatlı tatlı konuşun. Tamam değil mi Perver? Ben yarın öğleden sonra dönerim.
1: Peki karıcığım. Annene geçmiş olsun de, olur mu?
4: Derim. Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.
1: Güle güle.
5: Yengemle sana gıpta ediyorum abi. Ne güzel bir evliliğiniz var.
1: Madem öyle, neden sen de evlenmiyorsun? Bak yaşın 30'u geçti. Hep böyle bekar mı kalacaksın?
5: Merak etme abi, günü geldiğinde evleneceğim tabii.
1: Tabii o gün gelinceye kadar da hep çapkınlık yapacaksın, öyle değil mi?
5: Sen bana haftalığımı verecek misin abi?
1: Söyle bakalım, ne kadar istiyorsun?
5: Her zamanki gibi 150 milyon.
1: Ayda 600 milyon eder. Bak unutma, bu parayı sana hayatını beğendiğim için vermiyorum. Sadece ve sadece kardeşim olduğun için veriyorum.
5: Sağ ol abi. Para nerede?
1: Kasada. Yatak odamın sağ tarafındaki odayı biliyorsun. Şu resim atölyemi.
5: Şifresi aynı mı abi?
1: Aynı. Git aç ve 150 milyon al içinden.
5: İtimadına çok teşekkür ederim. Yani kasanı hiç düşünmeden bana emanet ediyorsun abi.
1: Neden etmeyeyim ki Ferdi? Biz abi kardeş olarak birbirimize güvenmeye mecburuz. Hadi git al harçlığını.

0: Abinden yine para tırtıkladın mı Ferdi'ciğim?
1: Evet Berkan. Her hafta olduğu gibi 150 milyonumu aldım.
2: Abiniz bu kadar zengin mi Ferdi Bey?
1: Evet, kendisi ressamdır ve çok parası vardır.
2: Ay güzel.
0: O zaman ne duruyoruz? Sana her hafta 150 milyon veren abinin şerefine içelim.
1: Siz için Berkan. Ben sevgilimi bekliyorum. Gelsin, ben o zaman içeceğim.
2: Sevgiliniz kim Ferdi Bey?
1: Çok güzel bir kadın.
0: Ya kim bu kadın Ferdi? Kaç yıldır seninle yer içer çapkınlık yaparız ama bir gün olsun sevgilini göstermedin bana.
1: Sabret. Bu gece göreceksin. Hah, işte geldi. Hoş geldin sevgilim.
2: Hoş bulduk Ferdi. Kimler var içeride?
1: Doktor Berkan'la yeni sevgilisi Aynur. Hadi gel. Evet, sizlere sevgilimi tanıtayım. Ceyda Hanım.
2: Memnun oldum.
1: Ceyda'cığım, bu Doktor Berkan. Aynur Hanım da arkadaşı.
0: Hanımefendi, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ferdi sizin güzelliğinizi öve öve bitiremiyordu. Ama az bile söylemiş.

0: Söyle bakalım Ferdi, bu güzeller güzeli kim? Onu tanımak istiyorum.
1: Aa, yabancı değil, abimin karısı.
0: Ciddi olamazsın. Yani yengen mi?
1: Evet.
0: Vay alçak vay. Demek abinin karısıyla.
1: Dur. Hemen beni ahlaksızlıkla itham etme. Onu gerçekten çok seviyorum Berkan. Delicesine aşığım Ceyda'ya.
0: İyi de oğlum, abinin karısı o be. Aşık olsan ne olur, olmasan ne olur? Evet,
1: biliyorum ama elimizde değil. Birbirimizi sevdik, birbirimize aşık olduk. Abimin karısı olması duygularımızı etkilemedi.
0: Şey, doğrusunu istersen sevilmeyecek bir kadın da değil. Daha bugüne kadar onun gibi güzeline rastlamadım.
1: Belki de ben de bu yüzden aşık oldum ona.
0: Abin kaç yaşındaydı?
1: 70. Hem hasta hem de çok yaşlı. Yani bu yüzden ikimiz de yaptığımızdan pişmanlık duyamıyoruz.
0: Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Aynur, Ferdi'nin sevgilisi.
2: Karıştırır mı hiç?
0: Haklısın ama çok güzel bir kadın. İçki gibi insanı etkiliyor.
2: Seni de mi etkiledi yoksa?
0: Kızma sevgilim ama yalan söylemek istemem. Evet, ben de etkilendim o kadından.
2: Bari benim yanımda söyleme be adam.
3: Öğle yemeğinizi vereyim mi beyefendi?
4: Daha acıkmadım Cezmi. Karım gelmedi mi?
3: Henüz gelmedi efendim.
4: Bak bakalım Cezmi. Belki Ceyda'dır.
3: Ferver Boğan'ın köşkü, buyurun.
5: Ferver Bey'le görüşebilir miyim?
3: Kim arıyordu efendim?
5: Adamı söyleyemem ama çok önemli.
3: Bir dakika.
4: Arayan kimmiş Cezmi?
3: Bir bayan efendim. Adını söylemedi. Çok önemliymiş.
4: Allah Allah. Ver bakayım telefonu.
3: Buyurun.
4: Tamam. Sen mutfağa inebilirsin Cezmi.
3: Peki beyefendi.
4: Alo. Buyurun. Ben Perver Bora.
5: Beyefendi, karınız Ceyda Hanım evde mi?
4: Hayır, gelmedi. Dün annesine gitmişti. Geceyi orada geçirecekti. Neden sordunuz?
5: Beyefendi, boşuna kendinizi aldatmayın. Karınız Ceyda Hanım dün gece kardeşiniz Ferdi'nin evinde kaldı.
4: Ne? Ne diyorsunuz siz?
5: Yoksa bilmiyor muydunuz?
4: Yok. Doğru değil bu. Hayır, doğru olamaz.
5: Ama gerçek. Dün gece ben ve sevgilim Ferdi'nin evindeydik. Karınız Ceyda da bizimle birlikteydi.
4: Yok, inanmıyorum size. Siz yalan söylüyorsunuz.
5: Ne yazık ki gerçek. Ben de dün gece öğrendim bunu.
4: Hayır, yalan. Yalan.
5: İster inanın ister inanmayın. Ama karınız kardeşinizin metresi. İyi günler.
4: Alo. Alo. Ceyda. Karım. Güzel karım. Kardeşimin metresi. Hayır. Kalbimi. İlacımı almalıyım.
6: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
2: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Allianz'tır. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklamları

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yine. Yeni bir hafta başlıyor. Dolu dolu Mayıs'la geldik ama biraz da soğuk geldik hafta sonu. Resmen kış mevsimini yaşadı Türkiye. İç bölgelerde bugün için de uyarılar var. Döneceğiz, bakacağız. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta Mayıs ayını dolu dolu yaşayacağımız bir hafta. Artık resmi olarak belki bahara değil yaza merhaba dedik dediğimiz diyeceğimiz bir mevsimde hala soğuğu, kışı, hatta potansiyel kar yağışını konuşuyoruz. Meteorolojinin uyarıları var. İstanbul'da dün akşam da bir fırtına vardı. Rüzgar inanılmaz sert esti. Hem soğuk hem keskin bir rüzgar vardı. Dışarıda olanlara Allah kolaylık versin dedik. Bugün için sabah saatlerinde de dışarıda yine hava soğuk. Pek çok evde, özellikle çocuklu evlerde, yaşlıların, hastaların, bakıma ihtiyacı olanların olduğu evlerde sobalar, kaloriferler yeniden yandı. Tabii Türkiye'nin güneyi için bunlar ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Onlar çoktan yaza geçtiler. Sıcaklık yüksek. Hatta baharı bile atlayan yerler var. Ama Türkiye'nin kuzeyi için hala hava soğuk. Bahar bir türlü beklediğimiz uzunlukta. Böyle ara ara kendini hissettiriyor ama beklediğimiz uzunlukta gelmedi. Biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. İçinde bulunduğumuz mevsime özel bilgiler sunmaya çalışacağız. İlk bölümde ise şöyle bir güne merhaba diyelim, bakalım Türkiye dünya gündeminde neler var.

Önce bir yol durumuyla başlayalım. İstanbul'da trafik ne durumda beraber bir görelim. Sonra hava durumuna da bakacağız. Sabah saatlerinde yoğun bir trafik vardı İstanbul'da da, özellikle Avrupa yakasında kaza, araç arızaları çok bugün. Bir kaza var TEM'de. Güney yönünde yan yolda Mahmutbey'den başlıyor trafik yoğunluğu. Ve bu bölge zincirleme trafik kazası sebebiyle yoğunlaşmaya başladı bile. Burası henüz kazanın meydana geldiği dakikalar çok yakın. Dolayısıyla potansiyel olarak oldukça büyük bir yoğunluk gösterecek. Çünkü burada bir araç arızası da var. TEM'de Mahmutbey İkitelli Maskoy yönünde, bir diğer araç arızası İnönü Caddesi Mahmutbey Köprüsü Bağcılar yönünde. Bu güzergah hem Basın Ekspres'ten gelen, hem TEM'den hem Bağcılar'dan gelen trafiğin kesişim noktası, kesişme noktası. Dolayısıyla potansiyel olarak önümüzdeki yarım saat, bir saat içinde bu bölge çok yoğun olacak. Alternatif E5, ama E5'te de Haramdere Beylikdüzü yönünde yan yolda sağ şeritte bir araç arızası var. Bir diğer araç arızası Avcılar Gümüşbala'dan Küçükçekmece istikametine. Bu da büyük Beylikdüzü'nden gelen, Avcılar üzerinden gelen trafiği yoğunlaştırıyor. Kısacası bu bölge oldukça yoğun. Geriye dönük Firuzköy Isparta Kule trafiği de var şu anda bu saat itibariyle. Dolayısıyla TEM oldukça yoğun. Peki E5'te sonrasında ne var? Sonrasında da iki kaza daha var. Kazalardan bir tanesi Otakçılar'dan Haliç Köprüsü yönüne sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı. Bir diğer kaza ise bağlantı yolunda Ok Meydanı'ndan Piyalepaşa yönüne. Bu da E5'i bypass ederek aşağı doğru inmeye çalışanların güzergahı. Kasımpaşa'ya doğru iniyorsanız eğer bu güzergahın yoğun olduğunu söyleyelim. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı. Buradan yukarı 1. 2. köprüler şu anda en iyi alternatifiniz. Bugün Avrupa yakasında bir araç arızası daha var. Ayazağa alt geçidi Beşiktaş Maslak yönünde. Burası da

bağlanıyorsanız eğer köprüye çok yakın bir noktadan Anadolu yakasına geçebilirsiniz. Çok yakın bir noktadan bağlanarak daha az trafik yoğunluğu yaşayarak. Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olanlar için ise Zincirlikuyu trafiği var ama ondan önce de yine Ok Meydanı Mecidiyeköy arasında bir trafik var. Buradan da yine eğer güzergah olarak size uygunsa sahil yolunu kullandıysanız ya da Gayrettepe'den dönüp gelirseniz bir bypass imkanınız söz konusu olabilir. Şehitler Köprüsü'ne daha yakın bir noktadan giriş yapabilirsiniz. Gelelim Anadolu yakasına. Bugün Anadolu yakasında bir kazan var. Küçük Bakkalköy Ataşehir yönünde sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı ve bu güzergah oldukça yoğun. Bugün E5'te Tuzla trafiği var. Kartal yoğun. Sonrasında Maltepe Ataşehir trafiği var. Göztepe'ye doğru biraz azalıyor ama sonra Kadıköy'den itibaren yeniden sahile kadar, hatta Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de onları da etkileyen bir trafik var. Tem'de Sancaktepe Ataşehir arası çok yoğun. Bu noktada kaza da bu yoğunluğu tetikliyor. Bu güzergah oldukça yoğun. Buradan birinci köprü istikameti yine yoğun görünüyor. Ataşehir'den köprü bağlantısına girenler için Ataşehir yoğun. Sonrasında Ümraniye'de trafik biraz açılıyor ama Ümraniye'den sonra Elmalı, Çekmeköy, Kavacık, bu noktalardaki katılımlar oldukça yoğun görünüyor şu an itibariyle. Yine sahil yolu Anadolu yakası içinde Avrupa yakasında olduğu gibi en iyi alternatif olarak göze çarpıyor şu an itibariyle. Yolda olanlar için sahil yolunu öneriyoruz. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık yavaş yavaş yükselmekle birlikte aşağı yukarı 11-12 derece civarında, gün içinde 16 dereceyi görecek. Kuzeyden rüzgar alıyoruz. Rüzgar bugün de İstanbul'da etkili. Yağış yok ama bu rüzgar yağış getirecek. Yarın İstanbul'da sağanak yağış var. Çarşambadan itibaren ise bu kış hafta sonunu çok çabuk unutacağız ve yaz hızlı gelecek, öyle söyleyelim. Ya da bahar diyelim, hadi atlamayalım. Hiç değilse birazcık da olsa bahar konuşalım İstanbul'da. Cuma günü sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu içinde sıcaklıklar yüksek tahmin ediliyor.

Ankara'ya bakalım. 4 derece sıcaklık Ankara'da, gün içinde 9 dereceye çıkacak. Çok soğuk bir gün Ankara'da. Bu hava aslında çarşambaya kadar etkili. Yavaş yavaş bir yükseliş olacak. Asıl değişimi cuma günü görecek Ankaralılar. Hava parçalı bulutlu olacak, 22 dereceye kadar çıkacak. Ama bugün özellikle öğleden sonra saatlere kadar yağmur var. Yarın da bir hafif yağmur olabilir. Çarşambadan itibaren yağmur etkisini kaybedecek ve sıcaklık hızla yükselecek. İzmir'e geçelim. İzmir'de 13 derece sıcaklık, sabah biraz daha etkili bir rüzgar var, sonra yerini daha açık bir havaya bırakacak. 17 derece beklenen en yüksek sıcaklık. Ama çarşambadan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de sıcaklık hızla yükselecek. Önce 24 dereceye, cuma günü ise 28 dereceye kadar çıkacak. Şimdi meteorolojinin bazı iller için sarı kodlu uyarısı var. Bugün biz bahar nerede kaldı derken bazı yerler için meteoroloji kar uyarısında bulunuyor. Sarı kodla kar uyarısı, sanki kış mevsiminde gibiyiz. Hemen haritayı açalım. Bir kere kuvvetli yağışın beklendiği yerler var. Marmara'nın güneyiyle beraber İstanbul'un doğusunda da, aslında Kocaeli'de de yağış kuvvetli. Karadeniz kıyılarında bu kuvvetli yağış Bartın'a kadar gidecek. Bolu'da karla karışık yağmur var. Kastamonu kuvvetli yağış alacak. Özellikle bugün Kütahya, Aydın, Afyon, bu bölgelerde kar yağışı bekleniyor sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği illere bir bakalım. Bazı illerde kar uyarısı var dedim. Onlardan biri Aydın, diğeri Bilecik. Sonra Bursa, yüksekler için konuşuyoruz. Yine yüksek yerlerde Bolu, Denizli, Afyon, Kütahya, Uşak, Bartın, Karabük, Düzce, bu bölgelerde yine meteorolojinin sarı kodlu, çok tehlikeli değil ama dikkatli olunması gerektiğine dair hatırlatmaları var sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz kar ikonu haritaya yerleşmiş durumda. İnsan bu mevsim.

De bu tarihte 4 Mayıs'ta kar ikonunu görünce şaşırıyor. Tabii sadece kar değil, aynı zamanda bugün Türkiye genelinde yağış çok kuvvetli. Karadeniz'de doğuya doğru giderken gök gürültülü sağanak yağışa dönecek. Aşağı doğru Doğu Anadolu'ya gök gürültülü sağanak yağışlar inecek. Güneyde Van Gölü ve çevresiyle birlikte Bitlis'ten itibaren aşağıda Şırnak Hakkari'ye kadar yağış kuvvetli. Yine Akdeniz'in doğusunda Mersin'den başlamak üzere baraj gölleri seviyesine kadar Adıyaman, hatta biraz daha yukarı çıkalım Elazığ, aşağı doğru inelim Hatay, bu bölgede yağış, gök gürültülü sağanak yağış kuvvetli. Yine İç Anadolu bölgesinde bugün Nevşehir, Niğde, Aksaray, bu bölgelerde yağış kuvvetli. Yine göller bölgesinde Denizli'de bugün yağış kuvvetli. Neresi yağış almayacak desek belki daha kolay sıralarız. Bugün Trakya'da yağış yok, aşağıda Çanakkale'de ve İzmir'de yağış yok. Onun dışında tüm Türkiye yağış alacak. Yarından itibaren bu yağış doğuya doğru kayacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar daha hafif yağışlara bırakacak yerini. Batıda, Ege bölgesinde güneş kendini hissettirecek. Çarşamba iyiden iyiye doğuya doğru kayarken Perşembe ve Cuma günü artık yağış Doğu Anadolu bölgesinden itibaren, Türkiye'nin doğu ve Karadeniz'in doğusundan itibaren ülkemizi terk edecek. Ve biz Perşembe ve Cuma itibariyle tüm Türkiye'de açık, az bulutlu, güneşli, işte o hani nerede kaldı dediğimiz bahar havasını hissetmeye başlayacağız. Önümüzdeki hafta sonu raporu çıkmamış ama potansiyel olarak şimdi baktığımızda Cuma günü yağışın Türkiye'yi doğudan itibaren terk ettiği düşünülürse yağışın hafta sonunda bizi bir parça yalnız bırakacağını, soğuk havanın bizi biraz kendi halimizde bırakacağını söylemek yanlış olmaz. Uzun vadeli raporlara baktığımızda cumartesi pazar için İstanbul'da sıcaklık 22-23 derecelerde görünüyor. Hissedilen değerler biraz daha yüksek olabilir. Cumartesi pazar için dışarıda açık alanda harikulade işler yapılabilir. Aklınızın bir kenarında bulunsun diye hatırlatalım. Güzel bir haftaya giriyoruz. Özellikle salı çarşambadan itibaren yağışın etkisini kaybedeceği. Tabii yağış mevsimin gereği yağışa diyecek bir şeyimiz yok ama hava hızla soğuyunca tarımla uğraşanlar zor durumda kaldılar. Hatta sadece onlar için de söylemeyelim. Kendi küçücük bahçenizde bir şeyler yapmak istiyorsanız, işte birkaç tane çiçek aldıysanız ve ektiyseniz, onlar için bile çok soğuk, çok rüzgarlı, böyle tutunmayı, toprağa sarılmayı zorlaştıran bir hafta sonunu geride bıraktık biz İstanbul için. Ama dediğim gibi bu soğuk hava bugün itibariyle Türkiye genelinde her yerde etkili. İç Anadolu bölgesinde de öyle. Değerler, gündüz değerleri bile 3-4 derecelerde. Afyon'da gece sıcaklığı sıfırın altına inmiş. Yine benzer bir durum Doğu Anadolu bölgesi için, Güneydoğu Anadolu bölgesi için de geçerli ama en hani hava sıcaklarının en keskin düştüğü yer Ege'nin içleri, İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in batısı olacak. Yine Trakya'da da öyleydi hafta sonu ama bugün itibariyle yavaş yavaş yükselecek ve biz yarından itibaren Trakya'da artık 20 dereceleri 5 Mayıs Hıdrellez, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdrellez ve biz hani bu bölgelerde işte Trakya için, Edirne için, Kırklareli için konuşursak eğer 22-23 dereceleri göreceğiz. Bu sıcaklıklar yavaş yavaş doğuya doğru hareket edecek ve Cuma itibariyle artık Türkiye genelinde mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde 25-26 dereceleri, Karadeniz'in doğusunda 17-18 dereceleri, Doğu Anadolu bölgesinde 16-17 dereceleri, İç Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklıkları yine 20 derecelerin üzerinde rakamları, Ege'de böyle bir 27-28 dereceleri telaffuz etmeye başlayacağız.

Ne pişirelim? Takvim yaprağımız bize mercimek çorbası, türlü pirinç pilavı, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Şimdi sebzelerin, meyvelerin renklendiği pazarda artık bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Fiyat olarak pahalı tabii, biraz daha düşmesine ihtiyacımız var ama en azından o güzel renkleri görmeye başladık. En son bu hafta nektar da gördük, yakındır işte kirazı görürüz, sonra kayısı gelir. Bu renkli meyveler aynı zamanda antioksidan açıdan çok zenginler. Ama tüm meyveler için nereden alırsanız alın, evinize geldiğinizde yıkamadan önce, yemeden önce mutlaka şöyle bir sudan geçirmekten bahsetmiyorum lütfen. Şöyle bayağı bildiğiniz karbonatlı sirkeli suda bekletmekten bahsediyorum. Her meyve için bu bekleme süresinin 15 dakika olması gerektiğini hatırlatıyorum. Bu da son derece önemli sevgili dinleyiciler. Aklınızın bir kenarında kalsın lütfen. Çoluğumuza çocuğumuza yedirdiğiniz meyveler. Özellikle bu pestisit işte meyvenin üzerine atılmış tarım ilaçları. Şimdi pestisitten bahsediyoruz sadece onu bildiğimiz için ya da o çok konuşulduğu için belki, ama tabii o yetmiyor. Sadece onu bilmek, sadece ona karşı tedbir almak yetmiyor. Biraz daha dikkatli olmak, biraz daha dikkatli davranmak lazım. Çiğ yenenler için böyle. Aynı şey yeşil yapraklı sebzeler için de geçerli. Dün bizim pazarımızdı. Pazar alışverişi yarım saat sürüyorsa eğer, bildiğiniz yerlerden alıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama aldıklarınızı getirmek, yıkamak, kurutmak, sonra mutfağa toplamak, bunları kaldırmak ciddi anlamda zaman alıyor. Tabii ki sonrasında kullanırken çok büyük bir kolaylık bize. Ama yine de gün içinde vakit olarak baktığınızda ne yaptın ki pazara çıktığının karşılığı aslında bizim ev için söyleyeyim en azından birkaç saat.

0: Türkiye için her ayın başında konuştuğumuz bazı rakamlar var. Aylık enflasyon rakamları açıklanacak sevgili dinleyiciler, onu bekliyoruz. Geride bıraktığımız ayın enflasyon rakamları açıklanacak. Nisan ayı enflasyon rakamıyla birlikte böylece elimizde 4 aylık bir veri olacak. Neye yarayacak bu 4 aylık veri? Bu 4 aylık veri memur, memur emeklisi, işçi emeklisinin Temmuz'da alacağı zammı belirleyecek. Bir, onun üzerine sözleşmeyle elde edilen haklar ya da seyyanen verilecek haklar olabilir belki. Ama genel anlamıyla bize bu rakamı verecek. En son Mart ayı enflasyon rakamı 1.94 çıkmıştı. Aşağı doğru Nisan'da düşer mi yoksa yukarı mı çıkar, yakın mı seyreder, onu beraber göreceğiz. Bu yıllık enflasyon rakamlarını da belirleyecek. Yani Nisan 2025 ve Nisan 2026 arasındaki değişimi gözler önüne serecek. Bu da bize bir yıl içinde enflasyonun nasıl seyrettiğini gösterecek. Aslında içinde bulunduğumuz ortam, savaş ortamı, enflasyonun agresif olarak hareket ettiği bir ortam. Bu agresiflik mutlaka piyasaya da yansıyor. İşte bakıyorsunuz sebze meyveye, İran, Amerika, İsrail arasındaki savaştan bile ne kadar etkilendik. Ben söylemişimdir size daha önce de, sebze aldığımız yere sordum. İşte bizdeki sebzeler, bize iç piyasaya verilen sebzeler şimdi artık yurt dışına gidiyor. Fiyatı ondan arttı. Neden? Çünkü İran savaşa girdi. İran'dan sebze alanlar alamıyorlar. Ama yani savaş başlayalı sadece birkaç gün olmuştu. Hani ne zaman karar verdiniz, ne zaman sattınız, ne zaman gönderdiniz de iç piyasada fiyatlar değişti. Öyle olmuyor tabii o işler ama belki biraz daha fazla denetime mi ihtiyaç var baştan itibaren? Yani sadece bizim muhatap olduğumuz pazardaki satıcı değil, onun muhatap oldukları ve geriye doğru zincirin tamamının belki böyle günlerde biraz daha sıkı denetlenmesi ve nerede problem olduğunun daha iyi anlaşılması gerekiyor. Yani biz enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Birazdan enflasyon rakamları açıklanacak. Bu arada Avrupa'da neler oluyor? Yani Avrupa eski Avrupa değil, Avrupa eski refah iklimi içinde değil. Avrupa'da yaşayanlar eski huzuruna sahip değil. Özellikle işte Rusya ve etrafında yaşananlar Avrupa'yı çok ilgilendiriyor. Çünkü enerjinin büyük bir kısmı, enerji kaynaklarının büyük bir kısmı bu rota üzerinden geliyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş çok ciddi anlamda bir problem Avrupa için. Avrupa bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Diğer taraftan yine enerji kaynaklarından bir diğeri Hürmüz Boğazı Avrupa için. Hürmüz Boğazı'nda da İran, İsrail, Amerika arasındaki savaş var. NATO'nun varlığı ve NATO'nun Avrupa'yı ne kadar koruyabileceği konusu hep gündemde. Avrupa daha fazla büyüyebilecek mi yoksa Avrupa aslında küçülmeye doğru mu gidiyor, gitmek zorunda? Belki bunlar konuşulacak önümüzdeki günlerde. Ama Avrupa'nın eski refahına ve huzuruna sahip olmadığını görmek mümkün. Tabii bu savaşlar sebebiyle Avrupa'ya gelen, yurt dışından gelenlerin, yerleşenlerin de sayısının artmasıyla alakalı. Avrupa'nın çok istediği bir şey değil bu, kendi standartlarını kaybetmek, kendi refahını, gelirini dışarıdan gelenlerle paylaşmak, onların alışkanlığı daha çok bunları çalışan olarak, işçi olarak kullanmak. Ama böyle bir kontrolsüz geliş, ekonomik gücü ne olursa olsun kültürel anlamda farklı bir grubun gelmesi onları çok rahat hissettirmiyor. Bu çok açık, çok belli. Ama bir taraftan da rüzgar eken fırtına biçer. Nerede ne yaptığımıza dikkat etmek lazım. Dönüyor dolaşıyor hep söylüyoruz. Yani dünyanın bir yerindeki herhangi bir problemin başka bir yeri hiç etkilemeyeceğini düşünmek bu dünyada yaşamamak anlamına geliyor. Bu iklimle ilgili olduğu gibi siyasi olarak da böyle sevgili dinleyiciler. Peki biz bu enflasyon rakamlarından ne anlamalıyız, ne beklemeliyiz? Enflasyon rakamları açıklanacak ama buradaki seyrin, enflasyonun beklentinin biraz üzerinde olmasının savaşla ilgili olabileceğini söylemek, enerjide özellikle dalgalanmanın iç piyasadaki fiyatlara yansıması ile ilgili olabileceğini düşünmek lazım. Şimdi bir taraftan da Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı Salı günü öğleden sonra başlıyor. Öğle saatiyle birlikte yarım günlük bir tatille başlıyor. Sonrasında da 4 günlük bayram tatili. Cumartesi günü bayram bitiyor ama zaten tatil. Dolayısıyla arada bir 1,5 günlük çalışma dönemi var. Bu 1,5 gün resmi tatil olacak mı? Bununla ilgili özellikle turizmcilerin gözü şu anda kabinede. Kabine bugün bununla ilgili bir toplantı yapacak. Toplantının gündem maddesi tabii ki öncelikle Türkiye'nin etrafında yaşanan siyasi gerilim. Bir taraftan teröristiz Türkiye süreci ve bu sürecin nasıl ilerlediği, ekonomi, enflasyon rakamları da açıklanmış olacak. Ve bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı, kabine bunları tartışacak. Eğer bayram tatili 9 gün olursa, yani kamu çalışanları için 1,5 günlük tatil, idari tatil olarak sayılırsa, cumartesi, pazar, arkasından pazartesi, salı yarım gün resmi tatil, sonrasında da Kurban Bayramı tatili ve arkasından gelecek hafta sonuyla birlikte neredeyse Mayıs ayının 1/3'ünü hemen hemen tatille kapatmış olacağız. 1 Mayıs'ı tatille açtık, 19 Mayıs salıya geliyor. Onları da kattığımızda hakikaten neredeyse Mayıs ayının hafta sonlarıyla birlikte yarısını tatil olarak geçirmiş olacak çalışanlar. Bu herkesi ilgilendiriyor mu? Hayır. Bize yarıyor mu? Kime yarıyor? Kamu çalışanları daha çok. Onlar resmi kurumda çalışanlar. Orada da yine 9 gün tamamen kepenkleri indirmek gibi bir şey yok. Mutlaka dönüşümlü olarak çalışılıyor. Bankalarda buna dahil olmak üzere. Ama yine de çalıştıkları zaman için fazladan para kazanıyorlar. Öyle bir avantajı var işin. Bize bakarsanız eğer, bizim de yayınlarımız, sizlerle birlikte olduğumuz süre, canlı yayınlarımız, bant yayınlarımız, bunların size ulaştırılması, hepsi birilerinin elinden geçiyor, birilerinin sesinden geçiyor. Dolayısıyla biz ya bayramda çalışıyoruz ya bayramdan önce çok çalışıyoruz. İkisinden biri her halükarda çalışıyoruz yani. Onun dışında kimler çalışıyor? Ben geçen gün 1 Mayıs'ı sayarken çalışanları bazı meslek gruplarını unutmuşum. Arayanlar, söyleyenler oldu biz de çalışıyoruz diye. Evde çalışanları saymıyorum. Evde iş hiç bitmiyor. Resmi tatili yok evin, işinin. Oturdum tamam bitti dediğiniz anda bir ses geliyor. Tam da anneler günü öncesi, bilmiyorum ne kadar hoşunuza gidiyor bu ses ama anne diye başlayan bir ses. Çok oturdun ayağa kalk, bir şey istiyorum sesi. Allah eksik etmesin evimizden bu sesleri, çok kıymetliler bizim için. Ama gün sonunda yoruluyor muyuz? Yoruluyoruz. Evet, meslek gruplarını sayarken anneleri unutmuşum. Anneleri de hatırlatmış olayım. Onların işi gücü hiç bitmiyor. Hem biz yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz bu saat için. İkinci bölümde konuşacağımız başlıklar var. Sağlık konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen, ama enflasyon rakamını da takip ediyoruz. Onu da sizinle paylaşacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Eşini öldürmüştü. Kendi de 42 gün sonra hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Coşkun Erdoğan 23 Mart günü Nevşehir'de bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. O tartışmada silahını çıkardı. 36 yaşındaki eşi Kısmet Erdoğan'a iki el ateş etti. İki çocuk annesi genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Coşkun Erdoğan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Coşkun Erdoğan'ın ise durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyordu ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 gün sonra o da hayatını kaybetti. Geride hem yetim hem de öksüz iki yavru kaldı.
1: Bayağı şey var. Bak duvarlarda gördüğünüz gibi çatlaklar oluştu. Şöyle parke taşından ayırmış. Şuradan boşluktan geliyor böyle.
0: Yağmur tüm şiddetiyle yağdı. Toprak dahi dayanamadı. Heyran köyde hayatı durma noktasına getirdi.
2: Evler yarıldı yarım. Jandarmaya, muhtara vardım sabah. Muhtar geldi. Jandarmayı aradı.
0: Burası Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyü. Kuvvetli yağışın ardından köyde heyran meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 9 yapı zarar gördü. Heyran'ın en çok etkilediği yapılardan biri Kemal ve Döndü Karaburçak çiftinin yaşadığı kerpiç ev oldu. Evde oluşan derin çatlaklar nedeniyle yapı kullanılamaz hale geldi.
1: Sabah kalktım baktım bu arka evin altı yarılmış. Aşağı indim baktım. Aşağılar patlamış yarılmış.
0: İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çift tahliye edilerek köydeki sağlık evine yerleştirildi.
1: Çok kısa bir zamanda hepsi köyümüze ulaştı. Kolluk kuvvetleri dahil gerekli müdahale yapıldı.
0: Köydeki sağlık evi kısa sürede yaşlı çift için hazır hale getirildi. Eşyaları taşındı, soba kuruldu.
2: Allah bin katlar razı olsun Erdoğan'dan. Jandarmadan, kaymakamdan iyilik unutulur mu?
0: Köy sakinleri de devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
3: Allah devletimize zaval vermesin. Her zaman devletimiz bizim yanımızda oldu şimdiye kadar.
0: Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken olası yeni risklere karşı incelemeler devam ediyor.

0: duştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markete gitmek için evlerinden çıkan iki kız kardeş sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri hafif yaralandı. Diğeri ise yaşadığı korku nedeniyle travma geçirdi.
0: Tasmalı köpek üst ayağıma doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. Zaten tasma kısmı ayağıma doğru battı.
1: Birisi 14 yaşında, diğeri 13 yaşında olan iki kardeş Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradı.
0: Düştüğümde direkt üstüme çıktılar. Yani o yüzden şey yapamadım fazla.
1: Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya karışan köpekler belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
2: Euros, I pay 133 euros. This is not correct.
3: Yaptıkları düpedüz dolandırıcılıktı. Turisten tıraş parası olarak 10 euro yerine 133 euro aldılar. Turist tepki gösterince bir de haklıymış gibi üste çıkmaya çalıştılar.
4: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi.
3: İstanbul'da Brezilyalı turist Haliç'te bir berbere gitti. Girişte tıraş parası 400 lira yazıyordu. Tıraşını olan turistten istenen para bu ücretin yaklaşık 15 katıydı.
5: Biz şimdi elimizden geleni yaptık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok, kusura bakma.
3: Turist olup bitenin farkındaydı. Telefonunu çıkardı, kaydı aldı.
2: Turkish people it's very nice. What you guys doing is not right.
3: Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Berber parayı iade ettiğini açıklasa da dükkanı mühürlenmekten kurtulamadı.

0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bıçaklar çekmecelerden, çantalardan çıktı, özenle bilendi. Kurban kesimi için bileme mesaisi başladı.
1: Sabah 7.30'da geliyorum, gece 11'de gidiyorum. Öyle olmasına rağmen yetiştiremiyorum.
0: 80'li Kusta Abdullah Kaya Kocaeli'nde 51 yıldır bıçakçılık yapıyor. 26 yıldır da 12 metrekarelik dükkanında zanaatını yaşatıyor. İlerleyen yaşına rağmen bazen 16-17 saat çalışıyor.
1: Bayramda yoğunluk oluyor. Erken gelin söylememe rağmen herkes bir haftaya sıkıştırıyor. Ben müşterilerimden memnunum. Müşteriler yeter ki biraz erken gelsin. Kurban Bayramı yaklaştığı zaman biraz erken gelsinler. Başka bir şey istemiyorum.
0: Kaya yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan iş yüküne hazır. İşin sırrı ise yetenek ve emekte saklı diyor.
1: Müşteri eksik olmuyor. Önce zımpara bıçağın yanaklarını iyice açıyorum. Ondan sonra keçeli zımparadan geçiriyorum. En son sıfır keçeli zımparadan geçiriyorum. Yağ taşından çıkmış gibi kullanana hayırlı olsun.
0: Ancak birçok meslekte olduğu gibi bu meslekte kaybolmaya yüz tutmuş. Çırak gelmemesinden yakınan usta da gençlere sesleniyor. İşsiz kalmayın, meslek edinin.
1: Geriden gelen yok. Zincirin halkası koptu. Geriden kimse gelmiyor.

0: Gözler bahara çevrilmiş, sıcak günlerin hayalleri başlamıştı. Ancak planlar kara düştü. Mayıs'ın ortasında kar yağışı başladı. Burası Eskişehir. Bahar şehre bir türlü uğramadı. Seyit Gazi ilçesi Kırsal Şükranlı mahallesinde aniden kar yağışı başladı. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan ilçe beyaza büründü. Beklenmedik zamanda gelen kar vatandaşı şaşkına çevirirken yetkililerden de peş peşe uyarılar geldi. Dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Tokat'ta kar sürprizini yaşayan yerlerden biri oldu. Başçiftlik ilçesinde Mayıs ayında kar yağdı. Karla kaplanan alanlarda açan sarı ve mor çiçeklerle çiçek açmış ağaçların üzerine örten kar tabakası doğada görenleri mest etti.
1: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derken bizde Mayıs kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı.
0: Çankırı'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı vardı. Gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Etkili olan kar yağışı sonrası ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karadeniz'de de manzara aynıydı. Ladik ilçe gece yoğun yağan karla beyaza büründü.

0: Mimarı yapay zeka, şahidi tüm şehir, kahramanı ise bir kardeş. Elif'in yapay zeka ile hayal ettiği gelinlik düğün masalına dönüştü. Düzce'de yaşıyor 27 yaşındaki Elif Reçber. Yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflarına gelinlik giydirdi. Sonra sosyal medyada paylaştı.
1: Çok güzel hissediyorum kendimi.
0: Down sendromlu Elif'in paylaşımını gören Düzceliler bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. Hayırseverler birleşti, hazırlıklar tamamlandı. Elif o piksellerin içinden çıkıp gerçek bir gelin oldu. Düğün salonu alkışlarla inledi. Damatlık koltuğundaysa sürpriz bir isim vardı. Elif'in kardeşi Özkan, ablasının mutluluğu için damat rolünü üstlendi.
2: Kendisinin yüzündeki o tebessümü gördükten sonra damat adayı ben olurum dedim.
0: Kızını beyazlar içinde gören babaysa duygusal anlar yaşadı.
3: Bunu anlatamam, sadece yaşarım. Bunu anlatamam ya. Allah herkesten razı olsun.
0: Masalsı düğün oyun havalarıyla, pastayla, kahkahalarla devam etti.
4: Ahmet nereye gidiyor? Yan tarafta mesela. Biz şimdi duran uçuracağız.
0: Tam 72 saat, 4320 dakika. Bir yanda profesyonel ekipler, diğer yanda yüreği ağzında bir aile. Herkes Ahmet için seferber oldu.
5: Biraz yavaşla. Çok hızlandı. Dönme.
0: Aydın Kuyucak'ta yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Açıkkol tam 3 gün önce evinden çıktı ve sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarıyla başlayan o sessiz bekleyiş yerini dev bir operasyona bıraktı. Jandarma sahada, AFAD ve AKUT bölgede 9 farklı dernekten 75 kişilik dev kadro. Her taşın altına bakılıyor, her yer karış karış taranıyor.
4: Orada bir termal aldık, ekibini yönlendirdik. Karşıya geçtik, kayalık alanları oraya yönlendirdik. Orada da ekipler var.
0: Sadece karadan değil, havadan da yoğun bir takip var. İHA KUT ekipleri drone kameralarıyla bölgeyi yukarıdan tarayarak kayıp gence ait bir iz bulmaya çalışıyor. Kayıp ihbarının üzerinden geçen 72 saat ekiplerin titizliğini daha da artırdı. Üçüncü gününe giren arama faaliyetlerinde tek bir hedef var. Ahmet'i sağ salim ailesine kavuşturabilmek.
1: Köpek vadiye girmiyordu oraya.
4: Babanlar ortada korkmaya geçmiyor. Hiç geçmedi mi bugüne kadar?
0: Kuyucak halkı ve ekipler tek yürek oldu. Gözler şimdi bölgeden gelecek o iyi haberde.
5: Tamam, çok güzel.

0: Asker eğlencesi için toplanan gençlerin yanından otomobiliyle hızla geçti. O kadar hızlı geçti ki gençlerle tartıştı. Ama kimse tekrar dönüp kurşun yağdıracağını düşünmemişti. Ancak öyle oldu. 17 yaşındaki sürücü tartıştığı gençlerin yanına bir kez daha geldi. Bu kez elinde tabanca vardı. Ard arda tetiği çekti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'i hayattan kopardı.
1: Kavga ettiği çocuğa sıkıyor. Kurşun da Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum.
0: İstanbul Esenler'de asker eğlencesi için toplanan gençlerle ehliyetsiz şoför arasında tartışma çıktı. Tartıştığı grubun yanına kısa süre sonra silahla geri dönen 17 yaşındaki bir şüpheli kalabalığa kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer 14 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyı gerçek emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. GETAT hekimi bir misafirimiz olacak Doktor Ahmet Yasin Tekin. Kendisiyle akupunktur konuşacağız. Aslında akupunktur dediğinizde tedavi yöntemi olarak adını çok duyduğumuz ama hadi gidelim yaptıralım akupunktur neymiş, bana hangi alanlarda faydalı olurmuş dediğimizde altını çok da dolduramadığımız bir konu. O yüzden bugün Ahmet Bey'e bunları soracağız. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nedir akupunktur?
1: Akupunktur dediğimiz tedavi yöntemi ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında yapılan uygulamalardan biridir. Aslında tarihçesine bakacak olduğumuzda yaklaşık 2500-3000 yıllık bir kadim geçmişe sahip geleneksel bir uygulamadır. Genelde Orta Asya kökenli bir uygulamadır. Bizim özellikle Uygur Türklerinde ve Çin'de bu yönde geçmişe dair ciddi yazılı eserler bulunmakta. Peki tanımına gelecek olursak, akupunktur vücutta özelleşmiş noktalara tek kullanımlık steril iğneler yardımıyla uyarı verilerek vücutta belirli bir iyileşme sağlamaya çalıştığımız tamamlayıcı bir tedavi yöntemi.
0: Aslında herhangi bir ilaç, dışarıdan herhangi bir madde, hiçbir şey verilmiyor. Sadece vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları harekete geçiriliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şey diyebiliriz, vücudun kendi eczanesini tetikleyerek vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlamaya çalışıyoruz.
0: Şimdi dışarıdan bakıldığında bazı noktalara küçük iğneler yerleştiriliyor. Arka arkaya sorayım, belki bir bütün içinde anlatırız. Bir, bu iğneler nedir, neden yapılmıştır? İki, doğru yeri nasıl biliyorsunuz?
1: Efendim şöyle, kullanılan iğneler tek kullanımlık steril çelik iğnelerdir. Ülkeler bazlı uygulama farklılıklarında, bazı ülkelerde gümüş ve altın iğnelemelerde kullanılabiliyor. Ancak maden olarak çok pahalı oldukları ve tekrar sterilizasyonları biraz zor olduğu için bizim ülkemizde çok tercih edilen bir uygulama yöntemi değil. Ama özellikle auriküloterapi dediğimiz, özellikle Fransa ekolünde çok kullanılan kulaktan sadece iğneleme yoluyla gidilen uygulamalarda bu altın iğneler daha çok kullanılıyor ama bizim günlük pratiğimizde çok yaygın değil ama kullanan bazı hocalarımız da olabiliyor. Noktalar konusuna gelince, şimdi akupunkturda vücutta özelleşmiş pek çok nokta var. Bunların bazıları belirli anatomik bulgularla bulabildiğimiz, bazıları vücuttan belli ölçüler alarak, ölçerek bulduğumuz noktalamalar oluyor. Burada tedavi şeması geleneksel uygulamaların hemen hepsinde olduğu gibi kişiye özel. Aynı şikayetle, aynı semptomlarla gelen iki farklı hastamıza iki farklı tedavi şekli oluşturabiliyoruz. Veya bir kişiye her geldiğinde aynı noktalardan değil, farklı noktalardan seçerek de tedavi uygulayabiliyoruz. Peki bunu neye göre seçiyoruz diyecek olursak,

0: Öncelikle akupunkturun temel yaklaşımını biraz özetlemek lazım. Şimdi akupunktur mekanizmasında vücutta 12 meridyenimiz vardır. Bu meridyenler noktaların birleşmesiyle oluşan hayali kanallar gibi düşünebiliriz. Enerji kanalları.
1: Meridyen dediğimizde yukarıdan aşağı doğru
0: bir enerji kanalı hayal edebiliriz.
1: Evet.
0: Bazen parmak ucundan başlayıp yüzde sonlanan, bazen alından başlayıp topuğa uzanan, vücudun farklı bölgelerinde noktaların birleşmesiyle oluşan hayali çizgiler. Evet, genel olarak.
1: O yüzden meridyen.
0: Evet, genel olarak o şekilde olduğu için meridyen diyoruz. Peki nedir buradaki ana amaç? Şimdi akupunkturun felsefesi der ki vücutta chi denen bir yaşam enerjisi vardır. Ve bu chi vücut içerisinde, bu akupunktur meridyenlerinin kendi içerisinde, birbirleri arasında ve vücutla dünya arasında bir akış söz konusudur. Bu da yaşamı oluşturur. Eğer bu akışta herhangi bir problem söz konusu olursa semptom veya hastalık dediğimiz şikayetler meydana gelir şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Peki biz burada neyi amaçlıyoruz? Bu kanallarda eğer bir enerji akışında bir problem söz konusuysa biz o kanallar üzerindeki noktaları tek kolonluk iğnelerle olsun, basıyla olsun, lazerle olsun, farklı elektro akupunktur şeklinde akım vererek olsun. Biz bir şekilde o noktayı uyararak bu akışı olağan haline getirip vücudun dengeyi sağlamasını çalışmaya çalışıyoruz.
1: Yani nehrin akışında eğer bir yer tıkandıysa oradaki
0: taşı kaldırıyoruz.
1: Evet, taşları, toprağı vesaireyi kaldırıp suyun akmasını sağlıyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle özetleyebiliriz.
1: Peki biz bir şeye ihtiyacımız olduğunu hastalık belirtileriyle mi anlıyoruz? Ya da bazı hastalıklar bize nereye dokunulması gerektiğini söylüyor mu bazı belirtiler?
0: Muhakkak ki, ancak bunu belki genellemek mümkün olmayabilir ama bazı noktalarda özellikle şimdi belki biraz şeye değinmek lazım. Akupunkturu ne gibi durumlarda uyguluyoruz? Şimdi akupunktur başlı başına aslında bir tıp sistemi gibi yaklaşır kendi felsefesi içerisinde.
1: Dünyada bazı ülkelerde bildiğimiz batı tıbbının yerine konan bir biçime dönmüş durumda.
0: Şu şekilde bir yaklaşım var. Mesela örnek verelim, Çin üzerinden gidelim. Zaten kökeninde oraya dayanıyor. Şimdi oradaki sağlık sistemi, tıp fakülteleri de aynı şekilde. İlk 3 sene ortak genel temel tıp eğitimi aldıktan sonra fakülteler ikiye ayrılıyor. Geleneksel Çin tıbbı ve güncel modern tıp.
1: Batı tıbbı.
0: Aynen, batı tıbbı eğitimi olarak ikiye ayrılıyor. Hastaneler de buna ayrılıyor. Bizim ülkemizde daha çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında bu uygulamalar yapılıyor ve tamamlayıcı tedaviler, yani direkt tek başına bir tedavi yöntemi değil ama destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak tanımlanıyor.
1: Bizde önce tıbbi bildiğimiz geleneksel.
0: Evet, bir yaklaşım söz konusu değil. Kafa karışıklığı oluşturmasın kurduğumuz cümle. Tabii ki ihtiyacına göre diğer hastaneden diğerine veya diğer yaklaşımdan diğerine ihtiyacı olan kişilerin yönlendirilmesi veya ikisi birlikte kullanımı da söz konusu aynı şekilde.
1: Peki şimdi biz akupunktur deyince küçük iğnelerden bahsediyoruz. Biraz başa dönelim. Ben şu yöntemi seviyorum. Hasta size geldi. Akupunktur yaptırmak istiyorum dedi. Bazı bilgileri var ama kulaktan dolma. Hastayı işte ilk muayeneniz, istediğiniz tetkikler, sonrasında izlediğiniz yolla akupunktur takılma noktasına gidinceye kadar ve sonraki takipleri bize özetler misiniz?
0: Tabii
1: söyleyeceğim.
0: Ki. Örnek veriyorum, bir hastamız bize başvurdu. Belirli bir şikayeti var. İşte bu bir ağrı sendromu olabilir. İştahıyla alakalı bir problem olabilir veya psikojenik faktörlü başka bir sıkıntısı olabilir. Biz kişi geldiğinde öncelikle bir anamnez dediğimiz bir şikayetlerini ve geçmişini, özgeçmişini, daha önceki hastalıklarının süreçlerini, belki çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı kendiyle alakalı iyi kötü anılarını, genel kişinin hayatına dair bir fikir sahibi olacak kadar bir dinliyoruz. Bunu dinledikten sonra öncelikle bir fizik muayenesini yapıyoruz. Özellikle şikayeti fiziki bir problemse, ağrıysa vesaireyse. Muayenesinin sonrasında akupunktura özel birkaç muayene tekniği var. Mesela nabız. Akupunktura özel bir Çin nabzı dediğimiz bir yaklaşım söz konusu.
1: Normal nabız gibi değil mi?
0: Normal nabız gibi değil. Aslında bakılan yerler aynı ama bakma şekli ve yorumlaması biraz daha farklı. Orada meridyenlere yönelik bölümler, ona işte güçlü mü, zayıf mı ya da kaygan mı?
1: Anlayabiliyor musunuz bunu?
0: Anlayabiliyoruz. Evet, tabii. Nabza göre meridyende bir enerji fazlalığı veya azlığı var mı? Bunu aslında yorumlayabiliyoruz. Keza akupunkturda dil çok önemlidir. Kişinin diline bakarak belirli bilgileri alabiliyoruz. Özellikle belirli meridyenlerin belirli bulguları olabiliyor. Veya belirli şikayetlerin...
1: Ne gösteriyor bize?
0: Örnek veriyorum, kişinin dilinin rengi solgun mu, mora mı yakın, pembe mi, kırmızıya mı yakın? Ya da dilde ödem var mı? Veya dilde diş izleri var mı? O da bize bir ödem bulgusudur aynı şekilde. İşte dil üzerinde sarı lekelenmeler veya çatlaklar, yarıklar var mı yok mu? Bunların hepsi bize ufak tefek yorum yapma imkanı sağlıyor. Onun haricinde meridyen muayenesi dediğimiz bir muayenemiz var. Keza aynı şekilde tenzörler veya sarkaçlar yardımıyla baktığımız. Bunların hepsi bize tabii ki bir bilgi sağlıyor.

0: Bunların ve hastamızın anlattığı şikayetler ve yaptığımız fizik muayeneler veya gerekliyse yapılan laboratuvar veya görüntülemeler sonrasında biz kafamızda belirli bir yaklaşım belirliyoruz. İşte akupunkturun kendi içerisinde pek çok yaklaşım metodu vardır. İşte lokal nokta mı çalışacağız, uzak noktalardan mı çalışacağız, kulaktan mı çalışacağız, vücuttan mı çalışacağız? Biz burada kendimize bir
1: yol haritası
0: oluşturuyoruz. Bazen bazı seans geldiklerinde aynı noktaları kullandığımız oluyor. Bambaşka farklı noktalardan yaklaştığımız olabiliyor. Bunların hepsi kişiye özel değiştiği için hani burada direkt şu şekilde yapıyoruz demem çok söz konusu değil.
1: Daha çok vücudun mesela şimdi biz akupunktur dediğimizde belki de kişiye akupunktur uygulanıyor ama biz görmüyoruz. Giysilerin altında kalıyor. Genelde yüze, işte genelde de kulağa uygulanan akupunkturu dışarıdan görüyoruz. Evet. Peki sadece yüze, sadece kulağa mı uygulanıyor?
0: Aslında şöyle, kendi içerisinde farklı ekoller var dediğim kısım tam olarak buydu. Mesela auriküloterapi dediğimiz bir yaklaşımda sadece kulaktan yapılan, işte scalp akupunktur denen sadece kafa derisinden yapılabilen akupunktur yaklaşımları var. İşte lokal nokta, uzak nokta dediğimiz işte problemin, şikayetin olduğu bölgeye yakın noktalardan yapılan veya vücudun hiç bağımsız ama o semptomlardan sorumlu meridyen üzerinden çalıştığımız noktaları olabiliyor. O yüzden vücudun hemen her yerinde bir akupunktur noktamız var. Avuç içi, ayak altı bölgesi hariç. Kişinin ihtiyacına göre bu noktaları seçip uyguluyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi biz dışarıdan genelde el ve yüzdeki noktaları görebildiğimiz için ve genelde hep şey görülür. Bazı seans sonralarında biz hastalara bant iğneler bırakırız. Onlar kulaklara daha çok görülür onlar. O yüzden dediğiniz gibi gözüken yerler oralar oldukları için sadece orası yapılıyor gibi oluyor ama ayak ucundan başımızın tepesine kadar noktalarımız var.
1: Peki ne kadar sürüyor aşağı yukarı bir akupunktur tedavisi?
0: İşin muayene ve tetkik kısımları haricinde işin uygulama kısmı yaklaşık bir yarım saat 30-35 dakikalık bir vaktimizi alıyor. Çünkü noktaların işaretlenmesi, iğnelerin takılması ve bekleme süresince bir 30-35 dakikalık bir süremizi alıyor.
1: Sonrasında hasta ne kadar gelip gidiyor? Yani bir akupunkturda biz diyelim ki kulak çınlaması var hastanın ve bunun için akupunktur yapıyorsunuz. Ne kadar sürüyor?
0: Seans sayısı olarak mı soruyorsun?
1: Evet. Ne kadar? Tedavinin toplamı ne kadar?
0: Tedavinin toplamı da aslında kişiye göre değişiyor. Yani orada vücudun vereceği yanıt o kadar ehemmiyetli ki. Şimdi siz geliyorsunuz, ilk seanstan bile fayda görebiliyorsunuz veya bir yakınınız geliyor. O ikinci, üçüncü seanstan itibaren fayda görmeye başlıyor. Vücudunuzun verdiği yanıtlar da kişiden kişiye değişken olduğu için hani burada direkt şu kadar seansta bu şikayetinizi çözeriz demek yanıltıcı olur. Belki iki seansta, belki üç seanste, belki on seansta bilemiyorum. Hani kişinin vereceği yanıt ve muayene durumuna bağlı olarak değişiyor.
1: O zaman akupunkturu uyguluyorsunuz doğru yerlere, doğru noktalara. Sonra her geldiğinde kaç günde bir görüyorsunuz hastayı?
0: O da yine hastanın şikayetine göre haftada bir veya haftada iki şeklinde çağırdığımız da oluyor.
1: Her geldiğinde tekrar bu meridyenlerin akışını kontrol ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu akupunktur işe yaradı mı?
0: Evet. Öncelikle hastamıza soruyoruz. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Semptomlarımızın durumu nasıl? Artma, azalma? Veya örnek veriyorum ağrılı sendromla ağrısız gün sayısı nasıl, arttı mı? Bu şekilde geri bildirimini aldıktan sonra dediğiniz gibi her geldiğinde nabzını, diline, sarkaçları, meridyen muayenesini her seferinde tekrar yapıp ona göre çizdiğimiz plana sadık mıyız yoksa bir yerlerde bir hesap yanlışı var mı şeklinde?
1: Burası açılmış, burası açılmamış devam ediyoruz ama buraya değil de şimdi artık bu tarafa
0: geliyoruz
1: gibi. Peki hastanın akupunktur tedavisini devam ettirdiği süreç boyunca dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
0: Bizim özellikle kişilerden istediğimiz bazen eve böyle minik ödevler verdiğimiz oluyor. Mesela bantları yapıştırdıysak belli aralıklarla uyarı, dokunma. Masaj, evet dokunma veya masaj şeklinde ricalarımız olabiliyor. Eğer öyle bir şey tavsiye ettiysek mutlaka onu yapmaları. Onun haricinde bizim aslında akupunkturun şöyle bir artısı var. Çoğu uygulamanın haricinde özellikle yapılması ya da yapılmaması gereken şeyler çok kısıtlı. Biz sadece eğer o gün derin iğneleme yaptıysak o gün duş almasını istemeyiz hastamızın. Onun haricinde de bize gelirken cilt temizliğini zaten biz burada yapıyoruz. Onun haricinde dikkat etmesi gereken pek bir şey olmuş olmuyor.
1: Günlük
0: hayatına direkt hemen işlem sonrasında devam edebiliyor kişiler.
1: Şimdi akupunkturu anlatırken hayat enerjisinden bahsettiniz. Aslında akupunktur uygulandıktan sonra insanın kendini en temelde iyi hissettiği nokta enerjisinin artması, beklenen.
0: Evet.
1: Ya ben şimdi akupunktur yaptırsam bütün diğer semptomlar dışında diyelim ki baş ağrım var. Baş ağrımın geçmesiyle beraber enerjimin artmasını da beklerim. Yani hasta ne için gelmiş olursa olsun bu enerji artışı, bu pozitif yaklaşım, kendini daha iyi hissetme hali ortaya çıkıyor mu?
0: Bizim temel amacımız bu. dediğiniz gibi semptomları giderirken bir yandan da kişinin enerjisini dengeleyerek daha iyi hissetmesini sağlamak. Temel amacımız zaten bu. Tabii ki kişiden kişiye yine farklılıkları belirtmek zorundayız ama genel olarak evet, kişiler kendilerini daha rahat, daha iyi hissettiklerini geri bildirim olarak veriyorlar. Ama tabii ki burada da yine kamu spotu olarak yanıtlar kişiye özeldir şeklinde.
1: Bu aslında bu tedavilerde işte bu tamamlayıcı tedavide aslında sürecin Batı tıbbından daha fazla kişisel olduğunu evet. da söyleyelim. İşte hacamat konuşuyoruz öyle, ozon öyle. Yani burada aslında kişisel farklılıkların çok öne çıktığı, dolayısıyla da teşhis koyarken o muayenenin çok anlam kazandığı bir alandan
0: kesinlikle.
1: Bahsediyoruz. Burada o muayene sürecine, sonrasındaki bulgulara ve ardından gelen sürece biraz saygı duymak evet. ve biraz galiba sabırlı
0: evet, olmak biraz lazım. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü evet, bazı hastalarımızda ilk seansta bile yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz ama metabolizma farkları, semptomların varlık süresi, belki kronik bir ağrıdan bahsediyoruz, yıllar içerisinde oluşmuş bir durumdan bahsediyoruz. Direkt tek seansta bir yanıt değil ama en azından birkaç seanslık bir sabır süresi gerekiyor. Bizim zaten genelde yaklaşımımız o şekilde oluyor. Birkaç seans akupunktura vakit tanıyın. Kendinizi yani, dinleyin. Zaten değişimi göreceksiniz.
1: Evet. Değil, işi
0: değil yani. Tabii ki. Şimdi bir ilacı öyle. YouTube'da yarım saat sonra şikayetlerimizin geçmesi gibi değil. Burada biz işin altında yatan varsa bir problemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu.
1: Şimdi akupunktur deyince akla hemen gelen bazı hastalıklar var. Mesela benim aklıma akupunktur deyince ilk ne geliyor? Migren geliyor.
0: Evet.
1: Ağrılar geliyor. Özellikle tutulmalar, fıtıklar geliyor. Siz bize bir harita oluşturur musunuz? Şöyle tepeden tırnağa dediniz ya, akupunkturun en fazla kullanıldığı ve en fazla çözüm beklenen alanları nelerdir?
0: Ülkemiz için konuşacak olursak, bahsettiğiniz gibi özellikle bizim ülkemizde kas iskelet sistemi problemleri çok yaygın. Bel fıtığı olsun, boyun fıtığı olsun, fibromiyalji gibi ağrı sendromları

0: iştah kontrolü noktasında bir destekleyicidir. Eğer
1: ne
0: sizin
1: yani? Nasıl
0: iştahımızı
1: destekler?
0: Yani şöyle geç acıkma ve çabuk doyma açısından kişilere bir avantaj sağlayabilmekte. Hmm. Eğer altında yatan başka bir organik sebebe bağlı değilse bu. Biz orada şu şekilde yaklaşabiliyoruz. Hani eğer problem çabuk doyma üzerine ve iştahı kontrol edememe üzerineyse evet siz bu konuda fayda görebilirsiniz. Ancak akupunkturun kendi başına bir zayıflatma, kilo verdirme gibi bir metabolizmaya muhakkak bir etkisi olacaktır ancak. Hani şimdi bizim kilo verme dediğimizde insanların kafasında rigid şeyler canlandığı için hani akupunktur sizi direkt incecik yapmayacak. Hmm. Akupunktur ise iştah konusunda yardımcı olabilir. Hani sizin yine kilo verme serüveninizde bir destekleyici olarak, tamamlayıcı olarak rol
1: ama
0: alabilir.
1: Ama sizin önce bir yola girmeniz lazım.
0: Evet, sizin önce bir bunun niyetine ve iradesine girmeniz lazım. O size orada destek olur.
1: Peki şimdi ben sosyal medyada şunu çok görüyorum. Başın ağrıyorsa şuraya bastır, başının ağrısı geçsin. İşte görme problemin varsa şu 3 noktaya masaj yap, miyopun geçsin. Yakını göremiyorsan şuraya masaj yap günde 5. Bunlar akupunktur noktaları muhtemelen
0: evet.
1: Olan yerler. Peki biz gerçekten evde otururken bazı noktalara sadece kendi elimizle basınç yaparak sonuç alabilir miyiz? Var mı bize böyle önerebileceğiniz ya hani bu da benden olsun hayatınızda bunu hiç unutmayın. Doktor Ahmet'i hatırlayın diyeceğiniz.
0: Şu şekilde özetleyebilirim. Evet, bahsettiğiniz şeylerin hemen hepsi bir akupunktur noktası. Bazen biz özellikle işte her an bize ulaşamayacak işte örnek veriyorum onkolojik tedavi alan hastalarda özellikle mide bulantısı problemleri için belli başlı böyle o tarz şikayetlerdeki akut nokta yani herkes de işe yarar diyemem ama hastaların büyük çoğunda rahatlama sağlayabilen bazı noktalar oluyor. Hı. Tabii bu herkes de işe yarayacak diye bir kaydı asla olamaz.
1: Mesela ilaç kullanamıyor anne adayı evet. Ama mide bulantısı
0: evet.
1: Var.
0: Mesela o şekilde gelen hastalarımız özellikle çok bulantınız olup bize ulaşamayacağınız noktalar diye gösterdiğimiz bazı pratik bilgi noktaları oluyor ama.
1: Şimdi alalım ağzınızdan öyle
0: peki, bir noktaları. Alalım. Meslek ancak bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Herkes de işe yaramayacak diye bir kaydı kesinlikle yok. Çünkü başka bir sebebe bağlı da olabilir ancak. Biz avucumuzun içini açtığımızda. Bileğimizin içi yüzünde bileğimizin bir çizgisi vardır. Hı hı. Burada herkesin kendi parmağına göre akupunkturda herkesin kendi vücut ölçüsüne göre ölçü alınır. Hı hı. Bir sun ölçü birimi vardır. Herkesin orta parmağının orta boğumu. Hı. Yani şu kısım orta şurası. Parmağın orta boğumu bir sundur. Hı. Biz genelde anatomik olarak ölçerek bulduğumuz noktaları bu ölçü faydalanırız. Ama bazı vücudumuza göre noktaların ölçüleri vardır. Örnek veriyorum işaret orta ve yüzük parmağı. Bu üçünün toplamı 2 sundur. 2 sun.
1: 2 sun.
0: Bileğimizin iç yüzünde, bilek çizgimize bu üç parmağımızı koyduğumuzda tam orta noktada olan kısım perikardiyum altı noktasıdır.
1: Şurası mı yani?
0: Evet. Buraya tabii ki biz normalde iğneleme ile uyarıyoruz ancak derin basınç yaparak, derin masaj uygulayarak noktayı uyarılabiliyor.
1: Derin basınçtan kastınız bayağı
0: parmakla, ciddi evet, bir basınç. Ciddi bir basınçla burayı ovalayarak uyarmak amaç.
1: Burada mide bulantısı geçiyor mu?
0: Burası aslında mide bulantısının en sık kullandığımız noktaların başında gelir. Eğer akut durumlarda böyle acil hani çok bulantınız var. İşte dediğiniz gibi bir gebe adayısınız. Evet. Veya gebesiniz veya onkolojik tedavi oluyorsunuz. O an hemen
1: veya
0: hastaneye gidebilecek bir durumumuz da yok.
1: Bulunuyor.
0: Evet, çocuğumuz evet. Arabaya bindi midesi bulunuyor. Bu noktayı basınç yaparak anlık bir rahatlama sağlayabiliriz. Ya yani bu masaj yoluyla uyardığınız noktalardan kalıcı çözümler beklemeyin tabii ki ama en azından o anı kurtarırsınız.
1: Evet. Peki bunun dışında var mı bir Ahmet noktası daha?
0: Çok yaygındır. İnternette de çok görürsünüz. Yine baş parmak ve işaret parmağın arasındaki elimizin o yumuşak kısmında. Aslında şöyle yapabiliriz. Elimizi sertçe kapattığımızda parmaklarımızı işaret ve baş parmağımızın arasında bir tümsek oluşur. Hı-hı. Bu tümseğin tam tepe noktası. Hı-hı. Burayı da yine aynı şekilde baş ağrılarında çok sık söylenir. Hı-hı. Bunun sebebi şudur aslında. Orada şunu da açmak
1: lazım.
0: Ne geçiyor
1: buradan?
0: Şimdi burası kalın bağırsak 4 noktasıdır. Aslında migren hastaların hepsinde değil tabii ki ama istatistiksel olarak büyük çoğunda kalın bağırsak meridyeni kaynaklı bir baş ağrısı görüyoruz. Tabii ki bu herkeste böyle olacak diye bir kaide yine yok. Kesinlikle altını çizeyim. O yüzden genelde baş ağrısı istatistiğinde bu noktanın kullanımı çok olduğu için bu noktaya yapılan derin masajlarda da baş ağrılarının rahatladığını duyabiliyoruz.
1: Peki kabızlık mesela bağırsak ya, dediğiniz
0: kabızlık dediğimizde iş çok komplike bir hale geliyor. Orada tek bir nokta söyleyemeyiz. Yani,
1: peki migren?
0: Migrende de aynı şekilde bu noktayı kullanabiliriz.
1: Peki
0: ama,
1: kulak çınlaması böyle hızlı hızlı.
0: Kulak çınlamasında da direkt bir nokta söyleyebilmem çok açıkçası şey değil. Aslında en sık kullandığımız eve verebildiğimiz iki nokta bu iki nokta.
1: Bu iki noktayı biliyorsak kendi evet. Vücudumuzda. Anlık problemlerde,
0: anlık problemlerde evet fayda görebiliriz. En azından hani bir acil işimiz vardır. O an o ağrı bizim çok işimizi zorlayabilir.

0: çıkacaksa o işimizi halledene kadar bizi kurtarır en
1: azından. İdare edecek. Peki. Akupunktur için bir hatırlatmada bulunalım. Çok konuşuluyor, çok konuştuk. Biz de yayınlarda konuşuyoruz. Ama burada mutlaka bir doktor kontrolünde.
0: Kesinlikle.
1: Doğru bir yerde, bir hastane ortamında, bir klinik ortamında. İğnelerin kaynağı çok önemli. Çünkü şöyle bir şey. İğneyi batırdığı yer kişinin bir sinir noktası olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Allah korusun. Hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz kötü sonuçlar çıkartabilir. Burada da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Evet. Kişisel farklılıklar kadar ortak noktamız
0: tabii ki
1: mutlaka bu hassasiyet olmalı.
0: Kesinlikle. Akupunktur uygulayacak kişilerin mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT ruhsat olan, GETAT ünitesi ve GETAT merkezi ruhsat olan bir birimde sertifikalı bir hekim tarafından görülerek onun tarafından uygun malzemelerle bu işlemlerin yapılması çok mühim. Çünkü öbür türlü vücudumuzda pek çok yer var. Yanlış yerlere uygulamalar olabilir. Tedaviden bir fayda görülmeyebilir. Bahsettiğiniz gibi hassas noktalara hasar verilebilir. Kişilerde istenmeyen sonuçlar doğabilir. O yüzden mutlaka işin uzmanına danışmanızı öneriyoruz efendim.
1: Biz de Türkiye Hastanesi'nde size öneriyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dinleyicilerimiz mutlaka size ulaşabilirler. Özellikle bu son dönemde estetikle ilgili uygulamaları çok görüyorum. Yüzünde akupunktur iğnecikleri, böyle bandajlar olan çok tanıdığım var.
0: Evet.
1: Faydalı ki bu kadar yaygın diye düşünüyorum.
0: Kozmetik amaçlı da kullanabiliyoruz dediğiniz gibi.
1: Türkiye Hastanesi'nden Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
2: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Yeni reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.

0: telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda bir misafir ağırlayacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirimizle bugün bağırsak sağlığı konuşacağız. Çok önemli bir başlık. Aslında bağırsak sağlığını biz program olarak çok önemsiyoruz genel vücut sağlığımız için, ama oluşabilecek hastalıklar nelerdir, tedavisi nedir, bunu konuşacağız. Doçent Doktor Sabahattin Destek Genel Cerrahi Uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: İlk canlı yayınımız değil mi sizinle?
1: Dinleyicilerimize hoş geldik diyoruz. Sanırım bu ikinci olacak.
0: Canlı yayınımız. Bağırsak deyince biz vücudumuzun büyük de bir kitlesini aslında düşünüyoruz, görüyoruz değil mi? Şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım fonksiyonu itibariyle de.
1: Asıcı bağlarla, yağlı bağlarla karın arka kısmına tutturulmuş ince ve kalın bağırsaklar olarak ayrılan İnce bağırsakların vücuttaki gıdaların emiliminin yapıldığı, yani yediğimiz yemekler protein, karbonhidrat veya yağ kısmı olsun fark etmiyor. Hı-hı. Besinsel olarak ince bağırsakların içindeki uzantısal, fırçamsı uzantılar dediğimiz villuslar sayesinde karaciğere, yani kana geçiyor. Bağırsaklar olmasa gıdaları vücudumuz alamaz. Dolayısıyla da kişi yediği yemeği vücuda alamadığı için haliyle yaşamla bağdaşamaz.
0: Aslında beslenmenin çok büyük bir parçasını bağırsaklar oluşturuyor.
1: Kesinlikle. Yani mesela ameliyat oldu veya başka bir şekilde bağırsaklar saf dışı kaldı diyelim. Kişi de eğer bir metreden az ince bağırsak

0: oluyor veyahut da mineraller oluyor. Onların oluşturduğu salgılarla vücut normal besleyici florayla yaşıyor. Kalın bağırsak görevi de o. Yani ama aslında, hayati değil.
1: Yani hı-hı, aslında şu konuştuğumuz bu mikrobiyotalar,
0: evet,
1: probiyotikler, prebiyotikler, hani evet, bunların nerede emildiği, nasıl çalıştığı aslında biraz daha kalın bağırsaklarla
0: ilgili. Evet, aynen öyle.
1: Biz daha çok bağırsaklarımızın varlığını gaz problemi yaşadığımızda, kabız olduğumuzda, evet, bir de hemoroid varsa eğer, evet, genelde orada hissediyoruz. Hı-hı. Halbuki işte kronik hastalıklarımızdan tutun da mutlu olmaya kadar.
0: Kesinlikle, evet.
1: Pek çok yaşadığımız durumun iyi ya da kötü bağırsaklarla ilgisi var. Şimdi ağızdan aldığımız bir gıda aşağı doğru iniyor. Midemizde sindiriliyor. İnce bağırsağa geliyor. Kalın bağırsağa geliyor. Son suyu da emiliyor. Ardından dışarıya atılıyor. Bu doğal bir süreç.
0: Evet.
1: Bu sürecin nasıl işlemesi lazım sağlıklı bir insanda?
0: Şimdi sağlıklı bir insan dediğini çok güzel. Bağırsaklar açısından okunuyu da ekleyeyim. Vücudumuzda ikinci beynimiz veya ana hormonal organlarımız diyen de var. Şöyle, vücuttaki veya ruhtaki her şeyden etkileniyor bağırsaklarımız. Ve artı vücutta aldığımız toksinlerden de etkileniyor. Kişinin stresli olması, kaygılı olması, üzüntülü olması direkt bağırsaklarda, beyinden bağırsaklara giden nervus vagus dediğimiz karın içi ana sinir yapısıyla direkt sinir durumuyla etkileniyor. Yani bağırsaklar bizim için besleyicilikte ve bazı vücut için faydalı hormonların salınımında ve mikrobiyota ve probiyotiklerle hayati bir yere sahip. Fakat duygu durumdan, dışarıdan aldığımız gıdalardan, beslenme şeklimizden, ilaçlardan hepsinden etkileniyor.
1: Yani stres oldu diyelim ki, stres yaşadı kişi. Hı hı. Bundan en çok belki de bağırsakları etkileniyor.
0: Kesinlikle. Özellikle de bayanlarda stres durumunda zaten bayan vücudunda hormonal hakimiyet fazla olduğu için progesteron salınımında bir değişiklik oluyor. Ve bunun dışında stres nervus vagusu da kasaraktan, etkileyerekten, aktive ederekten düz kasları, hem progesteron hem nervus vagusun fazla çalışması düz kasları, bağırsak düz kaslarının kasılımını artırarak bağırsakta yavaşlamaya ve kramplara neden oluyor.
1: Bağırsakta gördüğümüz hastalıklar daha çok nelerdir? Hani bildiklerimiz ama sizin belki klinikte daha çok gördüğünüz ve bizim bilmediklerimiz, konuşmadıklarımız.
0: Bağırsaklar açısından baktığımızda, yukarıdan aşağı indiğimizde ince bağırsaklar açısından gördüğümüz en tipik şey alerjik gıda alerjileri oluyor. Bu mihvalde baktığımızda özellikle de sütteki laktoz veyahut da kazein, diğer taraftan unlu mamullerdeki gluten ve bazı selüloz tiplerinde, yine bazı meyvelerde çilek gibi yahut da işte kavun gibi, yine bazı sebzelerde işte soğan, sarımsak gibi vücudun aşırı duyarlılığıyla alerjen bir yatkınlık varsa kişide ciddi anlamda konfor bozukluğu, gaz sindirim bozukluğuna neden olabiliyor. Hı hı. İnce bağırsaklarda gördüğüm şey, en tipik rastladığım şey gıda alerjileri. Yani toplumda da çok fazla var ve çok sık var. O noktada organik ve sağlıklı beslenmek kesinlikle gerekli.
1: Peki siz uzman olarak mesela laktozsuz sütü ya da tamamen glutensiz beslenmeyi öneriyor musunuz?
0: Önermiyorum şundan dolayı. Gluten genetiği GDO'lu gıdalarla kişiye genetiği değiştirildiği için daha çok zarar veriyor. Fakat bilinen organik ve doğal gluten vücutta faydalı bir etki yapıyor. Hmm. Ama genetiğiyle oynandığı için gerek gluten olsun gerek kazein olsun vücutta zararlı olabiliyor. Yani köy hayatında bu siyez buğdayı gibi tabi buğdaylar.
1: Ata tohumları dediğimiz tohumlar.
0: Ve kendi yetiştirdiğimiz işte hormon verilmemiş ya da işte yapma küspe gıdaların az verildiği hayvanlardan alınan sütler çok faydalı. İnce bağırsaklarda diğer sorun da kron ve ulseratif kolit dediğimiz vücudun bağırsaklarını etkileyen romatizmal durumlar. Onların da genetik etkisi var kesinlikle. Ulseratif ve kolit durumu daha çok hani genetik yatkınlık ve altyapısında olup ve dış ortamda işte stres gibi, ilaç gibi veyahut da bir hastalık geçirmeyle agreve olan, yani kendini ortaya çıkaran hastalıklar ve ortaya çıkınca da hayat boyu giden vücutta karaciğeri, gözü ve kollajen yapıyı etkileyen hastalıklar ince bağırsaklarla ilgili. İnce bağırsakların kanser ve kitleleri az görülüyor, nadir görülüyor ama kanser ve kitle ve polip açısından baktığımızda maalesef kalın bağırsakta çok fazla görülüyor. Kolon kanseri, bu arada ara bilgi, vücut da en sık, yani toplumda en sık rastlanan 4. 5. kanserler
1: bizim
0: grubunda.
1: Bizim toplumumuzda da giderek artıyor galiba.
0: Maalesef
1: değil mi?
0: Artıyor. Evet, evet.
1: Özellikle de belli bir risk grubundaysa

0: Şimdi hocamız da söyleyecektir, belli kontrolleri atlamamak lazım. Muayeneden korkup çekinip atlayanlar var ama ondan önceki belirtileri de mutlaka yakalamak lazım ki iş oraya gelmeden müdahale şansımız olsun. Kesinlikle. Şimdi biz kolon kanserini yayınlarda, farklı yayınlarda o kadar çok konuştuk ki ama iş dönüyor dolanıyor, iki faktöre dayanıyor. Bir tanesi genetik yatkınlık, diğeri beslenme alışkanlıkları. Yani biri değiştiremediğimiz ama diğeri yönetebileceğimiz alan.
1: Bravo. Burada şimdi baktığımızda şimdi yönetebileceğim, çok güzel özetlediniz gerçekten Hülya Hanım. Sizin dediğiniz mihvalden gidelim. Şimdi genetik yapıya baktığımızda ailede işte kardeşte, annede, babada kolon kanseri varsa bu kişinin yapabileceği en iyi şey kolon sağlığı açısından sağlıklı beslenmek ve kontrol taramalarını, işte kolonoskopi gibi, gaytada gizli kan baktırmak gibi kontrol taramalarına daha erken başlamak. Böylelikle de
0: normalde
1: olası bir kötü durumun önüne
0: geçilir.
1: Normalde Sağlık Bakanlığı 50 yaşından sonra mutlaka öneriyor. Ama ailede varsa ve sağlıklı olmayan bir yaşantısı varsa, gıda açısından, stres açısından, bu mihvalde o zaman 35'lere 40'lara kadar inilebilir.
0: Çekmek lazım. Peki değiştirebileceklerimizi de biraz konuşalım. Sonra belki teknolojinin bize sunduklarını da konuşuruz. Çünkü hakikaten kanserin hem teşhisinde hem tedavisinde hemen her gün yeni yöntemlerden, araştırma sonuçlarına göre belirlenen yeni tedavi protokollerinden hep konuşuyoruz.
1: Evet, burada şimdi kolon kanseri olsun, kolonun diğer hastalıkları olsun, hatta hemoroid ve anal füsür olsun, baktığımızda iş dönüp dolaşıp sağlıklı beslenmeye ve kabız kalmamaya geliyor. Çünkü kişi sağlıksız besleniyor. İşte ne bileyim, fast food türevleri, hamburger, pizza veyahut da yapay içecekler yahut da çok ilaç alımı, bu gibi kişiler bir de kabız kalıyorsa, yani 3 günden daha geç tuvalete çıkıyorlarsa, bu kişilerde bu zararlı etkenler bağırsakta daha uzun süre depo edildiği ve kaldığı için bağırsaktaki uzun kalışa binaen bağırsağın içini daha çok etkiliyor ve bu etkilenime bağlı olarak bağırsak içindeki bozulma, bağırsak içindeki dejenerasyon ve kansere yatkınlık artıyor. Bu da ilk olarak polip veyahut da ülserler şeklinde başlıyor. O yüzden bu şekilde yaşantısı olan kişiler kesinlikle taramalarında, hatta gaytada gizli kan her şeyde mutlak sonuç vermeyebilir. Böyle bir yaşantısı olan kişi, hele hele genetik yatkınlığı da varsa, muhakkak 35-40'lı yaşlarda bir kolonoskopiyle, baz temel kolonoskopiyle başlayıp ona uygun şekilde bir tarama programına katılmalı bence.
0: Bu noktada şunu da hatırlatalım. Bu tür erken alınan raporlar ya da tarama sonuçları elinizde olduğunda, birkaç yıl sonra üzerine yenisi çekildiğinde ortaya herhangi bir olumsuzluk çıkıyorsa, bunun ne zaman ortaya çıktığına dair daha kolay bilgi edilebiliyor doktor ve daha hızlı bir tedavi oluşturabiliyor. Şimdi hemen her konuştuğumuzda sizinle hep yeni bir teknolojiden, yeni bir makaleden, bilimsel bir çalışmadan bahsediyorsunuz. Kolon kanseri konusunda böyle bir yeni çalışma var mı bize?
1: Kolon kanseri konusunda özetle de gerek Avrupa, gerek Amerika olsun, gerek Sağlık Bakanlığı'nın özetle de son 5 yıllık çalışmaları olsun, kolon kanserinin aslında önlenebilir bir hastalık olduğunu, yani önlenmesinin de zor değil, kolay olduğunu, bu mihvalde yapılacak bir kolonoskopinin, ortaya çıkacak küçük ülserler olsun, polipler olsun, alınmakla kolon kanserinin önüne geçilebileceği, hastalığın bertaraf edilebileceğini ortaya koyuyor toplumsal bazı çalışmalar. Bu mihvalde özetle de yine kolon kanseri için de önleyici hekimlik çalışmaları ciddi anlamda bakanlığımız tarafından da yoğunlaştırıldı. Bu açıdan aile sağlığı merkezlerinde özellikle de bakanlığın tavsiye ettiği şekilde tarama testleri olan gaytada gizli kan testleri özellikle de 3 yıldan beri yoğun bir şekilde yapılıyor. Ve pozitif çıkanları da hemen kolonoskopi yapılsın diye hastanelere yönlendiriliyor. Bu açıdan kolon kanseri önlenebilir bir hastalıktır ve kanserden gönül rahatıyla korkmayıp, kolonoskopi de çok rahat bir şekilde ve güvenle yapılabilmekte. Kolonoskopiden de korkmayıp hastanın önüne rahatlıkla geçilebilir.
0: Şimdi son dönemde sosyal medyada da çok konuşuluyor. Hemen herkes bir karışım verip bağırsakları temizleme çalışmasında. Zerdeçalla sütü karıştırırsanız, sarımsakla sütü karıştırırsanız, bir kür şeklinde içerseniz gibi başlıyor. Hı hı. Daha farklı karışımlar da var ya da dışarıdan alınabilecek kimyasallarla belki yapılabilecekler var. Bu konuya bakışınız nedir? Bağırsak temizliğinden siz işin uzmanı olarak ne anlıyorsunuz?
1: Şimdi bu tarz farklı bir fonksiyonel tıpsal yaklaşımlar veyahut da tamamlayıcı tıp yaklaşımları var. Bunlarla ilgili olarak mesela birkaç sayabilirim. Örneğin gayta transferi gibi, işte mikrobiyatanın yeniden canlandırılması ve bağırsak içindeki ortamın düzenlenip kansere yatkının azaltılması gibi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Sonra diğer açıdan baktığımızda bağırsaklarla alakalı dediğiniz gibi özellikle de fitoterapik yaklaşımlar, zerdeçal olur veyahut da yine çörek otu olur, aromatik bitkiler olur. Bunlar aslında ana tedaviler değil. Bunlar yaklaşım olarak tamamlayıcı, bütünleyici tedaviler. Ana tedavide iki önemli husus var. Birinci önemli husus kesinlikle tarama programı, kolonoskopi ve kolonoskopi de beraber o polibin alınması, yani tedavisi. Çünkü kolonoskopi hem tanıyı hem tedavi aynı anda sağlıyor. Ha diyelim kolonoskopide bir tümör yaklaşımı görüldü. Yine tümör biyopsi alındı. Tümör çıktığında da yine endoskopik olarak ileri teknolojiler artık var. Endoskopik olarak ultrason, endoskopik olarak bağırsaktan içeriden tümörü kazıma gibi güzel içten yapılacak müdahaleler var. Tamamıyla olayı fitoterapiye bırakmamak, ondan çare aramamak lazım. Hı hı. Çünkü
0: bunu
1: garantisi yok.
0: Bunu koruyucu hekimliğin bir parçası gibi görebilir miyiz?
1: Yani koruyucu hekimlik açısından burada yapılacak en önemli husus şu: kişinin sağlıklı beslenmesini sağlamak.
0: Ne öneriyorsunuz mesela bağırsak sağlığı için? Şu mutlaka yenmeli.
1: Sağlıklı beslenmede kesinlikle vücutta antioksidan etkili olan ve vitamin eksikliğini yerine koyan sebze meyve çok önemli. Ve lifli gıdalar. Yani bağırsakta yine kabızlığı engelleyici posalı gıdalar yenmek suretiyle büyük abdesti çıkışı hızlandırmak. İşte toplumumuz belki aramızda sevmeyenler vardır ama ben gerçekten çok seviyorum. Pırasadır, ıspanaktır. Hakikaten lifli Çin gıda tıbbında da önemli. Yine lahana türevleridir. Bunlar bağırsakta kabızlığı engelleyici ve tedavi edici özelliği bile olabilir denebilir.
0: Bunlar aslında sülfür içerdiği için bağırsağın da sevdiği gıdalar.
1: Evet,
0: yani biz sevmiyor olabiliriz ama bağırsağımız seviyor, öyle düşünelim.
1: Oradaki flora için çok faydalı. O yüzden sürekli et, sürekli et, sürekli tavuk, sürekli tavuk. Yani sürekli basit unsal gıdalar, işte pizzadır, hamburgerdir. Bunlar gerçekten hem bağırsağı hem karaciğeri hem vücudu alt üst eden ve vücuttaki alerjik ve romatizma süreçleri de hızlandıran gıdalar. Yani kişi arada tabii ki tadımlık yiyebilir, ona bir şey demiyoruz ama ağırlıklı olarak sağlıklı yaşamla dengelemeyi ve sağlıklı yörüngeden ayrılmamayı sağlamak lazım.
0: Bağırsak sağlığına artık takıntı derecesinde bakan bir tanıdığım vardı. Herkesin bardağında kalan suyu içerdi mikrobiyota transferi yapmak için kendine. Çünkü herkesin mikrobiyotasının kendi vücuduna girdikten sonra biraz yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söylerdi. Evet. Çok enteresan. Mikrobiyotayı belki bir program ya da dizi şeklinde
1: kesinlikle
0: bile konuşmak
1: evet,
0: gerekebilir.
1: Bambaşka bir dünya.
0: Bambaşka bir dünya. Hiç farkına varmadığımız bir evren var bağırsaklarımızın evet içinde.
1: Şimdi o mikrobiyotaya geldiğimizde de sağlıklı beslenildiğinde özellikle bizim geleneksel Türk mutfağımız mikrobiyotaya hakikaten çok olumlu katkıda bulunuyor.
0: Fermente gıdalardan mı bahsediyorsunuz?
1: Yani evet, bu hem fermente gıdalar ve Türk gıda zincirine baktığımızda, mutfağına baktığımızda muhakkak sebze ağırlıklı bir beslenme şekli de var. Bu mikrobiyatayı bozan en önemli unsurlardan biri, onu da değinmeden geçmeyeceğim. Evet, fast food gıdaların yanı sıra bir de uygunsuz, düzensiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gerçekten bağırsak içindeki gerek K vitamini, gerek niyasin, gerek biyotin, faydalı B grubu vitaminler olsun, onları üreten faydalı bakterilerin hepsini tarumar ediyor, yok ediyor. Duymuşsunuzdur, geniş spektrumlu, geniş ölçekli bir antibiyotik kullanımda hem bağırsak düzeni yok oluyor, hem sadece flora bağırsakta değil, her vücudumuzdaki her organın kadın hastalıklar açısından baktığımızda, kadınlık organlarının ağ sağlığı açısından, mide sağlığı açısından baktığımızda bir düzeninin olduğunu ve onun bozulmaması gerektiğini görüyoruz. O yüzden dinleyicilerimize sağlıklı beslenmenin yanı sıra kesinlikle antibiyotik kullanma hemen heves etmesinler. Muhakkak bilinçli antibiyotik kullanım için hekime danışarak antibiyotik kullansınlar. Mesela klorhidromisin grubu antibiyotikler, penisilin grubu antibiyotikler gerçekten mikrobiyatanın ciddi ciddi zarar veren unsurlarıdır. Bilinçsiz antibiyotik de kullanmayalım lütfen.
0: Hele yıllar da geçtiyse bir birikme etkisi var. Dışarıdan gelen ağır metaller vesaire eklendiğinde hakikaten bağırsaklarımız çok ciddi bir yük taşıyor. Ara ara onları hafifletmek için belki beslenmeyi de hafifletmek. Kesinlikle. Onların sevdiği gıdalara geçmek lazım. Çok teşekkür ediyorum bugün için Sabahattin
1: Bey. Biz teşekkür ederiz Hülya Hanım. Programınız ve katkılarınız için biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Sizin katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.

0: Eşini öldürmüştü. Kendi de 42 gün sonra hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Coşkun Erdoğan 23 Mart günü Nevşehir'de bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. O tartışmada silahını çıkardı. 36 yaşındaki eşi Kısmet Erdoğan'a iki el ateş etti. İki çocuk annesi genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Coşkun Erdoğan daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Coşkun Erdoğan'ın ise durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyordu ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 42 gün sonra o da hayatını kaybetti. Geride hem yetim hem de öksüz iki yavru kaldı.
1: Bayağı şey var. Bak duvarlarda gördüğünüz gibi çatlaklar oluştu. Şöyle parke taşından ayırmış. Şuradan boşluktan geliyor böyle.
0: Yağmur tüm şiddetiyle yağdı. Toprak dahi dayanamadı. Heyran köyde hayatı durma noktasına getirdi.
2: Evler yarıldı yarım. Jandarmaya, muhtara vardım sabah. Muhtar geldi. Jandarmayı aradı.
0: Burası Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Derekışla köyü. Kuvvetli yağışın ardından köyde heyran meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle 9 yapı zarar gördü. Heyran'ın en çok etkilediği yapılardan biri Kemal ve Döndü Karaburçak çiftinin yaşadığı kerpiç ev oldu. Evde oluşan derin çatlaklar nedeniyle yapı kullanılamaz hale geldi.
1: Sabah kalktım baktım bu arka evin altı yarılmış. Aşağı indim baktım. Aşağılar patlamış, yarılmış.
0: İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çift tahliye edilerek köydeki sağlık evine yerleştirildi.
1: Çok kısa bir zamanda hepsi köyümüze ulaştı. Kolluk kuvvetleri dahil gerekli müdahale yapıldı.
0: Köydeki sağlık evi kısa sürede yaşlı çift için hazır hale getirildi. Eşyaları taşındı, soba kuruldu.
2: Allah bin katlah razı olsun Erdoğan'dan. Jandarmadan, kaymakamdan iyilik unutulur mu?
0: Köy sakinleri de devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.
3: Allah devletimize zaval vermesin. Her zaman devletimiz bizim yanımızda oldu şimdiye kadar.
0: Yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken olası yeni risklere karşı incelemeler devam ediyor.

0: duştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde markete gitmek için evlerinden çıkan iki kız kardeş sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri hafif yaralandı. Diğeri ise yaşadığı korku nedeniyle travma geçirdi.
0: Tasmalı köpek üst ayağıma doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. Zaten tasma kısmı ayağıma doğru battı.
1: Birisi 14 yaşında, diğeri 13 yaşında olan iki kardeş Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradı.
0: Düştüğümde direkt üstüme çıktılar. Yani o yüzden şey yapamadım fazla.
1: Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya karışan köpekler belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
2: Euros, I pay 133 euros. This is not correct.
3: Yaptıkları düpedüz dolandırıcılıktı. Turisten tıraş parası olarak 10 euro yerine 133 euro aldılar. Turist tepki gösterince bir de haklıymış gibi üste çıkmaya çalıştılar.
4: Çok itiraz ediyorsa verelim şeyi.
3: İstanbul'da Brezilyalı turist Haliç'te bir berbere gitti. Girişte tıraş parası 400 lira yazıyordu. Tıraşını olan turistten istenen para bu ücretin yaklaşık 15 katıydı.
5: Biz şimdi elimizden geleni yaptık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok, kusura bakma.
3: Turist olup bitenin farkındaydı. Telefonunu çıkardı, kaydı aldı.
2: Turkish people it's very nice. What you guys doing is not right.
3: Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Berber parayı iade ettiğini açıklasa da dükkanı mühürlenmekten kurtulamadı.

0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bıçaklar çekmecelerden, çantalardan çıktı, özenle bilendi. Kurban kesimi için bileme mesaisi başladı.
1: Sabah 7.30'da geliyorum, gece 11'de gidiyorum. Öyle olmasına rağmen yetiştiremiyorum.
0: 80'li Kusta Abdullah Kaya Kocaeli'nde 51 yıldır bıçakçılık yapıyor. 26 yıldır da 12 metrekarelik dükkanında zanaatını yaşatıyor. İlerleyen yaşına rağmen bazen 16-17 saat çalışıyor.
1: Bayramda yoğunluk oluyor. Erken gelin, erken gelin söylememe rağmen herkes bir haftaya sıkıştırıyor. Ben müşterilerimden memnunum. Müşteriler yeter ki biraz erken gelsin. Bayram, Kurban Bayramı yaklaştığı zaman biraz erken gelsinler. Başka bir şey istemiyorum.
0: Kaya yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan iş yüküne hazır. İşin sırrı ise yetenek ve emekte saklı diyor.
1: Müşteri eksik olmuyor. Önce zımpara bıçağın yanaklarını iyice açıyorum. Ondan sonra keçeli zımparadan geçiriyorum. En son sıfır keçeli zımparadan geçiriyorum. Yağ taşından çıkmış gibi kullanana hayırlı olsun.
0: Ancak birçok meslekte olduğu gibi bu meslekte kaybolmaya yüz tutmuş. Çırak gelmemesinden yakınan usta da gençlere sesleniyor. İşsiz kalmayın, meslek edinin.
1: Geriden gelen yok. Zincirin halkası koptu. Geriden kimse gelmiyor.

0: Gözler bahara çevrilmiş, sıcak günlerin hayalleri başlamıştı. Ancak planlar kara düştü. Mayıs'ın ortasında kar yağışı başladı. Burası Eskişehir. Bahar şehre bir türlü uğramadı. Seyit Gazi ilçesi Kırsal Şükranlı mahallesinde aniden kar yağışı başladı. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan ilçe beyaza büründü. Beklenmedik zamanda gelen kar vatandaşı şaşkına çevirirken yetkililerden de peş peşe uyarılar geldi. Dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Tokat'ta kar sürprizini yaşayan yerlerden biri oldu. Başçiftlik ilçesinde Mayıs ayında kar yağdı. Karla kaplanan alanlarda açan sarı ve mor çiçeklerle çiçek açmış ağaçların üzerine örten kar tabakası doğada görenleri mest etti.
1: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derken bizde Mayıs kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı.
0: Çankırı'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı vardı. Gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Etkili olan kar yağışı sonrası ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karadeniz'de de manzara aynıydı. Ladik ilçe merkezi gece yoğun yağan karla beyaza büründü.

0: Mimarı yapay zeka, şahidi tüm şehir, kahramanı ise bir kardeş. Elif'in yapay zeka ile hayal ettiği gelinlik düğün masalına dönüştü. Düzce'de yaşıyor 27 yaşındaki Elif Reçber. Yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflarına gelinlik giydirdi. Sonra sosyal medyada paylaştı.
1: Çok güzel hissediyorum kendimi.
0: Down sendromlu Elif'in paylaşımını gören Düzceliler bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. Hayırseverler birleşti, hazırlıklar tamamlandı. Elif o piksellerin içinden çıkıp gerçek bir gelin oldu. Salonu alkışlarla inledi. Damatlık koltuğundaysa sürpriz bir isim vardı. Elif'in kardeşi Özkan, ablasının mutluluğu için damat rolünü üstlendi.
2: Kendisinin yüzündeki o tebessümü gördükten sonra damat adayı ben olurum dedim.
0: Kızını beyazlar içinde gören babaysa duygusal anlar yaşadı.
3: Onu anlatamam, sadece yaşarım. Onu anlatamam ya. Allah herkesten razı olsun.
0: Masalsı düğün oyun havalarıyla, pastayla, kahkahalarla devam etti.
4: Ahmet nereye gidelim?
5: Biz özel gidelim.
4: Bir tarafta mesela. Biz şimdi duran uçuracağız.
0: Tam 72 saat, 4320 dakika. Bir yanda profesyonel ekipler, diğer yanda yüreği ağzında bir aile. Herkes Ahmet için seferber oldu.
6: Biraz yavaşla. Dönme.
0: Aydın Kuyucak'ta yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Açıkkol tam 3 gün önce evinden çıktı ve sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarıyla başlayan o sessiz bekleyiş yerini dev bir operasyona bıraktı. Jandarma sahada, AFAD ve AKUT bölgede 9 farklı dernekten 75 kişilik dev kadro. Her taşın altına bakılıyor, her yer karış karış taranıyor.
4: Orada bir kervan aldık, ekibini yönlendirdik. Karşıya geçtik, kayalık alanları oraya yönlendirdik. Orada da ekipler var.
0: Sadece karadan değil, havadan da yoğun bir takip var. İHA-KUT ekipleri drone kameralarıyla bölgeyi yukarıdan tarayarak kayıp gence ait bir iz bulmaya çalışıyor. Kayıp ihbarının üzerinden geçen 72 saat ekiplerin titizliğini daha da artırdı. Üçüncü gününe giren arama faaliyetlerinde tek bir hedef var. Ahmet'i sağ salim ailesine kavuşturabilmek.
1: Köpek vadiye girmiyordu oraya.
5: Babanlar orada korkmaya geçmiş.
4: Hiç geçmedi mi bugüne kadar?
0: Kuyucak halkı ve ekipler tek yürek oldu. Gözler şimdi bölgeden gelecek o iyi haberde.
6: Tamam, çok güzel.

0: Asker eğlencesi için toplanan gençlerin yanından otomobiliyle hızla geçti. O kadar hızlı geçti ki gençlerle tartıştı. Ama kimse tekrar dönüp kurşun yağdıracağını düşünmemişti. Ancak öyle oldu. 17 yaşındaki sürücü tartıştığı gençlerin yanına bir kez daha geldi. Bu kez elinde tabanca vardı. Ard arda tetiği çekti. 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'i hayattan kopardı.
1: Kavga ettiği çocuğa sıkıyor. Kurşun da Yusuf'a geliyor. Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum.
0: İstanbul Esenler'de asker eğlencesi için toplanan gençlerle ehliyetsiz şoför arasında tartışma çıktı. Tartıştığı grubun yanına kısa süre sonra silahla geri dönen 17 yaşındaki bir şüpheli kalabalığa kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer 14 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 13, Ankara 6, İzmir 16, Bursa 12, Konya 8, Afyon 5, Denizli 10, Antalya 18, Adana 14, Zonguldak 10, Samsun 14, Trabzon 15, Kayseri 11, Erzurum 10, Gaziantep 9, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 16 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ile 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saadete kavuşmak için. İmam-ı Rabbani ki büyük veli ve alim buyurdu ki, saadet istiyorsa her kim Muhammed Mustafa'ya uymalıdır o elbet. Böylece ele geçer zira sonsuz saadet. Cennet nimetlerine kavuşabilmek için ona tabi olması lazımdır her kişinin. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymayanların yaptığı ibadetler Hak Teala indinde bulamaz kıymet değer. Veliler onun sonsuz deryasından bir yudum içip muratlarına kavuştular bilumum. Yerdeki melaike hep onun hizmetçisi, göktekiler de onun aşıklarıdır hepsi. Velhasıl mevcud olan ne varsa kainatta hep onun şerefine yaratılmıştır hatta. Alemde mevcud olan her varlık canlı cansız, o Resulün ruhundan feyz aldı istisnasız. Allah'ın varlığını o beyan eylemiştir. Yüce Rab onu razı etmeyi istemiştir. Ona ve eshabına binlerce selam olsun. Gönüllerimiz onun muhabbetiyle dolsun. Ey sonsuz saadete kavuşmak isteyenler, ona tabi olmaya çalışın, size yeter. Bu devlete ermeye ne varsa mani olan, bütün var gücünüzle kaçınınız onlardan. O yüce peygambere eğer ki biri uymaz, her bir sözü zehirdir, kim olsa da fark etmez. Onu dinleyenleri sürükler felakete. Kimseyi düşürmesin Allah böyle afete. Lakin görürsünüz ki eğer bir alim kişi o Resul'e uyarak yapıyor her bir işi, dikkat ve titizlikle ona tabi oluyor ve diğerleri gibi hiç gösteriş yapmıyor, İşte hakiki alim ve veli böyle olur. Onlara tabi olan bulur rahat ve huzur. Dünya ve ahirette felaketten kurtulmak böyle din adamına uymakla olur ancak. Çünkü o Allah için ihlasla yazar söyler. Kalpten dediği için kalplere tesir eder. Her kim böyle bir zatı tanır ve sever ise, çok büyük bir nimete kavuşmuştur o kimse. Kendi küçük aklını bir kenara koymalı, sevgi ve muhabbetle ona tabi olmalı. Böyle bir evliyaya kavuşulmazsa eğer, onların kitabını okumak icap eder. Dünya kazancı için konuşan ve yazandan, arslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü arslan insanın alır yalnız canını. Bunlar ise alırlar dinini, imanını.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh: Eyyühel veled, yani ey oğul kitabında buyuruyorlar ki, gaflet ve şaşkınlığına kapılarak ana babanın kalbini kırarsan derhal onların rızasını almaya çalış. Yalvar, yakar, minnet eyle ve her ne yaparsan yap, onların gönlünü al. Ana babanın evlat üzerinde hakları çok büyüktür. Bunu daima göz önünde tutarak ona göre hareket eyle. Ana babaya ve hocaya ve devlete isyan etmek, karşı gelmek caiz değildir. İslamiyet'in yasak ettiği bir şeyi emir ederlerse isyan etmemeli, suç ve günah da işlememelidir buyuruyor Süleyman bin Ceza Eyyühel Veled kitabında.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
4: Selamun aleyküm hocam Mustafa Bey.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
4: Bir adak hakkında sorum vardı.
3: Dinliyoruz.
4: Adak farzlardan ve vaciplerden bir kaçar tane örnek verir misiniz? Nasıl olacak? Onu bir izah eder misiniz? Bu kadar efendim.
3: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Hocam benim iki sorum vardı ama.
1: Buyurun.
5: Hocam birinci sorum, Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan doğuştan deli, meczup olan bir insanın öbür dünyadaki hükmü nedir? Bir de belli bir hayatı yaşamış 30-40-50 yaşına kadar sonradan delirmiş bir insanın öbür dünyada ahiretteki hükmü nedir? Yani Arasat, Araf'ta mıdır, cennette midir, cehennemde midir? Bu birinci soru. İkinci sorum da gene Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan. Nikahsız doğmuş bir çocuk. Doğmuş çocuk, sonradan nikah kıymışlar. Evlatlar olmuş ama çocuk doğduğunda nikahları yokmuş. Bir de aynı sorunun devamı, Müslüman bir anne ve Müslüman babadan doğmuş nikahsız bir çocuk, anneleri babaları bir araya gelmemiş. Bunun öbür dünyadaki hükmü nedir hocam?
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
3: Efendim. İlk dinleyicimiz demek ki kitaplarda okudu. Yani bir şey adanırken farz ve vacip cinsinden olması lazım buyuruluyor. Yani bunlar hani nelerdir? Namaz farz bir ibadettir. Ama namazın nafileleri de var. Doğru. Oruç farz ibadettir. Nafileleri de var. Doğru. Zekat farz bir ibadettir. Ama onun sadakası da var, nafilesi de var. Hac farz bir ibadettir. Ama nafilesi de var. Nafilesi de var.
1: Umre mesela.
3: Evet, umre mesela. Veyahut da bir defa hac yaptı, ondan sonrakiler hep nafile olur artık. Hep nafile olur. Dolayısıyla hani kitaplarda anlatılırken farz veya vacip cinsinden olması gerekir. Mesela kurban kesmek vaciptir. Hani dinleyicimiz diyor ya, misal verirseniz. Yani ben bir kurban keseceğim dediğin zaman vacip olan bir şeye adamış oluyorsun. Ben işte şu işim olursa ne bileyim 3 gün oruç tutacağım dedin. Farz cinsinden olur.
1: 100 rekat
3: veya 100 rekat namaz kılacağım dedi. Namaz cinsinden olursa o şart yerine geldiği zaman bu namazı kılması, oruç tutması vacip oluyor. Şu işim olursa bir hayvan keseceğim dedi, o işi oldu, o hayvanı kesmesi vacip olur. Kurban kelimesini kullanırsa bunu, mesela diyelim ki bu vakitte, şu anda biz Zilkade ayında bulunuyoruz, bunun arkasına Zilhicce girecek, hac ettiğimiz ve kurban kestiğimiz ay. Dolayısıyla adadı. şu işim olursa dedi, bir kurban keseceğim dedi, kurban kelimesini kullanarak. 10 gün sonra da o tahakkuk etti. Hemen keseyim. Hayır. Kurban kelimesi kullandığı için kurbanı ilk kurban bayramında kesecek. Peki biz önceden bunu bilmiyorduk. Mesela hep kurban kelimesini kullanarak böyle adakta bulunduk. Şu an aklımıza gelince kestik mesela. O yerine geldi mi? Kitaplarda buyuruyor ki adakta şartlı olarak adakta bulunan bir kimse şu işim olursa bir kurban keseceğim dediği zaman o iş olur olmaz hemen ilk kurban bayramında bu adağını yerine getirmesi şart.
6: Kesmesi şart.
3: Kesemedi. Mesela biz vaktiyle böyle adakta bulunduk ama kesmedik falan. Kesmeyecek artık buyuruyor.
6: Ya üzerinden kurban bayramı geçtikten sonra
3: kesmeyecek.
6: Artık kesmeyecek.
3: Ya ne yapacak?
6: Ne yapacak?
3: Bedelini altın olarak fakire verecek.
6: Kurban bedelini.
3: Evet. Ama o hayvanın bedelini. Ama öyle değil de şöyle deseydi. Şu işim olursa bir koyun, bir koç keseceğim dedi. Kuzu keseceğim dedi yahut da. Çünkü koyun ve keçi yavruları 6 aylık anası gibi gösterişli olursa 6 ayı geçince onlar da kurban olabiliyor ve adakta yapılabiliyor. O şart yerine geldi. 10 sene önce böyle dediydi. Kurban kelimesini kullanmadı bak. Hala onu kesecek. Efendim ölmeden önce işte hastalandı, baktı ki ölüm alametleri beliriyor. Vasiyet eder. Benim bir adam var yerine getirin diye. Koç keseceğim dedim, işte para ayırdım falan yerde, ondan bir koç alın, aynı şekilde kesin, fakirlere dağıtın. Onu yerine vasiyet etmesi lazım buyuruyor. Çünkü borç
6: burada
3: olarak
6: kurban kurtarır. Kelimesini kullanıp kullanmaması önemli.
3: Evet, kurban kelimesi. Niye kurban kelimesi? Şimdi bazılarının hatırına gelebilir. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kurban kelimesini kullanınca bir, o keseceğin hayvanın yerini tayin ediyorsun. Yani Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri. Kurban bu 3 gün içerisinde kesilir. Ondan sonra hayvanları tayin ediyorsun. Deve, sığır, koyun, keçi.
6: Kurbanlık hayvanlar.
3: Kurbanlık yani. Hayvanlar. Mesela şey bile şu işim olursa horoz keseceğim demek. Böyle adakta bulunmak da caizdir. Çünkü kitaplarda sadaka cinsinden olanlar da aynı şekilde adak olur buyuruyor. Sadece farz ve vacip değil. Böyle şey olarak, sünnet olarak bildirilenler de aynı şekilde adak olur. Çünkü kümes hayvanları kurban hayvanı değil. Ama şu işim olursa bir horoz keseceğim veya tavuk keseceğim, hindi keseceğim denebilir mi? Denebilir. Bu da adak mıdır? Adaktır. Ama bir hindi kurban edeceğim denmez. Çünkü hindi veya tavuk veya da horoz kurbanlık hayvan değil. Bunu da iyi aynı şekilde anlamak gerekir.
6: Diyelim ki birisi kurban adadı. Yani kurbanı keseceğim dedi. Kurban geçti. Sonra baktı ki bunun bedelini verecek ya. İhlas Vakfı 5500 lira yurt dışı hisse bedeli diyor. Bunun üzerinden verebilir mi 5500 lira?
3: Verebilir.
6: İlla ki bir koç parası ya da ne bileyim bir dana parası falan mı ayırması?
3: Yok. Şimdi orada adağını yerine getirmek önemli. Ha Türkiye'de yerine getirmişsin. Ha Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde veya Afrika'nın herhangi bir ülkesinde, Asya'nın herhangi bir ülkesinde veya Amerika'nın herhangi bir ülkesinde. Önemli değil. Efendim burada 5000 liraydı da işte Afrika'nın Çat bölgesinde bu 1000 liraya halloluyor. Oraya gönderebilir miyim? Netice itibariyle ya koyundur keseceğin ya keçidir veyahut da bir dana hissesine girdin. Üçü de olur mu? Olur. Yerine gelir mi? Gelir. Şimdi konu açılmışken oraya da girelim. Yani onun mahsuru yok.
6: Tamam.
3: Yurt dışına verdiği zaman o adağı
6: yani
3: yerine gelmiş olur.
6: 5500 liralık altın mı alıp vermesi lazım?
3: Evet, öyle vermesi gerekir.
6: Tamam.
3: Şimdi hatta bir gram altın ya. Değil mi? Tereddütü kalkmış şey yapması. Bir gram altın alma. Aynı şekilde pakete verir. Veyahut da bir gram altınla devrini yapar. Öyle yapar.
6: Kağıt para verir.
3: Şimdi kurban kelimesini kullanarak ilk kurban bayramında kesmeyince nasıl bedelini altın olarak verirse, bu normal vacip olan kurban bayramında da kendisine vacipti, bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü kesmesi lazımdı. Yetişemedi, kesemedi. Hayvan bulamadı beyan. Sakıt olur mu? Sakıt olmak demek yani üzerinden o borç kalkar mı?
6: Kalkmaz. Düşer mi?
3: Düşer mi? Kalkmaz. Ne yapacak? Bedelini altın olarak verecek. Kurban içinde. Mesela biz bunu senelerden anlatıyoruz ya, sen de şahitsin. Yani biz anlata anlata, hani bazılar diyor ki efendim işte tam ilmi hali herkes anlayamaz. Allah Allah ya, anlayamazmış. Halbuki ilmi hali yazan zat diyor ki buyuruyor ki ön sözünde, bu kitabı ilkokulu bitiren birisinin anlayacağı şekilde yazdık. Ve hakkında da okutmuş. Hanımefendiler ilkokul mezunuydu. Her sayfayı okutmuşlar bu. Dolayısıyla yani tecrübeyle sabit aynı zamanda. Tecrübeyle de sabit. Hani bazıları böyle efendim işte ben anlaşılacak şekle getirdim falan. Senin anlaşılacak şeklinde, senin de. Biz de kolaylık olsun falan. Yani bu İslam alimleri bilmiyor. Yani yazdıkları eserler çok yukarıda kalacak, insanlar anlamayacak, istifade ediyor. Niye yemek veriyor o zaman? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebedi kitabını biz yıllardır mesela burada yayın yapıyoruz. Vatandaş mutmain olmak için İlmihal'i alıyor, okuyor. Orada da görüyor. Dedi, zekat borcu, sadaka-i fıtır borcu, kurban borcu, adak borcu. Bunları öğrendi. Öğrendiklerinin delili de yani yakinen burada sen de şahidimsin. Yani bahtın apakta şahit. Telefonlar geliyor. Benim diyor 5 senelik kurban borcum var. 7 senelik kurban borcum var. Bunun altında devrini yapar mısınız? Anlamış mesele işte. Böyle borcu olanlar var. Zekat borcu var. Sadaka-i fıtır borcu var. Sadaka-i fıtırla yani kurban ve sadaka-i fıtırda nisap aynı. Yani kurban kesmesi vacip olan kimsenin sadaka-i fıtır vermesi de vacip. Mesela zekat vermesi farz değil ama kurban nisabına malik oluyor. Bu zekat alamıyor. Zekat vermiyor ama zekat da alamıyor. Ama dolayısıyla mesela dinleyicilerimizden mesela sadaka-i fıtır borcunu ödemek çok kolay. Mesela bir ata lirayı diyelim ki 20 senelik fıtrası için, 20 senelik fıtrası için birisiyle devir yapsa o borç kapanır. Çünkü şeyden undan hesap edince bir ata lira 7.2 gram. Dolayısıyla 10 senelik 20 senelik borcunu öder. Ama kurban öyle değil. Zekat da öyle değil. Sen önceki senelerde tahmini olarak zekat borcun var mesela. Ne kadar altının vardı? 100 gram mı? Tamam, 2,5 gram altın. Bu değişmiyor bak, 2,5 gram. Kaç sene kaldı üzerinde? 10 sene. Ne etti? 25 gram altın borcun var senin arkadaşım. Dolayısıyla bir fakirle bunun devrini yaparsın. Veya vekalet verirsin. Senin adına bir başkası aynı şekilde yapar. Hani bize vekalet verip biz bugüne kadar aynı şekilde çok kimsenin sadaka-i fıtır, kurban, zekat borçlarının devrini yaptık.

0: hadis-i şerifte. Bir Müslümanın dünya işine yardım ederse, dünyanın işine, ne elde adres arıyordu, sen adresi söyleyiverdin. Veyahut da aynı şekilde bir hastalığı var ya, bu konuda mütehassıs doktor falan. Aa diyorsun, bir dakika, ben tanıdığım bir doktor var, genelde aynı şekilde senin hastalığınla alakalı mütehassıs doktorlar da biliyor falan. Hemen onun numarasını buldum veyahut da aradın, onun yanında sordum falan. İşini hallettin. Aa, onun üzerinde bir dağ kalktı. Değil mi? Rahatladı.
1: Yükünü aldın.
0: Peki bunun karşında ne aldın? Hiçbir şey. Hiçbir şey değil. O hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir dünya işini halkedenin yarın mahşer günü Allah-u Teala onun aynı şekilde hesabını kolaylaştırır. Hatta sen dünyadayken darda kalan bir kulumu ferahlandırdın. Şimdi sıra bende buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kadar günahı var. Ferahlaması için günahların gitmesi lazım. Allah-u Teala günahları uçuruyor. Siliyor yani.
1: Affediyor.
0: Günahlar gidince hoş. Ya sevabı yok. Sevap da verdim diyor. Tamam mı? Ne kadar sevap? 5 ton da sevap verdim. Hadi buyur.
1: Dünya işi böyle yani. Ahiret işi bir de.
0: Ahiret işi. Tamam mı? Ahiret işi. Orada dünya işi için buyuruluyor. Ya ahiret için yaparsan onun hesabı yok. Ya Allah rahmet eylesin. Hemen bile Cağaloğlu'nda bir gün şöyle baktılar. Kalabalıktı falan. Buyurdular ki çok kazanıyorsunuz dediler. Fakat dediler kovanın altı delik. Suyu koyuyorsun gidiyor. İnşallah kovayı da kapatırız da deliği kapatırız da kalır.
1: İnşallah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabı ise haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz haya imandandır buyurarak edebin içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır buyurarak da güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseye itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor.

0: O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman, yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman, Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miracı söyleyince, "Aman kimseyi anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer," dedi. Peygamber Efendimiz de, "Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer, çürük temel üzerine bina olmaz, ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın," buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı. Alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi. "Ümmü Hani, haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok," dedi. Peygamber Efendimiz, "Yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter," buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a, "Habibim çok üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git Habibimi bana getir," buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı. Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. "Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim," dedi. İşte beş vakit namaz bize Miraç olarak verildi. Miraç'ta ne hikmetler vardır? Namaz kılmayan Miraç'tan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte Miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin suali. Doğuştan dedi, aklı noksan doğan veya sonradan aklını kaybedenlerin ahiretteki durumları ne olacak? Ehl-i Sünnet alimler bunların hepsini yazmışlar. Farklı içtihatlar var. Burada üstünde genel hepsinin durduğu, bunların ana babaları nasıl? Eğer ana baba Müslümansa, Allah-u Teala, mesela doğuştan aklı noksan olanlar, annesi babası Müslümandır. Allah-u Teala onları ana babaların hürmetine cennete gönderiyor. Peki sonradan aklı gitmişse, o konuda da farklı içtihatlar var. Mesela aklı olmadan önce bu imanlı mıydı, değil miydi? Sonraki dönemde zaten anne babasına bağlı olarak aynı şekilde devreye girer. Sonradan aynı şekilde devreye girer. Son önemlidir diyenler var alimlerden. Sonu nedir bunun? Akılsızdır. Akıl gitmiştir, uçmuştur. Mesuliyet de aynı şekilde kalkar. Peki ahirette ne olur? Ahirette işte ana babaya bağlı. Ana baba Müslümansa bu cennete gider. Peki doğuştan aklı noksan veya sonradan aklını kaybetmiş olan kimsenin ana babası kafirse, o konuda İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, anlatıyor ki bunları, anlatırken buyuruyorlar ki, mesela Müslüman bir anne babanın çocuğu dünyaya gelmiştir, vefat etmiştir. Sabiyken ölmüştür. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Kafir olan anne babanın da çocuğu sabiyken ölebiliyor. Ölebiliyor. Bunların ahiretteki durumu hakkında da farklı içtihatlar var. İşte dinleyicimiz de aynı şekilde onu duymuş veya okumuş. İşte Araf'ta kalır mı?
1: Arada yani.
2: Arada kalır mı?
1: Arada kalınacak bir yer var mı?
2: Ha, Bazıları o şekilde Araf'ta bekletirler bunlar. Bazıları da işte orada bunlara tebliğde bulunulur. Aklı noksan veyahut da sabiyken ölmüş. Zaten aklı noksansa sabi demektir, yani o şey yapmamıştır. Teklifte bulunulur. İman edenler cennete, iman etmeyenler de cehenneme gider diyen kabil de var. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde biz peygamber göndermeden önce hatta onu genişletmiş. Mesela şimdi hiç böyle din kitabı gitmemiş, İslamiyet'ten haberi olmayan yerler var. Sibirya'nın uçlarında, köşelerinde, ekvatorun ortasındaki orman arasında yaşayanlar var. Bunlar duymamış. Bunlar doğar, büyür, diriltilir, kendilerinde haklar varsa onlar alınır, sonra hayvanlar gibi yok edilirler buyuruyor. Bazılar diyor ki işte bunlara tebliğde bulunulur. İman edenler cennete. Orası tebliğ yeri değil buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve onlara yaptıklarından dolayı hesap da sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala biz peygamber göndermeden hesap sormayız buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ayet-i kerimede açıkça bildiriliyor. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ister sabi olarak vefat etsin, ister aklını kaybetsin, akıl sorar dünyaya gelsin. Hani böyle çocuklar oluyor. Sendromlu çocuklar oluyor. Bunlar anne babaya bağlı. Anne baba Müslümansa bunlar cennete gider. Hatta şefaatçi bile olur bunlar. Allah-u Teala bunlara şefaat. Peki anne babaları bunların Müslüman değilse, o zaman onlar diriltilir. Haklar varsa alır. Sonra hayvanlar gibi yok edilirler buyuruyor.
1: Cehenneme de gitmezler.
2: Cehenneme de gitmezler. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri açık net. Cennet cennete imanla girilir. Cehenneme de inkarla girilir. Bunlarda iman yok ki cennete girsin. İnkar da yok. Cehenneme gitmezler buyuruyorlar. Allah-u Teala onları da yok eder buyuruluyor. Gelelim efendim dinleyicimizin yine cahil bir dikkat bir suali var. Şimdi dedi nikahsız doğan çocuklar var dedi. Hatta beraber olmuşlar da nikah hakkı yok dedi. Yani zina ediyor. Ana belli baba belli ama dinimizin emretmiş olduğu birbirlerine helal olabilmesi için şey yok. Akdi nikah yok. Veledi zina oluyor.
1: Gayrimeşru.
2: Gayrimeşru oluyor. Peki bunların ahiretteki durumu ne oluyor? Şimdi sualden anladığım kadarıyla Mustafa Bey şöyle bir kanaat var demek ki. Bu çok affedersin yani argo tabiriyle piç cehenneme gidecek şekliyle anlıyorlar. Öyle değil o. Öyle değil o. Çocuk tamam beledi zine olarak dünyaya gelmiş ama burada çocuğun kabahati yok.
1: Bunun emareleri üzerinde görünür falan ama diye görünür. Anlatıyorsunuz ya bazen.
2: O görünür.
1: O aynı şey değil yani demek
2: ki. O aynı şey değil. Yani o görünür. Ama İslamiyet'le aynı şekilde tanışırsa o nemamlığı da terk eder. Bu anne babanın o durumu çocuğa sirayet etmişti. O durumu sirayet etmiş. Fakat çocuk sonra hidayete ererse. Efendim nasıl olur falan. Şimdi bak Mustafa Bey. Selman Farisi radıyallahu teala hazretleri eshab-ı kiram. Selman ehl-i beytlendir iltifatında mahsur olmuş bu zat. Mecusi bir aileden dünyaya geldi. Yani mecusilikte yani kardeş kardeşle bile evlenebiliyor diye izin veriyorlardı onlar.
1: Ateşe tapıyor.
2: Ateşe tapanlar. Yani belki de aynı şekilde nikah hakkı falan olmadan ve kafirler de nikah hakkı yapıyor mu? Yapıyor da bir nikah hakkı yapılır. Kafirin nikah hakkı da sahiptir buyuruyor. Böyle bir akit yapılmamışsa ne oldu? Gayrimeşru o çocuk. Ama sahip kiram oldu. Gel bu tarafa. Mekke'de putperest hepsi değil mi? Putperesti. Tamam hani belli aileler nikah hakkı yaparak evleniyor. Ama gayrimeşru olarak o zaman bir adet varmış mesela. Bir kadın 10-20 erkekle beraber oluyor. Sonra hamile kalırsa bu çocuk senden diyor. O da tamam benden diyor, kabul ediyor. Nemide varsa kabul ediyor. Onun babası oluyor o falan.
1: Kadın ama, karar veriyor yani.
2: Kadın karar veriyor. Dolayısıyla bu çocuk da gayrimeşru. Ama sonra hidayete erdi. Eshab-ı kiramdan oldu. Olanlar var bunların. Ve dolayısıyla yani gayrimeşru olduğu bilinen meşru şey olan mesela bunların imam olması veyahut da kadı olması, müftü olması buralarda istihdam edilmemiş. Niye? Geçmişini arattırır. Çok affedersin argo tabiri. Bu piç mi bize aynı şekilde din anlatacak? Deyiverir.
1: Adalet dağıtacak.
2: adalet dağıtacak der falan, tamam mı? Dolayısıyla yani İslamiyet ve İslam devletleri buna riayet etmişler. Ama öbür tarafta bu dinleyicimizin hatırında öyle bir şey varsa, ki ama sorduğu iyi oldu. Çünkü genel kanaat böyle. Bu gayrimeşruysa, mesela zina eden erkek, zina eden kadın, zina sebebiyle dünyaya gelen çocuk. Aa, bunlar cehenneme gidecek. Yok öyle. Efendim içki içiyordu, kumar oynuyordu. Bu cehenneme gidecek. Hayır, değil. Hayatta olduğu müddetçe gayrimeşru doğan çocuğun da, zina eden kadının da, zina eden erkeğin de, kumar oynayan adamın da, içki içenin de, ne bileyim yalan söyleyenin de, gıybet edenin de, hepsinin bir şeyi var. Kurtuluş
1: şansı var.
2: Şansı var. Kafirin de var. Kafir iman ederek kendini kurtarır. Bunlar da tövbe ederek aynı şekilde ahirette azaptan kendilerini kurtarabilir.
1: Kötü insan iyi insan olabilir yani.
2: Olur. Olmuş da. Olmuş da ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh, aşere 25 seneden Mustafa Bey ya. Kendisi anlatıyor. Ben diyor İslamiyet'e şereflenmeden önce bir de Hattaboğlu, onlar böyle sert yapılarmış. Ben diyor birisini dövmeye başladığım zaman diyor böyle diyor bırakırdım diyor adama, derdim ki diyor ya yoruldum onun için bıraktım, yoksa acıdığım için değil diyordu. Böyle bir insan. Ya ondan sonra karınca iyice diyordu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Seninle.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet. Tekno Club'a özel 9.499 lira.
6: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Yeni haftanın ilk gününde de günü yansıyan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama her zaman olduğu gibi başlıklarımıza kısaca bir göz atalım detaylara geçmeden evvel. Evet, kabine toplanıyor bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Hem iç hem dış meselelere ilişkin önemli başlıklar var kuşkusuz. Birazdan Ankara'dan kabinenin gündemine ilişkin detayları Merve Şahin'den alıyor olacağız. Evet, bugün enflasyon oranları açıklandı. Nisan'da TÜFE aylık 4.18, yıllık %32.37 olarak gerçekleşti. Şimdi teknik rakamlar böyle ama bir bakacağız çarşıya, pazara, etiketlere, raflara nasıl yansıdı, onu da birazdan detaylarla paylaşıyor olacağız. Evet, devam eden operasyonlar noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ydı eski Muhittin Böcek. Gelini Zuhal Topal'da, Zuhal Böcek de gözaltına alınmıştı, ardından tutuklandı. Operasyona ilişkin yansıyan yeni gelişmeler de var. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Evet, ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz'e yönelik bir özgürlük projesi gündeme getirildi. Başlıklar var. Özellikle bundan sonraki süreçte geçici ateşkes vardı. Bu nereye doğru evrilecek? Bir müzakere masası tekrar kurulacak mı, kurulmayacak mı? Trump'ın Hürmüz üzerindeki bu projesi İran tarafından nasıl karşılanacak ve nasıl bir cevap gelecek? Birazdan Dış Haberler Müdürümüz Felem Ezdoğan bizlerle birlikte olacak sevgili izleyiciler. Gaziantep ve Şanlıurfa'yı süper hücre vurdu. Hafta sonu malum yurdun birçok noktasında hem sağanak yağış hem fırtına vardı. Birçok ilde olumsuz yönde etkilendi günlük hayat. Birazdan da yine ona ilişkin detayları aktarıyor olacağız. Tüm bu başlıklarımız ve daha fazlasıyla gün ortasına başlıyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak dedik. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, savaş, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları olacak. Ayrıca merak edilen bir nokta var. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de kabine ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak. Dönelim Ankara'ya, detayları Merve Şahin'den alalım.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğini gerçekleştirilecek. Her zaman olduğu gibi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak. Belirttiğiniz gibi aslında oldukça önemli gündem başlıkları var. Orta Doğu'da yaşananlar, terörsüz Türkiye süreci ve tabii ki ekonomideki gelişmelerle birlikte aslında merak edilen bir diğer soru da Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı hususu. Aslında milyonların gözü bu karara çevrilmiş durumda. Bugünkü kabine toplantısında da gündem başlıklarından bir tanesinin bu konunun oluşturduğunu söylemekte fayda var. Milyonlarca çalışanın aslında belirttiğim gibi 9 güne çıkması beklentisi var bu bayram izninin. Kabine 25 Mayıs pazartesi ve 26 Mayıs salı gününün idari izni sayılıp sayılmayacak konusunu değerlendirilecek. Şayet böyle bir karar alınırsa da Kurban Bayramı 9 güne çıkmış olacak kamu çalışanları için. Tabii ki toplantıda bu başlık kadar terörsüz Türkiye başlığı da oldukça önemli bir başlığı oluşturuyor. Mecliste kurulan komisyon hazırladığı nihai raporun aslında nihai rapor sonrasında atılabilecek adımlar ve yasal sürece ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek. MİT'ten gelen istihbarat raporları oldukça kritik öneme sahip bu noktada. Zira özellikle şart terör örgütü PKK'nın tamamen silah bırakması noktasında aslında ortak bir şart, ön koşul aslında bu. Bu adım gerçekleştikten sonra da yasal adımların gerçekleşmesi beklentileri içerisinde. Bu süreçte MİT'ten gelen bilgilerde oldukça kritik bir öneme sahip belirttiğim gibi. Dış politika başlığındaysa ABD, İran, İsrail arasındaki savaş süreci olacak ve savaşın Türkiye yansımaları alınan tedbirlerde masadaki konulardan bir tanesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yoğun diplomasi trafiği sürdürdüğünü biliyoruz. Bu trafiğin perde arkaları da yine masada olacak. Konular arasında kalıcı barış için atılabilecek adımlar da yine gündemde olacak, konuşulacak konular arasında. Gazze'deki son durumda masada olacak kabine toplantısında insani insani yardımların ulaştırılması ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi konusu da konuşulacak konular arasında yer alacak kabine toplantısında. En önemli başlıklardan bir tanesinde yine ekonomi oluşturuyor. Bu noktada bugün enflasyon verileri açıklandı. Son rakamlar masada olacak ve enflasyonla mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirilmiş olacak kabine toplantısı çerçevesinde. Okullarda alınan yeni tedbirlerin de yine masada olmasını bekliyoruz ve tüm tedbirler tekrardan gözden geçirilmiş olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri tarafından. Saatler 15.30'u gösterdiğinde kabine toplantısının başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından alınan kararları millete sesleniş konuşmasında bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anları takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Merve Şahin. Poyraz'a kabine toplantısının gündemine ilişkin detayları bizlerle paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündemi yoğun. Fahiş site ve apartman aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri genel kurulda devam edecek. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da bu hafta ikinci toplantısını yapacak.
2: Sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve güncelde de hakikaten astronomik rakamlar vardı.
3: Meclis site aidatlarındaki fahiş artışa dur diyecek. Meclis Genel Kurulu buna ilişkin kanun teklifini görüşmeye devam edecek. Düzenleme ile site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılacak. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılacak.
4: Bu kapsamda site yönetimleri enflasyon oranı üzerinden artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız.
3: 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de genel kurulda gündeme gelecek. Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması da bekleniyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da bu hafta ikinci kez toplanacak.
5: Bu meselenin iktidarı muhalefet olmaz. Söz konusu olan canparelerimiz, çocuklarımız, yavrularımız ve bizim geleceğimizdir.
3: Komisyon ilk toplantısında başkan seçmiş, görev dağılımı yapmış ve yol haritasını belirlemişti. Komisyon üyeleri okul saldırılarının yaşandığı şehirleri ziyaret edecek, aileleri dinleyecek ki dijital dünyanın öğrenciler üzerindeki etkisini araştıracak. Sahada ve mecliste uzman isimlere kulak verecek.
6: Bu komisyonun doğru bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ölen evlatlarımızın siyasi partisi yok çünkü.
0: Evet, Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre. Önce bir verilere, rakamlara bakalım. Aslında rakamlarla beraber hepimizi çok daha yakından ilgilendiren bu oranların, bu verilerin çarşıya, pazara, etikete, fiyata nasıl yansıdığı ve nasıl yansıyacağını konuşalım. Tabii bir de enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber kira oranları da bu ay sözleşmelerini yenileyecekler açısından belirlenmiş oldu sevgili izleyiciler. Ocak'ta 4.84 olarak gerçekleşmişti enflasyon. Şubat'a geldiğimiz orada bir düşüş görüyoruz. %2.96 olarak açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Mart ayında ciddi anlamda bir aşağı doğru yöneliş vardı. 1.94'ü gördük ve Nisan ayında bugün itibariyle orada ciddi bir sıçrayış %4.18 olarak yansıdı sevgili izleyiciler. Ocak'tan Nisan'a, Ocak'ta 4.84, Şubat'ta 2.96, Mart'ta en düşük seviyesi %1.94 ama Nisan'a geldiğimizde yine %4'leri gördük. Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı bugün itibariyle sevgili izleyiciler. Şimdi hemen dönelim bir Ankara'ya. Karşımızda Aleyna Doğan var. Bir bakalım tüm bu oranlar, tüm bu rakamlar çarşıya, pazara nasıl yansıdı? Sözü Aleyna Doğan'a bırakalım.
7: Gülden Kalecik, Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler de elbette ki çarşı pazara çevrildi. Çarşı pazarın zam şampiyonu tropikal meyveler oldu. Öyle ki elimde de işte bir ananas, bir de avokado bulunuyor. İkisinin de fiyatı aslında oldukça arttı. Normalde de zaten fiyatlar biraz pahalıydı ancak bu ay oldukça arttığını söyleyeyim. Özellikle de ananasın fiyatı geçtiğimiz ay 150 liraydı. Şu anda tezgahlarda 200 lira olarak satışa çıktı. avokado biliyorsunuz tane olarak yine satılan bir meyve. Avokadonun da fiyatı geçtiğimiz aylarda 30 ila 50 lira bandında satıştaydı. Ancak bu ay fiyatı oldukça arttığını söyleyelim. Tanesinin fiyatı, avokadonun tane fiyatı şu anda tezgaha göre 100 ila 150 lira bandında satışa çıktı. Hemen kameraman arkadaşım Atilla Üstü ile birlikte de şöyle tezgahlara doğru bir göz gezdirelim isterseniz. Meyvelerde fiyatların özellikle de artış olmadığını söyleyelim. Sabit olduğunu söyleyelim. Şu anda kayısının kilogram fiyatı 100 liradan satışa sunuluyor. Hemen yanında tatlı nektarin var. Kilogram fiyatı onun da 100 lira olarak tezgahlara çıktı. Yine Yeni Dünya'nın kilogram fiyatı 100 lira. Erik var biliyorsunuz. Erin fiyatı aslında ilk çıktığında oldukça pahalıydı. Özellikle de 3 tanesi ya da 4 tanesinin tane fiyatı 150 lira bandında satılırken şu anda kilogram fiyatı 150 lira olarak çarşı pazarda tezgahlarda sunuluyor. Hemen yanında yine çilek var. Çileğin de fiyatı 120 lira olarak kilogram fiyatı tezgahlara çıktı. Hemen ön rafa baktığımızda da kivinin kilogram fiyatını söyleyelim. Onun da fiyatı şu anda 150 lira olarak tezgahlarda bulunuyor. Yanında yine portakal var. Portakalın fiyatının düştüğünü söyleyelim. Kilogram fiyatı yine portakalın 50 liradan satışa çıktı. Hemen yanında yine yeşil elma var. Yeşil elmanın da fiyatı biraz yüksek seyrediyor. Şu anda kilogram fiyatı 70 lira ama kırmızı elmanın fiyatlarında bir düşüş kaydedildi. Kırmızı elmanın da fiyatı şu anda kilogram fiyatı 35 lira olarak tezgahlara çıktı. Hemen şöyle dilerseniz bir de sebze fiyatlarına göz gezdirelim ki sebze fiyatlarının aslında bazı ürünlerin fiyatları düştü, bazılarının ise arttı. Özellikle de artan fiyat ürün grubu ise domates oldu. Domatesin kilogram fiyatı geçtiğimiz ay 70 liraydı. Şu anda fiyatı 120 lira olarak tezgahlara çıktı. Hemen kameraman arkadaşım Atilla Uslu da şöyle tezgahları göstersin. Yeşilliklerde fiyatlar düştü. Kıvırcık 80 liraydı. Yine fiyatı 50 liraya düştü. Limon var. Limonun fiyatı 100 lira. Biliyorsunuz limon aslında geçtiğimiz yıldan itibaren fiyatlar oldukça yüksek seyrediyor. Fiyatlar limonun 100 lira olarak şu anda kaydedildi. Yeşilliklerde ise kıvırcık 80 liraydı. 50 liraya düştü. Kabak ve patlıcan yine 70-80 lira bandında satılıyordu. Şu anda 50 liraya düştü. Yine roka, nane, maydanoz gibi ürün grubu da yeşilliklerinde fiyatları sabit kaldı aslında. 20 liradan satışa sunuluyor. Tezgahlardaki son fiyatları aktardık diyelim. Enflasyon verilerinin tezgahlara yansıtmasını, nabzını tuttuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a, Ankara.
3: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 13, Ankara 6, İzmir 16, Bursa 12, Konya 8, Afyon 5, Denizli 10, Antalya 18, Adana 14, Zonguldak 10, Samsun 14, Trabzon 15, Kayseri 11, Erzurum 10, Gaziantep 9, Diyarbakır 17 ve Şanlıurfa 16 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim şu anda stüdyoda canlı yayında konuğum emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Ata abi.
0: Evet, bugün Çanakkale kara savaşlarına devam ediyoruz.
1: Devam edeceğiz.
0: Yani yarıda kalmıştık. Yetmemişti program bize dakikalar, saatler. Şimdi o kara savaşları çok önemli. Oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Söz sizde efendim. Buyursunlar.
1: Efendim şimdi kara savaşlarına başlamadan önce
0: buyurun.
1: Yaşadığımız savaşlardan biraz bahsedelim. Evet. Şu anda
0: Allah muhafaza devam efendim, eden. Bir savaş mı yaşıyoruz?
1: Zannederim biz bölgemiz. 3. Dünya Harbi'ni yaşıyoruz yani. Değil mi? Başladı yani bir birkaç seneden bu yana başlıyor. Şimdi Ata Bey, bakın buyurun geçen efendim. Hafta bir haber ulaştı. Benim tabii asker kökenli olduğum için beni ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor gerçi.
0: Evet,
1: nedir haber? Efendim Haluk Bayraktar,
0: biliyorsun, Haluk Bayraktar.
1: Bayraktar bir açıklama yaptı. Dedi ki 81 vilayette drone üretim merkezi açılacak.
0: Tamam.
1: Ve bu merkezlerde drone operatörleri yetiştireceğiz. Bunun için çalışmaya başladık dedi. Bu çok önemli bir konu.
0: Bu sadece şimdi, bizim için değil. Bu, ihraç edeceğiz. Çünkü dünya istiyor efendim.
1: Evet. Şimdi onu arz edeceğim.
0: Buyurun efendim.
1: Çünkü yani 3. Dünya Harbi'nden bahsettik ya. 3. Dünya Harbi hiç daha önceki 1. ve 2. Dünya Harbi'ndekine savaşlara benzemiyor.
0: Tabii.
1: Başladı çünkü.
0: Büyüme şimdi.
1: Evet. Şimdi bakın yaşadık şurada 3-5 sene önce Azerbaycan-Ermenistan savaşında şimdiye kadar görülmeyen ve harp konseptini değiştiren bir silahla karşılaştık. Bizim Bayraktar'ın ürettiği TB2'ler efendim tankları ortadan imha etti. Şimdi hiç kimsenin beklemediği bir şey. Halbuki biz askeriyede bir kaide vardır. Özellikle tank zırhlı harp esnasında tanka karşı en iyi silah tanktır. Bunu çürüttü.
0: Evet.
1: Yani artık tanka karşı en iyi silahın tank olmadığı bir efendim insansız silah aracı tankı hemen saf dışı
0: harp
1: edebilir.
0: Harp akademilerinde bunlar ders olur.
1: Evet.
0: Savaş şimdi bakın değişti, bu, format değişti.
1: Format. Evet, evet. Bununla başladı. Tabii. Devam etti. Sonra nedir? Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor şu anda.
0: Tabii.
1: Hele son günlerde savaş nereye döndü? Drone savaşına döndü.
0: Evet.
1: Bakın dronlar inanılmayacak zayiatlar, inanılmayacak hedefleri ortadan kaldırmaya başladı.
0: Öyle yani kara savaşı, asker, piyade falan hiç gerek yok.
1: Evet. Aynı şekilde bu İran, İsrail ve Amerikan savaşı arasındaki bu yaşadığımız savaşta bile şu Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'deki savaşlarda efendim Körfez ülkelerine verilen zayiatlar neyle yapıldı? Dronlarla yapıldı.
0: Evet ya.
1: Yani bu bütün
0: ya
1: konsepte
0: güzelerle,
1: evet bu bütün klasik savaş araçlarını
0: taktiklerini.
1: Ve taktiklerini değiştirdi Ata
0: evet.
1: Bey. Bu çok önemli bir konu.
0: Evet.
1: Yani bundan böyle savaşlar artık bunlarla oluyor. Yaşıyoruz, görüyoruz. Bakın kaç sene oldu Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi artık klasik bir savaştan ziyade dronlarla bu savaş devam ediyor.
0: Evet.
1: Yani Ukrayna bir drone'u atıyor. Efendim Rusya'nın gemisini batırabiliyor drone'la. Hiç
0: evet.
1: insansız silah sistemleri harp sahasına hakim olmaya başladı. İşte bu nedenle bu Bayraktar'ın, Haluk Bayraktar'ın bu 81 vilayette drone üretim merkezi açılacağını ve buralarda drone operatörlerinin yetiştirileceğini ilan etmesi çok önemli.
0: Nasıl
1: bir konu.
0: Bakın var,
1: bundan sonra
0: var,
1: evet. Yani bir ya, görüyoruz ki 3. Dünya Harbi'nde Türkiye'de bunun dışında kalmayacak.
0: Tabii.
1: Öyle gözüküyor.
0: Allah muhafaza.
1: Eninde sonunda bu savaş nasıl dronlarla? O zaman buna hazırlık yapmak lazım. Kafayı buna yormak lazım.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu Bayraktar'ın bu konudaki girişimi, düşünceleri çok önemli. Yani evet. Türkiye'nin bekası ile ilgili. Yani artık o klasik sistemler ikinci plana düştü. Bakın şimdi yakın bir zamanda geçen bundan iki hafta kadar önce Amerikan efendim CENTCOM başkanı zannederim Beyaz Saray'da Trump'a bir briefing verdiler.
0: CENTCOM komutanı değil mi?
1: Evet. Evet. Bu son İran Savaşı'ndan sonraki gelişmeleri anlattılar ve şimdiye kadar Amerika hava hakimiyetine aitti. Ta 2. Dünya Harbi'nden, 1. Dünya Harbi'nden bu yana günümüze kadar hava hakimiyeti Amerika'nın elindeydi. Şimdi bu hakimiyet elimizden çıktı diyor. Ve bunu ispat ediyor işte bu son savaş gelişmelerle. Artık bu dronların, efendim TB-12'lerin, TB-3'lerin, efendim insansız silah sistemlerinin artık Amerika'nın hava hakimiyetini devre dışı bıraktı.
0: Evet.
1: Buna tedbir almak lazım ve bunu buna göre yeni politikalar geliştirmek diye bir briefing veriyor. Şimdi bakın bu çok önemli. Bu son savaşlarda özellikle Ukrayna İran savaşı içerisindeki Ukrayna Rusya savaşı arasındaki bu savaşta zayiatların %70'ini efendim bu insansız silah sistemleri diyelim toptan. Tabii. Dronlar bunlarla sağlanmış. Yani klasik silahlarla ancak %30 zayiat verilmiş.
0: Evet.
1: Bunları kimlere karşı kullanıyorlar artık? Zırhlı araçlara, zırhlı personele, komuta kontrol merkezlerine efendim. Yani sadece belirli bir yerlere ve insan yani topluluklarına, askeri birliklerin üzerlerine bu silahları kullanıyorlar. Bu zayiatlar oradan meydana gelmiş. Bunun hesabını yapmışlar. Bunu konuşuyorlar. Şimdi artık bu dronlar sürülerle kullanılıyor. Bir tane, üç tane, beş tane değil. Binlerce, yüzlerce. Onun için Bayraktar 81 vilayette bu drone merkezleri açmayı, yani bir harp olduğu zaman sadece bir vilayette değil, Türkiye'nin her tarafında dronların bulunduğunu ve her yerden düşmana karşı müdahale edebileceğini gösteriyor. Bunun
0: binlerce,
1: hazırlığını
0: binlerce
1: yapıyor.
0: Binlerce lazım tabii.
1: Binlerce, tabii, evet. Tabii. Artık bunlar sürülerle oluyor. Evet, yani şu andaki yaşadığımız savaşlarda zayiatın %70'ini bu insansız silah sistemleri,
0: evet,
1: dronlar başta olmak üzere bunlarla sağlanmış.
0: Doğru.
1: Artık klasik topla, tankla değil.
0: Doğru.
1: Ona göre hazırlanması lazım. Efendim, şimdi artık bir de dronları, bu insansız silah sistemlerini elektronik harpte kullanıyorlar. O kemikaze taarruz silahı olarak kullanıyorlar. Yani inanılmayacak bir şeyler. Bunlara hazırlanmak lazım. Efendim, yani hava devriyesi, yani bizim keşif uçaklarının, avcı uçaklarının yaptığı görevleri dronlara yaptırıyorlar. Bunlar başladı. Yani bu dronların önemini arz etmek,
0: evet,
1: için söylüyorum.
0: Doğru.
1: Yani dolayısıyla artık milyonlarca drone üretmek durumunda Türkiye. İşte Bayraktar çok şükür ki bu konuları düşünen insanlar var. şirketler var, savunma şirketleri var. Savunma sanayinin bu gelişen silahlara ayak uydurması çok önemli.
0: Evet.
1: Bu efendim. Dolayısıyla bu konuyu böyle dile Tabii. getirmek istedim. Şimdi bakın Türkiye'de yakında yine bundan birkaç ay önce yine gazetelerde çıktı. Silahlı kuvvetler, Türk ordusu yeniden bir teşkilatlanmaya giriyor. Nedir o teşkilatlanma? Komando tugayları şeklinde vurucu küçük birlikler halinde teşkilatlanmaya giriyor. Bakın bunlar hep 3. Dünya Harbi'ne hazırlık babında değerlendirmek lazım. Maazallah
0: tabii tedbirlerini evet. alıyor Türkiye.
1: Aynen
0: aynı
1: öyle.
0: Zamanda caydırıcı da olur.
1: Evet.
0: Gözü Türkiye'de olan düşmanın aman ha vallahi ne olur öyle. Ne olmaz. Evet.
1: Yani bu insansız silah sistemleri artık bu dronlarla havaya hakimiyet onların eline geçti. Evet. Yani F-35'lerle vesaireyle değil.
0: Tabii.
1: Yani uçaklarla
0: Uçak
1: değil.
0: Uçak biraz klasik kaldı evet. şimdi.
1: Aynen öyle. Şimdi
0: hem çok masraflı, bakın, çok pahalı.
1: Yani bu gelişmeler bizim için hayati öneme ait. Beka meselesi. Fakat bu konuya siyasetçiler başka şeylerle uğraşıyorlar. Yani Ata Bey, yani
0: siyasetçiler demeyelim.
1: Yani muhalefet diyelim.
0: Keyif muhalefetin zevk-ü sefa içerisinde olanlar.
1: Evet.
0: Yoksa ya, Türkiye'nin Dışişleri yani, Bakanı'nın ayağı yere değmiyor evet. ya. Bugün yani bile bir mevkidaşı yani da burada bir, konuk ediyor.
1: Evet. Yani insan bu gelişmeleri şimdi ben asker kökenli olduğum için bunu biraz daha iyi hissedebiliyorum. Tabii. Yani bir böyle bir teklif şeye gelince böyle bir harp tehlikesi olunca artık yeni gelişen silahlara önem vermek.
0: Tabii ya.
1: Çünkü her harpte daha önce kullanılmayan silahlar ortaya çıkmış.
0: Evet.
1: Yoksa Birinci Dünya Harbi'nde biliyorsunuz Almanlar Polonya'ya taarruz ettiği zaman ilk defa tanklar çıkmıştı.
0: Leopard.
1: Onlar tanklara süvari birlikleriyle karşı koymaya geldi.
0: Leopard mıydı ve, o tank meşhur?
1: Evet. Daha o zaman daha çıkmamıştı. Yoktu, evet, Birinci sonra. Dünya Harbi'nde ilk evet, çıktığında. Evet. Düşünün o zaman Polonya geride kaldığı için tanklara karşı süvari birliklerine ve bir günde de Polonya teslim oldu. Yani bu duruma düşmemek lazım. Onun için şimdi ben biraz da bu siyasilerin görevi bu konulara gündeme getirmeleri lazım. Tabii. Kafa yormaları lazım. Yani ama bizde maalesef sizin belirttiğiniz gibi başka işlerle uğraşılıyor. Efendim.
0: Evet.
1: Neydi? Şimdi, soygundu, efendim rüşvetti, belediyelerin yani 1,5 senedir Türkiye bunlarla uğraşıyor. Evet. Belediyelerin suistimaliyle kapımıza gelmiş savaş. Bizim artık bundan sonra bunu tabii belediyelerle muhalefet ulaşınca tabii bir kısım insanlar da aynı fikri müdafaa ediyorlar. Yani bu ülkenin bekasını vesairesini düşünmüyorlar.
0: Nasıl eğleniriz,
1: yani.
0: Nasıl yeriz, nasıl aynen içeriz, öyle. Nereden buluruz yani, fikir yok efendim.
1: Yani bakın yaşadık, gördük. Son İran İsrail savaşında İsrail'in bütün dünyaya lanse ettiği propagandasını yaptığı çelik kubbenin delindiğini gördük Tabii. yani. Kim deldi? İran deldi füzeleriyle.
0: Evet.
1: Yani artık günümüzde yani zaten genel olarak zafer taarruzla kalanır. Hiçbir savunma sistemi tam görev yapamaz. Bu tarihte de böyle.
0: Tabii.
1: Surlar yapılmış, kaleler yapılmış, hepsi yıkılmış, edilmiş. İşte çelik kubbe de yıkıldı. Gördük, yaşadık şu anda öyle. Yani İsrail bunu bütün dünyaya ilan etmişti ama İran bunu kalbura çevirdi. İşte dolayısıyla bu günümüz yeni savunma konseptlerini en iyi değerlendirmek lazım. En iyi savunma silahı nedir? Taarruzdur Ata Bey. İşte bu dronlarla siz ülkenizi en güvenli şekilde savunabilirsiniz. Dronların taarruzlarıyla. Yani bu değişmeyen bir harp prensibidir. En iyi silah nedir? En iyi savunma taarruzdur. Dolayısıyla bizim ülkemize de yapılacak bir taarruza karşı verilecek en iyi silah taarruzdur. Bu da nedir? Günümüzdeki bu dronlarla. Bunu,
0: yeni teknolojiler. Şimdi mızrak var, mızrak.
1: Evet.
0: Mızrak çuvala sığmıyor.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Yani şimdi Ata Bey, çok şükür ki bu konulara savunma sanayine önem veren bir yönetim var. Yani
0: bir devlet var,
1: bir devlet yönetim var, tabii. Yönetim var. Yani burada Cumhurbaşkanı,
0: evet, sanayici iş adamı var.
1: Evet, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'nin başında olması, bütün dünyanın takdir ettiği mevcut bu liderler içerisinde en kıdemli olması, bütün dünya liderlerinin ona onun ağzına bakması. Tabii. Efendim,
0: aklı da çıkıyor zaten.
1: Evet. Yani şey bu da büyük size. Bir şans. Bu, yani insan ben de şimdi bir vatandaş olarak tabii. Diyorum ki ya böyle yetişmiş efendim tecrübeli 25 senedir iktidarda ve muvaffak olmuş Türkiye'yi belirli bir yere getirmiş özellikle savunma sanayinden tabii. Dolayısıyla bundan istifade etmek lazım.
0: Tabii.
1: Bu da Türkiye lazım. İçin bir şans.
0: Şimdi velhasıl, mızrakı inceleme fırsatını buldunuz mu efendim? Mızrak silahını.
1: Evet.
0: Mızrakımız var daha biliyorsunuz.
1: Evet. Yani. Daha onu şimdi ilginç. Artık onları
0: onu
1: takip etmek.
0: Onu bir inceleyin de evet. Bir şey yapalım. Mızrak.
1: Onu evet.
0: Hani çok anlamlı da bu.
1: Yani yeni gelişen silahları takip etmekte biz yani bizim çok şükür ki Roketsan var.
0: Evet.
1: Aselsan var. Tabii. TUSAŞ var. Bayraktar var, özel firmalarımız var, var. Savunma sahası bunlar gelişti son senelerde. Bunu şimdi
0: özellikle biz, Kıbrıs Savaşı'ndan sonra önemini anladık.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Yani yoksa Amerika'ya bakardık o tabii. Verirse
0: lütfederlerse. Yap,
1: evet. Bunu ya. En son Kıbrıs'ta yaşadık. Yani ya mermimiz kalmamış, uçakları kaldıramıyorduk. Libya'dan Kaddafi mermi uçak
0: gönderdi.
1: Yani, bu hale düşmüştük abi, yani. Peki. Şimdi Türkiye bu halde değil. Türkiye eski Türkiye değil. Savunma sanayindeki bu gelişmeler içinde yaşadığımız bölgemizde ve dünyadaki bu 3. Dünya Savaşı'nda ne çıkacak, ne gelişecek bilemiyoruz. Bakın her geçen gün iyice işler zora doğru gidiyor. Ata Bey, Hürmüz Boğazı, evet. Efendim, İran, İsrail, Amerikan çatışması, Rusya, efendim, Ukrayna Savaşı, NATO'nun dağılma konuları konuşuluyor. Avrupa'nın ayrı bir grup oluşturma, yeni bir NATO oluşturma konuları konuşuluyor. Bunlar bizi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir konular.
0: Evet.
1: Yani NATO'nun artık işlemez hale geleceği, yeni bir NATO kurulacağı, buna Türkiye'yi belki almayacaklar. Bunlar konuşuluyor.
0: Ya da Türkiye'yi merkezine alacaklar.
1: Veya Türkiye'yi yani merkezine alacaklar.
0: Almanya'da, Fransa'da ne evet, kadar asker
1: bakın,
0: var.
1: Bakın yani dolayısıyla şu da dikkate değer. Şimdiye kadar hiçbir İngiltere kraliçesi kralı kaç seneden beri Amerika'ya ziyaret etmemişti. Bakın geçen hafta İngiltere kralı ilk defa galiba 20 seneden tabii. Bu yana Amerika'ya ziyaret etti. 3 günlük ziyaret. Hem de nedir? Amerika'nın 250. yıl dönümü kutlamalarıyla beraber. Yani her iki dünya harbinden önce de Amerika ile İngiltere beraber olmuştur. Yani bu da onun bir işareti.
0: Acaba şunu mu dedi yani, Charles değil mi? Prens Charles dedi ki hatırla sevgili o ağacın altını. Evet. Amerika'yı kim kurdu? Amerika'yı koran subayın adı neydi? Yani. İngiliz değil miydi? Yani. Değil mi? Belki bütün bunları hatırlattı. Sen bizi şöyle bir kenara alıyorsun ama sizi kim kurdu? Belki onu hatırlatmıştır.
1: Bir de ne dedi? 250 yıl çok basit dedi. Abi ya, kısa dedi. Yani? Yani tarihi hatta Beyaz Saray'ı yaktıkları günün
0: çay
1: anısını,
0: partisinde.
1: Evet. Ya. Yani bunları bakın İngiltere'nin bu özelliği var Ata Bey. Bugün dünyada tek ülke böyle
0: arşivi çok güçlü.
1: 500 tabii yıldır. Tabii. Eğer Osmanlı da devam etseydi İngiltere'den daha fazla bir söz sahibi olacaktı.
0: Ama İngilizler
1: dünyada.
0: Ben bakın, varım dedi. Evet, yani. Şu anda, bir tane olmasın evet, dedi.
1: Şu anda.
0: Bizimkileri evet, de ayarttılar. Evet. Evet bu dönem. Yani, İttihatçıları özellikle.
1: Ata Bey. Tabii. Yani bu İngiltere'nin dikkat edin 3-5 sene önce Avrupa Birliği'nden çıktı. Yani bunları daha önceden 3-5 sene önce görebiliyorlar. Ya. Yani orta vadeli, uzun vadeli plan yapabiliyorlar. Bir evveliyatları var. Bir de sömürge ülkesi olduğu için efendim 1. ve 2. Dünya Harbi'nden sonra dünyaya hakim olan ülkelerden birisiydi. Böyle bir birikimi var uluslararası münasebetlerde. Dolayısıyla dünyada tek. Şimdi Amerika ile beraber olmasını bu yönden de değerlendirmek lazım.
0: Tabii Amerika'yı evet, hatırlattı efendim. Şimdi, evet buyursunlar efendim. Şimdi Çanakkale'ye
1: evet,
0: gelin.
1: Evet şimdi gelelim buyurun esas konumuza. Şimdi biliyorsunuz seneyi devriyesi Nisan 25 efendim kara muharebelerinin nedir? Seneyi devriyesiydi. Devriyesi, 111 yıl önce. Denizden geçemeyince 18 Mart'ta başarılı olamayınca karadan geçmeye karar verdiler ve 25 sabahı da Gelibolu Yarımadası'na çıkardılar. İşte
0: çıkarma
1: geçen
0: yaptılar,
1: hafta
0: değil mi?
1: Ona 2 haftadır 2-3 haftadır.
0: Sonra önce Kutlu Lammeri'yi de denediler değil mi? Öncesiydi o Kara Savaşı'ndan önce.
1: Daha sonraydı değil mi? Hemen akabinde
0: orayı sınadılar.
1: Onun için
0: denediler.
1: İngilizlerin Osmanlı'ya karşı bir kuyruk acısı var. Hem Çanakkale'den hem Kutlu Lammeri'den. Onu ayrıca bir gün
0: konuşacağız
1: konuşuruz.
0: Ama sonuçta evet, amaçlarına ulaşmışlar evet, ya. Evet buyurunuz efendim.
1: Şimdi efendim kara harekatına bunlar başladılar. İşte hatta geçen hafta Avustralya

0: ihmal etmiyorlar. Biliyorsunuz Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz, Fransız mezarlıkları da hep onlara aittir, evet, biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Şimdi Ata Bey, bu İtilaf Devletleri, İngiltere ve Fransa denizden geçemeyince karadan bir çıkarma harekatına başladılar. Bir plan yaptılar. Önce efendim bir aldatma taarruzuyla çıkarmayı başlatıp ondan sonra esas çıkarmayla, asli kuvvetlerle Gelibolu'yu ele geçirip dolayısıyla tabiyeleri, Çanakkale tabiyelerini geriden ele geçirerek İstanbul'a ulaşmayı planladılar. Ve 24'ü 25 Nisan'a bağlayan, efendim geçen hafta yıl dönümü kutlandı, sabahı çıkarma yapıldı. Planlarında önce arz ettiğim gibi bir aldatma çıkarması yaptılar. Nereye? Bakın, bir Gelibolu Yarımadası'nda Bolayır ve Soros Körfezi'ne çıkıyormuş gibi bir sahte bir hareket yaptılar.
1: Bir hamle yaptılar.
0: Hamle yaptılar. Anadolu sahilinde de Kumkale'ye, efendim, ve onun güneyine çıkarma yaptılar. Oraya daha çok Fransız birliği, iki tane tabur çıkardılar ve Türkiye'nin, Osmanlı'nın dikkatini oraya çektiler. Bak, buralara çıkarıyoruz diye. Ama esas çıkarma yeri neresiydi? Efendim, Kabatepe ve Seddülbahir bölgesi. Onu geçen hafta arz etmiştim. Kabatepe'ye yerine işte Arıburnu'na çıktılar. Onun da sebebini söylemiştim, arz etmiştim. Bu asıl çıkarmanın olduğu ikinci yer, birisi Seddülbahir, ikincisi Kabatepe'ydi. Kabatepe çok stratejik bir yer. Hemen Eceabat'a ve bizim oradaki tabyelere arkadan ulaşan bir yerde, çıkarma şeysi müsait bir yerde, efendim, yani askeri bakımdan müsait olan en önemli bir yerde. Oradan çıkarsa kolaylıkla hemen Eceabat ve tabyeler arkadan kuşatılmış olacaktı. Ancak hatırlarsınız,
1: evet,
0: oradaki şamandıraların o gece yer değiştirip de Arıburnu'na önüne geçmesi, 25 sabahı çıkarma yaptıklarında bir de gördüler ki ya bizim bu planladığımız yer burası değildi. Çünkü Şamandıra'ya göre ayarladılar. Artık ilahi bir himmetli, kitaplar öyle yazıyor.
1: Öyle yazıyor.
0: Efendim.
1: Şamandıralar kayacak, gelecek oraya.
0: Oraya çıkarma yeri müsait değil, mümkün değil. Yani askeri olarak oraya çıkarma yapılmaz. Çünkü hemen sahilden itibaren derin yarlar ve dik yamaçlar var. Askerin çıkması veya çıkacak birliklerin konuşlanacağı bir arazi yok orada. Oraya çıkarma yapılamaz.
1: Evet.
0: Bu bunun açıklaması. Dolayısıyla oraya çıktılar. İşte bu iki bölgeye çıkmalarıyla kara harekatını başlattılar. Şimdi Seddülbahir bölgesinde, şimdi aşağı yukarı kara muharebeleri, Ata Bey, üç cephede devam etti. Bir Arıburnu bölgesinde, öyle söyleyeyim, bir Seddülbahir bölgesinde, bir de Ağustos ayında Anafartalar Suvla bölgesinde. Üç ana cephedir. Yani Çanakkale kara muharebeleri. Ben dün, geçen hafta benim kısaca Seddülbahir bölgesinden bahsetmiştik. Oraya çıkarma. Çünkü en büyük çıkarmayı Seddülbahir bölgesine yaptılar. Beş yere çıktılar orada, efendim, ve bu beş yere çıkarmada nedir o? Tam Seddülbahir'in güneyindeki Morto Koyu'na, Ertuğrul Koyu'na, Tekke, İkizler ve Zığındere bölgesine beş yerden birden çıktılar. Onları arz etmiştim. İşte

0: de bu sahilde, Arıburnu sahilinde dahil, ya bizim tertiplenmemiz Almanların isteğine göre olduğu için bu sahilde küçük müfrezelerimiz vardı. Yani ilk esas birliklerimiz geride bekliyordu. Alman Liman Mansanders, oradaki ordu komutanı, kara birliklerinin tabii komutanı Liman Mansanders bu taktiği uyguladı. Halbuki komutanlar, Türk kumandanları, Osmanlı kumandanları bila istisna hepsi bunun böyle olmayacağını, sahilde kuvvetli tutunmamız gerektiğini, buraya mevzi kayıp kazıp gizlenip düşmanı denizde imha etmeyi söylediler ama anlatamadılar. İşte bunların içinde en önemlisi de efendim Seddülbahir bölgesinde bu 9. tümenin efendim sorumlu olduğu bu düşmanın, İngilizlerin çıkarma yaptığı bu 5 bölgeyi savunan birlikte nedir o 9. tümenin efendim bir alayı, bir taburu buraya tutuyordu o geniş araziyi efendim. Dolayısıyla
1: tabur kaç kişidir
0: komutanım? Şimdi bu değişiyor tabii. Ha.
1: Ama yani
0: 200, 300, 400 kişi var, evet. Bölük adedine göre değişiyor. Hı. Bakın şimdi bu Seddülbahir'i geçen hafta kısaca arz etmiştim. Burada çıkan kuvvetler Alçıtepe, Kirte diye büyük, oraya hakim bir yer var. Orayı ele geçirmeye çalıştılar ama geçiremediler. Oradaki müfrezeler, özellikle 9. tümenin 27. alayının birlikleri can siperane bir
1: 57.
0: Evet. 27. alay sahildeki birlikler onun birlikleriydi. Alay geride ama sahile birer taburu dağıtmıştı. O geniş alanı 10 kilometreye bir tabur vermişler. İşte onlar müdahale ettiler. Hatta işte Yahya Çavuş'un meşhur şeysi var ya, savaşı var efendim. Hatta 12 tabura karşı müdahale etti. Kendi taburu eridi. 30 kişiye kadar düştü. Başında bir çavuş efendim 2 gün orada İngilizleri sahilde tuttu. Daha fazla ileriye gitmesini önledi. İşte bu Çanakkale kara muharebelerinde kırılma noktasıydı. Bu 2 günü kazandı. Bakın belki şöyle söyleyeyim, çıkarma yapıldığı zaman Liman Mansander hala Bolayır'da bölgedeydi. Hala düşman şeyde Saroz'a çıkacak diye bekliyordu. Hatta Esat Paşa kolordu komutanı yanına gitti. Durumu anlattı. Bakın buraya çıkıyor esas çıkarmayı İngilizler Seddülbahir bölgesine, Arıburun bölgesine yapıyorlar diye ikaz ettiği halde orada 2 gün bir zaman kaybetti. İşte o gerideki birliklerin çıkan birliklere müdahale edene kadar 2 gün gecikti. Bu 2 günü işte Ata Bey Seddülbahir'deki bu Yahya Çavuş'un takımı sağladı. Aynı şekilde Arıburnu'na çıkan efendim Anzaklara karşı oradaki 9. tümenin müfrezeleri sağladı. O cansiperane müdafaa ederekten o kaybedilen 2 gün zamanı bunlar kazandı. İşte kara muharebelerinin en böyle kırılma noktası da buydu.
1: Düzenli bir bölük düzensiz bir orduyu yener. Ben bu söze inandım şimdi.
0: Evet,
1: anlattıklarınız bize
0: öyle
1: bunu tescil ediyor. Evet. Ya inanılacak gibi değil.
0: Evet. Allah Allah. Aynen öyle. Yani Çanakkale kara muharebeleri böyle
1: öbür tarafta bir ordu geliyor.
0: Evet. Yani bunu bizim okullarda çok iyi anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım. Yani ders alınacak çok şey var. Oradaki Mehmetçiğin, askerin nasıl cansiperane mücadele ettiğini,
1: doğru,
0: yeni neslin bunu öğrenmesi lazım. Efendim, şimdi bu Arıburun cephesine çıkanlar da işte Kabatepe'ye çıkacaklardı. Çıkamayınca oraya çıktılar. Onların da hedefi Koca Çimentepe ve Çanak Bayırı, yani Conk Bayırı dedikleri o bölgeyi ele geçirmeye çalıştılar. Ama geçiremediler. İşte oradaki 9. Tümenin müfreze bölükleri, 3 veya 4 bölüğü var kitaplarda yazıyor. 9. Tümenin 27. alaya ait 3 ve 4 bölük bu Arıburnu'na çıkan Anzakları 2 gün sokmadı. Conk Bayırı'na ulaştırmadı. O can son kanlarının sonuna kadar müdahale ettiler. İşte o 2 gün sonunda arkadan ihtiyat kuvvetleri geldi ve normal muharebeler devam etti. Yani hatta öyle ki bu 2 günlük kazanma mermiler bitti.
1: Evet, buyurunuz efendim.
0: Efendim, bu Süngü Harbi, Kasatura Harbi bu hale girdi. Yani o 2 gün içerisinde bu çok önemli yani.
1: Mermi geçmiş evet, gibi bitmiş artık öyle. Göz ya, göğüse muharebeler.
0: Ondan sonra tabii 19. Tümen ve 57. Alay var. O ihtiyattı, Bigalı bölgesindeydi. Efendim, onlar müdahale ettiler. Yani aşağı yukarı Conk Bayırı'na 500-600 metreye kadar yaklaşmışlardı. Neredeyse gidiyordu. Aynı şey Settülbahir bölgesinde de, o Alçıtepe bölgesinde de oldu. Şimdi bu savaşlar Settülbahir bölgesinde aşağı yukarı Ata Bey Temmuz ayına kadar devam etti. Bu kara savaşlarının en şiddetli yerleri bu 5 yere çıkan Settülbahir bölgesinde, o bölgede oldu. Yani bu hatta bu ilk çıkanmalar başarılı olamayıp da Alçıtepe'ye ulaşamadılar. Haziran başında, Mayıs sonunda efendim, hatta bir oradaki iki alaya, hem Arıburun bölgesindeki 57 alaya, 19. Tümenin alayı, evet, hem de 9. Tümenin alayı 27. alaya bir merasimle tören yaptılar. O zamanki başkumandan vekili Enver Paşa geldi. Resimleri var. Alaylara altın madalyalar taktı.
1: Üstün başarılar.
0: Sancaklarına, bayraklarına Haziran başında bu ilk çıkarmadaki gösterdikleri bu kahramanca mücadeleden, evet, dolayı hem Settülbahir hem Arıburun bölgesinde. Şimdi bakın, daha sonra hatta Güney Cephe'de ki kol ordunun başında Alman generali vardı. Evet. Onu değiştirdiler. Onun yerine Vehip Paşa'yı getirdiler güneye. Kuzeyde de Esat Paşa, o da onun abisidir. Ha. Abi kardeş, iki Allah. Kol ordunun başına geçince efendim savaşın çehresi değişti. Özellikle Vehip Paşa efendim
1: Enver
0: düşmana
1: Paşa
0: karşı
1: sonra anlamış yani. Evet.
0: Düşmana karşı daha çok siper savaşının yapılmış olması, taarruz değil, gizlenme ve mevzi kazarak savunma yapmamız gerektiğini orada göstermiş oldu. Dolayısıyla kara muharebelerinin kazanılmasında en bu büyük taktik, savaş bu oldu. Ha. Hem Arıburun bölgesinde, Conk Bayırı bölgesinde, hem de Settülbahir bölgesinde. Yani işte burada tabii Alman komutanının, Liman von Sanders'in efendim böyle taarruzu desteklemesi, hep birlikleri taarruza kaldırması çok zayiata sebebiyet verdi. Bakın, bunların ya içinde en önemlisi Mayıs ayında, 19 Mayıs'ta yapılan bir gece taarruzu var. Ata Bey, bunu şöyle çok kısa geçeceğim. Efendim, yeni gelen cepheye 2-3 tane tümen geldi, getirildi ihtiyat kuvveti olarak. Genç daha tecrübesiz gençlerden müteşekkil birlikler, bunlarla bir gece taarruzu emri verildi. Hem Enver Paşa hem Liman Vansenders efendim, gece taarruzu 19 Mayıs'ta efendim gece 3'te başladı. Fakat gelen birlikler bölgeyi tanımadıkları, tabii, yeterli şey, evet, olmadıkları için maalesef çok büyük zayiat verdiler ve sabah 6'da gece taarruzu durduruldu. Kitaplarda tabii yazıyor ki 10 bine yakın bir gece taarruzunda zayiat verildi.
1: Sanki bilerek hatta kırdırmışlar ya. Evet,
0: hatta bir konuyu daha arz edeyim. İngiliz komutanları hatıratlarında havada uçan erleri, Türk askerlerini gördük diyorlardı. O gördükleri şey işte Arıburun bölgesine yarlardan araziyi tanımadıkları için
1: düşen
0: askerler idi.
1: Çok teşekkür ederiz bugün için. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Arvas, Aras Mağlık. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

0: şimdi reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: Gün ortası devam ediyor. Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Şanlıurfa'da dolu yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te de aniden bastıran sağanaktan sonra sokaklar dakikalar içinde suyla doldu. Caddelerde araçlar suda yüzdü. Hortum anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ'da da durum benzerdi.
1: Şanlıurfa kabus gibi bir gün geçirdi. Sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti.
2: Yumurta büyüklüğünde ilçede dolu yağışı.
1: Birecik ilçesinde dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağış ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bir caminin minaresi devrildi. Sel felaketinde bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
2: Kimse var mıydı içinde?
1: Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak. Şehrin üzerinde aniden beliren dev hortum böyle kaydedildi.
3: Aşırı bir yağış var.
1: Doğa olayı felaketi de beraberinde getirdi.
4: Hortumun yaptığı felaket. Kıyamet kopmuş burada. Minibüsü buraya fırlatmış. Ağaçları sökmüş.
1: Bu görüntülerde Gaziantep'ten. Sağanak aniden etkisini gösterdi. Caddeler göle döndü. Şiddetli rüzgar esti. Hızıyla çatılar uçtu. Sokaklar kelimenin tam anlamıyla savaş alanına döndü. Dışarıda olanlar da çatı altlarına sığındı. Çaresizce yağışın azalmasını bekledi. Felaketin boyutu sadece bununla da sınırlı değildi. Hortumun gücü bir minibüsü kağıt parçası gibi kenara itti.
4: Hortumun yaptığı felaket. Kıyamet kopmuş burada. Minibüsü buraya fırlatmış. Ağaçları sökmüş.
1: Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de peş peşe açıklamalar geldi. Valilik, Alleben Deresi üzerinde yaşanan su taşkınlarına karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarırken, Fatma Şahin, tüm ekiplerimiz sahada görev başındadır. Gelişmeleri an be an takip ediyor, gerekli müdahaleleri aralıksız şekilde sürdürüyoruz dedi. Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde zarar gören 39 okulda da pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Elazığ'da da benzer manzaralar vardı. Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı. Yağış bir an olsun durmadı.
0: Şimdi hem sağanak yağış hem fırtınanın etkili olduğu iki ilimize döneceğiz. İLAS Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ise İLAS Haber Ajansı muhabiri Sait Vakkas Yarcı var. Her iki arkadaşıma da kolaylıklar dileyerek önce Şanlıurfa'ya dönelim ve sözü İLAS Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhanlı'ya bırakalım.
5: Evet, Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, dolu yağışı ve fırtınayla birlikte olumsuzluklar meydana geldi. Olumsuzlukların ardından bir kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. Birçok noktada ağaçlar devrildi. Araçların üzerine devrildi. Bazı yayalar yaralandı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dün yapılan açıklamayla birlikte okullar bir günlüğüne tatil edildi. Şu an Şanlıurfa'da hava açık. İlçede ise hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra onarım çalışmaları ekipler tarafından başlatıldı. Birecik'te birçok noktada yine dediğim gibi ağaçlar araçların üzerine devrildi. Viranşehir ilçesinde de fırtına ile birlikte oluşan dev hortum korku dolu anlara neden olmuştu. Hortum bazı ev ve ahırlarda hasara yol açtı. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada hasar tespitlerinin yapılması ve zararların karşılanması için vatandaşların ilgili birimlere başvuru yapması gerektiği bildirildi. Dolu yağışıyla birlikte özetlemek gerekirse Şanlıurfa'da dolu yağışı ve fırtına ile birlikte bir kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. Fırtına sonrası meydana gelen hasarları onarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü Şanlıurfa'dan yine merkeze bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı muhabiri Bekir Şeyhan'la Şanlıurfa'daki hem düne ilişkin hem bugüne ilişkin son durumu bizlerle paylaştı. Şimdi bir diğer noktaya, bir diğer ilimize dönelim. Hem sağanak hem fırtınadan etkilenen Gaziantep'e İLAS Haber Ajansı muhabiri Sait Vakkas Yağcı. Sait, kolay gelsin. Nedir son detaylar Gaziantep'e ilişkin, senden dinleyelim.
6: Evet Gülden Kalecik, uzmanların deyimiyle süper hücrenin vurduğu noktalardan biri de Gaziantep oldu. Gaziantep'te dün öğle saatlerinden sonra bir anda bastıran süper hücre kenti adeta etkisi altına alındı. Yollar göle döndü, ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu. Şu anda da biz Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Gazi Kent bölgesindeyiz. Afetin en çok etkilediği noktalardan biri de bu olmuştu. Kameraman arkadaşım Uğur Dönek size o detayları gösterebilirse ben de bilgileri aktarmak istiyorum. Gülden Kalecik, fırtına, daha doğrusu süper hücre dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'i adeta etkisi altına aldı. Ve yarım saatlik bir sürede şehri tamamen talan etti diyebiliriz. Seller oluştu, fırtınalar çıktı. Hemen ardından yağış, yoğun bir yağış başladı ve kent tamamen sele teslim oldu. Kentin bazı noktalarında çatılar uçtu, binalarda ciddi hasarlar oluştu. Ardından olay yerine ekipler sevk edildi, anında müdahale etmeye çalıştı. Şu anda kameraman arkadaşım Uğur Dönen'in size gösterdiği detayı anlatmak istiyorum. Burası Gazi Kent bölgesi, Şehit Kamil ilçesi Gazi Kent bölgesi ve kökünden sökülen bir ağacı görüyorsunuz. Ağaç adeta fırtınanın etkisiyle tarumar olmuş durumda. Arka tarafta belediye ekipleri de hasar almış noktalarda çalışma yapıyorlar. Gaziantep Valisi Kemal Çeber sabah bir açıklama yaptı. Hasarın bilançosunu açıkladı. Gaziantep kent genelinde, ilçelerde dahil olmak üzere 100'ün üzerinde binada hasar oluştuğunu belirtti Vali Kemal Çeber. Bunun dışında Gaziantep'te fırtına nedeniyle, süper hücre nedeniyle 39 okulda hasar meydana geldi. Ve bu 39 okuldaki hasar nedeniyle kent genelinde ve Nizip ilçesinde, daha doğrusu Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesinde okullar bugün tatil edildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber şu detayları da verdi. Çok şükür ki afette can kaybı yok Gaziantep'te. Ama şu detay var. 23 yaralı vardı. Bu o 23 yaralıdan 14'ünün tedavi edilebilecek durumda olduğu ve ağır yaralı bulunmadığı belirtildi. Gaziantep dediğimiz gibi okullar tatil edilmişti. Yarın ne olacak durum? Yağış devam ediyor. Şu anda da şiddetli bir yağış var. Yarınki duruma akşam saatlerinde karar verileceğini belirtti Gaziantep Valisi Kemal Çeber. Yağışın devam ettiğini, devam etme ihtimalinin 3-4 gün süre içerisinde bulunduğunu belirtmişti. Şu detayları verelim Gülden Kalecik. Gaziantep süper hücrenin vurduğu noktalardan biri olmuştu. Süper hücre etkisiyle Gaziantep'te yollar göle döndü. Çatılar uçtu, binalarda ciddi hasarlar oluştu. Gün boyu biz haber takibi yaparken şu detayı gördük. Bazı binalarda balkon çatıları, balkon camları bile yıkılmıştı afetin, fırtınanın etkisiyle.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sait Vakkas Yağcı'ya Gaziantep'teki son durumu bizlerle paylaştı. İki ilimiz özellikle son derece yoğun bir şekilde etkilenmişti. Olumsuz hava koşullarından her iki muhabir arkadaşımıza çok teşekkür edelim. Bu arada biz Gaziantep'ten ve Şanlıurfa'dan hava durumuna ilişkin son detayları paylaşırken bir son dakika gelişmesi ekrana yansıyor. İran basınından yansıyan bir haber. Amerikan savaş gemisinin vurulduğuna ilişkin bir son dakika gelişmesini aktaralım. Bilindiği üzere bir önceki saatte de sizlerle paylaşmıştık. Trump'ın bir özgürlük projesi gündeme geldi. Ama buradaki özgürlük projesi iki ayaklı. Az önceki saatte Dış Haberler Müdürümüz Felemez Doğan da son derece detaylı bir şekilde aktarmıştı. 15 bin askerle beraber Hürmüz'de abluka altında kalan gemileri çıkartma amaçlı. Ama görünen o, sonrasındaki gelişme son derece önemli. Bunu 15 bin askerle birlikte yapacağı açıklaması. Acaba orada Trump'ın savaş başladığından bu yana hep hedefi olan bir kara operasyonun sinyali mi bu özgürlük projesi? Soruları aklımızdayken şu an gelen gelişme son derece önemli. İran basını işte tam bunlar konuşulurken bir Amerikan savaş gemisinin İran tarafından vurulduğu bilgisini paylaştı. Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi ve bölgeden geri döndü açıklamasında bulundu. Bu son derece önemli. Şu anda bilindiği üzere bir ateşkes söz konusu. Ama bu ateşkesin nereye doğru evrileceği çok daha fazla merak ediliyordu. Bir masa kurulur mu, taraflar masaya oturur mu diye konuşurken dün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Trump İran tarafından ABD'ye sunulan barış planının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sonrasında ise ben Hürmüz için bir özgürlük projesi geliştirdim dedi. Nedir o proje diye konuştuk. Yayınlarımızda da değerlendirdik. Orada abluk altındaki gemileri çıkarmak ama bunu yaparken de 15 bin askerle bunu gerçekleştiriyor olmak. CENTCOM özellikle bu konuda Trump'a destek veriyoruz. 15 bin askerimiz burada görevli olacak dedi. Ve işte bu da bize akıllarımıza şu soruyu getirdi. Acaba savaş çok daha yoğunluklu bir şekilde devam mı edecek? Ateşkes zaten kırılgan ve hassas ve bunları konuşuyorken de İran basınından gelen ABD savaş gemisinin vurulduğu meselesi son derece önemli. Bu arada Fars Haber Ajansı ABD fırkateynine iki füze isabet etti. İran'ın uyarısını ciddiye almamanın sonu şeklinde çok sıcak bir gelişme. Bir kez daha detaylandıralım sevgili izleyiciler. İran Fars Haber Ajansı şu gözdağını da bir kez daha verdi. Eğer Hürmüz konusunda bizim uyarılarımızı ciddiye almazsanız biz bu saldırılarımıza devam ederiz dedi. Öyle ki İran basını bir savaş gemisinin, ABD savaş gemisinin vurulduğu bilgisini paylaştı. Sevgili izleyiciler, bir kez daha paylaşalım. Hürmüz Boğazı'na sokulmadı ve savaş gemisi bölgeden döndü açıklaması paylaşıldı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 9-15, Ankara 1-12, İzmir 9-20, Bursa 7-14, Konya 1-11, Afyon 1-10, Denizli 6-16, Antalya 11-22, Adana 11-16, Zonguldak 9-13, Samsun 10-13, Trabzon 8-13, Kayseri 3-10, Erzurum 1-9, Gaziantep 6-12, Diyarbakır 8-17 ve Şanlıurfa 8-15 derece.

0: Yol durumu.
1: Dölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Recep Tayyip Mutlu sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Fenerbahçe ile başlayalım. Süper Lig'in 32. hafta maçları oynandı. Evinde Rams Başakşehir'i 3-1 yendi. Talişka'nın hat-trick ile galibiyete ulaşan Sarı Lacivertli ekip Galatasaray'ın Samsun Spor'a takılmasıyla puan farkını 4'e indirerek şampiyonluk şansını sürdürdü. Kağıt üzerinde tabii. Hafta içinde Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe ikincilik içinde konumunu güçlendirdi. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım, buyurun.
1: Şimdi tabii Fenerbahçe 31. hafta çok ağır bir travma yaşadı. Yani bu yarışa tutunabilmek için Galatasaray derbisini kazanması gerekiyordu. Onu böyle çok dramatik ve farklı bir şekilde kaybedince Fenerbahçe'de sezon bitmiş oldu. Tabii büyük bir geçen hafta değişim oldu. Yani Tedesco ile yollar ayrıldı. Yine sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Tabii bir de hepsinden daha önemlisi, başkan genel kurul karar almakla kalmadı ve aday olmayacağını da açıkladı. Yani bu psikolojide olan takımın oyuncuları, yani maça ne kadar konsantre olur tartışılır. Cezalı oyuncular vardı ve yani psikolojik olarak futbolcuların böyle bir toparlanıp bir maça tekrar konsantre olmaları kolay değil. Yani çünkü hem yarıştan kopmuşsunuz, hem de teknik direktörümüz, sportif direktör, başkan hepsi dağılmış. Tabii burada oyuncular ligde yoksunuz, kupada yoksunuz. Bu şartlar altında Başakşehir maçına çıkıldı. Bu tabii bazı oyuncular için de belki bir o üzerindeki baskının da ortadan kalkmasına sebep oldu. Belki bazı oyuncular biraz daha fazla sorumluluk aldılar. Çünkü Başakşehir kolay bir takım değil yani. Bu ligde bir teknik direktör takımı, bir oyun felsefesi olan, gol atan bir yani kadro derinliği itibariyle ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Şimdi tabii Fenerbahçe bu psikolojiyle maça çıktı. Tribünlerde de o beklenen destek yoktu. Belki biraz da rahat oynadılar. Bunun da karşılığında Talişka işte hat-trick yaparak 3 tane gol attı ve maçı kazandılar. Tabii herkes şunu düşünüyor. Kimse Galatasaray'ın yerinde konuşuruz. Galatasaray'ın böyle ağır bir mağlubiyet alacağını beklemeyin. Dolayısıyla kaybedilen her puanın değeri biraz daha anlaşılmış oldu. Şimdi Fenerbahçe çok zorlu bir süreç bekliyor. Yani 35 gün sonra bir başkan seçilmiş olacak. Zannedersem 17 Mayıs'ta da başkan adaylarının yönetim kurullarını divana teslim etmeleri, listelerini divana teslim etmeleri gerekiyor. Dar bir zaman. Şu anda gördüğümde de 4 tane aday gözüküyor. Yani 4 adayın olacağını düşünüyorum ben. Kıyasıya bir seçim olacak. Bu seçimde belki biraz da her taraf yıpranacak. Yani çünkü bakıyorsunuz adayların açıklamaları da çok böyle sağlıklı açıklamalar değil. Çok ağır suçlamalar var. Şimdi bu seçim süreci, tabii işte 7 Haziran'da oturacak bir başkan koltuğa. O arada Dünya Kupası başlamış olacak 11 Haziran'da. Yani lig ve Avrupa maçlarının takvimi var ortada. Bu dar vakitte teknik direktörü belirlemek, yeni bir yapılanmaya geçmek, bunlar çok kolay işler değil. Onun için Fenerbahçe'nin bir de seçilecek olan başkan bir yılına seçilecek. Yani 2027'de Fenerbahçe'nin bu sefer olağan genel kurulu var. Siz bu bir yıllık süre zarfında başarılı olmazsanız bir üç yıllık daha vize almanız da çok zor. Çünkü insanlar gelecek sezon 34. haftada puan ceplerine bakacaklar. Eğer Fenerbahçe ikinci olmuşsa veya üçüncü olmuşsa istediğiniz kadar iyi kadro kurmuş olun, istediğiniz kadar iyi yapılanma olsun, istediğiniz kadar borcunuz az olsun, mali yönden iyi tutulun, taraftar ona bakmıyor, genel kuruluna bakmıyor, şampiyonluk istiyor. Onun için yani gelecek başkan da bu bir yıllık süre zarfında bir şampiyonluk şartıyla gelmesi lazım. Yoksa aksi takdirde o 3 yıllık kaybeder. Yani diğer bir şekilde 3 yıllık vize alması çok zora girer. O yüzden Fenerbahçe'yi ben bir de böyle okuyoruz medyada, gazetelerde veya Fenerbahçe'yi yakın takip eden meslektaşlarımız. Yani yine böyle bir yap boz, her şey gitsin, bir sürü yeni oyuncu tekrar. Bu böyle olmuyor. Yani siz 3'er 4'er oyuncu değiştirerek bir yapılanmaya giderseniz, böyle tuş tuğlaları, taşları üst üste koyup, yani bunun bir sistematiği, bir stratejisi olması lazım. Yani böyle her sezon yık, tamamen dipten tekrar yeniden kur, bu olmuyor. Bu sezon Galatasaray'ın mesela yaptığı diyelim ki 4 tane 5 tane oyuncu transfer etti sezon başında. Ama hakikaten ihtiyacı olan mevkiler işte. Diyelim ki Uğurcan'ı aldı. Yani Sarı'yı aldı. Bunlar Fenerbahçe, Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu oyuncular ve faydaları doldular. Yani Fenerbahçe böyle 2 tane sağ bek al, 2 tane sol bek al, 4 tane stoper al, orta sahaya 4 tane 6 numara al. Bu başarıyı getirmiyor. Fenerbahçe 8 yıldır bunu yapıyor. O yüzden gelecek olan başkan adaylarının da ben stratejisini çok merak ediyorum. Ama Fenerbahçe'yi önce bir zorlu bir 35 günlük bu seçim dönemindeki propaganda adayların yarışı bekliyor. Ondan sonra neler olacak onu göreceğiz ve tabii bir yıllık bir vize. Bu da gelecek olan başkan adayları için çok elini kolunu bağlayan bir süre zarfı. Yani bir yıl içinde oldu oldu, olmazsa yine tekrar bir seçim var. Fenerbahçe'de çok yani birkaç şöyle söylüyorlar, 40'ın üzerinde futbolcu var. Çok sayıda kiralık futbolcu var. Bunların maaş yükü, bunların ekonomik maliyetleri, buradan çıkış, yeni bir düzeni kurmak ciddi bir yöneticilik başarısı istiyor. Yani buradaki bu oyuncuları en az zararla yollara ayırmak, para kazanmak, bir şekilde değerlendirmek. İşte Ederson'a Suudi Arabistan kulüplerinin teklifi var diyorlar. Ne derece doğru, hakikaten Fenerbahçe'nin zararını kapatabilecek bir ücret karşında verilebilecek mi? Bunları önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.
0: Peki Ederson'un derbideki kırmızı kartının cezası sezonu kapatmasına mal oldu. Siz kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bir karar mı? Çünkü sonradan çıkan görüntülerde Yasin Kol'un da hatalı davranışta bulunduğunu ifade eden spor yorumcuları oldu. Çünkü orada kafasıyla bir oyuncuyu itmesi söz konusu başka görüntülerde. Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi sevk edilen maddeler, yani sevk edilen maddelere baktığınız zaman en az 4, en fazla 7 maç olması gerekirdi cezanın. Yani bu kurallara göre minimum 5 maç alması gerekirdi. Fakat burada 3 maç ceza geldi. Bir kere bu, yani hukuk kurulu ve disiplin kurulu burada bize bir güven vermedi yani açıkçası. Çünkü sevk edilen maddeye baktığımızda, raporlara baktığımızda burada minimum 41. madde profesyonel futbol disiplin kurulu talimatlarında minimum 4 ve 7 arasında bir maç cezası bekleniyordu. Şimdi tabii 3 maç geldi, sezonu kapattı Ederson. Ama Fenerbahçe kulübü mesela Ederson'a bir para cezası verdi mi, veriyor mu? Bundan kimsenin haberi yok. Eskiden, yani bundan yıllar önce bir kulüpte böyle bir oyuncu kırmızı kart gördüğü zaman kulüp ona bir para cezası uygulardı. Hatta sözleşmelerde bu da vardı, yani kırmızı kartın cezası. Bizim ülkemizde son yıllarda maalesef. Çünkü biz futbolcuları getirirken öyle zor getiriyoruz ki, ya işte Galatasaray 7 vermiş, sonra 9 olmuş, sonra 12 olmuş, şimdi 15 diyenler var. Ederson'a biz bu şekilde transfer edebilmişiz. Şimdi bunlara böyle 100 bin, 200 bin euro ceza uygulamayı da yapmıyoruz. Çünkü bunları ikna ederken o kadar zorlanıyoruz ki. Belki sözleşmede de böyle maddeler yok. Halbuki Ederson'un burada bilse ki böyle bir kırmızı kart gördüğünüz zaman sizin kulübe işte 400 bin euro, 500 bin euro cezanız keser diye böyle bir madde olsa futbolcular için biraz da caydırıcı olur. Sadece Ederson için değil, ben bütün yabancı oyuncular için söylüyorum. Yani kırmızı kart görme konusunda bakıyorsunuz ki sahada her şeyi yapıyorlar. Yani tedarikinde kaşınıyorlar kırmızı kart görebilmek için. Ama maalesef bizim kulüplerimizin bunlara bir yaptırımı yok. Bunlar da böyle istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Ama Ederson'a verilen 3 maçlık ceza az. Yani Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu burada bence kendisini de bağladı. Bundan sonraki yani verdiği cezalarda da bu ceza akla gelecektir. Onun için ben bu cezanın yeterli olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki PFDK Mert Hakan'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi orada da büyük bir tartışma var. Tabii Galatasaray'la diyorlar ki veyahut da Fenerbahçeliler işte 45 gün Eren Elmalı'yı aldı. Mert Hakan neden 12 ay aldı? Şimdi bu işin biz disiplin yani futbol hukukuna bakıyoruz. Diğer normal mahkemelerin yürüttüğü konu bizim dışımızda olan bir konu. oradaki iddianame, oradaki suçlama, oradaki yargı boyutu bizim tartışma, ben bir hukukçu değilim. Ama futbol hukukuna, futbol disiplin talimatlarına baktığımız zaman şöyle bir şey söz konusu. Şimdi Galatasaray'da Eren Elmalı 5 yıl önce 3 kupon oynamış. Ve aradan 5 yıl geçmiş ve bu 5 yıllık süre zarfında da yani son 8 ayda hiç oynamamış. Yani o zaman 3 defa 3 kupon oynamış ve 58 ay önce oynamış. Yani bunlar biraz hafifletici sebep. Bu 45 günde cezalandırıldı. Fakat Mert Hakan'ın kendisinin oynadığı 500, arkadaşı üzerinden oynadığı 300, aşağı yukarı 800 kupon oynamış. Bu dan sevk edildi disiplin kuruluna ve bu yüzden Mert Hakan'a bu ceza geldi. Yani Mert Hakan'ın işte ya bizim için kalem kırılmış, işte bizi bitirmek istiyorlar, bunlara böyle bu şekildeki açıklamaları çok doğru değil. Burada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu suçlanan, yani bu kayıtlara geçmiş ispatlı belgeli HTS kayıtları da dahil olmak üzere hem arkadaş üzerinden hem kendisi üzerinden böyle 800 lira aşan bir kupon oynadığı için bu ceza geldi. O yüzden bence burada da çok fazla böyle renkler üzerinden yorum yapmayı doğru bulmuyorum.
0: Peki dönelim tekrar maça. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Talisca bu sezon sarı lacivertli formayla 27. golle imza atmış oldu. Süper Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Brezilyalı yıldız 19 gol 4 asistlik katkı sağladı ve Talisca'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ama oyuncunun bu Başakşehir maçında da kaçırdığı çok basit ama net gol olabilecek topları vardı. Değerlendirmeniz nedir sizce?
1: Yani böyle golleri atmak, asist ve gol sayısını çifthanelerde olması çok bir şey mani ifade etmiyor. Yani sizin sezon sonunda eğer şampiyon olamadıktan sonra bu sizin yine çifthanede milyon rakamlar, eurolar, 10 milyon eurolar, 12, 14, 16 milyon euro maaş aldığınız zaman bu çifthaneli skor ve asist sayınızın da bir şey ifade etmiyor. Fenerbahçe'de Valencia'da bir santrafor vardı. 30 gol üzerinde gol atıyordu. Gol kralı oluyordu. Fenerbahçe şampiyon olamıyordu. Yani siz şampiyon olmadıktan sonra, kupa almadıktan sonra veya Avrupa'da bir çeyrek final olmadıktan sonra böyle rakamlar bir şey ifade etmiyor. Yani Talisca bu maçta hat-trick yaptı. Şimdi keşke bu maçta hat-trick yapmasaydı, o penaltıyı gole çevirseydi. O yüzden sizin attığınız goller takımınıza ne kadar puan kazandırıyor? Bütün mesele o. Böyle ben çok yetenekli bir oyuncu Talisca ama işte bizim ligin oyuncusu, yani Talisca bugün Avrupa'da size iş yapmaz veya bu derbilerde öyle çok fazla size bir şey kazandırmaz. Bizim ligimizde böyle gelir önüne bir takım duran toptan veya böyle kendi yetenekleriyle, bireysel becerileriyle bir takım goller atar ama böyle kondisyon olarak, fizik olarak rakibiyle didişecek ve sahada kalacak veya böyle 10 maç, 15 maç, 20 maç üst üste size oynayacak fizikte bir oyuncu değil. Suudi Arabistan liginden geldi. Bizim ligimizde, çünkü bizim ligimiz durarak oynanıyor. Topun oyunda kaldığı süre 40 dakika, 45 dakika. Durarak oynanan bir oyun. Yere düşen, yere yatan futbolcu birkaç dakika kalkmıyor. Herkes dinleniyor, nefesleniyor. Bu ligde Talisca böyle size işte atar böyle ama Talisca'nın mesela bu golleri acaba derbilerde ne kadar atabiliyor? Veyahut da UEFA Avrupa Ligi'nde size neler kazandırdı? Sen şimdi 3 tane penaltı kaybettin, kaçırdın. Bir futbolcu penaltı kaçırır mı? Kaçırır. Ama bu kaçırdığınız penaltıların işte bir tanesi Alanya maçında kaçırıyorsunuz, Ali Koç'un sonu oluyor. Yani böyle bakıyorsunuz işte bir tane Kasımpaşa maçında kaçırıyorsunuz. Yani bu maçta kaçırıyorsunuz, derbide kaçırıyorsunuz. Hem başkan gidiyor hem teknik direktör gidiyor. Yani böyle her kaçırdığınız penaltının da kulübe çok ciddi bir maliyeti var. Hı hı. O yüzden yani ben Talisca'nın geldiği günden beri de ben çok transfere de böyle çok pozitif bakma birisi değildim. O günlerde Sayın Acun Ilıcalı çok böyle Talisca'yı övdü, çok takdir etti, çok istedi. O yüzden geldi ama yani Talisca bu kadar önemli bir oyuncu diyelim. Yani Portekiz'den geldi Beşiktaş'a kiralık. Buradan Çin'e gitti. Çin'den Suudi Arabistan'a gitti. Tabii ki böyle bir oyuncunun Premier Lig'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da boy göstermesi gerekirdi. ama yani işte bizim ayarımızdaki liglerde iş yapan bir oyuncu ama sizi bir üst seviye taşıyacak bir oyuncu değil.
0: Peki Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ligi ikinci sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorumunu yaptı Fenerbahçe hocası. Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli yabancı ayrımı yapamayız. Çok son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu dedi. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bu Zeki hocanın ne söylediğinin bence çok önemi yok. Kendisi orada herhangi bir teknik direktör gönderildiği zaman hemen göreve getirilen oradaki Fenerbahçe'nin kadrolu bünyesinde bulunan bir teknik adam. Yani bence orada da kendine sorulan sorular üzerine söylüyor. Onun yani bir yerli mi olacak, yabancı mı olacak, böyle bu tip konularda bir görüşünü kamuoyu da merak etmiyor. Bence Fenerbahçe'yi yönetecek insanlar da merak etmiyorlar. Kendisi böyle, bu bence birkaç oldu yani, her kim teknik direktörü gidiyoruz gönderilince orada gelip bir iki hafta görev yapıyor. Başarılı bir teknik adam olabilir yani yardımcı hoca olarak veya kulübün kadrolu personel içerisinde, ama yani Fenerbahçe'de ben açıkça söyleyeyim çok da belki saygın da bir insandır, tanımıyor. Fenerbahçe'de başkan olacak hiç kimse gidip de o hocaya bir görüş soracağını sanmıyorum. Ama kendisi bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'de görev vermiş olarak ne zaman kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman bu görevini hakkıyla yapmaya çalışan bir çalışan. Dolayısıyla ben çok fazla ne söylediğini beni kamuoyunu ilgilendirmiyor diyebilirim.
0: Peki Fenerbahçe başkan adaylarından Barış Göktürk'ün açıklamaları var. 11 Mayıs'ta imza kampanyasını başlatacaklarını belirterek kurtuluşun ekonomik güç, doğru futbol aklı ve stadyum kapasitesi artırımından geçeceğini söyledi. Göktürk

0: Fenerbahçe'nin liyakat sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor dedi. Bazı konu başlıkları var, bakalım. Mehmet Ali Bey ile birleşmeyeceğim dedi. Biz 2 yıl içinde Fenerbahçe'yi kesinlikle şampiyon yaparız. Samandıra'ya seçilmişlerin sürekli gitmemesi gerekiyor. Mehmet Ali Aydınlar birlikte liste yapmamı teklif etti. Tarihin en büyük harcaması bu kış döneminde oldu. Biz 3 kötü transfer dönemi sonrası bugüne gelmişiz. Biz Fenerbahçe için doğru insanlarız dedi. Bu arada yönetiminde eski yönetiminden isimler de var. Bir tanesi Selahattin Baki. Ne düşünüyorsunuz?
1: Sayın Barış Göktürk geçmişte Ali Koç yönetimlerinde yine Ali Yıldırım'ın yanında bulunmuş bir isim. Genç bir başkan adayı. Başarılı bir iş insanı kendisi. Fakat ben de dün basın toplantısının bir bölümünü takip ettim. Yani söyledikleri sözlerin çok böyle pozitif, hakikaten Fenerbahçe için gelir.

0: böyle hedefe de koyması ve buralardan böyle bu yani başkan adayları biraz daha böyle rakiplerine saygılı, biraz daha bu işi böyle centilmen götürmesi gerekir. Bu üç takdirde yani siz Mehmet Aydınlar hayranlarını veya sevenlerini, taraftarını kaçırırsınız, incitirsiniz. O yüzden burada başkanlar kullandıkları dile çok dikkat et, başkan adayları kullandıkları dile çok dikkat etmeleri gerekir. Ben Sayın Barış Göktürk'ün basın toplantısında çok değerli şeyler söylemekle beraber böyle rakipleri hedef alan veya rakipleri incitecek düşüncelerini paylaşmasını çok doğru bulmuyorum. Ama Fenerbahçe'de şu var, 4 tane aday var. Öyle gözüküyor yani. Belki Aziz Yıldırım da bugün adaylığına çıkacak. Bu yarış kolay bir yarış değil. Burada çok çünkü yani sandığa giden bir Fenerbahçe delegesi neye göre kime göre oy verecek? Bu 35 gün içinde bunu net değiştirecek. Burada ancak şu olur. Aday çok böyle iyi bir teknik direktör, iyi bir sportif direktör ortaya koyarsa, yani kamuoyunun böyle ikna olacağı bir isim koyarsa o çok bence puan toplatır. Ama onun dışında yani şu anda başkan adaylarının söylediklerinin genel kurulu çok etkileyeceğini düşünmüyorum.
1: Peki Fenerbahçe bu hafta Konya Spor'a konuk olacak. Konya Spor da biliyorsunuz İlhan Palut'la birlikte yükselen bir ivme yakaladı. Bu maçın favorisi kim sizce?
0: Yani bu Konya Spor'un Salı günü Beşiktaş'la Türkiye Kupası yarı final maçı var. Bu maçın sonucu çok önemli. Konya Spor bu hafta Rize deplasmanına da çok rotasyonda gitti. Bütün hedefi ligde çok çok rahat bir durumda. Bütün hedefi Konya Spor'un Türkiye Kupası'nda finale çıkmak. O yüzden ben Salı günkü maçın yani yarınki maçın da ne olacağını bakmak lazım. Fenerbahçe bu hafta bütün maçlar yine aynı saatte oynanıyor. Belki bu hafta şampiyon belli olacak. Dolayısıyla böyle ligin sonuna doğru oyuncular da takımlar da bir takım rehavette olabilir. Ben çok böyle sürpriz sonuçlara açık bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü, ama Konyaspor biraz daha ev sahibi olmanın avantajıyla biraz da kupadan eğer ne kadar sağlar, kupa 120 dakika olursa, kupada penaltılara kalırsa, kupada yıpranırsa bir takım biraz daha tabii lige fiziki olarak düşebiliyorlar. Hele böyle ligin sonu yaklaştığı için. O yüzden burada kupa maçı çok belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Devam ediyoruz. Galatasaray'a bakalım. Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Beklenmedik bir sonuçtu açıkçası taraftarlar açısından. Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç 63. dakikada kırmızı kart gördü ve takım 63. dakikadan sonra 10 kişi oynadı. Maç değerlendirmenizi soracağım. Sizce kırmızı kart kararı doğru muydu? Bir de şöyle söylentiler çıktı bu maçın ardından. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını evinde yapmak istediği için bu maça önem vermediği diyeyim. Vurgusu vardı konuşulanlar arasında. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Galatasaray geçen hafta Fenerbahçe'yi yenip şampiyonlukta işte 7 puan öne geçince tabii doğal olarak böyle bir rehavet veyahut da yani üzerindeki o baskı azalmış. Bu olur yani. Bazen böyle bizim takımlarımız böyle bir derbi veya çok fantastik bir galibiyetten sonraki haftalarda bu tip puan kayıpları yaşanır. Samsunspor'da bu ligin son 4 maçı kazandılar. Hem de yani son 4 maç içerisinde Beşiktaş'ı yendiler, Galatasaray'ı yendiler. Trabzonspor'a bir kupada çok ciddi şekilde zorladılar. Yani iyi takımlarından, ligin son derece diri ve iyi bir takımlarından. Ev sahibi olmanın avantajı da var. Yani Galatasaray'ın Samsunspor'a yenilmesi çok bu kadar sürpriz değil. Bu normal. Çünkü Galatasaray diyelim ki şampiyonluğu garantilemiş olarak da Samsun'a gitseydi Samsun'da mağlup olabilirdi. 7 puan önde gidiyorsun. Yine bu bir bu tür skorlara biz çok şahit olmuşuzdur. Fakat burada şu mesele. Şimdi Okan Buruk, kaleci Uğurcan cezalıydı. Onun dışındaki 10 oyuncusu Fenerbahçe derbisine çıkardığı oyuncu. Yani maçın ciddiyetinin ve öneminin farkında hiçbir şekilde bir rehavete kapılmamış maçı kafasında oynarken. Çünkü aynı 11 sadece kaleciyi değiştirerek Samsun'da maça çıktılar. Tabii golü erken buldu. Yani Yunus çok da şık, güzel bir gol attı. Böyle kontrol ipler tamamen Galatasaray'ın eline geçmiş gibi bir görüntü vardı. Fakat 2-1 geriye düştüler. Samsunspor burada iyi bir futbol sergiliyor. Hakikaten oyunu domine etti. İyi oynamaya başladı. Galatasaray geriye düşmüştü. Yani bence kırmızı kartla skorun çok alakası yok. Çünkü zaten Samsunspor 2-1 öne geçmişti. Fakat Uğurcan'ın olmadığı bir dönemde kalede Günay var. Günay da ceza sahası dışında çok net bir şekilde elle oynuyor. Bariz gol şansından. Çünkü orada Samsunspor oyuncu kurtulsa tek bir vuruşla, net bir vuruşla gol yapabilecekti. Hakem, genç bir hakem, tecrübesiz bir hakem ama çok vara bırakmadan kendisi onu tespit etti. Kırmızı kartla ihraç etti. Doğru bir uygulama. Böyle Galatasaray 10 kişi kalınca çok zorlandı. Yani kaleyi de 3. kaleci geçti. Galatasaray'da

0: pozisyon da verdiler. Galatasaray oyunu hiçbir şekilde tutturamadı. Zaten iki golde bariz bir şekilde Osimhen'in hatası var. Osimhen iki tane golü ve hatta Güney'in dağıtılmasına sebep olan oyuncuların başındaydı. Ve maçı bu şekilde kaybetti Galatasaray. Tabii Antalya maçı şimdi önem kazandı. Galatasaray'ın bu sezon yani ligi daha böyle erken bitirebilirdi. Daha erken şampiyonluğunu ilan edebilirdi. Bu gecikmesinden dolayı bir taraftarında sitemi ve öfkesi var. Galatasaray'ı eleştirenler de aynı şekilde buna çok ciddi şekilde Okan Buruk'u oyuncuları eleştiriyorlar. Ama yani 4 yıllık üst üste şampiyonluk yarışında olmak, 3'ünde olmuş, işte 4'ünde de çok yaklaştılar. Bu olur. Yani bir de ben Galatasaray'ın yani şunu unutmamak lazım. Bu sezon 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadılar. Bu kolay bir şey değil. Yani 34 lig maçının yanında 12 tane Şampiyonlar Ligi, bu futbolcuları mental olarak, fiziksel olarak çok kırpalayan bir iş. Şampiyonlar Ligi bizim ligin çok çok üzerinde bir performans isteyen bir mecra. Yani bizim 34 tane lig maçı oynuyorsunuz. Orada da 12 maç bizim bence ligin 25-30 maçına denk geliyor. Yani Galatasaray hemen hemen iki katı rakiplerinden daha fazla bir efor sarf etmiş oluyor. O yüzden ben Galatasaray Samsun karşısında 10 kişide kalarak öyle farklı mağlup oldu. Belki bu şampiyonluk yarışında şu unutulmayacak, yani işte Samsun 4 atmıştı. Ama burada şu var. Galatasaray diyelim ki Samsun'a şampiyonluk garantilemiş olarak gitseydi, bu tip skorlar olabiliyor. Bazen takımlar şampiyonluğu garantiliyor. Bu sefer rotasyonlu kadroyla çıkıyorlar. 3-4 yiyorlar. Ama buradaki bu şey kayıp Galatasaray için çok öyle kayda değer bir kayıp değil. Belki şu olacaktır. Anladığım kadarıyla Galatasaray'da 4-5 oyuncuyla yollar ayrılacak. Öyle gözüküyor sezon sonunda. Herhalde bunların yerine oyuncular da tespit edilmiştir. Çünkü bazı oyuncularda bir doygunluk, bir yıpranmışlık, bir yaştan dolayı da böyle bir yıpranmalar oluyor. Daha sonra belki bu kararı almakta bu Samsun'daki fotoğraf biraz daha ona yardımcı olacaktır.
1: Peki Okan Buruk'un açıklamalarına bakalım. Fenerbahçe karşısında oyuncuların istekli ve arzulu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamamasına rağmen, Galatasaray 4. şampiyonluğunu oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen haftayı yapan bu haftayı da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki. O şampiyonluk duygusu var oyuncularımızda. Yani biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez oldu. Bir anda her yer şampiyonluk kutlamasına dönüştü. Bunu yaptığınız anda da oyuncu bir şekilde etkilenebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu oyunlara çok farklı yansıyabiliyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyunu ortaya koyup önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız dedi. Ne söylersiniz?
0: Merhaba, benim söylediklerimi söylemiş yani Sayın Okan Buruk'ta. Yani bizim tespitlerimizi kendisi de söylüyor. Yani bu tür rehavetler, bu tür her sezon sonra böyle biraz daha ligin boyu kısalınca yani oyuncularda böyle bir tatil psikolojisi de az çok oluyor. Şimdi kolay değil yani bu lig. Mesela bir sene Dünya Kulüpler Kupası'ndan geldi Galatasaray'a. Yani Amerika'da Dünya Kulüpler Kupası'ndan geldi. Hemen lig, Şampiyonlar Ligi, hemen gidecek şimdi tekrar milli takım kampı. Sadece futbolcular böyle bu şekilde yıpranmalar olabiliyor. Böyle biraz da şampiyonluğu cebinize 7 puan farklı koyduğunuz zaman biraz daha bu sizi böyle rehavete sürükleyebiliyor. Okan Buruk da benzer şeyler söylemiş.
1: Peki Galatasaray bu hafta Antalya Spor'u konuk edecek dedik. Antalya Spor'da düşme hattında iki takımın da kazanması gereken bir maç. Ne söylersiniz?
0: Antalya Spor dün Alanya Spor'la berabere kaldı. Yani bu maçı kazanmış olsaydı biraz daha buraya çok daha böyle rahat gelecekti. Hemşerisi Alanya Spor'la dün kıyasıya bir mücadele oldu. Çok da çetin bir maç. Mücadele, sert bir mücadeleydi yani izlediğim kadarıyla. Yani Galatasaray bu maçı mutlaka kazanacaktır. 52 bin seyircisinin önünde şampiyonluk turu atacak. Kendisi Galatasaray varını yoğun ortaya koyacaktır. Tabii Antalya Spor için de son bir şans. Yani her ne kadar sonraki maçı iddialı olsa bu maçtan bir puan Antalya Spor için son haftada eğer kazanırsa ligde tutunacaktır. Onun için burada bir puan alabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır ama tabii bakıyorsun arada çok büyük bir güç farkı var. Antalya Spor maç kazanabiliyor. Yani haftalardır Antalya Spor'da oyun da yok, futbol da yok, skor da üretemiyor. Yani şu anda ligin bana deseniz ki 18 takım arasında son 7-8 haftada hiçbir şey üretmeyen bir takım göster, Antalya Spor'u gösterebilirim. Yani hiçbir şey ortaya koyamıyor. Sami Uğurlu Hoca bundan önceki çalıştırdığı takımlara gittiği zaman bir dokunduğunu hissediyorduk. Yani bir şeyler değişiyordu, bir kıpırdanma oluyordu. Bunu birçok yerde yaptı. Ama Antalya Spor'da bunu yapamıyor. Antalya Spor ne iç sahada ne dış sahada ortaya bir şey koyamıyor. Dünkü Antalya Spor'un futbolu da asla Rams Park'ta böyle puan almaya yetecek bir oyun değil. O yüzden kağıt üzerinde Galatasaray çok mutlak favori gözüküyor. Bir de Galatasaray'ın yani 33 haftada galibiyete en fazla ihtiyaç duyacağı bir maç olacak. Çünkü neden? Hem bu Samsun maçının üstünü kapatmak hem şampiyonluk için tur atacak maç. Çünkü ondan sonraki hafta deplasmana gidiyor. Bu iç saha maçı. O yüzden Galatasaray burada bence biraz da şeydir şimdi. Samsun maçından sonra oyuncular biraz daha kendilerini bu maça motive edeceklerdir. Biraz daha psikolojik olarak işi ciddiye alacaklardır. Erken bulacakları bir gol işi çözer. Ben Antalya Spor'un çok burada bir varlık göstereceğini düşünmüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta 32. haftada deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Rotasyonlu bir kadroyla ve bu galibiyetle 59'a yükseltti. Puanlı değerlendirmenizi alalım.
0: Şimdi Beşiktaş'ın tabii bütün aklı fikri kupada. Yarın Konyaspor'la İstanbul'da karşılaşacak. Konyaspor geçtiği takdirde finalist. 22 Mayıs'ta Antalya'da kupa finali var. Şimdi Beşiktaş'ın yani Antalya karşısındaki şeyi Gaziantep karşısındaki kazanmış olmakla beraber oyunu çok kötüydü. Yani gününde bir Gaziantep Spor olsaydı o pozisyonları gole çevirecek bir pay olsaydı Antep'in forveti çok inanılmaz goller kaçırdılar. Beşiktaş bu maçtan 3 tane 4 tane gol yiyebilirdi. Beşiktaş'ın biraz şansı yaver gitti. İlk yarıda bulduğu skorlarla maçı kazandı. Gollerle maçı kazandı ama yani maçı oyun olarak hele ikinci yarıda tamamen hükmeden taraf Gaziantep Spor'du. Yani bu maçın takımlanış buran ilk zaman bence ölçü olmaz. Ben yarınki Beşiktaş-Konya maçında Beşiktaş'ın işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar ev sahibi olsa da, seyircisi de olsa da Konya Spor'da ligin çok diri ve sert takımlarından bir tanesi. Yani iyi de bir kadrosu var. Teknik direktörü bu ligi çok iyi bilen bir teknik direktör İlhan Balut. O yüzden Beşiktaş'ın işinin yarın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Ama Beşiktaş şunu unutmamalı. Sergen Yalçın zannedersem ligde 30 maç oynamış. 30 maçın 16 tanesini ya da 17 tanesini kazanmış. Yani yarısını kazanamamış. Bir puan veya mağlup olmuş. Yani Sergen Yalçın performansı Beşiktaş için puan ortalaması gelecek sezon için bence yeterli bir sonuç değil. Yani bu Sergen Yalçın en az Beşiktaş yönetimi kadar Beşiktaş kadrosu kadar da formsuz bir Sergen Yalçın'la karşı karşıyayız. Şimdi devre arasında oyuncular alındı. Bu oyuncuların da böyle çok aman aman ilk haftalardaki gibi böyle %100 tuttuğunu söyleyemeyin. Yani Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'yü bir kenara koyduğunuz zaman diğer futbolcular böyle vasatın üzerine çıkamıyorlar. Vasatın çoğu altında kalıyor. O yüzden Beşiktaş'ın yani bu sezon yapacağı hazırlıklar da çok çok önemli ve işi de çok kolay gözükmüyor. Burada bir kupa galibiyeti, kupayı kazanmak, oradan bir süper kupa şansı Beşiktaş'ı biraz ayakta tutar, biraz böyle en azından taraftara karşı kendini affettirmiş olur ama Beşiktaş'ın ben yani Gaziantep'teki oyun asla yarın Konya Spor'u elemeye, finale çıkmaya yetmez. Onun çok çok üstüne çıkmaz lazım Beşiktaş'ın. Konya Spor'da Kremer gibi, Muleka gibi çok önemli golcü oyuncular var. Yine Konya Spor'un savunması, Konya Spor'un kalecisi, yani orta sahasındaki oyuncuların direnci, gücü böyle az bir güç değil. Yani sizin her ne kadar diyelim ki Orkun'unuz varsa, işte Endidi varsa da Konya Spor'da da orta sahada çok oldukça iri bir Jevtovic, diyelim Kramer, santrafor olarak Muleka'yı kanatta görebiliriz. Yani çok da böyle kadroyu çeşitlendirebilecek bir kadrosu var ve bunu da iyi kullanan bir İlhan Palut var. O yüzden ben Beşiktaş-Konya maçında yarın tamamen ortada olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın hem bu sezon Yani şu var, mesela Trabzonspor gelecek sezonlar için bir yatırım yaptı. Tamam, son haftalarda, son 4 haftada 9 puan kaybetti ama bazı oyuncuları istikbal vaat ediyor. Önümüzdeki sezon birkaç sezon Trabzonspor'u bir yerlere taşıyabilecek en azından birkaç mevkisinin tam olduğunu söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta bu henüz söz konusu değil. Beşiktaş'ta ya Beşiktaş'ı 3 yıl 4 yıl götürecek bir oyuncu ben bakıyorum, düşünüyorum şu anda. Yok öyle yani. O yüzden Beşiktaş'ın ben işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki bu hafta Süper Lig'de de yine devler karşılaşması var. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşacaklar. Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor da sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo Mavilerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Önce bu maçı değerlendirelim, sonra da Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasına değinelim.
0: Şimdi Trabzonspor yani ilginç, son 4 haftada 9 puan, sadece 3 puan alabildi. Şimdi bu 9 puan kaybı, şu an Trabzonspor'a 9 puanı koyduğunuz zaman 66 puanı var. 75 puan yapıyor, lider oluyor. Yani Trabzonspor son 4 haftada lider girebilirdi. Fakat çok ciddi puanlar kaybetti. Tabii burada en büyük problem şu. Şimdi bu hafta Beşiktaş maçı var diyorsunuz. Sağ bek cezalı, sol bek cezalı. Stoperlerin ikisi de sakat. Yani savunmada 4 oyuncunun da 4 de yok ve yerlerine koyabileceğiniz oyuncular da yok. Hep devşirme oyuncularla orayı tolere etmeye çalışacaksınız. O yüzden yani teknik direktör Fatih Tekke'nin işi kolay değil. Çünkü yani o kadar bir kadro derinliği yok. Bir de yani Zubko haftalardır Trabzonspor'a pek katkı veremiyor. Envakeme 38-39 yaşından gün almış bir oyuncu. Hala Trabzonspor ondan bir şeyler bekliyor. Bu arada tabii iki tane stoperin hem Savic'in hem Batagov'un sakat olması Trabzonspor'u çok ciddi şekilde etkiledi. O yüzden yani Trabzonspor şimdi Trabzonspor kupa yarı finalini bir hafta sonra oynayacak. Hı hı. Bu hafta oynamıyor. Ama Trabzonspor bence Fatih Tekke de o maçı düşünecektir. Yani yarı finali düşünecektir. Yani Beşiktaş maçını çok ciddi alacağını zannetmiyorum. Bir de kaybetse de çok bir kayıp olmayacak. Çünkü lig üçüncülüğü garantilenmiş durumda. Ama Trabzonspor'un bu sezon en büyük problemi şu oldu. Yani golcüsü vardı, kalecisi vardı. Yani orta sahası da fena değil, idare etti vaziyette ama Trabzonspor'un bu sezon en büyük problemi yani şu son 4 haftadaki kayıplara baktığı zaman Savic'i olmadığı zaman, Batako olmadığı zaman yani orayı tolere edebilecek, orayı kapatabilecek iki tane stoper, iki tane savunma oyuncusu olmadı veya öyle oyuncuları hazır tutamadı Trabzonspor. Sezon başında bir Baniya vardı, gitti. Serdar Saatçi vardı, olmadı. Yani halbuki bu yarışta hem kupa hem lig böyle iki kulvarda giderken sizin iki tane stoperinizin kenarda bekliyor olması lazımdı. Trabzonspor bunu sağlayamadı. O yüzden Trabzonspor'un da şimdi lig üçüncülüğü bir kazanç ama o da bütün şimdi hedefini kupaya Beşiktaş gibi sarf etmiş durumda. Bir Beşiktaş-Trabzon kupa finalini çok bekleyenler var ama
1: Trabzon-Konya'da olabilir mi bu?
0: Yani çok sürprizler açık olabilir. O yüzden böyle çok çünkü herkes Fener Galatasaray finali için uğraşıyordu ama olmadı kupadan. O yüzden Beşiktaş-Trabzon finali de mutlaka bir ihtimal ama böyle kupada da çünkü tek maç çok sürprizler açık sonuçlar olabiliyor. Telafisi mümkün değil. O yüzden biraz daha ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de
1: için.
0: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.
3: İran basını geçti. ABD'ye ait bir savaş gemisinin vurulduğunu yazdı. Yapılan uyarıları dikkate almayan ABD gemisinin iki füzeyle vurulduğu belirtildi ama ABD'de hayır, gemimiz vurulmadı şeklinde bir açıklama yaptı. İran savaşında kırılgan ateşkes devam ederken Tahran'da çatışmaları yeniden tetikleyecek bir haber geldi. Fars Haber Ajansı ABD'ye ait bir savaş gemisinin Kask Adası açıklarında vurulduğunu yazdı. Haberde ABD gemisine yapılan uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Ajans geminin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. Amerikan savaş gemisinin hasar alması sonucu bölgeyi terk ettiği belirtildi. ABD tarafından İran'ın iddiasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Amerikan basınına konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili İran'ın ABD gemisine vurduğu iddiasını yalanladı. ABD'nin Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklamasına yönelik sevgili izleyiciler. Şimdi Trump dedi ki bir özgürlük projesi açıklıyorum. 15 bin Amerikan askeriyle gerçekleştirilecek CENTCOM, biz de destek veriyoruz dedi. Ama sonrasında işte bugün yansıyan sıcak gelişme, bir ABD gemisinin vurulduğu ama ABD tarafından vurulmadığının açıklanması meselesi. Yayın konuğumuz emekli Hava Tuğ General Doktor Hüseyin Fazla. Merhabalar Hüseyin Bey, hoş geldiniz günün içinde ne?
4: Hoş bulduk Gülden Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Şimdi önce şunu söyleyeyim, sizinle işte pazar akşamları da yaptığımız yayınlarda sizin ısrarla üzerinde durduğunuz bir mesele vardı, bir kara operasyonu. Şimdi Trump bir özgürlük projesi açıklayınca, sonra İran bir ABD gemisini vurunca 15 bin askerin de İran'da bu proje kapsamında bulunacağını biz duyunca, acaba bu bir sınırlı da olsa kara operasyonun sinyali mi sorusunu sorduk. Ben de bu soruyla başlayayım sizinle yayınıma.
4: Şu an için herhangi bir kara harekatı veya amfibi çıkarma harekatı yapılacağına dair şey yok, bir okumalar yok veya herhangi bir sinyal görmüyoruz. Ama burada önemli olan, şimdi Trump'ın 60 günlük o ABD'deki tartışma konusu olan ve 1 Mayıs'ta biten harekatı, savaşı sürdürmeye yönelik yetkisinin sonlanması. Tabii ki bunu Trump 7 Nisan itibariyle bitti zaten, ateşkes var dedi. Şimdi herhangi bir şekilde başkanın yeniden savaşı başlatmaktan daha ziyade bir oldu bittiye getirip İran tarafının yapacağı herhangi bir saldırıyı veya saldırı teşebbüsünü kullanmak suretiyle ABD'nin savunma maksatlı bir harekatı başlatması söz konusu. Sanki böyle bir okuma var sahadan gelen sinyaller bu yönde. Buradan baktığımızda şu olabilir. Şimdi tabii ki bu Project Freedom dedikleri şeyin içeriğini tam dolduramadılar. Daha önce de ABD Başkanı Amerikan donanmasından bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilere refakat etmeleri, eskortluk görevini yerine getirmeleri konusunda talimat verdi. Ama donanma iki kez bunu reddetmek durumunda kaldı. Çünkü bu çok yüksek riskli, tehlikeli. Bu ABD donanmasının bölgedeki tüm gemilerinin İran ateşine maruz kalması sonucunu doğuracağı için donanma bir şekilde başkanı ikna etti. Şu anda öyle bir görev yok. Mevcut şu anda bugün itibariyle başlayan Özgürlük projesinde de herhangi bir şekilde o bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere Amerikan savaş gemilerinin refakat etmesi gibi bir görev yok. Böyle bir görev verilmedi. Sadece burada zikredilen husus şu: şimdi bu gemilerden, ticari gemilerden herhangi birisinin yardım talep etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten daha ziyade Hürmüz Boğazı'ndan çıktıktan sonraki aşamada ABD'nin şu anda abluka uyguladığı bölgeden geçerken Amerikan gemilerinin, gerektiğinde askeri gemilerinin refakat etmesi konusunda destek verileceği ve bunun için bölgedeki tüm gemilerin seferber edildiği, 15 bin civarındaki personelin de bu maksatla, bu abluka kapsamında zaten görev yapıyorlar, refakatı destekleyecekleri, özgürlük projesine destek verecekleri gibi biraz böyle muğlak, çok içi dolu olmayan bir görev başladı.
3: Hüseyin Bey,
4: Burada
3: mesela o görevdeki öncelikli amaç, işte içi çok doldurulmadı dediniz ya, biz de tabii takip ettiğimiz kadarıyla işte oradaki gemileri oradan çıkarma, o bir şekilde onlara işte refakat etme meselesinin ötesinde bir mesele mi diye tartışılmaya başlandı. Çünkü oradaki gemilerin Amerikan refakatiyle çıkarılması tabii ne kadar mümkün olur? İşte İran orada kendi noktasında konuşlu. Burada kesinlikle eğer savaşırsanız biz de savaşa hazırız diyen bir İran var. Yani onun arkasında Trump'ın başka türlü bir planı mı var savaşa ve savaş takvimine dair?
4: Sanki burada biraz daha Hürmüz Boğazı'nın tam böyle Bandar Abbas, yani Abbas Limanı'nın oradaki Larak Adası veya Hürmüz Adası civarından geçen ve İran'ın ilan ettiği o güvenlik koridor, İran'ın kontrolündeki koridordan gemilerin geçmesi halinde geçişe izin verildiğine dair o mevcut mekanizmanın ötesinde, ABD sanki biraz daha Hürmüz Boğazı'na sokulmak için başka, yani ihtiyaç olması halinde, gemilerden yardım talep edilmesi halinde, ticari gemilerden o bölgeye bu çağrıları cevaplandırmak üzere girebileceğini ima ediyor. Yani Hürmüz Boğazı'nın içerisine kadar olmasa da en azından Umman kontrolündeki o çıkıntılı bölgenin güneyine bakan veya doğusuna bakan taraflara da biz Amerikan gemilerini, askeri gemilerini görebiliriz diye değerlendiriyorum. Ancak bugün yine İran bir açıklama yaptı. Kontrol bölgesini, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol bölgesini biraz daha genişletti. Yani burada o Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Fujairah Limanı ile Mübarek Dağı var. Jask Limanı'ndan hemen sonra, yani batıya doğru, Hürmüz Boğazı'nın hemen doğusundaki o çıkıntıdan bahsediyorum. Umman'a doğru olan o çıkıntıya doğru bir çizgi çizersek, o çizginin içerisinde kalan Hürmüz Boğazı'ndaki her tarafı kontrol ettiklerini ve bu bölgeye giren herkesi de düşman ilan ettiklerini ifade ettiler. Kaldı ki şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında gerginlik artmaya başladı. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlu HIMARS'lar var. Yine bu çok 500 kilometre menzile sahip olan çok namlulu roket atar sistemleri var, PRSM dedikleri. Şimdi bunların olduğu noktada ilave olarak Amerikan askerlerinin tanker uçaklarına kadar Birleşik Arap Emirlikleri üstlerinde konuşmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgede biraz ayrışan, örneğin OPEC'ten ayrılmak gibi politikalara yönelmiş olmasıyla beraber, sanki Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının, insansız hava araçlarının ve hatta İran'ın iddiasına göre normal savaş uçaklarının İran toprakları üzerinde bir takım örtülü operasyonlar yaptıklarını iddia ettiler ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında böyle adı konmamış bir gerginlik yaşanıyor. Aynı zamanda şu anda vurulduğu iddia edilen bir Amerikan gemisi veya bir ticari gemi, bu da çok net değil ve vurulmanın da
3: Şöyle tam onu
4: füzeden bir
3: söyleyecektim
4: hale.
3: Hüseyin Bey. CENTCOM diyor ki hiçbir Amerikan gemisi vurulmadı.
4: Bence de
3: İran biz
4: vurulmamış
3: vurduk
4: gibi
3: diyor.
4: gözüküyor.
3: Hatta iki füzeyle vurulduğunu söylüyor. İşte CENTCOM hayır öyle bir durum yok diyor.
4: Yani füzeyle vurulmuş olsalar o gemiye büyük zarar verir. Muhtemelen taciz ateşi açıldı. Bu ateşin sonrasında vurulmuş gibi bir görüntü olabilir İran açısından baktığımızda. Ve vurmuş olsalar, yani füzeyle vurmuş olsalar, onlara dair muhtemelen görüntüleri de paylaşırlardı. Öyle bir görüntü paylaşımı şu anda yok. Muhtemelen makineli topla, böyle yaylım ateşine tutmuş olabilirler. Dolayısıyla bu gemilere isabet etmemiş olabilir ama taciz ettikleri kesin. Çünkü bölgede herhangi bir şey olmasa herhalde böyle bir haber ortaya çıkmazdı. Bu ABD'nin savaş gemisi mi yoksa bölgedeki bir ticari gemi mi, Amerikan bandıralı, olup olmadığı da tam net değil ama bölgede bir şey yaşandığı yer. Ama bunun Hürmüz Boğazı'nda, o Larak Adası'nın orada veya Hürmüz Adası'nın orada değil, daha ziyade Jask Limanı açıklarında yaşandığına dair bilgiler şu anda mevcut. Yani Amerikan gemileri kesinlikle şu an Hürmüz Boğazı'nın içerisine girmiş değil. Girmiş olsalar gerçekten de orada gemiler vurulurdu ve muhtemelen şu anda biz batan bir Amerikan gemisini konuşuyor olurduk.
3: Şöyle demiş CENTCOM, ABD donanmasına ait hiçbir

0: Vurulmadı. ABD güçleri Project Freedom'ı destekliyor ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguluyor demiş Hüseyin Bey.
1: Evet. Yani
0: Peki.
1: aslında şu anda hiçbir
0: Buyurun.
1: şey değişmedi. Yani Project Freedom'la birlikte sahaya yansıyan yeni bir durum yok. Limanlara abluka devam ediyor. Amerika'nın açık denizlerdeki İran gemilerine yönelik arama, tarama gerektiğinde gemiyi ziyaret etme, zorla el koyma gibi faaliyetlerinde herhangi bir aksama yok.
0: Ama
1: Bunun
0: 15 bin
1: üzerine...
0: asker, 15 bin askerin gönderilecek olmasının bizzat CENTCOM tarafından da açıklanması, hani orada sanki başka bir hareketlilik mi olacak sorusunun akıllara getirmez mi? Hani burada başka bir şey mi düşünmemiz gerekir
1: İşte
0: sorusunu.
1: şimdi burada şöyle yavaş yavaş Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışıyorlar. O manada doğru bir okuma olabilir. Yani 15 bin asker şu anda müşterek amfibi çıkarma harekatı ve bunun kapsamında yapılacak amfibi hücum harekatı ve aynı zamanda hava hücum harekatı, havadan indirme harekatı gibi çeşitli harekatların birlikte Hürmüz Boğaz bölgesine yapılacağı öngörülüyor. Ve bu harekat yapılacaksa şu anda ABD'nin o 15 bin bahse konu askeri zaten yapacak. Onlardan bahsediliyor muhtemelen. 17-18 adet yine ABD'ye ait bölgedeki gemilerden bahsediliyor. Bu Amerikan deniz varlığı, donanma varlığı Project Freedom kapsamında görev alacaklar için muhtemelen kimler görev alacak, neler var bu görev grubunun içerisinde ondan bahsediyorlar ama şu an için yaklaşan net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir harekat bulunmuyor. Çünkü İran daha ziyade burada sıkıştırılmak suretiyle önce İran'ın saldırması gerekiyor. Yani Amerika kendisi bir saldırı başlatmaktan ziyade kendisinin savunmasını, yani burada meşru müdafaa diyebileceğimiz haklı savaş gerekçesini ABD İran'ın kendi eline vermesini bekliyor. Aksi takdirde ABD sanıyorum kendi iç siyasi çekişmeleri veya oradaki dengelerden dolayı, çünkü cumhuriyetçiler de artık başkana tam manasıyla savaşa devam yetkisini vermedi. Dolayısıyla bu savaşa devam edebilmesi için Trump'ın haklı gerekçeye ihtiyacı var. Eğer ki İran saldırırsa o zaman zaten doğal bir şekilde ABD gerekeni yapacağını deklar edeceği için burada başkanın herhangi bir yetki kullanmadan bölgedeki kuvvetleri İran'a karşı sevk etmesi mümkün olabilecek. Yani burada bir oyunlama var. O oyunun bir parçası olarak Özgürlük Projesi'nin devreye sokulduğunu değerlendiriyorum.
0: Hüseyin Bey, İran'ın Tasnim Haber Ajansı da demiş ki Tahran ABD savaş gemilerine ateş açmanın yanı sıra gerekirse aktive edeceği başka senaryolar da hazırladı demiş. Tabii bir taraftan karşılıklı elbette tüm bu açıklamaların işte uygulanırlığı vardır yoktur, o ayrı bir mesele. Ama burada da tabii bu savaşın başından beri sizinle de çok defa konuştuk. Özellikle bu açıklamaların, verilen mesajların bir taraftan iç kamuoyunu diri tutmak, bir taraftan algı operasyonlarını canlı tutmak adına yapıldığını da biliyoruz ama şimdi orada çok daha işte bu ateşkesin ardından daha şiddetli, daha tırmanacak bir süreç bekliyor musunuz? Yoksa hani bu ölçüde, bu yoğunlukta devam eder, gider mi dememiz gerekiyor?
1: Şu anda düğüm çözülmedi. İran tarafının kesinlikle bir anlaşmaya razı olmayacağı, en azından şu anda, çünkü İran'ın kabul edebileceği bir yenilgi durumu yok. Yenilmedikleri ve burada dayanıklılık da ülkece, milletçe, devletçe gösterdikleri için İran'ın sahada en azından şu ana kadar gördüğü zararın karşılığında çok sayıda insan öldü, çok sayıda yani binaları gitti, hasar aldılar, altyapıları zarar gördü ve burada bu kadar 60 günlük bombardımanın sonrasında İran'ın bir kazanımla bu sahadan ayrılması gerekiyor. Öyle bir beklenti yüksek. En azından devrim muhafızlarının beklentisi bu yönde olduğu için ABD de kesinlikle bunu vermeye yanaşmıyor ve burada taraflar aslında diplomasiyle problemi çözmekten daha ziyade zamana oynuyorlar ama zamana oynamaktan da kastım iki tarafın da yeniden İran'ın savunma yönünde, ABD'nin ise saldırı yönünde, İsrail'den de o yönde sinyaller geliyor. Dolayısıyla burada savaş kesinlikle yeniden başlamak durumunda. Çünkü bu şekliyle savaş bitmez. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü devam ettiği müddetçe ortada ne Carter doktrini kalır, ne ABD'nin hegemonyası kalır, ne de ABD'nin dünyadaki o kural koyucu, bu sistemden beslenen petrodolar sistemi kalır. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı aşmak zorundalar artık. Bu nükleer silah üretimini de aşan bir konu haline geldiği için önce Hürmüz çözülecek, ondan sonra nükleer konular ardından çözülecek gibi gelir. Tabii ki İran'da Hürmüz konusunu bildiği için Hürmüz'den ziyade başka konularda önce adım adımlaması istiyor. Burada diplomasiyle şansımız belki %10 ama savaş %90 gibi bir şey söyleyebiliriz.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 9-15, Ankara 1-12, İzmir 9-20, Bursa 7-14, Konya 1-11, Afyon 1-10, Denizli 6-16, Antalya 11-22, Adana 11-16, Zonguldak 9-13, Samsun 10-13, Trabzon 8-13, Kayseri 3-10, Erzurum 1-9, Gaziantep 6-12, Diyarbakır 8-17 ve Şanlıurfa 8-15 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası TGRT FM.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler, buluştuk. Yine bir hafta başlangıcı sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ahmet bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Bugün günlerden pazartesi, canlı bir telefon bağlantımız var. Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Hande Hanım, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Siz nasılsınız görüşmeyeli?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Hem size hem de bizi dinleme zahmetinde bulunan kıymetli dinleyicilerimize iyi haftalar diliyorum. Saygı ve hürmetlerimi.
0: Teşekkür ederiz hocam. Onlar da şu an ses verseler, onlar da bize gönderecekler selamlarını. Nelerden bahsedelim bugün dinleyicilerimize?
1: Aslında Hande Hanım, cumartesi günü bir genelge çıktı. Cumhurbaşkanımız da kendisi canlı yayında da anlattı. Hani bu aile ve nüfus 10 yılı üzerine, hı hı, özellikle malumunuz son dönemde aile kurumuna yönelik işte bazı yıpratıcı durumlar
0: söz konusu oldu.
1: Aynı zamanda nüfus uzumuzda da maalesef son 10 yıla göre bir düşüş var. Önümüzdeki 10 yıl ve 20 yıl için bazı önemli durumlar söz veriyor. Hı hı. Bununla alakalı olarak bir genelge hazırlandı ve tedbirler belirlendi. İsterseniz biraz tedbirlerden ve bu tedbirler acaba işe yarar mı, yaramaz mı? Böyle nacizane
0: bunlardan konuşalım.
1: Yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Konumuzda sıcağı sıcağınayken güzel açıklamalarımız olsun dinleyicilerimize. Buyurun hocam.
1: Peki. Hani malumunuz gündem biraz yoğun. Hani ama çok daha önemli bir gündem aslında konusu bu. Geleceğimizle ilgili çünkü nüfusumuz da özellikle nüfus artış hızımızda bazı işte tehditler ve düşmeler söz konusu. Özellikle işte bu genelgenin de konusunu olan hem aile yapımıza yönelik tehditler hem de gelecek nüfus vizyonu nasıl olmalı? Bu konular üzerine bazı işte tedbirler ve işte nasıl diyelim, bir aslında gelecek vizyonu oluşmuş durumda. 10 yıllık bir durumu kapsıyor. Tabii 10 yıllık bir durum olması aslında burada çok önemli bir hedef kitleyi de karşımıza getiriyor Hande Hanım. Fark etmesinizdir. X kuşağı diyoruz yani hep böyle.
0: X kuşağı. Her zaman konuştuğumuz X kuşak.
1: X kuşağına işte aile kurmak konusunda isteksizler, ne bileyim işte geç evleniyorlar. Tabii bunlar da çok haklı olduğu gerekçeler de var ama birazdan bahsedeceğim. Toplumda yanlış bir yaygın algı da var X kuşağı üzerinden. Ondan da birazdan bahsedeyim diye ümit ediyorum. Hı hı. Şimdi aile kurumumuzun genel olarak ahvaline baktığımızda işte Sayın Cumhurbaşkanımızın orada verdiği bazı rakamlar vardı. Ben böyle öne çıkanlarını isterseniz bir arz edeyim.
0: Tamam hocam, önce onlarla rakamlarla başlayalım.
1: Evet evet. En öne çıkan durum öncelikle ülkemiz üzerinde doğum hızının düştüğü konusuydu. Cumhurbaşkanımız da bunu vurguladı. Bakın 2017 itibariyle doğum hızında başlayan düşüş 2024 ile birlikte yarı yarıya, neredeyse yarı yarıya olmasa da yani yaklaşık bir %40'lık %30'luk bir düşüş var. Yani normal 2.1'miş 2017 itibariyle. 2024'te bu 1.48'e inmiş. Yani 2'nin altına inmesi endişeleyici bir durum olarak belirtildi. Yine ilginç bir veri de şu Hande Hanım, nüfusumuzun ortanca yaşı yaklaşık 35 civarına yükselmiş. Yani gitgide bu da yaşlanan bir nüfus değişiminin maalesef ön ayağı gibi gözüküyor. Hı hı. Yine evlilik yaşının daha da yükseldiği, özellikle 30'lu yaşlara doğru yükseldi. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Yine maalesef boşanma oranlarında bir artma durumu var. Yine aile kurumunun çökertmeye yönelik özellikle bu vurgulandı. Cinsiyetsizleştirme faaliyetleri gibi işte LGBT oluşumları gibi genellikle gençlere yönelik böyle özellikle bir aileye yönelik, hı hı, olumsuzluklar konusunda işte şu vurgulandı. Yani çok yakın bir bakış açısı değişimi gerekli hale geliyor. Ben şimdi genel olarak tabii burada tüm maddeleri, yani tüm tedbirleri saymak istemem ama öne çıkan noktaları şöyle bir özetledim. Hı hı. İsterseniz onları da arz edeyim.
0: Tabii ki hocam, buyurun.
1: 2026-2035 yılını kapsayan bir şey bu. Nasıl diyelim, bir vizyon aslında belgesi. Bir tedbirlerle birlikte. Hı hı. çıkanlara bakıldığında gördüklerim şunlar oldu. Özellikle tüm politika, uygulama, düzenleme ve araştırmaların aile kurumuna ve nüfus değişimine etkisine bakılacağı yönünde bir tedbir belirtilmiş. Yine tüm kurumların aileyi koruyan ve nüfus artırıcı bir yaklaşımla hareket edeceği bir format, bir anlayış kazanması gerektiği vurgulanmış. Yine burada da karşımıza çıkıyor. Hani aileyi tehdit eden cinsiyetsizleştirme akımları, işte zararlı alışkanlıklar, bağımlılık gibi, bunlara karşı da bütüncül bir bakış açısının oluşturulması gerektiği yine tedbir olarak vurgulanmış. Yine evliliklerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, işte gençlerin evliliğe teşvik edilmesi için mekanizmaların kurulması gerekliliği tedbir olarak vurgulanmış. Yine çocuk sahibi olmayı özendiren ve kolaylaştıran uygulamaların hayata geçirileceği, özellikle bu da önemliydi bence, kırsal alana dönüşün özendirileceği, özellikle kırsal alanda insanların hani aile kurup aynen şehirde nasıl yaşayabiliyorlarsa o imkanların verildiği, özellikle sosyal imkanların verildiği kırsal alanların oluşturulması gerektiği vurgulanmış. Yine bu konularda akademik altyapının geliştirilmesi gerektiği, işte lisansüstü programların kurulması gerektiği, araştırmaların artırılması gerektiği vurgulanmış. Yine son olarak da şunu söyleyebilirim. Hani yaygın ve dijital medyadaki aile kurumuna aykırı durumlara yönelik, özellikle ailenin korunacağı yönünde, işte böyle işte dijital koruma kalkanı gibi böyle bir ifade vardı, onu gördüm. Genelgede bunlar genel olarak vurgulanmış. Ama tabii burada şöyle önemli bir soru karşımıza çıkıyor Hanım. Acaba bu tedbirler işe yarar mı? Değil mi? İşe yarayacak mı? Yarar mı? Yani bence...
0: Olabilitesi derler ya hocam. Olabilitesi var mı?
1: Olabilitesi var mı? Yani evet, bunu bence tartışmak gerekiyor ama hani bu sorunun cevabını isterseniz vereceğim ama şöyle, ona gelmeden önce öncelikle günümüz ailesini hani etkisizleştiren durumları biraz tahlil etmek gerekiyor. İsterseniz biraz onlardan bahsedeyim. Hı hı. Yani günümüz ailesinin genel durumu nedir? Hani hali ahvali nedir? Ne oldu da hani nüfusumuz düştü, işte çocuk oranımız düşüyor? Acaba bunlardaki temel etken ne olabilir? Şimdi şunu fark ettik Handa Hanım. Zor bir dönemde yaşıyoruz. Gerçekten de işte geçen hafta konuştuğumuz konularda malumunuz memleketimizi bizi üzen, çocuklarımızın özellikle zarar gördüğü ya da çocuklarımızın maalesef şiddete karıştığı vakalardı. Burada da aileyle ilgili bir durum var. Çünkü çağımızda çok kuvvetli bir ana dönüştürücü var. Bu da modernite ve bireyselleşme olarak görüyoruz. Öyle ki modernite ve bireyselleşme toplumlardaki ana rakibi olarak, yani ana rakibi olarak aile kurumunu karşısına koyuyor. Neden? Çünkü aile değerleri ve ailenin sosyal edici yönü Hande Hanım, hani ferdin aşırı tüketmesini, israf etmesini, işte bencil olmasını ve haz odaklı sürekli hareket etmesini engelleyen bir durum. Yani aile içerisinde olduğumuzda, hani sizler de bilirsiniz, annelerimizle, babalarımızla hep onlar ahlaki olarak şöyle yapsan daha iyi olur, bak başkasının hakkına girme, gereksiz tüketme, israf etme, hep bize bunları aşılarlar. Doğal olarak modernite ve bireyselleşmeyi, ki özellikle bu kapitalist şeyin arkasındaki arka planı genel olarak bunların üzerine kurulu, onun istemediği bir şeydir bu. Çünkü ne olacak? Harcayacaksın, tüketeceksin, değil mi? İşte israf misraf onlara çok bakma. Ne olacak ki? Önemli olan senin harcaman, para şey yapman. En önemlisi de şu, sürekli konfor odaklı bir hayat bakışını sürekli önümüze çıkartıyor modernite ve bireyselleşme. İşte doğal olarak ailenin özellikle bu tutucu yönü maalesef kapitalist anlayışın, günümüz kapitalist anlayışının ana dönüştürücüsü olan modernite ve bireyselleşmenin maalesef anlayışına uygun değil. İşte bu da bu sebeple bu bakış, yani bu şu anki dönüştürücü özellikle ailenin bu fonksiyonlarını zayıflatmak için bazı darbeler geliştiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi şu, işte modernite ne yapıyor mesela? Fertlerin inanç ve değerlerden ziyade kendi menfaatlerine yoğunlaşmasını teşvik ediyor. İşte özellikle sosyal medyadaki ana şey, hep fark ediyorsanız bu şekilde. Sen kendin, ben, evet, öne çıkart, değil mi Hande Hanım? Sen kendin önemlisin, kendini şey yap.
0: Bireyselleşme, tekilleşme, herkesten üstün olma.
1: Evet evet, maalesef bu da şeye sebebiyet veriyor. Hani ailenin manevi anlamının daralmasına yol açıyor yani. Evet. Maalesef öyle. Özellikle manevi boyutuna çok olumsuz etki ediyor. Yine bireysel, az önce siz de söylediniz, bireyselleşmeyi sürekli pompalıyor.
0: Kesinlikle hocam. Yalnızlık, bireyselleşme, yalnızlığın ne kadar güzel olduğu. Hafta sonu onu düşündüm. Tabii ki hepimiz sosyal medyada böyle zaman zaman vakit geçiriyoruz. Sürekli yalnızlığın ne kadar güzel olduğu. Bununla ilgili işte akım videoları vesaire. İşte yalnızlıktan ne kadar hoşlandı. Hatta şöyle bir cümleyle karşılaştım. İşte hayvanları insanlardan daha çok seviyorum vesaire gibi değişik cümleler. Garip. Evet.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü maalesef şeyi nasıl diyeyim, bir arada olmak, ondan sonra bir arada bir şeyler paylaşmanın vermiş olduğu ulviyeti insanlar fark edemiyor.
0: Fark edemiyorlar, evet hocam.
1: Sanıyorlar ki yalnız kalmakla işte bazı şeyleri tamir edecekleri, onaracakları.
0: Her şey yoluna girecekmiş gibi sanki, evet. Yalnız kalınca.
1: Hatta bir insan, yani hepimiz hocam, yani şöyle söyleyeyim, hani hepimiz bir sevgiye, yakınlığa, ilgi görmeye ihtiyaç duyuyoruz. Muhtacız. Ama biz bunları bu ortamlarda tabii bulamazsak ne oluyor? İşte insanlar bazen bunları bir hayvana yönlendirebiliyor, bir şeye yönlendirebiliyor. Onunla böyle işte çok ciddi şekilde duygusal yatırımlar yapabiliyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Tabii ki hayvan sevgisi olacak. Ama biz beşeri bir varlığız Hande Hanım. Yani insan içerisinde yaşadığımızda, sosyal etkileşimlere girdiğimizde insan olarak var olabiliyoruz. Yani bu anlamda çok önemli bir şey. İşte özellikle bu bireyselleşme maalesef sürekli pompalandığında ve kişi gerçekten bireyselleşmeyi, yani bireysel olarak hareket etmeyi hayatının odağına koyduğunda maalesef şöyle bir duruma dönüşüyor. Aileyi gereksiz görmüyor. Yani gereksiz görmeye başlıyor. Maalesef böyle bir durum. Niye aile olarak kurayım ki? Niye aile olarak yaşayayım ki? Niye bir başkasının sorumluluğunu alayım ki maalesef? Yine çok önemli bir şey şu, o da özellikle gözlemlediğimiz bir şey. Siz de fark ediyorsunuzdur Hande Hanım. Özellikle modernite ve bireyselleşme seküler tutumları çok teşvik ediyor. Yani inanç ve değerlere yüklenen anlamı azaltıyor. Yani ailenin kutsallığı değil mi? Kutsiyeti üzerine maalesef bu kısmın altını boşaltıyor. Doğal olarak böyle durumda ne oluyor? Aile aslında bir arada tutan, aileyi hani bir arada tutan bir sosyal tutucu, psikososyal tutucu bir özelliği var. Bunun içini boşaltmış oluyor maalesef.
0: Evet.
1: Yine baktığımızda özellikle kapitalizmle birlikte modernitenin sunduğu şöyle bir şey var. Tükettikçe var olma hırsı. Tükettikçe var olursun. Şunu alırsan kendini gösterebilirsin. Şu kıyafeti giyersen dikkat çekersin. İşte şu ortamda yemek yersen herkes der ki bu prestij unsuru. Bu tarz şeyler sürekli pompaladığı için doğal olarak ne oluyor? İnsanların tükettikçe var olma hırsını öne çıkartıyor. Ve toplumları maalesef özellikle haz ve konfor odaklı bir hayat tarzına itiyor. Yine az önce de söyledik ya işte haz ve konfor özellikle modern dünyanın en çok vurguladığı şey o. Yani hep bir üst konforu gösteriyor size. O konforu size hazırlıyor. O konforu elde ettiğinizde ya da o haza ulaştığınızda bu sefer bir üstü başlıyor. Yani bunun sonu olmayan bir şey bu. Ondan dolayı insanı belki de en çok tüketen, günümüz insanı da en çok tüketen, en çok stres altına sokan durumlardan bir tanesi bu. Bu sektör, bu sistem sahip olduğu reklam sektörüyle işte sosyal medya gibi platformlarla sürekli bunları pompalıyor, karşınıza çıkartıyor. Sizin işte ihtiyaçlarınız neler, istekleriniz neler, korkularınız neler, şehvetleriniz neler. Bunlar işte sizin o online işte ortamlardaki davranışlarınızdan analiz ediyor. Ve diyor ki ya şöyle bir profili var onun. O zaman biz o profile yönelik olarak ne harcattırabiliriz? Aslında yapay zekanın da temel amacı buydu. Böylelikle hani herkese aynı reklamı göstermektense ihtiyacı olana nasıl diyelim, o andaki zaafı olan kişiye o reklamı gösterelim. Aslında genel mantık bu. Doğal olarak bu sürekli harcatmaya yönelik olduğu için böyle bir şey önüne çıkartabiliyor. İşte bu durumlar maalesef aile ve manevi değerler sistemini zayıf tutuyor. İşte bakın diğer yandan sosyal medyadaki kontrolsüz içerikler, hani işte o Maraş'taki olayı konuşmuştuk hatırlarsanız Hande Hanım, girdikleri bir platform var Telegram içerisinde. Her türlü ahlaksız, işte ne bileyim hayvanlara eziyet, işkence, yani normal ortamda bizim rahatlıkla oturup konuşamayacağımız, bakamayacağımız şeyleri oralarda rahatlıkla paylaşa bu durumda şey sebep veriyor bu durum insanlarda. Yapılabilir. Ne olacak ki? Çünkü artık normalleşmesine sebebiyet veriyor. Bakın yine televizyonlardaki kadın programlarına yansıyan çarpık ilişkiler. Ya daha geçen gün gördüm Hande Hanım. Tesadüfen gördüm, ismini vermeyeyim programı. Gariban bir kadın çıkartmışlar. Bir tane de adamı. Yani tamam bir cehalet var. Ama orada insanlar onların tüm böyle mahrem hayatlarını konuşturuyorlar orada. Ondan sonra insanlar onları gülüyor mu artık ya da böyle ahvah mı diyor, işte ne bileyim iyi ki biz böyle değiliz mi diyorlar, tam bilemiyorum ama yani bunlar gerçekten istismar edici bir durum diye görüyorum. Yani insanların orada o hani zaafları, onların o işte hani oradaki o yaşadıkları problemleri oraya çıkartıp böyle herkesin önüne dökmek. Gerçekten bunun bir çeki düzen verilmesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Yine bakın toplumsal, bazı toplumsal figürler, figürlerin olumsuz örnekleri hiç çekinmeden verilmesi. Niye? Çünkü bunlar veriliyor, bu top programlar yapılıyor. Çünkü bunlar reyting alıyor maalesef Hande'nin. İşte ne kadar reyting alırsa o kadar da reklam alıyorlar ve o kadar reklam, o kadar
0: ticari,
1: da para oluyor.
0: Ticari, tabii ki bunların hepsi ticari, evet, hocam.
1: Evet, evet.
0: Ticari ama, kaygılarla oluşturulan, insan duygusunu sömüren.
1: Aynen.
0: Maalesef aynen ki programlar.
1: Aynen Hande Hanım, ama işte burada bizim toplumsal yapımız mı bozuluyor? Aile değerlerimiz mi işte ne bileyim işlevsiz hale geliyor? Maalesef bunlar ikinci, üçüncü planda kalıyor. Yine bakın yine önemli problem, bir şeyden daha bahsedeyim. Mesela ev kurmak, hani Hande Hanım etrafınızda vardır. Hani yakın zamanda ev kuranlar, evlenenler.
0: Tabii ki.
1: Bakın geleneksel adetler adı altında uydurup gösteriş odaklı çok harcama kalemi önlerine çıkartılıyor gençlerin. Gençlerin omuzlarına yüklenen ağır maddi yükler. İşte ya benim kızım bir kere evleniyor, şöyle olacak. İşte benim oğlum şöyle yapar, böyle olacak. Ya doğrudur. Ya şöyle bir şey oluyor yani. Evlendirmek ve özellikle belli imkanları sağlanan toplum içerisinde bir gösteriş, prestij unsuruna dönmüş durumda. Bu da doğal olarak yapabilen var, yapamayan var. Yapamayanlar için özellikle bunları gerçekleştiremeyen

0: için ağır maddi yükler oluşturuyor. Bu da yani çok ciddi bir problem. Bakın, düğün için bir gecede harcanan paralar, biz duyuyoruz burada bazen. Yapılan israfların maalesef hat hesabı olmuyor. Yani birkaç saatlik bir düğün için o kadar çok paralar harcanıyor ki, tabii ki bir sektör var, bunlardan para kazanıyorlar amenna, ama bunun bir ayarı olması lazım. Yani kısacası aile kurumu Hande Hanım şu iklimde büyük bir itici güce direnmeye çalışıyor aslında. Genel olarak baktığımızda bunlar. Peki ikinci bir soru aklıma geldi benim. İsterseniz ben onu sorabilir miyim?
1: Tabii ki hocam.
0: Devam edebilirim. İkincisi de şu, ailenin temel fonksiyonu nedir yani, değil mi? Ailenin temel fonksiyonu nasıl anlamamız lazım? Ki hani o fonksiyonun bozulup bozulmadığını anlayalım veya ona yönelik tedbir uygulayalım. Ailenin temel fonksiyonu aslında ailenin temel, nasıl diyelim, toplumun aile üzerine yüklediği bir sorumlulukla da ilişkili. Nedir bu? İşte aile toplumu biliyorsunuz sosyal yapı unsurlarından bir tanesi. Temel sosyal yapı unsurlarından bir tanesi. Tabii doğal olarak bir kaynak aynı zamanda. İşte ferdin manevi, fizyolojik, duygusal, psikolojik ve sosyal pek çok temel ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle ferdin özellikle hani kullandığımız bir tabir var ya Hande Hanım, beşeri fonksiyonuna katkı sunuyor. Yani beşeri olarak gelişmesini, bir insan olarak var olmasını sağlayan en önemli unsur. Tabii doğal olarak temel ihtiyaçlar karşılandığında da yani fert doğal olarak sosyalizasyon da gerçekleşmiş oluyor. Yani böylece fert ne oluyor? Toplumun zaman içinde meydana getirdiği hani kuralları, normları, değerleri öğreniyor, benimsiyor ve tatbik ediyor. Ve böylelikle bu beşeri gelişim ferdi sosyal olarak hani münasebet edebilen, hani etkileşime girebilen, toplumda roller alabilen bir hüviyete kavuşturuyor. Yani böylelikle fert beşeri bir varlık haline gelmiş oluyor. Beşeri olmak bu anlamda çok önemli. Çünkü bizi hayvandan ayıran en önemli özelliğimiz bu durum. Yani diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz.
1: Evet, İnsan olmamız.
0: Evet, medeniyetimizi geliştiren en önemli özelliğimiz. İşte ailenin önemi bu anlamda sadece hani alelade bir şekilde bir kadın ve erkeğin bir evde bir araya gelerek hani çocuk sahibi olmasında beklemiyoruz ailenin önemini. Bilakis onun hani toplumsal devamlılığı sağlayan bir kutsal yönü var. Oraya aslında bunu yapmak istiyoruz. Bakın bu işler öyle kutsal ki hani Hande Hanım siz de takdir edersiniz. Mesela aileyle ilgili işleri toplum olarak hep ulvi bir yön katıyoruz. Mesela kız isteme, değil mi? Nişan yapmak, evlenmek, anne baba olmak, bunlar hep bizim için, biz bunları hep merasimle, törenle gerçekleştiriyoruz, değil mi? Resimler çektiriyoruz. Bu çektirdiğimiz resimleri en kıymetli yerlere asıyoruz. Onlara bakıyoruz. Bu çok önemli bir husus. Bakın önümüzde çok önemli bir tarih örnek var. Hande Hanım bu programa hazırlanırken onu fark ettim. Mesela Osmanlılar'da nasılmış diye merak ettim. Osmanlılar'da şöyle bir şey var. Dikkatli tetkik edildiğinde Osmanlıların tüm kurumsal aktivitelerini insanların beşeri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ettiğini gördüm, yani fark ettim. Özellikle bu yaklaşım doğal olarak aileyi beslemiş ve güçlü tutmuş. Bakın Osmanlı tüm münasebetlerin temeline ahlaki kuralları koymuş. Zamanla normatif bir yapıya büründürerek bunları müesseseleştirmiş. Ve bu hususiyetin oluşturduğu bir sosyal iklim var. Bu sosyal iklim, bakın burası çok önemli Hande Hanım. Osmanlı beyefendisi, Osmanlı kadını gibi marka sosyal roller üretmiş yani. Ben işte buradan bakarak şunu anladım. Dedim ki yani ailenin temel fonksiyonu nedir? Demek ki ailenin temel fonksiyonu şuymuş Hande Hanım. Biyo, psiko, sosyal, manevi, milli roller alabilen, üstlenebilen fertleri topluma kazandırabilmesiymiş demek yani. Yani biz aile olarak eğer yetiştirdiğimiz bir çocuğa biyo, psiko, sosyal, manevi, milli anlamda roller alabilecek, üstlenebilecek şekilde geliştirebiliyorsak yani memlekete ve hem çocuğumuza hem de topluma en önemli katkıyı sunmuş oluyoruz. Peki bunları söyledikten sonra Hande Hanım şunu söylemek istiyorum. Bakın toplumdaki bir yanlış algıyı fark ettim demiştim hatırlarsanız. Programının başında hatırlarsanız. Bu da şu, hani Z kuşağı aile kurumuna karşı. Genel olarak toplumda böyle bir algı var değil mi? Z kuşağı aile kurumuna karşı, aileye karşı. Aslında öyle mi acaba?
1: Açıkça ağızlarından çıkan bu hocam, onu söylüyorlar ama. Gerçek düşünceleri bu mu bilemiyorum.
0: Evet, aslında öyleyiz biz de yani. Şimdi biz de üniversite öğrencileriyle birlikteyiz. Aslında biz de böyle bir algıya kapılabiliyoruz ama yakın zamanda yapılmış bir çalışmayı gördüm. Konya'da yapılmış 500 üniversite öğrencisiyle 2024 yılında. Yarı yarıya kadın ve erkeklerden oluşuyor. Özellikle burada gençlerin aile değerlerine bakış açısına

0: %14, %15 filan şekillerinde. Ağırlıklı olarak bu. Yine gençlerin %67'si ailelerin hayatlarını dini ve manevi değerleri dikkate alarak sürdürmesi gerektiğini düşünüyor. Bakın çok ilginç bir bulgu. Yine gençlerin yaklaşık %75'i birlikte yaşamak için evliliğin şart olmadığını savunan görüşe katılmıyor. Yani evliliği meşruiyet için gerekli görüyorlar. Yine gençlerin %75'i evliliğin modası geçmiş bir olgu olduğu fikrine karşı çıkıyor. Ve zor zamanlarda ilk başvurulacak kişinin eşleri olması gerektiğini düşünüyor. Bakın %75'i gene öyle düşünüyor. Yine katılımcıların %70'i, yani gençlerin, üniversiteli gençlerin evlilik dışı cinsi münasebet kurulmaması gerektiğini savunuyor. %77'si bir kadının ya da erkeğin evlenmeden çocuk sahibi olmasına karşı olduğunu bildirmiş. Yine %78'i anne olmanın kadının hayatını felç edeceği fikrine katılmadığını bildirmiş. Yine bakın gençlerin %50'si ev kadını olmanın çalışmak kadar tatmin edici olabileceğine inandığını söylemiş. Özellikle kız çocuklarında bunlar çok yüksek. Yine öğrencilerin %72'si çocuk sahibi çiftlerin mutsuz olsalar dahi evliliklerini sürdürmeleri gerektiği fikrine katılmadıklarını söylemişler. Yine evliliğin sürmesi için fiziksel güç kullanılabileceği fikri %90'a yakın bir oranla reddedilmiş. Ayrıca üniversite öğrencinin %65'i Hande Hanım, hani günümüz şartlarının ortaya çıkardığı aile modelinden endişe duyduğunda belirtmiş yani. Ve 3 tane nokta yakaladım. Diyor ki en yüksek puan ortalamasına sahip ifadeler şunlardı. Yani gördüğüm şeyde çalışmada. Evlilik dışı işte cinsi münasebet kurulmamalı. Bu en yüksek ifade. Şeydi. En çok yüksek puan ortalamasıydı. Yine çocuğun mutlu büyümesi için anne babasının beraber olduğu bir eve ihtiyacı vardır. Yine bu ikinci olarak en yüksek olandı. Üçüncü olarak da en yüksek olan şuydu. Aileler mevcut dini ve manevi değerleri dikkate almalıdır diye geçiyor. Ama bir de bunun diğer tarafı var. Onu şimdi anlatayım. Diyor ki gençler modern şartlar ne olursa olsun aile geleneksel yapısını sürdürmelidir fikrine katılım maalesef %35. Yani düşük seviyelerde. Az önce anlatmış olduğum tehditlerin aile üzerindeki etkili olduğunun göstergesi maalesef.
1: Aslında çok sağlıklı bir şey de söz konusu değil burada çıkan sonuçlara göre.
0: Evet. Yine bakın aileler mutlaka çocuk sahibi olmalıdır diyenlerin oranı ise %23'te kalmış. Çocuk sahibi olma konusundaki bakışlar da böyle. Peki bu veriler ne anlama geliyor? Aslında bunları şöyle kısaca bir tartışacak olursak. Aslında tabii ki bunlar daha ayrıntılı çalışılabilir. Yani tek başına bir Konya'daki örneğe bakarak, örneklere bakarak. Çünkü iyi şey yapabiliriz demiyoruz. Daha da ayrıntılı çalışabilir ama.
1: Ama böyle minik bir anekdot olarak da söyleyebiliriz dinleyicilerimize.
0: Evet, kesinlikle. Ama şu var, ben hani bu veriler üzerinden hem iyi bir haber hem de kötü bir haber vermek zorunda kalacağım maalesef. İyi olanı söyleyeyim öncelikle. Gençlerimizin aile kurumuna bakışlarında hala geleneksel aile kurumuna yönelik toplumsal bir bakış tesirli. Ve anne babanın etkili rolü. Bu bizim için bence en güzel noktalardan biri. Yani üniversite öğrencileri modern ve seküler bir iklimde yaşasalar da aile kurumunu ve manevi değerleri hala önemsiyorlar. Sadakat ve eş dayanışmasına değer veriyorlar. Bu bence en güçlü yanımız. İşte bu durum aslında yaygın şekilde toplumumuzda yer alan hani X kuşağı aile kurumuna karşı tezini aslında bir nevi çürütüyor. Tabii ancak bu güçlü yan şu an büyük bir tehdit altında ve bozulma emareleri de kuvvetli. Onu da maalesef söylemek zorundayım. Tabii bu da kötü haberimizdi işte. İşte burada özellikle modernitenin oluşturduğu iklim kendini daha fazla belli ediyor. Yani tamam güçlü bir geleneksel yapımız var. Geçmişten gelen az önce Osmanlılardan bahsetmiştim ya. O devam ediyor. Ama büyük de bir tehdit altında yani. Yani nereye kadar gidecek bakalım. Onu da zaman gösterecek ama tabii temennimiz devam etmesi. Ama buradaki en önemli şey şu. İklimin bozduğu nokta şu. Özellikle çocuklarda şu var gençlerde. Ekonomik kaygılar ve konfor beklentisi.
1: Şimdi onu söyleyecektim hocam. Yani geleceğine karşı o kadar kaygılı ki bir aile kurmak, bir aile reisi olmak ya da bir evin kadını olmak, annesi olmak onlara biraz uzakta ve zor geliyor maddi kaygılardan ötürü.
0: Evet, yani özellikle o dediğimiz gibi ekonomik kaygılar ve konfor beklentisi, özellikle çocuk sahibi olmak, sizin de belirttiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Ve geleneksel rolleri benimsemi konusunda gençlerde bir çekinceye ve bir kararsızlık oluşturuyor.
1: Görüyor.
0: Özellikle kadınlarda bu oran yüksek, sizin de tespit ettiğiniz.
1: Evet, erkeklerdense evet. Kadınlardan daha fazla duyuyorum bu cümleleri.
0: Evet, evet. Daha konforlu bir hayat tarzına ulaşma beklentisi var. Yani çocuk sahibi olmanın işte ve bakımını kariyerler için belki bir engel olarak düşünüyor olabiliyor kadınlar. Yani şöyle bir şey var. Bakın konforunuz belli bir seviyedeyse,

0: sürekli sosyal medyanın içindesiniz ve etrafınızda bir çevreniz var. Bu çevrenize size sürekli üst konforu pompalıyor, düşünün. Ve doğal olarak siz o üst konfora kendinizi adapte ediyorsunuz. Oradaki hazzı, alacağınız hazzı düşünüyorsunuz. Doğal olarak gençlerde şu oluşabiliyor. Evlendiği zaman kuracağı ortamın en azından şu anki bulunduğu konforla hemen hemen aynı ya da bir üst konforu sağlayabilmesini bekliyor maalesef. Yani baba evi var ya, hani baba evi konusu. Hani kız için, erkek için fark etmez. Her ikisinde de böyle ama hani babamızın verdiği şeyi bana verecek mi bu aile? Birazcık belki o konfor beklentisine kastımız bu. Evet. Peki bu anlattıkların çerçevesinde ilk sorumuzun cevabını hemen isterseniz bir kısaca tartışalım. Hande Hanım, peki bu tedbirler sizce işe yarayacak mı? Değil mi? Yani uyguladığı noktalar açısından tabii ki işe yarayacağını düşünüyorum. Ancak asli odağı nereye alacağımız bence daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü MESKUR genelgenin, yani bu konuştuğumuz genelge, cumartesi günü çıkan genelgenin hedef kitlesi şu anki ilk kuşağı. Yani şu anki bizim gençlerimiz, üniversitedeki gençlerimiz. Bu grubun içerisinde onlar gelecekte ilk anne baba olacak gruplar. Aslında bu tedbirlerin ağırlıklı olarak tabii tesir etmesi beklenen grup da bu gençler. Tabii genelgeye bakıldığında hani nüfusun yeniden artması, doğum hızının yükselmesi gibi vurgular özellikle bir acil durum olarak göze çarpıyor. Yani aslında böyle genelgede şöyle bir baktığımda hani nasıl nüfus daha çok yoğunlaşır, birazcık buna göre bir şey var. Ama tabii ki aile kurumun tabii ki nicelik olarak gelişmesi de geleceğimiz açısından oldukça önemli. Hele ki çevremizdeki dış tehditler bu kadar belirginleşmişken nüfusumuzun düşmesi aslında bu anlamda da bir tehdit oluşturuyor. Ama yukarıdaki hani az önceki anlatmış olduğum araştırma verileri çerçevesinde şunu fark ediyoruz. Yani gençlerin hani ekonomik kaygıları giderilirse ve evlenme ile, çocuk sahibi olma ile konfor düzeyleri daha da artırılırsa önümüzdeki 10 sene için nüfus hızımız yeniden artabilir diyebiliriz. Tedbirlerde de aslında buna yönelik vurgular var. Ama çok önemli nokta var Hande Hanım. Çözüm bu gibi gözükse de bakın, Batı'nın ekonomik şartlarına rağmen hala bize göre nüfus hızı daha düşük. Ve daha da yaşlı bir nüfus da var. Ha, bu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Yani ekonomik olarak bazı şeyleri sağlamak, ondan sonra belli konfor düzeylerine çıkartmak iyi gibi görünebilir. Ama yine de Batı'da mesela bu imkanlar var. Biliyorsunuz sosyal refah düzeyi yüksek, kişi başına düşen gelir yüksek. Ama yine nüfus hızında onların da ciddi şekilde bize göre daha düşük durumdalar. Özellikle şu an Avrupa'da 40 üstü yaş ortalama, yani ortanca yaş grubu 40'ın üzerinde gözüküyor. Biz yine hani biraz daha onlara göre genciz. Bir 10 yaş kadar genciz ortalama olarak. Ama burada çok önemli nokta şu. Hani ailenin niceliksel olarak geliştirilmesinden öte bence daha önemli olan noktası şu. Aile kurumunun niteliğinin artırılması yönelik tedbirler daha önemli olacak. Yani bu da nasıl olacak peki? Özellikle aileyle ilgili geleneksel yapımızın bence güçlü tutulmasıyla sağlanabilir. Ha, çünkü bu veriler hani tamam dedim ya tüm Türkiye içinde kapsamayabilir ama bize şöyle bir perspektif veriyor. Bakın gençler her ne kadar modern tekliminde olsalar da aile değerlerine yönelik bakışları olumlu. Bu da bizim güçlü yanımız. Onun için ben de diyorum yani nazizane düşüncem şu. Bu güçlü yan üzerinden gitmemiz gerekiyor. İşte bu amaçla gençleri evliliğe ve çocuk sahibi olmaya teşvik etmekle birlikte hani o ekonomik imkanları arttırmak diyoruz hani dedik ya, konforlarını arttırmakla birlikte bir de şu var, onları modernite kıskacından kurtaracak tedbirlere de ağırlık vermek zorundayız hani. Yani hani az önce anlattım ya hani modernitenin sağlamış olduğu şeyler, özellikle tüketim üzerine odaklanmak gibi, ondan sonra yine etrafımızdaki aile kurumuna zarar veren zararlı yayınlar, ondan sonra işte bu kadın aile programlarındaki problemler, bunları bir kere öncelikle engellememiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir küvet var. Bu küveti dolduruyoruz. Ve niyetimiz de bu küvette işte çocuğumuzu yıkamak istiyoruz. Tamam. Ama bu küvetin altında delikler var. Sürekli su akıyor yani. İstediğiniz kadar oraya bir şeyler doldurun. O sürekli su azalacak mecburen. Ne yapmak gerekiyor mecburen? O küvetin altındaki delikleri kapatmak gerekiyor.
1: Evet. Ben yoksa bunu... aynı hızla boşalacak gidecek.
0: Aynı hızla boşalacak. Onun evet. için nacizane benim şeyim tabii ki nicelik olarak artış diyorum ya, Türkiye'nin, ülkemizin ekonomik imkanları daha da düzelir. Gençlere daha da çok imkanlar verilir. Ne bileyim evliliklerinde karşılıksız işte krediler verilir. Belki ev hanımı

0: yani teşvik edilir, hani kadınlarımız için evde rahatlıkla yani çocukların yanında oldukları sürece maaşları direkt oradan verilir. Çok güzel şeyler olur. Sigortalara yapılabilir, emeklilik imkanları arttırılabilir. Aynen, çok güzel şeyler olacaktır. Ama çok önemli nokta şurası Hande Hanım, daha çok nitelik yönünden geliştirmek çok önemli. Niye? Özellikle unutmamamız gereken bir şey var. Bakın Hande Hanım, onu fark ettim ben bu şeyi okuyunca. Biyo, psiko, sosyal, manevi, milli roller alabilen, üstlenebilen birkaç yetişmiş fert Hande Hanım. Bakın, milli manevi yönden boş, psikososyal sağlığı bozuk. Pek çok fertten bence daha evladır yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle hocam.
0: Hani burada da belki kilit aktör bu anlamda özellikle toplumumuzda kadınlarımız ve annelerimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten anne ve kadının şöyle bir özelliği var Hande Hanım. Siz de bir belki bir annesiniz, bir aile büyüsünüz, bir ebeveynsiniz. Yani siz de bunu fark ediyorsunuzdur. Aslında anne bizim ilk rehberimiz, ilk öğretmenimiz ve toplumsal yönü de buradan geliyor. Çünkü topluma açılan ilk pencere çocuk için. Doğal olarak toplumdaki tüm rol, işte kurallar, değerler, normlar, işte sosyal roller ne olduğunu hepsine annenin penceresinden çocuğa doğru akıyor. Hatta bir dersimizde hocamız şöyle bir şey söylemişti Hande Hanım. Anne işte aramızda kız arkadaşlarımız vardı işte doktora da. Dedi ki onlara dönerek, bakın dedi, eşlerinizi lütfen çocuklarınıza yanlış tanıtmayın yani. Çünkü çocuklar da babalarını sizden öğreniyorlar yani. Sizin vasıtanızla öğreniyorlar. Sizin öyle şeyinizde, sizin kanınızda öğreniyorlar. O zaman yani özellikle erkek çocuklarında bu çok önemli demişti. O anlamda bakın Yahudi cemiyetinde bile biliyorsunuz ırk babadan oğula değil anneden oğula geçer yani. Anne bu anlamda çok önemli. Çünkü anne üzerinden gelir. Eğer annesi şey değilse, Yahudi'den değilse yani Yahudi değilse onları o şeye cemaate kabul etmezler mesela yani. İstediği kadar söylesin. Yani şey çok önemlidir bu anlamda annenin konumu. Hande Hanım, benim genel olarak söylemek istediklerim bunlar tabii ama başka sorunuz varsa da onlara
1: cevap veririm. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten biz ayrılan sürenin sonuna geldik. hocam ağzınıza sağlık diyelim tekrar. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine sizi ağırlayacağız programımızda. Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı'ydı. Ve bugün yine kendisi bilgiler verdi bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Hande Hanım, kumanda masasında sevgili Ahmet vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikalarda birlikte olacağız. Yarına kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
8: Aklınızda bulunsun.
10: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, artık TGRT Haber ekranlarında sizlerle birlikteyim. Başlayalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ancak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de yine kabinede olacak. Hemen detayları almak için dönelim Ankara'ya. TGRT Haber muhabiri Merve Şahin bize aktarsın. Merve merhaba, bugün kabinede neler konuşulacak? Türkiye bugün kabineden hangi kararları bekliyor, söz sende.
1: Kabine toplantısının saatler 15.30'u gösterdiğini, bizler başlamasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek bu kritik toplantı. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere birçok konu başlığı değerlendirecek. Ama şüphesiz ki milyonların gözü kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında olacak. Çünkü Kurban Bayramı yaklaşıyor artık. Bayram izninin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı en büyük merak konusu aslında kabine toplantısını bugün 25 Mayıs pazartesi, 26 Mayıs salı günlerinin idari izin sayılıp sayılmayacağı değerlendirilecek. Eğer ki sayılırsa da bayram izni toplam 9 güne çıkarılmış olacak kamu çalışanları için. Aslında belirttiğim gibi milyonların gözü, çalışanların gözü bu toplantı kapsamında gelecek karara çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında da bu konuya değinmesini bizler bekliyoruz. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de oldukça önemli bir başlığı oluşturuyor. Halihazırda mecliste çalışmalarına devam eden Terörsüz Türkiye Komisyonu kapsamında ortak bir nihai rapor hazırlanmıştı. Bu rapor kapsamında da aslında MİT'ten gelen istihbarat raporları da oldukça büyük bir önem taşıyor. Zira özellikle öncelik şart da terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması. Türkiye'nin öncelikli şartı bu aslında yasal düzenleme için. Bu adımlar atılmaya devam edildikçe ve başladıkça tabii ki de yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu noktada raporlar ve sahadan gelen bilgiler de yine kabine toplantısında değerlendirilecek konular arasında yer alacak. Dış politika başlığında ise ABD, İran, İsrail arasındaki savaş süreci aslında değerlendirilecek. Son durum ele alınacak. Savaşın Türkiye yansımaları ve alınan tedbirler de yine masada olacak. Konu başlıkları arasında yer alacak. Halihazırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü bir diplomasi trafiği vardı savaşın bitmesi içinde. Bu noktada diplomasi trafiğinin çıktıları, yansımaları yine masada olacak, konu başlıkları arasında yer alacak. Müzakerelerde gelinen son nokta hem İran hem ABD ile sürdürülen temaslar değerlendirilecek. Kalıcı barış için atılabilecek adımlar da yine kabine toplantısında masada olacak, konular arasında yer alacak. Gazze'deki son durum aslında yine dış politika başlığında önümüze çıkıyor ve bu noktada insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, Gazze Barış planının ikinci aşamasının devreye girmesi için neler yapılabilecek, bu konuya bakılmış olacak. İç gündemde ise ekonomi aslında oldukça önemli bir başlık. Bugün bilindiği üzere enflasyon rakamları açıklanmıştı. Enflasyonla mücadelede yapılan çalışmalara bakılacak ve son rakamlar yine masada olacak, kabine toplantısı kapsamında değerlendirilmiş olacak. Ve son başlık aslında okullarda alınan tedbirlere ilişkin olacak. Güvenlik tedbirleri masada olacak. Tüm tedbirler bir kez daha gözden geçirilmiş olacak kabine toplantısı çerçevesinde. Saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak ve millete sesleniş konuşması, kabine toplantısında konuşulan başlıkları ve alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anla ekrana taşıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Merve Şahin teşekkürler. Kolay gelsin, Ankara'dan gelişmeleri almaya devam edeceğiz. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise tam aksini söyledi. İddiaları reddetti. Hemen bakalım detaylarına. İran savaşında kırılgan ateşkes sürerken Tahran'dan çatışmaları yeniden tetikleyecek bir haber geldi. Fars Haber Ajansı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisinin Kaska Adası açıklarında vurulduğunu iddia etti. Haberde ABD gemisinin yapılan uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Ajans geminin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. Amerikan savaş gemisinin hasar alması sonucu bölgeyi terk ettiği iddia edildi. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD gemisinin vurulduğu iddiasını yalanladı. Daha sonra Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili de iddia ile ilgili bir düzeltme yaptı. Yetkili, ABD gemisinin Hürmüz Boğazı'na girmeye kalkışması üzerine uyarı atışı yapıldığını açıkladı. Tabii aynı bölgeden yeni yeni haberler sürekli akmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda devasa bir kayıp verdi. Orta Doğu'da bulunan 16 kritik askeri üs zarar görürken savaşın toplam maliyeti ise 50 milyar dolara aştı.
2: İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı. Orta Doğu'da bulunan en az 16 kritik askeri üs İran saldırılarında büyük hasar aldı. İran savaşına karşı duran Amerikan medya kuruluşları savaşın maliyetine dair araştırmalar yapıyor. CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki kalbi olarak bilinen üslerin savaşta kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. CNN'in uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde 28 Şubat'tan bu yana en az 16 üssün çeşitli düzeylerde hasar aldığı ifade edildi. Haberde bazı üslerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin işe yaramaz hale geldiği aktarıldı. Raporlara göre İran savaş boyunca bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemlerine, iletişim altyapısına, füze savunma sistemlerine ve uçaklara odaklandı. Savaşın maliyeti konusundaysa Pentagon 25 milyar dolar dese de bağımsız raporlarda gerçek rakamın 50 milyar dolara aştığı ifade ediliyor.
0: Efendim, Birleşik Arap Emirlikleri enerji diplomasisinde dikkat çeken bir yön değişikliğine gitti. Ülke petrol ihraç eden ülkeler örgütünden ayrılma kararını zaten almıştı. Bu kez de petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünden ayrıldı. Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü üyeliğinden çekildi. Ayrılık kararı 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl El Mezrui'nin Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Recep Abdusaddık'a gönderdiği yazıyla kararı bildirdiği belirtildi. Açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji alanında Arap ülkeleri arasındaki işbirliğine katkılarının takdir edildiği ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri daha önce petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC Plus ittifakından ayrılacağını duyurmuştu. Kararın üretimi artırma hedefiyle alındığı belirtilmişti. 1968'de kurulan OPEC, Arap ülkeleri arasında enerji işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ve iç gündeme dönelim. Merakla beklenen 2026'nın Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE Nisan'da %4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon %32,37'ye çıktı. Kira ücretlerinde tavan zam oranı ise %32,43 oldu.
2: Milyonların merakla beklediği rakamlar belli oldu. Ekonomistlerin beklentisinin üzerinde çıktı. TÜİK 2026 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Nisan ayında %4,18 arttı. Yıllık enflasyonsa %32,37'ye yükseldi. Açıklanan rakamlar beklenen oranlara göre farklı geldi. Ekonomistler Nisan ayında TÜFE'nin %3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun %31,11 olacağı tahmin edilmişti. Yıllık TÜFE %50,60 ile en çok eğitim harcamalarında artış gösterdi. Bunu %46,60 ile konut takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde artış oranı %34,55 oldu. En düşük yıllık artış oranı %9,66 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. Bunu %21,42 ile mobilya ve ev eşyası izledi. Aylık bazda en çok artış giyim ve ayakkabıda görüldü. Bu grupta bir aylık artış oranı %8,94 oldu. TÜFE Nisan ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde ise aylık %3,70 arttı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı da belli oldu. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,43 olarak hesaplandı.
3: Sürdürülebilir yüksek büyüme içinde.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
0: lüks araçlara binip onlarca gayrimenkulü olan ancak vergi ödemeyenler maliyenin radarına takıldı. Önemli bir kısmı da dört büyükler diye tabir ettiğimiz futbol kulüpleriyle sözleşme yapan sporcular. Toplamda 5 milyar liralık kazançlarını beyan dışı bıraktıkları tespit edildi. Bakan Mehmet Şimşek kayıt dışı ile ilgili ne? Hepsinin kapısını çalıyoruz dedi.
3: Kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ben buradan ilan etmek istiyorum.
2: Bakan Şimşek çalınmadık kapı kalmayacak demişti. Yapılan denetimler üzerine lüks araç ve gayrimenkulleri olan ancak vergi ödemeyen sporcular tespit edildi.
3: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışı ile mücadele kapsamındaki çalışmaların son detaylarını anlattı. Şimşek'in paylaştığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın verilerine göre farklı branşlardan 4716 sporcunun kazançları tek tek araştırıldı. 228 sporcu riskli görülerek denetim kapsamına alındı. Yapılan araştırmada beyan dışı bırakılan kazancın 5 milyar lira olduğu ortaya çıktı.
3: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
2: Kayıt dışıyla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, vergi mükellefi olmamasına rağmen lüks yaşam sürenlerin mercek altında olduğunu hatırlattı.
4: Bu çalışmalar vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı, gelir dağılımında adaleti ve kayıt dışılıkla etkin mücadele amaçlamaktadır.
2: Denetim altına alınan sporcuların önemli bir kısmının profesyonel spor kulüpleri bünyesinde koşturan futbolcular, basketbolcular ve voleybolculardan oluştuğu belirlendi. Vergi beyan etmeyen sporculardan birinin 8 araca ve 24 gayrimenkule kadar alım yapmasına rağmen vergi kaydı çıkmadığı tespit edildi. Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için hazırlanan yeni paket meclise sunuluyor. Bakan Şimşek, varlık barışının titizlikle uygulanacağını ve Türkiye'deki yaptırımların vade süresine göre vergilendirme yapılacağını belirtti.
4: Varlık barışıyla yurt dışındaki para, altın, hisse senedi, tahvillerin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Kara para önleme açısından varlık barışı, mali eylem görev gücü gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uyumlu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için kademeli vergilendirme öngörülüyor.
0: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Partiden de ihraç edilen başkanın kızına ilişkin bir detay ortaya çıktı. Avukat kızının muhasebeciyi arayarak telefonları kırat şeklinde talimat verdiği belirlendi. İşte Yalın soruşturmasının son gelişmeleri.
2: Yasak aşklar, yolsuzluklar, bankamatik sevgili krizleri.
5: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturma her geçen gün başka bir detayla gündemi sarsıyor.
6: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Ava yollarına düştük birlikte.
2: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları Uşak'a kadar uzanmıştı. Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara'da sevgilisiyle kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırılmıştı. Tam 40 gün sonra da partisi tarafından ihraç edilmişti.
7: Olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
2: Devam eden soruşturmada şüphelilerden biri belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ'dı. O da ifade verdi.
8: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Yeşildağ ifadesinde Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın kendisini telefonla aradığını söyledi. Kendisine telefonu kırın atın talimatı verdiğini ileri sürdü.
6: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 9-15, Ankara 1-12, İzmir 9-20, Bursa 7-14, Konya 1-11, Afyon 1-10, Denizli 6-16, Antalya 11-22, Adana 11-16, Zonguldak 9-13, Samsun 10-13, Trabzon 8-13, Kayseri 3-10, Erzurum 1-9, Gaziantep 6-12, Diyarbakır 8-17 ve Şanlıurfa 8-15 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30.000 TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd, İmam-ı Rabbani ki büyük veli ve alim buyurdu ki, saadet istiyorsa her kim Muhammed Mustafa'ya uymalıdır, o elbet böylece ele geçer, zira sonsuz saadet. Cennet nimetlerine kavuşabilmek için ona tabi olması lazımdır her kişinin. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak, Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymayanların yaptığı ibadetler Hak Teala indinde bulamaz kıymet değer. Veliler onun sonsuz deryasından bir yudum içip muratlarına kavuştular bilumum. Yerdeki melaike hep onun hizmetçisi, göktekiler de onun aşıklarıdır hepsi. Velhasıl mevcud olan ne varsa kainatta hep onun şerefine yaratılmıştır hatta. Alemde mevcud olan her varlık, canlı cansız, o Resulün ruhundan feyz aldı istisnasız. Allah'ın varlığını o beyan eylemiştir. Yüce Rab onu razı etmeyi istemiştir. Ona ve eshabına binlerce selam olsun. Gönüllerimiz onun muhabbetiyle dolsun. Ey sonsuz saadete kavuşmak isteyenler, ona tabi olmaya çalışın, size yeter. Bu devlete ermeye ne varsa mani olan, bütün var gücünüzle kaçınınız onlardan. O yüce peygambere eğer ki biri uymaz, her bir sözü zehirdir, kim olsa da fark etmez. Onu dinleyenleri sürükler felakete, kimseyi düşürmesin Allah böyle afete. Lakin görürsünüz ki eğer bir alim kişi o Resul'e uyarak yapıyor her bir işi, dikkat ve titizlikle ona tabi oluyor ve diğerleri gibi hiç gösteriş yapmıyor, İşte hakiki alim ve veli böyle olur. Onlara tabi olan bulur rahat ve huzur. Dünya ve ahirette felaketten kurtulmak böyle din adamına uymakla olur ancak. Çünkü o Allah için ihlasla yazar söyler, kalpten dediği için kalplere tesir eder. Her kim böyle bir zatı tanır ve sever ise çok büyük bir nimete kavuşmuştur o kimse. Kendi küçük aklını bir kenara koymalı, sevgi ve muhabbetle ona tabi olmalı. Böyle bir evliyaya kavuşulmazsa eğer,

0: onların kitabını okumak icap eder. Dünya kazancı için konuşan ve yazandan, arslandan kaçar gibi kaçmalıdır her zaman. Çünkü arslan, insanın alır yalnız canını, bunlar ise alırlar dinini, imanını.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh. Eyyühel veled, yani ey oğul kitabında buyuruyorlar ki, gaflet ve şaşkınlığına kapılarak ana babanın kalbini kırarsan, derhal onların rızasını almaya çalış. Yalvar, yakar, minnet eyle ve her ne yaparsan yap, onların gönlünü al. Ana babanın evlat üzerinde hakları çok büyüktür. Bunu daima göz önünde tutarak ona göre hareket eyle. Ana babaya ve hocaya ve devlete isyan etmek, karşı gelmek caiz değildir. İslamiyet'in yasak ettiği bir şeyi emir ederlerse isyan etmemeli, suç ve günah da işlememelidir buyuruyor Süleyman bin Ceza Eyyühel Veled kitabında.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: Selamun aleyküm hocam Mustafa Bey.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
3: Bir adak hakkında sorum vardı.
2: Dinliyoruz.
3: Adak farzlardan ve vaciplerden birkaçar tane örnek verir misiniz? Nasıl olacak? Onu bir izah eder misiniz? Bu kadar efendim.
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Hocam benim iki sorum vardı ama.
1: Buyurun.
4: Hocam birinci sorum, Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan doğuştan deli, meczup olan bir insanın öbür dünyadaki hükmü nedir? Bir de belli bir hayatı yaşamış 30-40-50 yaşına kadar sonradan delirmiş bir insanın öbür dünyada ahiretteki hükmü nedir? Yani Arasat, Araf'ta mıdır, cennette midir, cehennemde midir? Bu birinci soru. İkinci sorum da gene Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan. Nikahsız doğmuş bir çocuk. Doğmuş çocuk, sonradan nikah kıymışlar. Evlatlar olmuş ama çocuk doğduğunda nikahları yokmuş. Bir de aynı sorunun devamı, Müslüman bir anne ve Müslüman babadan doğmuş nikahsız bir çocuk, anneleri babaları bir araya gelmemiş. Bunun öbür dünyadaki hükmü nedir hocam?
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İlk dinleyicimiz demek ki kitaplarda okudu. Yani bir şey adanırken farz ve vacip cinsinden olması lazım buyuruluyor. Yani bunlar hani nelerdir? Namaz farz bir ibadettir. Ama namazın nafileleri de var. Doğru. Oruç farz ibadettir. Nafileleri de var. Doğru. Zekat farz bir ibadettir. Ama onun sadakası da var, nafilesi de var. Hac farz bir ibadettir. Ama nafilesi de var. Nafilesi de var.
1: Umre mesela.
2: Evet, umre mesela. Veyahut da bir defa hac yaptı, ondan sonrakiler hep nafile olur artık. Hep nafile olur. Dolayısıyla hani kitaplarda anlatılırken farz veya vacip cinsinden olması gerekir. Mesela kurban kesmek vaciptir. Hani dinleyicimiz diyor ya, misal verirseniz. Yani ben bir kurban keseceğim dediğin zaman vacip olan bir şeye adamış oluyorsun. Ben işte şu işim olursa ne bileyim 3 gün oruç tutacağım dedin. Farz cinsinden olur.
1: 100 rekat,
2: veya 100 rekat namaz kılacağım dedi. Namaz cinsinden olursa o şart yerine geldiği zaman bu namazı kılması, oruç tutması vacip oluyor. şu işim olursa bir hayvan keseceğim dedi. O işi oldu. O hayvanı kesmesi vacip olur. Kurban kelimesini kullanırsa bunu mesela diyelim ki bu vakitte şu anda biz Zilkade ayında bulunuyoruz. Bunun arkasına Zilhicce girecek. Hac ettiğimiz ve kurban kestiğimiz ay. Dolayısıyla adadı şu işim olursa dedi bir kurban keseceğim dedi. Kurban kelimesini kullanarak. 10 gün sonra da o tahakkuk etti. Hemen keseyim. Hayır. Kurban kelimesi kullandığı için kurbanı ilk kurban bayramında kesecek. Peki biz önceden bunu bilmiyorduk. Mesela hep kurban kelimesini kullanarak böyle adakta bulunduk. İşte aklımıza gelince kestik mesela. O yerine geldi mi? Kitaplarda buyuruyor ki adakta şartlı olarak adakta bulunan bir kimse şu işim olursa bir kurban keseceğim dediği zaman o iş olur olmaz hemen ilk kurban bayramında bu adağını yerine getirmesi şart.
1: Kesmesi şart.
2: Kesemedi. Mesela biz vaktiyle böyle adakta bulunduk ama kesmedik falan. Kesmeyecek artık buyruluyor.
1: Ya üzerinden kurban bayramı geçtikten sonra
2: kesmeyecek.
1: Artık kesmeyecek.
2: Ya ne yapacak?
1: Ne yapacak?
2: Bedelini altın olarak fakire verecek.
1: Kurban bedelini.
2: Evet. Ama o hayvanın bedelini. Ama öyle değil de şöyle deseydi. Şu işim olursa bir koyun, bir koç keseceğim dedi. Kuzu keseceğim dedi yahut da. Çünkü koyun ve keçi yavruları 6 aylık anası gibi gösterişli olursa 6 ayı geçince onlar da kurban olabiliyor ve adakta yapılabiliyor. O şart yerine geldi. 10 sene önce böyle dediydi. Kurban kelimesini kullanmadı bak. Hala onu kesecek. Efendim ölmeden önce işte hastalandı baktı ki ölüm alametleri beliriyor. Vasiyet eder. Benim bir adam var yerine getirin diye. Bir koç keseceğim dedim. İşte para ayırdım falan yerde. Ondan bir koç alın aynı şekilde kesin fakirlere dağıtın. Onu yerine vasiyet etmesi lazım buyuruyor. Çünkü borç olarak.
1: Burada kurban kelimesini kullanıp kullanmaması önemli.
2: Evet kurban kelimesi. Niye kurban kelimesi? Şimdi bazıların hatırına gelebilir. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kurban kelimesini kullanınca bir, o keseceğin hayvanın yerini tayin ediyorsun. Yani Zilhicce'nin 9, yok özür dilerim 10, 11, 12. günleri. Kurban bu 3 gün içerisinde kesilir. Ondan sonra hayvanları tayin ediyorsun. Deve, sığır, koyun, keçi.
1: Kurbanlık hayvanlar.
2: Kurbanlık yani. Hayvanlar. Mesela şey bile şu işim olursa horoz keseceğim demek. Böyle adakta bulunmak da caizdir. Çünkü kitaplarda sadaka cinsinden olanlar da aynı şekilde adak olur buyuruyor. Sadece farz ve vacip değil. Böyle şey olarak sünnet olarak bildirilenler de aynı şekilde adak olur. Çünkü kümes hayvanları kurban hayvanı değil. Ama şu işim olursa bir horoz keseceğim veya tavuk keseceğim, hindi keseceğim denebilir mi? Denebilir. Bu da adak mıdır? Adaktır. Ama bir hindi kurban edeceğim denmez. Çünkü hindi veya tavuk veya da horoz kurbanlık hayvan değil. Bunu da iyi aynı şekilde anlamak gerekir.
1: Diyelim ki birisi kurban adadı. Yani kurban keseceğim dedi. Kurban geçti. Sonra baktı ki bunun bedelini verecek ya. İhlas Vakfı 5500 lira yurt dışı hisse bedeli diyor. Bunun üzerinden verebilir mi 5500 lira?
2: Verebilir.
1: İlla ki bir koç parası ya da ne bileyim bir dana parası falan mı ayırmak?
2: Yok. Şimdi orada adağını yerine getirmek önemli. Ha Türkiye'de yerine getirmişsin. Ha Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde veya Afrika'nın herhangi bir ülkesinde, Asya'nın herhangi bir ülkesinde veya Amerika'nın herhangi bir ülkesinde. Önemli değil. Efendim burada 5000 liraydı da işte Afrika'nın Çat bölgesinde bu 1000 liraya halloluyor. Oraya gönderebilir miyim? Netice itibariyle ya koyundur keseceğin ya keçidir veyahut da bir dana hissesine girdin. Üçü de olur mu? Olur. Yerine gelir mi? Gelir. Şimdi konu açılmışken oraya da girelim. Yani onun mahsuru yok.
1: Tamam.
2: Yurt dışına verdiği zaman o adağı yani yerine gelmiş olur. Yani
1: 5500 liralık altın mı alıp vermesi lazım?
2: Evet öyle vermesi gerekir.
1: Tamam.
2: Tabii ki ama altın ya. Değil mi? Hemen. Tereddütü kalkmış şey yapmasın. Bir gram altın. Bir gram altın almayı şekilde fakire verir. Veyahut da bir gram altınla devrini yapar. Öyle yapar.
1: Kağıt para verir.
2: Şimdi kurban kelimesini kullanarak ilk kurban bayramında kesmeyince nasıl bedelini altın olarak verirse, bu normal vacip olan kurban bayramında da kendisine vacipti. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü kesmesi lazımdı. Yetişemedi, kesemedi. Hayvan bulamadı veya. Sakıt olur mu? Sakıt olmak demek yani üzerinden o borç kalkar mı?
1: Kalkmaz. Düşer mi?
2: Düşer mi? Kalkmaz. Ne yapacak? Bedelini altın olarak verecek. Kurban içinde. Mesela biz bunu senelerden anlatıyoruz ya, sen de şahitsin. Yani biz anlata anlata, hani bazılar diyor ki efendim işte tam ilmi hali herkes anlayamaz. Allah Allah ya, anlayamazmış. Halbuki ilmi hali yazan zat diyor ki buyuruyor ki ön sözünde, bu kitabı ilkokulu bitiren birisinin anlayacağı şekilde yazdık. Vakıtta da okutmuş. Hanımefendiler ilkokul mezunuydu. Her sayfayı okutmuşlar bana. Dolayısıyla yani tecrübeyle sabit aynı zamanda. Tecrübeyle de sabit. Hani bazıları böyle efendim işte ben anlaşılacak şekle getirdim falan. Senin anlaşılacak şeklinde, senin de. Biz de kolaylık olsun falan. Yani bu İslam alimleri bilmiyor. Yani yazdıkları eserler çok yukarıda kalacak, insanlar anlamayacak, istifade ediyor. Niye yemek veriyor o zaman? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebedi kitabını biz yıllardır mesela burada yayın yapıyoruz. Vatandaş mutmain olmak için İlmihal'i alıyor, okuyor. Orada da görüyor. Dedi, zekat borcu, sadaka-i fıtır borcu, kurban borcu, adak borcu. Bunları öğrendi. Öğrendiklerinin delili de, yani yakinen burada sen de şahidimsin. Yani batın apakta şahit. Telefonlar geliyor. Benim diyor 5 senelik kurban borcum var. 7 senelik kurban borcum var. Bunun altında devrini yapar mısınız? Anlamış mesele işte. Böyle borcu olanlar var. Zekat borcu var. Sadaka-i fıtır borcu var. Sadaka-i fıtırla yani kurban ve sadaka-i fıtırda nisap aynı. Yani kurban kesmesi vacip olan kimsenin sadaka-i fıtır vermesi de vacip. Mesela zekat vermesi farz değil ama kurban nisabına malik oluyor. Bu zekat alamıyor. Zekat vermiyor ama zekat da alamıyor. Ama dolayısıyla mesela dinleyicilerimizden mesela sadaka-i fıtır borcunu ödemek çok kolay. Mesela bir ata lirayı diyelim ki 20 senelik fıtrası için, 20 senelik fıtrası için birisiyle devir yapsa o borç kapanır. Çünkü şeyden ondan hesap edince bir ata lira 7.2 gram. Dolayısıyla 10 senelik 20 senelik borcunu öder. Ama kurban öyle değil. Zekat da öyle değil. Sen önceki senelerde tahmini olarak zekat borcun var mesela. Ne kadar altının vardı? 100 gramdı. Tamam, 2,5 gram altın. Bu değişmiyor bak, 2,5 gram. Kaç sene kaldı üzerinde? 10 sene. Ne etti? 25 gram altın borcun var senin arkadaşım. Dolayısıyla bir fakirle bunu devrini yaparsın. Veya vekalet verirsin. Senin adına bir başkası aynı şekilde yapar. Hani bize vekalet verip biz bugüne kadar aynı şekilde çok kimsenin sadaka-i fıtır, kurban, zekat borçlarının devrini yaptık. Gözümün içine bakıyorsun da bedava mı? Yok, bedava yapmıyorsun. Yatırım yapıyorsun.
1: Ya bizden habersiz para alıyorsunuz sandım. Bir an.
2: Yatırım yapıyor.
1: Ahirete mi yatırım yapıyor?
2: Evet. Çünkü şeyde bu herkese lazım olan iman kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, orada Muhammed Masum Hazretleri mektubunu koymuşlar oraya da. Orada bir talebesini yazıyor. Diyor ki işte aşağıdaki hadis-i şerifleri dikkatli bir şekilde okuyup iyi anlamaya çalışın. Açıklamalarında yapmış Muhammed Masum Hazretleri. Orada benim dikkatimi çekti. Buyuruyor ki orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte. Bir Müslümanın dünya işine yardım ederse, dünyanın işine. Ne elde? Adres arıyordu. Sen adresini söyleyiverdin. Veyahut da aynı şekilde bir hastalığı var ya, bu konuda mütehassıs doktor falan. Aa diyorsun, bir dakika. Ben tanıdığım bir doktor var. Genelde aynı şekilde senin hastalığınla alakalı mütehassıs doktorlar da biliyor falan. Hemen onun numarasını buldum. Veyahut da aradın, onun yanında sordum falan. İşini hallettin. Aa, onun üzerinde bir dağ kalktı. Değil mi? Rahatladı.
1: Yükünü aldı.
2: Yükünü aldı. Peki bunun karşında ne aldın? Hiçbir şey. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. O kadar.

0: affediyor.
1: Affediyor. Günahlar gidince hoş abi. Ya sevabı yok. Sevap da verdim diyor. Tamam mı? Ne kadar sevap? 5 tonda sevap verdim. Hadi buyur.
0: Yaratalım. Dünya işi böyle yani. Ahiret işi bir de.
1: Ahiret işi. Tamam mı? Ahiret işi. Orada dünya işi için buyuruyor. Ya ahiret için yaparsan onun hesabı yok. Ya Allah rahmet eylesin. Emre Emre Cağaloğlu'nda bir gün şöyle baktılar. Kalabalıktı falan. Buyurdular ki çok kazanıyorsunuz dediler. Fakat dediler kovanın altı delik. Ya, suyu koyuyorsun gidiyor. İnşallah kovayı da kapatırız da deliği kapatırız da kalın.
0: İnşallah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabı ise haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz haya imandandır buyurarak edebin içinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır buyurarak da güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseye itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miraç'ı söyleyince, "Aman kimseye anlatma, kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer." dedi. Peygamber Efendimiz de, "Anlatmam lazım, inanmayacak olan sonra da vazgeçer. Çürük temel üzerine bina olmaz. Ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın." buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin

0: hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı, alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi, Ümmü Hani haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok dedi. Peygamber Efendimiz yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a Habibim çok üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git Habibimi bana getir buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı. Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim dedi. İşte beş vakit namaz bize Miraç olarak verildi. Miraç'ta ne hikmetler vardır? Namaz kılmayan Miraç'tan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte Miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin suali. Doğuştan dedi, aklı noksan doğan veya sonradan aklını kaybedenlerin ahiretteki durumları ne olacak? Ehl-i Sünnet alimler bunların hepsini yazmışlar. Farklı içtihatlar var. Burada üstünde genel hepsinin durduğu bunların ana babaları. Nasıl? Eğer ana baba Müslümansa Allah-u Teala, mesela doğuştan aklı noksan olanlar annesi babası Müslümandır. Allah-u Teala bunları ana babaların hürmetine cennete gönderiyor. Peki sonradan aklı gitmişse o konuda da farklı içtihatlar var. Mesela aklı olmadan önce bu imanlı mıydı değil miydi? Sonraki dönemde zaten anne babasına bağlı olarak aynı şekilde devreye girer. Sonradan aynı şekilde devreye girer. Son önemlidir diyenler var alimlerden. Sonu nedir bunun? Akılsızdır. Akıl gitmiştir, uçmuştur. Mesuliyet de aynı şekilde kalkar. Peki ahirette ne olur? Ahirette işte ana babaya bağlı. Ana baba Müslümansa bu cennete gider. Peki doğuştan aklı noksan veya sonradan aklını kaybetmiş olan kimsenin ana babası kafirse, o konuda İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allah diyor ki bunları anlatırken buyuruyorlar ki, mesela Müslüman bir anne babanın çocuğu dünyaya gelmiştir, vefat etmiştir. Sabiyken ölmüştür. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Kafir olan anne babanın da çocuğu sabiyken ölebiliyor. Ölebiliyor. Bunların ahiretteki durumu hakkında da farklı içtihatlar var. İşte dinleyicimiz de aynı şekilde onu duymuş veya okumuş. İşte Araf'ta kalır mı?
1: Arada yani.
2: Arada kalır mı?
1: Arada kalınacak bir yer var mı?
2: Ha, bazıları o şekilde Araf'ta bekletirler bunlar. Bazıları da işte orada bunlara tebliğde bulunulur. Aklı noksan veyahut da sabiyken ölmüş. Zaten aklı noksansa sabi demektir yani, o şey yapmamıştır. Teklifte bulunulur. İman edenler cennete, iman etmeyenler de cehenneme gider diyen kabil de var. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde biz peygamber göndermeden önce hatta onu genişletmiş. Mesela şimdi hiç böyle din kitabı gitmemiş, İslamiyet'ten haberi olmayan yerler var. Sibirya'nın uçlarında, köşelerinde, ekvatorun ortasındaki orman arasında yaşayanlar var. Bunlar duymamış. Bunlar doğar, büyür, diriltilir. Kendilerinde haklar varsa onlar alınır, sonra hayvanlar gibi yok edilirler buyuruyor. Bazılar diyor ki işte bunlara tebliğde bulunulur. İman, iman edenler cennete. Orası tebliğ yeri değil buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve onlara yaptıklarından dolayı hesap da sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala biz peygamber göndermeden hesap sormayız buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ayet-i kerimede açıkça bildiriliyor. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ister sabi olarak vefat etsin, ister aklını kaybetsin, akıl sorar dünyaya gelsin. Hani böyle çocuklar oluyor. Sendromlu çocuklar oluyor. Bunlar anne babaya bağlı. Anne baba Müslümansa bunlar cennete gider. Hatta şefaatçi bile olur bunlar. Allah-u Teala bunlara şefaat. Peki anne babaları bunların Müslüman değilse o zaman onlar diriltilir. Haklar varsa alır. Sonra hayvanlar gibi yok edilirler buyuruyor.
1: Cehenneme de gitmezler.
2: Cehenneme de gitmezler. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri açık net. Cennet cennete imanla girilir. Cehenneme de inkarla girilir. Bunlarda iman yok ki cennete girsin. İnkar da yok. Cehenneme gitmezler buyuruyorlar. Allah-u Teala onları da yok eder buyuruluyor. Gelelim efendim dinleyicimizin yine cale bir dikkat bir suali var. Şimdi dedi nikahsız olan çocuklar var dedi. Hatta beraber olmuşlar da nikah hakkı yok dedi. Yani zina ediyor. Ana belli baba belli ama dinimizin emretmiş olduğu birbirlerine helal olabilmesi için şey yok. Akdi nikah yok. Veledi zina oluyor.
1: Gayrimeşru.
2: Gayrimeşru oluyor. Peki bunların ahiretteki durumu ne oluyor? Şimdi sualden anladığım kadarıyla Mustafa Bey şöyle bir kanaat var demek ki bu çok affedersin yani argo tabiriyle piç cehenneme gidecek şekliyle anlıyorlar. Öyle değil o. Öyle değil o. Çocuk tamam veledi zine olarak dünyaya gelmiş ama burada çocuğun kabahati yok.
1: Bunun emareleri üzerinde görünür falan ama diye görünür. Anlatıyorsunuz ya bazen. Ha,
2: ha, o görünür.
1: O aynı şey değil yani demek ki.
2: O aynı şey değil. Yani o görünür. Ama İslamiyet'le aynı şekilde tanışırsa o nemamlığı da terk eder. Bu anne babanın o durumu çocuğa sirayet etmişti. O durumu sirayet etmiş. Fakat çocuk sonra hidayete ererse. Efendim nasıl olur falan. Şimdi bak Mustafa Bey. Selman-ı Farisi radıyallahu teala hazretleri ashab-ı kiram. Selman ehl-i beytlendir iltifatında mahsur olmuş bu zat. Mecusi bir aileden dünyaya geldi. Yani mecusilikte yani kardeş kardeşle bile evlenebiliyordu. İzin veriyorlardı onlar.
1: Ateşe tapıyor.
2: Ateşe tapanlar. Yani belki de aynı şekilde nikah hakkı falan olmadan bir kafirler de nikah hakkı yapıyor mu? Yapıyor da bir nikah hakkı yapılır. Kafirin nikah hakkı da sahiptir buyuruyor. Böyle vakit yapılmamışsa ne oldu? Gayrimeşru o çocuk. Ama sahip kelam oldu. Gel bu tarafa. Mekke'de putperest hepsi değil mi? Putperesti. Tamam hani belli aileler nikah hakkı yaparak evleniyor. Ama gayrimeşru olarak o zaman bir adet varmış mesela. Bir kadın 10-20 erkekle beraber oluyor. Sonra hamile kalırsa bu çocuk senden diyor. O da tamam benden diyor kabul ediyor. Nemide varsa kabul ediyor. Onun babası oluyor o falan.
1: Kadın ama, karar veriyor yani.
2: Kadın karar veriyor. Dolayısıyla bu çocuk da gayrimeşru. Ama sonra hidayet erdi. Ashab-ı kiramdan oldu. Olanlar var bunların. Ve dolayısıyla yani gayrimeşru olduğu bilinen meşru şey olan mesela bunların imam olması veyahut da kadı olması, müftü olması buralarda istihdam edilmemiş. Niye? Geçmişini arattırır. Çok affedersin argo tabiri bu piç mi bize aynı şekilde din anlatacak deyiverir.
1: Adalet dağıtacak.
2: Dağıtacak der falan tamam mı? Dolayısıyla yani İslamiyet ve İslam devletleri buna riayet etmişler. Ama öbür tarafta bu dinleyicimizin hatırında öyle bir şey varsa ki ama sorduğu iyi oldu. Çünkü genel kanaat böyle. Bu gayrimeşruysa mesela zina eden erkek, zina eden kadın, zina sebebiyle dünyaya gelen çocuk. Bunlar cehenneme gidecek. Yok öyle. Efendim içki içiyordu, kumar oynuyordu. Bu cehenneme gidecek. Hayır değil. Hayatta olduğu müddetçe gayrimeşru doğan çocuğun da, zina eden kadının da, zina eden erkeğin de, kumar oynayan adamın da, içki içenin de, ne bileyim yalan söyleyenin de, gıybet edenin de, hepsinin bir şeyi var. Kurtuluş
1: şansı var.
2: Şansı var. Kafirin de var. Kafir iman ederek kendini kurtarır. Bunlar da tövbe ederek aynı şekilde ahirette azaptan kendilerini kurtarabilir.
1: Kötü insan iyi insan olabilir yani.
2: Olur. Olmuş da. E olmuştu ya Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor. Aşere-i Mübeşşere'den Mustafa Bey ya. Kendisi anlatıyor. Ben diyor İslamiyet'e şereflenmeden önce bir de Hattab oğlu onlar böyle sert yapılarmış. Ben diyor birisini dövmeye başladığım zaman diyor böyle diyor bırakırdım diyor adama derdim ki diyor ya yoruldum onun için bıraktım yoksa acıdığım için değil diyordu. Böyle bir insan. Ya ondan sonra karınca iyi ciddiyordu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Hafta başında gündeme hoş geldiniz ve saatlerimiz tam 16'yı gösterirken bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım gündeme. Erivan'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. O görüşmeye dair ilk görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Ve biraz önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi X hesabından bir açıklama yaptı. Onu paylaşmış olalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Erivan'da Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan'la kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Paşinyan'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı bağlantısallığı güçlendirilecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerleme üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bugün mutabakat zaptıyla imza altına aldığımız Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut işbirliği alanlarında da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde Güney Kafkasya'da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik işbirliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sayın Paşinyan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Erivan'daydı ve Nikol Paşinyan'la önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri birinci sırada Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ancak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de bugün kabinede olacak. Detaylara bakacağız. Önemli gelişmelerin detaylarını da TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'den alacağız. Merve, bu önemli kabine toplantısının gelişmelerini de senden alalım. Masada neler var?
1: Mehmet Ağca, sizin de belirttiğiniz gibi bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak o toplantı artık dakikalar içerisinde başlamasını bekliyorduk. Resmi saat olarak 15.30'u gözüküyordu. Ancak tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bazı kabulleri oldu. Onu da belirtelim. Kuvvet Dışişleri Bakanı sabahla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine bu kabulün ardından da kabine toplantısının başlamasını artık bizler dakikalar içerisinde bekliyoruz diyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bugün kabine toplantısından çıkacak bir karara çevrildi milyonların gözü kulağı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu oldukça merak konusu. Buna göre aslında kabine toplantısının 25 Mayıs pazartesi ve 26 Mayıs salı gününün idari izin sayılıp sayılmayacağı değerlendirilecek ve eğer ki izin sayılırsa da milyonlarca kamu çalışanının da 9 günlük bir bayram izni beklediğini söylemekte fayda var. Bu konunun yine kabine toplantısında değerlendirilmesini bizler bekliyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli bir başlığı oluşturuyor. Bu noktada terörsüz Türkiye sürecinde mecliste hali hazırda kurulan bir komisyon var ve bu komisyonun hazırladığı bir rapor var. Ancak tabii ki Türkiye'nin bu noktada ön şartı var. Tüm terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte silah bırakması ve bu silahların bırakılmasının ardından artık yasal düzenlemelerin hayata geçmesi beklentiler içerisinde. Ancak belirttiğim gibi MİT'ten gelecek raporlar sahadan alınan bilgiler ışığında da yine bu sürecin ilerlediğini söylemekte fayda var. Bu konuda kabine toplantısında masada olacak başlıklar arasında. Dış politika başlığında ABD-İran-İsrail arasında devam eden savaş var aslında. Bu savaş kapsamında Türkiye yansımaları değerlendirilecek. Alınan tedbirler masaya yatırılacak. Ve tabii ki şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı diplomatik temaslar vardı. Bu noktada yapılan temaslar, görüşülen konular, görüşülen devlet başkanlarıyla yapılan o konuşmalar şüphesiz ki kabine toplantısında masada olacak. Başlıklar arasında yer alacak. Ve tabii ki müzakerelerde gelen gelinen son nokta hem İran hem ABD ile sürdürülen temaslarda yine değerlendirilecek konular arasında yer alacak ve tabii ki kalıcı barış için atılabilecek adımlarda kabine toplantısına masada olacak konular arasında yer alacak. Gazze'deki son durum, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve tabii ki Gazze barış planının ikinci aşamasının devreye girmesi için neler yapılabilir, bu değerlendirilecek kabine toplantısında. İç başlıkta esasında ekonomi oldukça önemli bir başlık. Bugün enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu rakamlar değerlendirilecek ve enflasyonla mücadelede yapılan çalışmalardan yine kabine toplantısında masada olacak konular arasında. Okullarda alınan tedbirler, güvenlik tedbirleri de masada olacak. Tüm bu tedbirler gözden geçirilecek ve tabii ki ek bir tedbire ihtiyaç duyulup duyulmadığı da bu noktada değerlendirilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. Belirttiğim gibi kabine toplantısının artık dakikalar içerisinde başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardındansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anları ekrana getiriyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Önemli gündem maddelerinin konuşulacağı kritik toplantı birazdan başlayacak elbette. Onun sonrasında Merve Şahin'in de bahsettiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları yapacak. Biz de TGRT Haber olarak o açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Önemli bir konuyla daha devam edelim. İran basını ABD'ye ait bir savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise ABD gemisinin vurulduğu iddiasını reddetti. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada İki geminin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini duyurdu. İran Savaşı'nda kırılgan ateşkes devam ederken Tahran'dan çatışmaları yeniden tetikleyecek bir haber geldi. Fars Haber Ajansı ABD'ye ait savaş gemisinin Kask Adası açıklarında vurulduğunu iddia etti. Haberde ABD gemisinin yapılan uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Ajans geminin iki füzeyle vurulduğunu duyurdu. Amerikan savaş gemisinin hasar alması sonucu bölgeyi terk ettiği iddia edildi. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD gemisinin vurulduğu iddiasını yalanladı. CENTCOM yaptığı son açıklamada da iki geminin Hürmüz'ü geçtiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda devasa bir kayıp verdi. Orta Doğu'da bulunan 16 kritik askeri üs zarar görürken savaşın toplam maliyeti ise 50 milyar doları aştı.
2: İran Savaşı ABD'ye pahalıya patladı. Orta Doğu'da bulunan en az 16 kritik askeri üs İran saldırılarında büyük hasar aldı. İran savaşına karşı duran Amerikan medya kuruluşları savaşın maliyetine dair araştırmalar yapıyor. CNN televizyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki kalbi olarak bilinen üslerin savaşta kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. CNN'in uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde 28 Şubat'tan bu yana en az 16 üssün çeşitli düzeylerde hasar aldığı ifade edildi. Haberde bazı üslerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin işe yaramaz hale geldiği aktarıldı. Raporlara göre İran savaş boyunca bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemlerine, iletişim altyapısına, füze savunma sistemlerine ve uçaklara odaklandı. Savaşın maliyeti konusundaysa Pentagon 25 milyar dolar dese de bağımsız raporlarda gerçek rakamın 50 milyar doları aştığı ifade ediliyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden ülkeler örgütünden ayrılma kararının ardından petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünden de ayrıldı. Analistler Abu Dhabi yönetiminin bu hamlesini enerji bağımsızlığına yönelik stratejik bir makas değişimi olarak nitelendirdi.
2: İran savaşı enerji arzında krize yol açarken Birleşik Arap Emirlikleri küresel enerji piyasalarını derinden etkileyecek adımlar atmaya devam ediyor. Abu Dhabi yönetimi petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC Plus üyeliklerinden ayrılma kararının ardından petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü OPEC'ten de çekildi. OPEC kararın 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu. OPEC Genel Sekreterliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyeliği süresince üstlendiği rolü ve petrol ve enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı katkıları takdir etti. Açıklamada üye ülkeler arasında işbirliği ve bütünleşmeyi güçlendirmeye yönelik çabaların sürdürüleceği vurgulandı. Genel Sekreterlik bu doğrultuda stratejik program ve girişimlerin uygulanarak ortak çıkarların destekleneceğini teyit etti. Analistler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hamlesini enerji bağımsızlığına yönelik stratejik bir makas değişimi olarak nitelendiriyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da artacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 9-15, Ankara 1-12, İzmir 9-20, Bursa 7-14, Konya 1-11, Afyon 1-10, Denizli 6-16, Antalya 11-22, Adana 11-16, Zonguldak 9-13, Samsun 10-13, Trabzon 8-13, Kayseri 3-10, Erzurum 1-9, Gaziantep 6-12, Diyarbakır 8-17 ve Şanlıurfa 8-15 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 16'yı 12 dakika, 13 dakika geçiyor. Pardon, bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını efendim sağlıyorlar. Bu arada İran ABD savaş gemisini vurdu mu vurmadı mı? Bulmaca gibi ya valla. Hani olacak olmayacak, seviyor sevmiyor. Ha, onun gibi fal gibi efendim. Fallar gibi. Evet, Devlet Bahçeli Ahmet Spor'u tebrik etti. Birinci lige çıktı ya, oradan efendim tebriklerini sundular. Bu arada efendim Özkan Yalım da ihraç edildi. Tam 40 gün sonra Uşak eski belediye başkanı CHP'den ihraç edildi. Ne zormuş değil mi efendim? Bir gecede ihraç edilenlere karşılık 40 gün düşündüler, tartıştılar, toplandılar. İhraç edebildiler. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bu telefonlarla bizlere ulaşabilir ve ülkenin gündemini, günü, gündemi, bize dair olan her şeyi konuşabilirsiniz. 0212 454 56 46 telefonumuz var efendim. Buyurunuz efendim.
2: Gurbetçi Mehmet, yeni güzel haftalar olsun Atallah Bey efendim.
1: İyi haftalar diliyoruz efendim, iyi günler diliyoruz gurbete, gurbetçilere efendim.
2: Atallah Bey, havalar orada belki biraz serindi ama bizim burada biraz sıcak oldu. Yarın itibaren yağmur yağışı olacak.
1: Onun öyle mi işte, hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Ben üşüyorum abi, yarın değişecek inşallah, öyle diyorlar, tahminler öyle.
2: Atalma günü burada bazı olaylar yaşandı. Protestolar oldu bizim burada. Her sene 1 Mayıs olduğu gibi maalesef işte bu işsiz güçsüz takımlar. Bunlar da çalışıyor. İş veren insan da denmez bunlara. Bunlar boş insan yani, kaldırım mühendisi gibi.
1: Zaten ne yaptılar? Cam çerçeve kırıldı mı yoksa sadece nümayişler ve sloganlar mı vardı efendim?
2: 1 Mayıs'ta da Atalla her sene olduğu gibi işte bizim çocuklar da baktı, dediler işte bu kartonladılar dükkanları. Herhangi bir madde pencereye, cama işlemesin diye böyle kasteyle kartonla kapatıyorsunuz pencereyi. Yani bunların ne yapacağı belli olmaz çünkü havalarda ılık olmasından dolayı.
1: İsterse kırar dökeriz ama de, yapmıyoruz.
2: Tabii Atalla Bey.
1: Onu demeye getirmiş.
2: Öyle ama maalesef bunlar çalışan bir insan değil ki Atalla Bey. Boş gelen insanlar. Havayla fırsat bulunca ısınıyor havalar. Dışarıya çıkıyorlar ondan sonra. Sonra bizim bu koalisyon hükümetini de protesto ettiler. Polislerle biraz satışma oldu işte.
1: Polise sataştılar mı?
2: Tabii Atalla Bey, maalesef. Zaten şişede durduğu gibi durmaz ki içki zaten. Onu bir yasak etmediler zaten. Ondan sonra işte saldırdılar. Ora buraya gittiler işte. Çoğunluk hep genç. Yani bunlara çalışan insanı denmezler. Biz de işe gidiyorduk 8-10 saat. Kimyada çalışıyorduk. Evimize giriyorduk, haddimizi biliyorduk, evimize varıyorduk. Yani bunların yaptıkları işte can sıkıntısı, ruh daraltısı Talat Bey. Başka bir şey yok bunlarda.
1: Anladım efendim.
2: Yani turistler de oradan karşıdan olana bana bakıyorlar diyor. Onlar katılmadı ama zaten polis zaten oraya bir çemberi şöyle koymuş, kırmızı beyaz şöyle lafaları koymuş, böyle geçmesinler diye. Bağıra bağıra, çağıra çağıra. Atalık Bey, bizim burada bir de Küçük İstanbul belki duymuşsunuzdur, Kozgar Sentin'le. Küçük İstanbul.
1: Ona Küçük İstanbul mu diyorlar oraya?
2: Ona yıllardan beri Atalı Bey. Şimdi orada bir Galata Köprüsü diye böyle.
1: Evet, ondan dolayı. Evet.
2: Merhum Şaban Kemal'ın filmi vardı.
1: Karaköy Eminönü. Evet.
2: Bir de yanında bir Mevlana Camisi var bizim. Minare Cami.
1: Onu da yeni cami yerine koyarsak sana İstanbul abi. Evet.
2: Atalı Bey öyle de hiç benzemiyor. Yani fazla benzin. Sadece mermerleri atalım. Yani o kaldırımlar var yani, mesela sağdan sola geçtiğim zaman dükkanın kapıları oluyor ya. Biraz evet, onlara benzetmişler. Öyle herhalde. Yıllardan beri Küçük İstanbul diyorlar. Zaten şimdi çoğu
1: ne yapsın gurbetçi be?
2: Zaten 1982'de mi çevirdi o film? Evet. İşte Köln'de de vardı. İlk önce Berlin'de çevirdiler zaten o filmi. Ondan sonra Atalık Bey, bizim gurbetçilerimizin dükkanlarında şu anda bir hasar, bir şey yok yani.
1: İyi.
2: Şimdi yok.
1: Aman çok
2: çünkü
1: iyi.
2: Çünkü bunların içtikleri Atalık Bey, zaten havalar zaten ısındığı vakit zaten bunlar sabaha kadar biz bunların balkon camına, mutfağın camına biz bunları dinliyoruz. Hadi soğuduğu bakalım. Zaman bu insanoğlunun hiçbir sesi çıkmıyor Talat Bey.
1: Hadi bakalım.
2: Bunlar gürültüyü patırtıyı sadece hava düzeldiği vakit işte.
1: Tabii.
2: Bakalım altısını da hıdrellez zaten. Hıdrellez'de öyle bir olay olmaz.
1: Ha olmaz. 1 Mayıs'ı geçirdik. Olmaması lazım.
2: Zaten Talat Bey 1 Mayıs'ta bizim en güzeli, hani bu gezici'ler, bu komünist muhalefetler gibi en güzelini işsiz parti denecek bunlara. Anladım. Çalışan bunu zaten yapmaz ya.
1: İşsiz partisi.
2: Bir insanın zaten...
1: İşsiz partisi mensupları sokakta eylem yaptı. Peki abi.
2: Tabii.
1: Çok teşekkür ederiz
2: görüşürüz
1: efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Ben
1: size de. Almanya'ya, gurbetçilerimize efendim, Berlin'e sevgiler. Sağ olun. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyursunlar efendim.
0: İyi günler, hayırlı günler.
1: Selam, İyi günler ben diliyorum Yusuf Bey. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Benim gündemimde de bugün Uşak Taksim Meydanı var.
1: Ne diyorsunuz? Evet. Biraz uzak değil mi Yusuf Bey bunlar?
0: Yok bana göre anladım. Mesafe
1: artık yakın, köy gibiyiz değil mi? Hiç, yani yakınlaştı kapı. Teknoloji.
0: Akşam oldu mu salı, perşembe, cumartesi Taksim Meydanı'ndayım.
1: Ha.
0: Ondan sonra işte o, şimdi Uşak dediğim de Uşak'ta bir Özgür Efendi bir miting yapmış.
1: Ha.
0: Miting yapmış. Mitingde anladın mı esmiş, eğilmiş anladın mı her tarafı anladın mı kesmiş, pişmiş. Miting bittikten sonra konaklama şeysi var, durumu var. Hani otelde konaklanacak elbette o gün anladığını kalkıp da gelinmez, gidilmez. Orada ziyafetler çekilecek.
1: Özkan Yalım'ın oteli var yani.
0: İşte oradalar.
1: Gece kulübünde de eğlenelim falan, evet.
0: Olabilir belki bizim yani ilgilendim. Orasını şey etmedim, gece kulübüne falan gittiklerini söylemedi Taksim Meydanı'nda.
1: Ha.
0: Yalnız otelde 3 tane yakın koruma. Bak otelde.
1: Ana muhalefet lideri olacak o kadar.
0: Ama korunan adam yok.
1: Ya şey yok mu orada Sayın Özgür Özel?
0: Yok orada.
1: Neredeymiş?
0: Bilemiyorum ben anladım. Taksim Meydanı'nda soracağım.
1: Ha. Allah Allah. Neyse onu Ece Hanım'a bir mail atalım. Neredelermiş ya, gerçekten?
0: Ya, şimdi bir de bakalım.
1: Ece Sevim Hanım şimdi onu araştırmış. Demek ki o çıkarttı ortaya. Tabii, otelde tabii. Yoklar ama korumalar otelde.
0: Yakın korumaları bak.
1: Hem de yakın yani. Korumaları yakın atlattı demek ki.
0: Korunan adam yok piyasada.
1: Anladım yani tabii.
0: Şimdi bir de Ece Hanım konuşurken çok kesiyorlar o hanımın şeysini.
1: Ece Sevim Hanım'ın sözünü çok mu kesiyorlar?
0: Çok kesiyorlar. Ben
1: kesmesinler efendim. Çok önemli bilgiler yani, veriyor. CHP yani dahil hepimiz izliyoruz. Bakalım Ece Hanım bugün hangi dosyayı açacak?
0: Yok, bugün de
1: Taksim
0: değil,
1: Meydanı'nda.
0: Yarın olacak. Yarın olacak.
1: Ha yarın işte evet onu demek istiyorum.
0: Milleti de ben salı, perşembe, cumartesi günleri Taksim Meydanı'nda TGRT'e dinleyicilerine anladım tavsiyem içerisinde. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir insan büyük konuşmayacak. Büyük de lokma yemeyecek. Mesaj yerine varmıştır muhakkak.
1: Evet, rehavet havası hezimet getirir sonra. Hah. Peki efendim.
0: Bunu kimlere sürterler.
1: Anladım
0: büyük
1: efendim.
0: Büyük konuşmayacak, büyük lokma yemeyecek.
1: Evet. Büyük lokma yiyeceksin, büyük konuşmayacaksın diyorlar değil mi? Öyle bir şey diyorlar
0: hayır,
1: ya.
0: Hayır, büyük lokma, büyük konuşmayacaksın... Büyük lokma da yemeyeceksin. Boğazına takılır kadın.
1: Öyle mi? Ha, doğru. Anladım efendim.
0: Ben
1: büyük orta yol abi. Her şey orta yolda. Öyle büyük falan olmaz. Peki efendim.
0: Hayırlı günler. Ben
1: çok teşekkür ederiz efendim. Efendim. Hayırlı günler diliyoruz Yusuf Bey. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyursunlar efendim.
3: Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz. Müberra Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ataullah Bey, bugün ATV Haber'de bir şey duydum. Bu trafik cezaları var ya.
1: Evet.
3: Bu vergi bir çete varmış.
1: Hı.
3: Bir sistemle bunu, bu trafik cezalarını vergi borcuna dönüştürüyormuş.
1: Allah Allah.
3: Evet, hatta spiker benim başım derde girmez değil mi dedi. Hani benim borcum olduğu zaman silinir mi dedi. Silinir dedi. Sizin dedi başınız derde girmez. Benim başım derde girer dedi o çete. Zaten bunu yapan bir tek kişiymiş. O da işte vergi çetesi.
1: Allah hani, Allah.
3: Evet ben bunu ATV'de duydum. Ondan sonra bunu dedim aktarayım Ataullah Bey'e.
1: Evet.
3: Ondan sonra ya bunu bir ilgilensinler, bu vergi çetesi böyle trafik cezaları vergi borçlarına dönüştürüyor. Nasıl olacak Ataullah
1: Bey? O anda kayda girdikten hemen sonra ya da önce zaten takibe uğranmıştır. Onu takip ediyorlardır.
3: Evet, sistem mesela saatler sonra siliniyormuş.
1: Tabii doğru. Ama sistem kendini korur biliyorsunuz. Evet, o affedersiniz dolandırıcı sistemleri değil. Sistem derken yani devlet sistem olarak kendini korur efendim.
3: İşte o vergi borcuna döndürüyormuş çete o sistemi.
1: Evet.
3: Trafik cezalarını. Evet.
1: Anladım efendim. Peki.
3: Şimdi Ataullah Bey, bu İran'la Amerika papatya falına döndü.
1: Evet.
3: Yani vurdu vurmadı, vurdu vurmadı.
1: Evet.
3: Ataullah Bey. Bir de ben şunu söyleyecektim. Bu İhlas Güvenci bir reklam veriyor ya, İsparta Kule.
1: Ha. Haydi gel bizimle.
3: Ha, o çok güzel oldu. Evet. Benim hoşuma gidiyor ya.
1: Tabii tabii. Necmi Çiçekçi tabii o metinleri yazıyor. Onun reklam şirketi var. Harika yapmış. Ben de tanırım Necmi Bey'i. O evet çok anlaşılır. Yani o site ortamında nelerin lazım olduğunu ya da insanların neleri istediğini orada kaleme aktarmış efendim. Kağıda aktarmış.
3: Evet ya, şu Uşak Belediyesi'ni de CHP'yi nasıl ihraç ettiyse
1: 40 gün sonra efendim.
3: Evet yani artık ya şu partiler konuşulmasın ya. Başka
1: yeter artık vallahi, bıktık yani.
3: Başka gündemler konuşulsun.
1: Tabii
3: ya.
1: Canım asıl Allah memleketin Bey gündemi var yani. CHP'nin efendim belediye başkanlarının yaptıklarının işte şunlarının bunlarını konuşa konuşa biz de bıktık vallahi. Biz de istemiyoruz artık yani.
3: Ya yeter.
1: Böyle suni gündemlerle uğraştırmasınlar bizim memleketimiz. Memleketimizin bir gündemi var efendim yani.
3: Bu Ece Sevim Hanım hangi kanal? TGRT'de çıkıyor.
1: Tabii
3: da,
1: tabii orada çıkıyor.
3: Avrupa kanalı var. Başka nerede
1: yok,
3: çıkıyor?
1: Yok şey var. TGRT Haber'de çıkıyor. Taksim meydanında, meydanının sürekli konuğu. Açıyor böyle o olayların efendim perde arkasını. Böyle çekiyor çıkıyor efendim şeyini, fotoğrafını. Orada onunla ilgili gerçek bilgileri ortaya koyuyor. Vallahi biz de ondan öğreniyoruz yani.
3: Kaçta çıkıyor? Yani saat kaçta yayınlanıyor bu?
1: Yani akşam saatlerinde işte çıkıyor. Yarın var efendim. Yani 9'dan itibaren TGRT'yi açın şöyle bir bakın efendim.
3: Ha, akşam 9.
1: Tabii tabii akşam bu saat değil ya, 12, 1 falan işte. Önü yok yani.
3: Ha ya Ataullah Bey.
1: Evet.
3: Ya ne yapacağız biz ya?
1: Ha, televizyon dedik. Biz radyoyla da zaten ortaklaşa yayınlıyoruz o programı.
3: Ha olur.
1: Tabii tabii. Radyonuzu açarsanız tamam yani.
3: Tabii dinlerim.
1: Peki ya, efendim.
3: Şey
1: çok teşekkür
3: şey
1: ederiz.
3: Daha söyleyecektim ben, bir dakika unuttum.
1: Neyse.
3: Artık yani bu belediye başkanları, yetkililer, metkililer bunlar tamam ya artık bizim.
1: Evet. Hadi bakalım neyse efendim. İnşallah tamam olur. Çok teşekkür ederim. İyi günler evet diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var? Hemen alıyoruz efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
4: Önce çok şükür diyorum. Hayırlı programlar Ataullah Bey.
1: Hoş geldiniz efendim. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz?
4: İstanbul'dan Ahmet efendim.
1: Ahmet Bey buyurunuz efendim.
4: Şimdi Mübarek Hanım bu belediyeler konuşulmasın diyor da CHP'li belediyelerin hizmetlerine yetişemiyoruz. Ne yapalım, mecbur konuşmak zorundayız.
1: Adamların... Değil mi efendim, o hizmetleri aktarmazsak ayıp olur yani.
4: Bir sürü icraatleri var adamların yani. Bunu şimdi konuşmazsak adamların hakkına girmiş olmayız mı?
1: Gerçekten öyle.
4: Tabii çalışmayana
1: hizmet edenlerin olmak, hizmetlerini, çalışmalarını mutlaka evet aksettirmek lazım. Ayıp olur sonra yani.
4: Yani düşünsenize Uşak'tan İzmir'deki insana maaş bağlatabiliyorlar. Bu kadar tabii adamlar can hırat çalışıyorlar şimdi. Şimdi yani, Ataullah Bey şey diyeceğim.
1: Maaş bağla, bu... işe gitmeden maaş bağlatıyorlar.
4: Tabii o zaten en önemli olan o zaten.
1: Evet,
4: bu
1: o çok önemli
4: Sözen'de...
1: bir şey.
4: Siz bilirsiniz Nurettin Sözen, Ergün Gökten'in dönemi vardı.
1: Evet.
4: O zaman da bütün bu bizim hemşeri, Sivas hemşerilerimiz iş almışlar. Hani hepsi kahvedeydi, gidip kart basıp maaş alıyorlardı. O zaman da belediye değişince dediler ki herkes...
1: Çok güzel. Onlara bir şey diyorlar değil mi? Ne, o zaman bir şey diyorlardı ya. Doğru, tabii gidip şeyi karta basıp çıkıyorlardı.
4: Tabii Ok Meydan'da kahvenin içi bunlardan doluydu. Erdoğan o zaman seçildiği zaman herkes süpürgesinin masasının başına geçin deyince bir küre 10 kişi tutmuştu. Ondan sonra da bir sürü mecbur eleman çıkarmak zorunda kalmıştı. O zaman da kıyım yapıldı diyorlar. Kıyım da siz oturduğunuz yerden maaş alıyordunuz.
1: Tabii kürek yüzünden kavga çıkmıştı.
4: Evet.
1: Ya bir bu... kürek bir kazma var, bir kazı var bir yerde. 10 kişi bir anda hücum edince ne yapıyorsunuz lan demiş. Abi aynen, biz de burada yani çalışıyoruz demiş.
4: Atala Bey bir de şimdi bakıyorsunuz değişen ne var, hiçbir şey yok biliyor musunuz? Burada da öyle. Mesela Ergün Gökner'i biliyorsunuz kaç yaşında adamdı. Sevgili edinmişti. Ona 7 trilyon para vermişti.
1: Sekreteriyle. Ya evet. O işte yani herhalde 1 milyon lira mı ne falan böyle bir şey yaptı.
4: 7 milyon liraydı ben iyi hatırlıyorum.
1: Yani. Gitti zaman şey yaptı tabii. Ha 1 trilyon da değildi. Şimdi trilyon, gitti 5 sene yattı yani adam.
4: Ama tabii adam doğru söylüyor. Çaldı ama yattı da yani. Dengelemiş oldu.
1: Yattı bir de hayır. Hayır o paraya 5 sene yattıysa yani 300-600 milyar liralar falan ne olur bilmiyoruz yani.
4: Yani bunların affedersiniz başı da aynı, sonu da aynı. Yani kurban olduğum Allah'ın bizi böyle bir hataya düşürmesin.
1: Amin amin. Yani gülme gerçekten... komşuna gelir başına abi nefis
4: yok,
1: var şeytan
4: ama içinde. Atallah Bey ya her belediyede mi sorun olur? Hiçbir tane göceğe bakıyorsun. Yani konuşmaya utanacağımız şeyler var. Öteki tarafa bakıyorsun başka şeyler. Bir de şimdi 40 güne geç kaldık, ihraç etti falan diyoruz ya.
1: Hı.
4: Bence aslında bunu dilimize dolamayacaktık. Bırakın dursun, bir sene dursun, iki sene dursun. Şimdi biz yarın bugün konuştuğumuz zaman diyecekler ki ya biz bunu zaten ihraç ettik diyecekler.
1: Evet.
4: Sonra da bunların başına vura vura dillendire dillendire en sonunda dediler ki bizim köy tabiriyle namusun belası şunu ihraç edin dediler. Yoksa normalde ihraç edecek ellerinde gücü kuvvetleri yok. Çünkü adam bunların hepsini kaçada almış ya.
1: Hmm.
4: Otelinde kaçada almış. Bir de söyleyeceğim kapatacağım. Ya bu şimdi İran'da savaş oluyor. Türkiye niye yardım etmiyor? Filistin'de bir şey oluyor. Türkiye niye yardım etmiyor? Veya Venezuela başkanını içeri alıyorlar. Erdoğan hadi seni bekliyoruz ne yapacaksın? Şimdi Kolombiya'ya girse hadi Erdoğan ne yapacaksın diye bir ya şunu anlamalar lazım. Biz 2030'a kadar 4 sene daha savaşa biz giremeyiz. Çünkü biz girdiğimiz savaşı kaybetmeyiz ama bizi hırpalarlar. Ve devlet bunun farkında. Biz
1: zaten savaş da istemiyoruz. Hiçbir savaşa da girmeye niyetimiz yok.
4: Yok. Bizi
1: Erdoğan diplomaside, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümeti diplomaside elinden geleni yapıyor. Bunun aynen ötesinde ne yapıyor, niye yapmıyor diyenleri İran'a bekliyoruz efendim. Venezuela'ya gitsinler hemen orada. Hayır. Yani münferiden evet hareket edebilirler. Hükümetin evet ya da devletimizin diplomasi ve barış şeyini adımlarını beğenmeyenler Filistin'e, İran'a, Venezuela'ya gidebilirler. Sizi sevgiyle gönderiyoruz Ahmet evet Bey. Evet sevgili Ahmet de gönderdik. Bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm Zeyn İhsan. Yanım abi.
1: Aleykümselam. Buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
5: Ben İstanbul'dan evet. Atullah abicim, abi ülkenin suni gündeminden bir çıkalım abi.
1: Efendim?
5: Ülkenin suni gündeminden bir çıkalım abi. Bu CHP'nin belediyelerinin şuna bunu çıkalım abi.
1: CHP'yi konuşmayalım değil mi?
5: Abi ya bu oraya kadar yani şey tecelli etti abi.
1: Bunlar zaten siyasi abi siyasi bilakis savunmak lazım. Özgür Bey'in yanında ya yer alacaksın değil mi abi?
5: Ya Atılla abi.
1: Meetinglere gideceksin Allah Erol abi öyle değil
5: ya,
1: mi?
5: Atılla abi ben öyle bir şey dedim. Kurban olayım. Çarpıttı abi kurban olayım ya. Ayağını
1: Erol'cum gözlerinden abi öpüyorum. Hiç anlayamıyorum Atılla sesini abi.
5: Atılla abi. Bir dakika.
1: Buyur söyle. Sen bir net bir yere geçsene. Söyle abi.
5: Tamam abi.
1: Alo.
5: Atılla abi. Ben şunu diyorum. Canım abi bak ben sağlık problemleri yaşıyorum.
1: İnanmayın geçmiş olsun abi ya.
5: Hastanelerden randevu bulamıyorum.
1: Hastane bulamadın mı abi?
5: Yani randevu bulamıyorum abi.
1: Yapma ya.
5: Vallahi diyorum.
1: Bütün hastanelerde de mi
5: bulamıyorsun? Ya Atullah abi bezme alemden buldum. Yemin ederim 5 bin lira tahlil parası verdim ya.
1: Bezme alem üniversite hastanesi öyle.
5: 5 bin lira.
1: Peki başka hastane yok mu abi ya?
5: Abi Çamsakır'a girdim yok. Bağcılar'a girdim yok. Bayrampaşa'ya girdim yok. Abi Allah düşürmesin ya. Atullah
1: ne hastalığın ya var?
5: Canım abicim. Abi müdür o şeyden rahatsız. İdrar yollarından abi.
1: Neyini?
5: İdrar yollarından. Prostattan rahatsız.
1: Ha prostat. Abi. Prostat çok basit abi. Hemen ya tahlillerini Abdullah yapıyorlar.
5: Abdullah abi vallahi yemin ederim var ya. MR'ımı 40 bin lira istedi hastane ya.
1: Hangi hastane bu?
5: Abi şey Bağcılar'da park var ya abi.
1: Özel hastane mi?
5: Evet abi.
1: Şeye git devlet hastanesine.
5: Sıra yok abi sıra yok.
1: Allah Allah.
6: 6 aya sırası.
1: Ya bu sağlık müdürü ya. Demek ki doğru söylüyor İstanbul Vallahi Sağlık Müdürü. Diyor ki bir
6: ya.
1: Kişi diyor bir kişi bir yılda 367 defa hastaneye gitmiş abi. Dün Allah. Gazetede haber okudum önceki gündü herhalde tabii.
6: Evet,
1: ya utandım ya. Bu ya, adam ya. Gerçekten kafadan yaya ya abi ya. Bir ya, insan ya. 367 defa bir yılda niye gitsin abi ya?
6: Onlar kafa hastası abi.
1: Ya.
6: Bunlar kafadan hastası.
1: Ulan eskisi eskiden yani evelallah hastaneden hastane bekle. Doktordan doktor efendim beğen. O kadar çok hastane var ki. Şişli yani Eftale git, kemik memik vesaire bir şey varsa Balta Limanı'na kadar hastaneler dizilmiş. Her ilçede devlet hastaneleri var. Aha işte burada bizim şeyler var. Sağlık ocakları yanı başında gidiyorsun. Kan tahlillerine kadar yaptırıp veriyorlar. Ama Erol abim prostat ameliyatı olamıyor ya. Nasıl bir şeydir ya? Ameliyat değil herhalde. Şey değil mi abi? Muayene.
6: Allah düşürmesin abi.
1: Yok, Allah düşünmesin muayene, Erol abi.
6: Muayene. Allah'ın içine
1: Allah düşürmesin. Evet.
6: Canım abi.
1: Bu kadar hastane, bu kadar doktor, bu kadar sağlık ocağı. Erol abi yani. Sen
6: ya,
1: bir gene bakayım
6: vallahi
1: ya.
6: Vallahi diyorum ya. Abi inanmıyor musun? Cenab-ı Allah'a yemin ediyorum ya.
1: Sen yarın bunu şeye git. Abi, bak abi. Yarın sana bir yol yöntem göstereyim.
6: Söyle
1: yarın direkt abi. Sağlık ocağına git. Oradaki abi. Doktor seni havale etsin abi.
6: Tamam canım. Allah razı olsun.
1: Biliyorsun değil mi onu?
6: Allah razı olsun. Ama Akıl abi seni bileceğim. Kurban ol. Beni CHP'li yapma kurban.
1: Bayan ben seni CHP'li ya. Yapmadım ya.
6: Yapma.
1: Aşk olsun ya.
6: Bilirim canım abi.
1: Erol'cum nereden çıktı bu sen? Nereden çıkardın bunu? Ha abi. CHP'yi konuşmayın deyince gayet tabii dedim yani orada ya. Mitinglere katılabilirsin.
6: Adamlar pisliklerini sandım.
1: Benim çok yo benim çok CHP'li dostum ve arkadaşım var. Öyle konuşmaktan da seni men ediyorum yani.
6: Tamam.
1: Olur mu ya hepimiz dostuz aynı millete mensubuz öyle şey olmaz. Farklı evet, düşünebiliriz. Abi. Sen yarın bir şey yap. Bak ben sana evet, şimdiden abi. Söyleyeyim izin al. Yarın direkt geçişe sabah 8'de sağlık ocağında ol. Tamam, abi de benim bir problemim var acil bu de yani malum.
6: Evet.
1: Sen beni tamam. Bir hastaneye şey yap. Hemen hemen her hastanede dediğin hastalık için muayene var.
6: Tamam canım.
1: Bol bol da su içirirler. Birisini gördüm elinde bir bidonla dolaşıyordu. Ya Hacı abi çok yorulmuşsun ya dedi. Doktor diyor ki iç bunu sonra diyor bilmem ney falan. Abi geçmiş olsun.
6: Çok teşekkür ederim.
1: Allah şifa versin. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim buyursunlar bakalım kim var telefon attığımızda. Alo buyurun efendim.
7: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey hoş geldiniz.
7: Vallahi konuyu değiştireyim diye bu CHP'den bıktık yani. Adamlar ne yaparsanız yapın diyor. Yine adamlar haklı çıkıyor. Her şeyde haklı çıkıyorlar.
1: Ne yaparsa delidir, ne yaparsa yeridir gibi.
7: Yeridir diyoruz. Şimdi ben
1: abi bu peki gazeteciler ne konuşacak abi? Vatandaş ne konuşacak? Bize de malzeme lazım, bilgi lazım. Böyle bir malzemeyi bir gazeteci yemin ediyorum bak çok uzun yıllar beklese ele geçirmez abi ya.
7: Ama eskimizi de hatırlayalım. Bakın dün Fatih Sultan Mehmet'in yıl dönümüydü.
1: Heh.
7: 3 Mayıs Türklük günüydü.
1: Evet.
7: Yani Türklerin günüydü.
1: 3 Mayıs.
7: Evet. Biz bunları hep unuttuk. Hı. CHP yüzünden unutuyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in yeni bir çağın açılışını unutuyoruz. Yani bilmiyorum.
1: Konuyu bunları da hatırlatan tarihimizi hatırlayalım abi.
7: Tarihimizi bilelim.
1: Evet.
7: Yani 1 Mayıs 1 Mayıs diyoruz. 3 Mayıs 3 Mayıs.
1: Evet.
7: Yani Türk'üz elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. İyi ki öyleyiz değil mi?
7: Evet.
1: İyi ki Türkiye'de dünyaya gelmişiz.
7: Dünyaya gelmişiz.
1: Lan iyi ki Müslümanız ha.
7: Fatih Sultan Mehmet dedem yani kimse anmıyor. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Bir çağ açmış bir çağ da kapatmış.
1: Evet.
7: Yani
1: at üstünde vefat etmiş ya.
7: Biz bunları niye konuşmuyoruz?
1: En son sefere çıkıyor doğuya ama nereye gideceği de belli değil.
7: Bir
1: İstanbul ilçelerinden birisinde mücavir alanı içerisinde vefat ediyor.
7: Yani at üstünde ölüyor adam.
1: Tabii tabii. Öyle şimdi konuşuyorlar ya saraylar.
7: Kanuni Sultan Süleyman'ı Hürrem'le beraber sarayda yaşıyordu. Adam saraya ömrü hayatında 2 yıl bile kalmamış. Ömrü hayatında. Adam hep dışarıda geçirmiş.
1: Yavuz Selim de öyle. O da öyle abi. Çadırlarda yaşamış Mercidağ'a Ridaniye yolunda.
7: Atamız böyle yani vatanları almış. Biz kıymetini bilememişiz.
1: Evet.
7: Hala da bilmiyoruz. Evet. Birisi diyor ki havalan istemeyiz. Biri diyor ki efendim silah istemeyiz. Biri diyor ki yol istemeyiz. Biri diyor köprü istemeyiz. Biri diyor ki balıklar ürküyor. Biri diyor ki kuşlar ürküyor. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler.
1: Evet.
7: Çok teşekkür ediyorum.
1: Erzincan'ın şivesiyle söyleyeyim. Bazen katılıyor dinleyiciler bana. Ne diyorlar biliyor musunuz? Allah iyi ede. Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ankara'ya. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
8: Allah iyi.
1: Buyurun efendim.
8: Peki efendim. Alo.

0: geldik. Biz tabii ki yaşça biraz onlardan büyük olduğumu öyle söyleyeyim. 33 seneye giriyor benim evliliğim. Gençlere sorduk.
1: Maşallah.
0: Niçin evlenmiyorsunuz kardeşim? Niçin bekarsınız? Hep gençler bekar.
1: Evet.
0: Hükümeti topa tuttular abi. Ne dediler biliyor musun? Dedikleri şu. Kardeşim biz nikahta keramet vardır denildiği zaman imzayı attık mı müebbet fermanını imzalıyoruz. Evet. Nedir diyorlar bu şey nafaka. Hı. İki ay evli kaldığın zaman buna hükümet bir an önce el atmalı. Gerçekten gençler bundan çok muzdarip korkuyorlar. Yani iki ay oldu da anlaşamadık diyor. İki ay sonra diyor ayrıldık diyor. Üç ay sonra veyahut da bir sene sonra ömür billah nafaka ödüyorsun. Diyor.
1: Evet. Halt etsinler diyor, bir sene diyor. Sonra ayrılmasınlar. Öyle evleneceklerse bekar kalsınlar efendim.
0: Abi gençler tahammül edemiyor. Bizim gibi değil herkes.
1: Hiç kusura bakmasın. Biz, o zaman yani biz, kız babası olanlara şey söylüyorum. Kesinlikle böyle zırtapozlara kız vermesinler.
0: İki tane kız babasıyım da.
1: Vermeyin abi. O, yani evlilik de şart değil babayla, abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Abi, evlilik şart değil.
0: Onu demiyorum. O babayla olmuyor ki. Filmi bile var. En son babalar duyar. Her şey bitiyor. Senin ondan sonra haberin oluyor.
1: Ha. Yani o zaman ailelere soracaksınız. Aileler evet. Kız bulacak ya da damat evet. Adayı bulacak.
0: Dedim kardeşim.
1: Eskiden yani, öyleydi dedim, çünkü. Dedim,
0: evet biz dedim 32 senelik evliyiz dedim. Hani kavgada ediyoruz, gürültüde oluyor, hatırsız oluyor. Bu işin tadı tuzu. Niye böyle şey yapmıyorsunuz? Söyledir böyledir. Abi diyor yok. Biz diyor korkuyoruz. Ya kardeşim korkmana gerek yok. Yani abi diyor kimsenin diyor birbirine tahammülü yok diyor. Sizin diyor hani sizin kuşağın diyor. Tahammülü var diyor. Eyvallah bir saygısı var. O da haklı çünkü gençlerin birbirine saygısı yok bir kere.
1: Evet.
0: Gerçekten yok yani. Bakıyorsun evet. Sokaktaki hareketlere bilmem nereye şuraya buraya. Çok anormal şeyler. Gençleri bir şekilde zaten günümüzün konusu bu olay. Nüfus gitgide yaşlanıyor. Her ne olursa olsun bir şekilde gençlerin bu kurumun içerisine girmeleri, evlenmeleri. Çünkü bizim için önemli değil abi. Biz 60'ız. Bundan sonra ya 10 yıl yaşarız Allah bilir amenna ya yaşamayız ama gelecek o gençlerin de olabilmesi için nesillerin yeni nesillerin gelmesi lazım.
1: Ama ben size tekrar söyleyeyim programa girerken de söyledim öyle gençleri evlendirmemek lazım niyetleri kötü abi çünkü genç... baştan kötü anne babalarına danışsınlar onlar için münasip bir şekilde de bulur haberleri vardır aileler birbirlerini tanır. Ondan sonra buluştururlar, konuştururlar, anlaştırırlar, evlendirirler. Ama hakikaten gerçekten böyle enteresan evlilik yani aile olmayı hedeflemeyen, evlenmekte hedef aile olmaktır. Eğer bunu hedeflemiyorsa, efendim işte kavga ettik de anlaşamıyoruz da falan diyorsa onları evlendirmemek lazım. Ne kızı ne oğlanı. Kusura bakma. Önce buna hazırlıklı olmak lazım, bu düşüncede olmak lazım.
0: Bir de şeyi söyleyeyim.
1: Buyurun efendim, lütfen.
0: Arayan arkadaş herhalde prostattan mı
1: uzaklaştı galiba. Hay ya garibim beni. Neyse aile hekimine yönlendirdim, onun üzerinde geçsin.
0: Abi bizde de var o sıkıntı. Yani
1: geçmiş olsun.
0: Randevu almakta, sağ olun, randevu almakta hiç zorlanmıyorum yani. Çok rahat alabilirim.
1: Evet
0: yani
1: evet, birçok insan, ben de zorlayanları pek görmedim. Türkiye'de %65 ile 66 arası Türk erkeklerinde prostat var, korkmayın efendim.
0: Yani hayır, ürolojiden çok rahatlıkla yani mesela bazı bölümlerden diyorlar ya randevu alamıyorsun, ne yapamıyorsun, şöyle diyebiliriz. Öyle bir sıkıntısı yok yani ürolojiden çok rahatlıkla randevu alınabiliyor. Hı hı. Ve genelde erkekler bu hastalıktan çok korkuyorlar. Çünkü bunun biliyorsunuz iyi huylusu, kötü huylusu
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Ben de onlardan birisiyim, ben de korktuğum için şey yaptırmadım. Yani biyopsi diyorlar ya,
1: o biyopsiyi
0: yaptırmadım. Belki yaptırmamız gerekiyor yani belki tedbir almamız gerekiyor.
1: Tabii zaten kötü huylu olsaydı Allah muhafaza şimdiye kadar nüksetmişti. Seninkisi Allah'ın izniyle öyledir. İlaçlarını al rahat edersin efendim.
0: Evet yani dediğim gibi korkmaya gerek yok. Direkt randevu alabilirsiniz. Bir de dediğiniz gibi yani aile hekimlerine söylediğiniz zaman aile hekimleri o konuda kesinlikle yardımcı oluyorlar.
1: Tabii
0: direkt
1: canım.
0: Yönlendiriyorlar yani hatta evet. Randevuyu. Benim aile hekimim öyleydi yani. Randevuyu kendisi alıyordu. Bana diyordu tabii. Abi diyordu bak şu hastane şu saat senin için uygun mudur? Uygundur diyordum. Alıyordu yani.
1: Onun harikasınız yani. Evet aynen öyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Kazasız belasız kaptanım. Sağ olun. Efendim bakalım telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
2: İyi haftalar Tolap Bey. Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Yeni bir haftaya daha girdik.
1: Evet çok güzel. Başarılı olsun inşallah.

0: sağlık içerisinde.
1: Bir haftayı daha geride bitecek. Vay be. Haftalar nasıl geçiyor ya?
0: Günleri sayıyorsunuz
1: yeni,
0: beyefendi.
1: Yeni yıllar nasıl geçiyor ya?
0: Ya şaka yıllar ya. Ömür geçiyor beyefendi.
1: Ya Atola bir de şeyle. Mesela hatırlar mısın? Geçtiğimizde yıllar daha çabuk geçiyordu.
0: Değil mi?
1: Bir bakıyorduk 16, bir bakıyorduk 17 yaşında. Ya da bu ne çabuk geçiyor bu yıllar?
0: Yakalayamıyorduk.
1: Ya gerçekten öyle ya. Demek yani. İnsan böyle bir şey. Yani insan beynine ne... Bak dünyada toprağı ne ekersen onu alırsın.
0: Evet.
1: Her şey topraktan ve toprağın altındaki madenden meydana geliyor. Bakın insan beyni de böyle. Siz evde otururken beyninize bir şey atarsınız, ekersiniz. Sonra onun üzerine yoğunlaşırsınız. Evet. Bazı insanlar aklı selim davranır, bazıları davranmaz. Onun psikolojisine gider. Mesela bu Netanyahu. Hiç mesela bu adam beynini ona atmış, adamı öldürmek... Kan dökmek. Bundan başka bir şey vazgeçemiyor.
0: Gangster adam ya.
1: Atola Bey bakın. İnsan sevgi, saygı, yani aklı selim düşünemez. Evet. Ne yapıyor? Kendi gibi birilerini bulmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir insanla aklı selim, dürüst bir insan yan yana gelebilir mi? Gelemez. Hani ailede böyle bir şey. Sen beynine evinde ne ekersen çocuğunu onu yansıtırsın. Eğer şiddetli bir şey yaparsan artık o şiddet sarmalı gider. Ve bundan çıkamazsın. Çocuk da perişan, çocuk da gençliğinde büyük, insan hayatı mahvolur.
0: O da hastalıklı bir hal değil mi yani?
1: Tabii Atolat Bey. Yani çünkü siz beyninize güzel şey eklerseniz o şekilde gider. Mesela evde dururken eşiniz ya da hanımınız ya da işlerim, abi, babanız o anda bir şey, beynine bir şey ekti. Ondan sonra bunu size yansıttı. Çıkamazsın işin içinden. Onun için aklı senin çok önemli. Bir de Atolat Bey ya.
0: Ya benim de var öyle bir şey aklımda ya. Bu ya lise yıllarımda falan başımda öyle bir müessif olay geçti. Ondan sonra unutamıyorum abi onu ya.
1: Aynen. Bakın Atolat Bey. Ben de hiç unutamam. Ben de ortaokul sonlarda. Ya Atolat Bey.
0: Ne oldu başımızdan şimdi, bir şey geçmedi artık, değil mi? Umarım kötü bir şey.
1: Ya yok artık. Bakın öğretmen bize ödev verdi. Yani ben şimdi bakın. Ben dersten çıktım. Çantamı hiç ödevi beynime koymadım. Attım çantamı, çıktım, top buyur oynadım, abi. Şey oldum. Sabah okula gittim. Öğretmen tahtaya kaldırdı. Tam da o konudan. Herkes el kaldırıyor, ben kaldırmadım. Erhan gel bakayım dedi, gittim. Atola Bey yapamadım. Öğretmen kulağımı çekti. Ben dedi ödev vermedim mi dedi. Öğretmen dedim bak beynime bak. Öğretmen elektrikten kesikti. O zamanlar öyle bakın. Kulağımı çekti.
0: Herkese elektrikler sonra, açık sana kesik.
1: Bak, evet işte.
0: Buyur abi.
1: Ne ekersen onlar. Sonra ne oldu biliyor musun Atolat Bey? Televize çıktım. Arkadaşlarım top oynuyor. Orada koşuyor. Ben var ya öyle utandım ki.
0: Tabii.
1: Hiç sesim çıkmadı. Ya. İkinci derse girdim. Bu sefer bunu yapacağım. Bu sefer öğretmen kaldırdı yaptım biliyor musun? Aferin dedi. Yani Atolat Bey. Beyine ne ekersen o gider. Ailece belirir. Ya bir de bizim şu Galatasaray var ya Tolat Bey. Ya ben anlamadım. Ya arkadaş size ne oldu ya?
0: Samsun Spor dar etti ya.
1: Ya
0: rahavete kapıldılar ya, abi.
1: Ya Tolat Bey böyle bir şey olabilir mi? Şampiyonluğu aldık. 1-0. Ondan sonra tekrar geri bıraktık. Ya Barış'a ne oldu ya? Barış, Yunus, İlkay. Ya Abdülkerim.
0: Samsun Spor'dan iyiymiş öyle ya.
1: Ya bir muadil maçı geçemez. Ya Atolat Bey bakın maçın ikinci yarısı. Ya Osimhen ya. Ya sen 75 milyon euroluk bir futbolcusun. Sen topu tutup da kaleciye nasıl geri pas atarsın ya? Zaten o acemi. Gitti adama bir de kırmızı kart gösterdi.
0: Erhan Bey işte bu yeter. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Reklamı şey yapıyoruz. Evet sen işin özetini söyledin. Osimhen'in yaptığı hareket. Efendim kısa bir reklam.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı. 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu tarihe şan verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Haftanın ilk günü pazartesi, birikmişlikler var efendim. Vallahi Samsun Spor, tabii onu da, o gündemi de konuşalım. Samsun Spor ve tabii Fenerbahçe geç kalsa da efendim bir coştu. O neydi öyle be sahalar valla. O da hafta sonu çok dikkatimizi çekti be ya. Ne yapalım, böyle şeyler olur efendim. Şimdi telefon attığımızda dinleyicilerimiz var. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyursunlar efendim.
5: Üstadım merhabalar.
4: Merhaba efendim, iyi günler diliyorum. Kimle görüşüyoruz?
5: Bahadır Ertürk ben.
4: Bahadır Bey buyurun, İstanbul'dan arıyoruz.
5: Evet üstadım, İstanbul'dan arıyorum. Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Ne iş yapıyoruz bu arada?
5: Üstadım mali müşavirim.
4: Ay çok güzel, evet.
5: Maliyet muhasebesi üzerine uzmanlık alanım
4: hesap
5: var.
4: Hesap kitap adamıyım diyorsunuz.
5: Estağfurullah, hesap kitap adamı olan sizlersiniz üstadım.
4: Estağfurullah. Ancak efendim. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
5: Üstadım ben bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
4: Tabii.
5: Bu hem belki bir başlık olur, bir konu açar bilemiyorum. Tabii. ama bu uzmanlık alanımdan hareketle söyleyeyim. Şimdi maliyet muhasebesi bizim finans alanı içinde çok kıymet verilen bir alan değildi. Fakat son enflasyonist ortam ve savaş koşulları biraz stokları kıymetli yapar oldu. Stokların yönetilmesinin kıymetli olması biraz da bizi kıymetli yaptı.
4: Buradan estağfurullah, siz zaten kıymetlisiniz. Stoklar kıymetli derken yani stokları sanki elden çıkarıyorlar gibi.
5: Yani para pahalı tabii.
4: Tabii.
5: Fazla stok mu tutmalıyız? Şimdi ucuzken stok biriktirmek biraz daha evlaydı. Şimdi paranın pahalı olduğu yerde kimse atıl stok dediğimiz alanda stok bulundurmak istemiyor. Parasını tırnak içinde faize, kar payına neyse artık nerede dövizdeyse değerlendirmek
4: istiyor. Parayı çevirmek adına evet.
5: Ya tabii ki. Şimdi ben aslında kendi yorumumdan ziyade sizin de biraz fikrinizi almak istiyorum bu bağlamda.
4: Estağfurullah efendim.
5: Gerek yakın dönemdeki bu savaş koşulları da biliyorsunuz petrolü etkiledi. Petrol de bizim hem enerji başta olmak üzere hem
4: tabii
5: de...
4: Tabii biz biliyorsunuz enerjiyi dışarıdan alıyoruz maalesef.
5: Evet, evet. Ama enerji derken sadece böyle elektrik, doğalgaz gibi şeyler de anlaşılmasın. Hı. Yani oradaki enerjiden kastımız aslında kelime anlamıyla enerji. Şimdi insanın enerjisi için bir petrole, doğalgaza ihtiyacı var mı? İşin özünde yok. bir bölümü aslında bunlar.
4: Çok güzel, evet. Biz benzinle çalışmıyoruz, doğru.
5: Eyvallah. Ama işte bizim de enerjimizin yüksek olması için gübreden tutun. Hı. Aslında bütün üretim safhaları ve gıda safhaları bu enerji krizi dediğimiz kriz direkt veya en direkt yoldan sirayet ediyor maalesef.
4: Evet.
5: Şimdi dolayısıyla ben hem bir bakış açısı versin istiyorum hem de bu yakın dönemde, orta dönemde bu sorunları nasıl aşarız? Ben size bir pencere açmış olayım. Telefonu kapattıktan sonra yorumlarsanız sevinirim. Yani evet, enerjiyi dışarıdan ithal ediyoruz bir. Salt üretim tarafında da çok bir alanımız yok biliyorsunuz. Evet, son dönemlerde gelişmiş yerlerimiz, sektörlerimiz var. Kendimiz birebir bir şeyleri üretip satıyoruz, ediyoruz ama genel anlamda Türkiye maalesef çok böyle birebir baştan uca bir şeyler üretip satabilen bir ülke konumunda değil. Bir eleştiri olarak demiyorum bunu, tespit açısından söylüyorum. Ha, global dünyada her şeyi üretmeli misiniz ayrı bir konu. Yani liberal bir piyasa var sonuçta dünyada. Tabii. Daha ucuz olan bir şeyi dışarıdan alıp katma değerli belki bir şeyler yapıp daha pahalıya satabiliriz. Bu konularda da eksiyiz malum. Geçenlerde bir yazı okumuştum. Yani İtalya'nın aslında mutfağı çok tırnak içinde leş gibidir. Çok kötüdür ama öyle bir pazarlıyorlar ki efendim dünyada bir marka oldular. Yani bu hasretlerimiz de maalesef çok gelişmiş değil.
4: Pizza var biraz orada da abi.
5: Ya pizza, makarna, yani işte peynirleri vesaire ama evet, biz kendimiz bile çok farkında değiliz. Aslında Anadolu'nun yemek kültürü evet, tırnak içinde elin gavurunda olsa şu anda belki birinci ile ikinci arasında çok ciddi
4: ama
5: farklar
4: bile olur.
5: Ama biz
4: işte yapmıyoruz maalesef. Yapmıyoruz.
5: Yapmıyoruz diyelim.
4: Köylerimiz, kasabalarımız duş aldı.
5: Bunlar da meziyet isteyen şeyler istedim. Ben asıl şeye gelmek istiyorum. Yani şimdi savaş görünmeyen tarafta şu, bizim aslında en karlı sektörümüz her zaman için turizm oldu. Evet. Döviz girdisi açısından. Çünkü maliyet muhasebesiyle diliyle okursanız üstadım.
4: Tabii.
5: Belki %10'udur dış kaynak olarak kullandığınız şey.
4: Evet.
5: Yani alkollerdir vesairedir. Geri kalan %90 aslında gerçekten Türkiye'ye kalan paradır.
4: Evet.
5: Şimdi bu savaş ortamından dolayı yaz da geliyor. Buradan da bir maalesef cariyat fıstık vereceğiz gibi inşallah olmaz tabii ama öyle de bir etki var. Ben yakın dönem ve orta dönem bu savaşla devam etmesi durumunda enerjinin tüm bu bağlamları da değerlendirdiğinizde Türkiye'ye olan ekonomisini biraz daha hem siz hem de konuklar açısından deşmenizi rica edeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Evet, sonuçta bu bölgede ya da kıtamızda bir enerji şeyiyiz efendim. Daha doğrusu bir huzur ülkesiyiz. Biz bu sene bol miktarda turist bekliyoruz efendim. Gelsinler. Döviz kazansınlar. Döviz kazanalım. Bu çok önemli. Özellikle cari açıkta bizim işimize yarayacaktır. Panik yapmanın bir anlamı yok. İnşallah bu da teğet geçer. Yani en az nasıl etkileniriz? O yollar herhalde şimdi hesaplanıyor. Bugün Bakanlar Kurulu da var. Bakanlar Kurulu toplandı. Birçok madde var masada. Bunların hepsi görüşülecek. Ama bir şey daha var. Bizde yani maliyet diyoruz ya, şimdi üreticiden tüketiciye gelene kadar kaç kat değil mi efendim? Pahalı yiyoruz. Son günlerde bir bahane de var efendim, etrafta işte savaş var. Evet, savaş var. Petrol fiyatları da çıktı. Herkesi efendim ilgilendiriyor. Amerika'yı da ilgilendiriyor. Herkesi de ilgilendiriyor. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. İşte bunu da bahane ederek 5 ise 10 ekliyor, 15 ekliyor. Ama bu fırsatçıları da takip etmek lazım öbür tarafta, değil mi sevgili dinleyiciler? Onları da takip etmemiz lazım. İkinci bir husus, ben biliyorsunuz bu konuda benim fikrim şu, almayın, ihtiyacınız kadar alın, çok az alın. Bunlar mutlaka kalacak ellerinde, bozulacak, bir atacaklar, iki atacaklar, üç atacaklar. Lan atacağımıza bari 3-5 kuruş karla da olsa verelim. Ya o vicdanlar var mı? Vicdan değil bu, şey meselesi yani, cebine dokunduğunda, kasasına, masasına dokunduğunda adam öyle yapacak. Yani domatesi yerinde 12-13 liraya alıyorsun, getiriyorsun 55 liraya satıyorsun. Yani hangi maliyetten bahsediyoruz, değil mi? Bu bir fırsatçılık. Bazıları kazanıyor. Çiftçimiz de kaybediyor. Biz tüketiciler de kaybediyoruz maalesef. Bu da bugün masada. Bakanlar Kurulu'nda masada bu husus. Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
1: İyi günler. Selamun aleyküm Atallah abi.
4: Muhaleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Abi Nurullah Yaşar.
4: Sivas'tan. Nurullah Bey, nasılsınız efendim?
1: Allah'a şükür abi, seni sormalı.
4: Çok teşekkür ederim. Efendim buyursunlar, sizi dinliyoruz. Bakalım abi, siz hangi zaviyeden bakacaksınız efendim?
1: Gündemle ilgili konuşacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını da seni öncelikle bir tebrik etmek istiyorum.
4: Ha, buyurun.
1: Öncesinde bir abimizle biraz şey yaptın da biraz meseleyi çözmüşsün yani işte asıl bu şekilde evliliği düşünmeyen insanlar yani bu şekilde yaşayan insanlar evlenmesin.
4: Bence de evlenmesin, anne babalar da evlendirmesin.
1: Tabii.
4: Ben beğenmedim. Valla bana sert davrandı, bana kötü söylüyor. Olmaz öyle bir şey. Evlilikte abi, murat efendim aile olmaktır. Bunu beceremeyen hiç kimse evlenmesin. Ne kızımız ne oğlumuz efendim.
1: Tabii abi, ben evet, de sana şey olarak kendi şeyimi falan söyledim ya. Ben yani 40 yaşına kadar bekar kaldım ama işte Salih abi kadın.
4: Evet.
1: İşte namaz, aile olmak. Yoksa ben de bir şekilde ilişkilerim de oldu. Yani evlenelim diyen kadın da oldu. 2 ay sonra boşanırdım.
4: Allah muhafaza.
1: Allah muhafaza. Mesele o değil. Bir de evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız sana söylemlerini söylüyor da bizim insanlarımız daha önceki programlarda da hani kendi düşüncelerini söylüyorlar. Tek kanunlardan şeylerden haberi yok Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiyle. Asıl demek istedikleri meseleyi falan veya çıkardığı kanunlarla olayı tam anlamıyla örtüştüremiyorlar. Şimdi mesele şu. Şimdi ömür boyu nafaka ödemek diye bir şey esasen yok. Niye yok? Şimdi diyelim ki bir kadın devlet memuru. Sen bir devlet memuruyla evlenip boşandığında devlet memuruna nafaka vermezsin.
4: Evet.
1: Şimdi sistem aslında böyle ayağının üzerinde duran yani şey sistemi istiyor. Yani kanunlar falan o yönde.
4: Yani çalışan bir geliri tabii, olan evet.
1: Tabii kendi üzerinde bir devlet memuruyla boşandığında herhangi bir nafaka ödemezsin. Veya işte sen şeyini kendi malına imza atmak suretiyle ortak etmiş sayılıyorsun. İşte boşanma halinde malda bölüşülüyor falan filan ama sen de ona göre kendi maddi durumuna göre zengin birisiyle evleneceksin kardeşim. Malın varsa. Hani bu tip tercihleri, bu tip şeyleri yaptıktan sonra şeyden evet yani bunu Sayın Cumhurbaşkanım işte doğurganlık oranı artsın falan düşüncesini yani normal işte sıradan öyle işte hiç beş para etmez bir adamın evlilik hayatı kurup da böyle işte ortaya saldım çayda tarzında çocuklar yetiştirilmesini olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sistemde zaten istemiyor.
4: Evet.
1: O yüzden bu işte emzirme olayının 24 haftaya falan çıkarılması meselesi de bu. Daha kaliteli insanların, daha böyle şeyden insanların çoluk çocuk sahibi olması, aile kurmasını isteme, o yönden bir politikasını söz konusu.
4: Tabii canım.
1: Yani sisteme bu şekilde bakılırsa bir de kadınların yani bu hakları falan da erkeklerin vermemesi lazım. Kardeşim sen tamam gidiyor seni hemen şikayet ediyor falan da sen zenginsen maddi durumunsa o öyle bir insanla evlenme.
4: Evet.
1: Yani nafaka ödeyeceğin falan da düşünüyorsan öyle bir insanla evlenme, kendini geliştir. İlla evlenmek zorunda da değilsin. Senin dediğin de doğru abi. Yani
4: hayır yani böyle düşünenleri evlendirmenin bir anlamı yok abi. Bahane çok bahane. Gözü evet, kara ben bu işe varım, ben bu işi becereceğim, ben bu işi efendim önünü alacağım diyen adam varsa onu havada kaparsınız ama arkadaş yoksa ne yapacaksın? Adam bulan acaba nasıldır, ne olur böyle yaparsa böyle yaparız. Daha bir araya gelmeden efendim nasıl ayrılırızın planlarını yapar. Gerçekten huysuz olanlar olabilir. Ondan sonra evet, psikopat olanlar olabilir. Bunları dostlarımızın, arkadaşlarımızın hayatlarında görüyoruz. Hasta adam ya, hasta. Bu olmaz tabii. Ya da huysuzdur, rahatsızlıktır bu da efendim. Ha bunlarla evlilik yürümez. O da yani binde bir olur ya.
1: Abi onu da işte sistem zaten çıkarılan kanunlar falan incelendi mi? O tarz insanlar zaten cıl cıbıldak oluyor.
4: Tabii canım.
1: İnsanın başına da bela oluyor.
4: Evet.
1: Bundan sonra zaten sistem yani kanunlar falan da o tarz insanın evlenmesini istemiyor zaten
4: evet,
1: ya.
4: Evet.
1: İnsanlarımız bunlara bakmıyor ki.
4: Tabii.
1: Sonradan işte yok cinayet işledi yok bilmem ne zaten zıl zıbıldak. Devlet de diyor ki kardeşim bir şeyin yoksa niye evlendin?
4: Evet.
1: Haliyle ömür boyu nafakayı kilitliyor ona, kadın da işsiz onu almış. Sen böyle bir evlilik yaparsan sonuç bu kardeşim. Aslında ne bileyim daha öncesinde devletin belki bir kanun çıkarıp bu tarz insanları evlendirmemesi de lazım yani. Ne bileyim. Abi sağ ol, teşekkür
4: ederim. Nurullah Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Sevgiyle Sivas'a selamlar gönderiyoruz. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm, hayırlı günler abi.
4: Aleyküm selam efendim.
6: Ankara'dan Hüseyin Bey, nasılsın abi?
4: Hüseyin Bey, çok teşekkür ederim. Sizi sormalı, sizler nasılsınız?
6: Ben de iyiyim, çok iyiyim, Allah razı olsun. Bir konuşma geçti enflasyonla ilgili de ben de bir izniniz olursa konuşayım dedim ama.
4: Tabii, mali müşavirimiz konuştular efendim.
6: Şimdi şöyle söyleyeyim abi, ben de az buçuk böyle hani ev geçindiren bir insan olarak söylüyorum. Gıdalarda falan normal abi. Fiyat konusunda hani 100 TL fazla olur, 50 TL aşağı olur. O ayar normal diye düşünüyorum, petrolün çıkmasıyla inmesiyle falan, evet. Da benim en çok zoruma giden, şimdi mesela 1.20 hani 1.20 ile kredi vereceklermiş, öyle bir söylenti var işte, çıkarsa falan gibisinden ilk evi olanlara ya da işte sıfır evi alacaklara. Ondan sonra müteahhitlere baktığımız zaman, Ankara için görüşüyorum ben.
4: Evet.
6: 6 milyon, 4 milyonluk evi 8 milyona çıkardı. Lan ne oldu abi? Savaş mı çıktı ya? Ne oldu? Dolar yani 100 TL, 100 liralara mı çıktı?
4: Evet.
6: Bu insanlar 4 liradan 4 milyondan 8 milyona nasıl çıkar bu evi ya? Ben onu anlayamadım. Evet. Şimdi 8 milyona alıyor adam bunu. Ben kaça kiraya vereceğim diyor. Haklı. Alan kişi haklı yani burada. Oturacak kişi de haklı. Burada ilk başta yani krediler çıkmasa, burada devlet yetkililerine söylüyorum. Burada krediler yani düşürsen bile bir anlamı yok. Müteahhitler 5 milyon ev 10 milyon 15 milyona çıkartıyorlar. Bu sefer başlıyorsun ödemeye. Ondan sonra alttan gelen kiracı ben 10 milyon verdim. Ben de kaça kiraya vereceğim ben buraya? Başlıyor 60 bin lira 70 bin lira söylemeye. Bu sefer de sen markete gittiğin zaman o domatesi sen 100 liraya alsan ne olur, 200 alsan ne olur. Yani öbür tarafta sıkıntı var. Oturduğun yer, barınmada sıkıntı var.
4: Şimdi bakın, benim önümde bir haber var. Konutta finans yetersiz diye bir başlık atmışlar. Evet, Türkiye'de abi. Konut satış rakamları bir türlü istenen seviyeye gelmiyor. Ege Yapı Genel Müdürü Didem Güneş de ünite sayımızın kat kat üstünde talep almamız problemin finansal çözümlerde olduğunu açıkça ortaya koyuyor diyor. Yani aslında insanlar ev almak istiyor ama finans, yani para anlamında bir sıkıntı var. O kredi meselesi, kredi ayağı, parayı nerede bulacak, nasıl alacak? Sen de diyorsun ki ya bu evleri krediyle almak mümkün mü? 15 milyona, evet. 5 milyondan aldık 15 diyelim. Milyona nasıl çıkıyor falan.
6: Evet, aldık diyelim, yazık, alttan gelen kişi, kiracı oturacak, nasıl oturacak? Yani burada müteahhitler kim olursa olsun, başta müteahhitlere gideceksin, kardeşim bir çift fiyatı koyulması lazım. Sen bu evi kaça mal ettin? Atıyorum 2 milyona. Ya sen bunu 3'e ya da 4'e satabilirsin.
4: Evet.
6: Hadi 2 katına sat. Ya bir evin maliyeti en fazla bellidir abi. İçine 1 milyon harca, dışına 1 milyon. Hadi çevre düzenlemesine 1 milyon. Hadi ben bilemedim 4 milyon. Hadi 5 milyon.
4: Evet.
6: Ya en fazla 6-7 milyona satabilirsin bunu. Sen gidip de 10-15 milyon diyemezsin ki buna. Yani tamam. Burada birçok üründe de öyle. Mesela yurt dışından gelen ürünlerde adam getiriyor, kick fiyatı yok, bir şey yok, kendi kafasına göre 3'e getiriyor, 15'e satıyor.
4: Ne getiriyor efendim?
6: Ya yurt dışından gelen ürünlerin diyorum birçoğunda da adam kendi kafasına göre yoka düşürüyor. İşte sizin dediğiniz gibi bu patates soğan olayı gibi yani yoka düşürünce 3 liralık malzemeyi çıkartıyor 10 liraya. Bu şimdi ne yapak, devlete mi kızalım? Ne yapak yani?
4: Değil mi? Bir fırsatçılık bir şeyi gelişmiş, kültürü gelişti son birkaç yıldır. Fırsatçılık kültürü ya da açgözlülük ya da doyamamazlılık, daha fazla kazanma, o hırs var ya, o hırs. Öyle bir kültür gelişti ama bizim kültürümüze dair değil bu. Bize ait değil. Nereden bulurlarsa, buldularsa bunu, ne olursa olsun köşe dönmece, helal, haram ya da senin, benim, hiç bunu hesap etmeden ya hepsini nasıl cokkalayalım diye öyle bir düşünce var. Bu çok sakat bir düşünce. Ya da gerçekten bakın, ben bir dönem size bir şey söyleyeyim. Ben muhabirlik yapıyordum. Efendim, bu pazar esnafı var ya, pazar esnafı. Bir yerlere resmen vergi şeklinde şey veriyordu adam, para veriyordu. Adam geliyordu, silahı dayıyordu. Ben bunu İzmir'de dahil gördüm. o şeylerin, pazarcı esnafının şeyleri altında keleşler çıktı ya. Polis evet, baskın doğru. yaptı tabii. Keleşler. Niye? Çünkü bir tarafa bir şey yapıyor, haraç ödüyor adam. Onu da mala bindiriyor. Bana göre efendim şimdi piyasalarda böyle enteresan bir şey. Birilerini haraca bağlamadılar ya da bağlamamışlar ama birileri hükümetin zor durumda kalması, tamam mı? Bu çok sinsi bir çalışmadır. Hükümetin zor durumda kalması için fiyat bindirmeleri yaşıyoruz biz. Yani abi, bunlara, biz bunlara fırsatçılık diyoruz. Müthiş fırsatçılık ama bir hedef var. Yani bu? Türkiye'yi istikrarsızlaştırma hedefleri var.
5: Evet. O da ki bir %80'i şöyle söyleyeyim abi, hani bir konudan konuya atlıyorum. Dediler ya çocuklar işte akran zorbalığı yapıyor, şu yapıyor. Heh. Aileden de gelen bir şey bu.
4: Evet.
5: Tamam mı? Şimdi mesela ben, öğretmenim bana bir tokat vurdu. Hiç unutmuyorum. Bak yaşım 39 oldu.
4: Maşallah.
5: Kravatını niye bağlamadın dedi.
4: Evet.
5: Ondan sonra ben de yalan yanlış bağlamıyorum dedim. Yapamıyorum dedim. Nasıl yapamıyorsun? Kocaman insansın falan. Ben de hani konuşma diyaloguna giriyor ama ben çocuk aklıyla tersliyorum sürekli.
4: Evet.
5: Bana bir tane vurdu. Git dedi, kravatını düzelt gel dedi. Eve geldim. Anne dedim, öğretmen bana vurdu. Niye vurdu oğlum dedi. Dedim kravatından dolayı dedim, böyle yaptım, vurdu bana dedi. O iyi vuramamış dedi, gel dedi.
4: Ha.
5: Ondan sonra bir tane de annem vurdu. Sen dedi kaç yaşına gelmişsin kravat bağlamasını bilmiyorum dedi. Yalan yanlış bağladı abi. Git dedi, bir şey olmaz. Bu şekilde anne olmadı dedim. Git dedi, ya bir şey olmaz dedi. O öğretmenim bir şey demez sana dedi. Gittim abi. Girdim okula, dedim böyle ha şimdi olmuş dedi, otur dedi. Ben vallahi iki gün içinde kravat yapmayı öğrendim.
4: Ya aslında o tokatı atmadan da belki böyle, ya bak ben sana öğreteyim, böyle yapacaksın, şurada bir düğüm böyle falan, belki olurdu, neyse.
5: Ama ben tersliyorum öğretmeni.
4: Anladım.
5: Sıkıntı burada. Yani öğretmen yerine koymuyorum ki.
4: Ya eyvah.
5: Ondan sonra evet. Yanından geçerken bir böyle bir samimiyet oldu. Ne yapıyorsun, nasılsın falan muhabbetler başladı. Çünkü içime kapanıktım ben.
4: Bazen kavgalardan sonra iyi dostluklar kurulur.
5: Ya öyle abi, şimdi yani ben şöyle bir işim var, arkadaşlarım hep öğretmen. Ya de çocuğa bir şey diyemiyoruz ki, hemen de aile.
4: Yani en büyük aşkların da kavgayla başladığını falan diye aynen. söylüyorlar aslında.
5: Aynen, ailesi geliyor diyor çocuğun diyor. Benim çocuğuma konuşamazsın. Benimki ya burada insan eğitiyoruz diyor. Ya hayvan eğitmiyoruz biz diyor. Biz diyor hiçbir çocuğa diyor birebir diyor zıtlık ya da ne bileyim işte ters bir şey cümle kullanamayız. Hepsi diyor çocuk diyor bunların diyor.
4: Evet.
5: Ha istisnalar oluyor öğretmenin. %10'u %15'ini baz almıyorum. Ama diğer türlü çoğunluğu öğretmenler diyor ki ya biz çocuğa bir şey söyleyeceğimiz zaman sen benim çocuğuma konuşamazsın diye ailesi çıkıp geliyor diyor. Ya çocuğunuz böyle yaptı. Yok yalan söylüyorum, benim çocuğum böyle yapmaz.
4: Peki efendim.
5: Ondan sonra işte bu ne oluyor? Yaş büyüdükçe işte fırsatçılık doğuyor. İşte ahlaki değerlerimiz gidiyor.
4: Evet.
5: Ya siz bizden daha iyi bilirsiniz.
4: Estağfurullah. Bana göre yani hem insanımıza, yani insanımıza, insanımızı böyle şeye teşvik etmek, ciddi ve aşırı bir tepkiye şey yapmak, sevk etmek ve aynı zamanda dolayısıyla hükümetten de devletten de efendim bir öc almak adına bazı yönlendirmeler var. Onları iyi takip etmek lazım. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Efendim.
4: İyi günler diliyorum efendim.
7: İyi günler.
4: Kiminle görüşüyorum efendim?
7: Iğdır'dan Mehmet Ünal.
4: Mehmet Bey buyurun, sizi dinliyorum.
7: Çoktan beri görüşemiyoruz Atarlar.
4: Buyurun efendim, dinliyoruz, görüşelim.
7: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz efendim.
7: Atarlar Bey, ben şimdi biraz konuların dışına çıkıp farklı bir konu hakkında sizinle...
4: Buyurunuz efendim.
7: ...kısaca sohbet etmek istemiştim.
4: Tamam.
7: Şimdi aslında Türkiye'de konuşulması gereken birçok konu var. Ama ben bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.
4: Nedir o?
7: Şöyle ki bu İran, Amerika, İsrail üçgeninde olan kimilerinin operasyon, kimilerinin savaş diye nitelendirdikleri durum hakkında konuşmak istiyorum sizinle.
4: Lütfen.
7: Şöyle ki yani aslında tüm dünyanın, sadece İslam aleminin değil, tüm dünyanın Allah'a şükrettikten sonra çok büyük bir ölçüde İran'a teşekkür etmeleri gerekiyor. Tüm insanlığın. Çünkü dikkatinizi çekelim, son 15 yıldır belki 20 yıldır şu bulut tohumlamadan dolayı Türkiye'ye normal yağmurlar yağmıyordu. Ama bu radar üstleri vurulduktan sonra Allah'a şükür olsun ki yani doğa kendi normal dengesini buldu.
4: Mehmet Bey, şimdi efendim? Vurulmadan önce başladı bu yağmurlamalar. Bazı bilim insanları da açıklamalar yaptı. Türkiye ile ilgisi yok dediler. Hatta Türkiye'den dolayı bir iki komşumuz rahatsız oldu. Türkiye mi bunu yapıyor şeklinde açıklamalar yaptılar. Yok dediler. Rüzgarın yönüne göre efendim sizin ülkenizi tehdit etmemiz ya da etkilememiz mümkün değil.
7: Hayır.
4: Evet. Yani bizi bilim insanlarımız canım bu işin uzmanı bu projenin içinde olan bilim insanları açıklama yaptılar. Bazı makaleler de var. Onları böyle Google'a yazsanız okusanız çok teşekkür ederim efendim. Tamamdır. İyi günler diliyorum size. Evet, İran bak bizi de kurtarmış. Bu yağışlar, bereketler İran'dan dolayı bize geliyor. Neler şey yapıyoruz değil mi? Neler konuşuluyor duvar dibi bir sohbetlerde. Ama bilim insanları çıktılar efendim şeyler yaptılar. Konuşmalar da yaptılar, açıklamalar da yaptılar. Çok yakın tarihte de bir bilim insanı bunların konuşulduğu, sohbet konusu olduğu efendim projelerde yer aldığını... bunun bizden kaynaklandığını ya da bu konudan kaynaklandığının imkansız olduğunu söyledi adamlar. Bilim insanları onu, hatta bir iki yazarımız da köşe yazarı şeyi yaptı, köşe konusu yaptı, yazı yazdı. Mesela birisi bunun Hürriyet gazetesinde bir hanımefendi oturdu yazdı. Efendim buyurun.
8: Kolaylıklar diliyorum.
4: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
8: Ben Fikret. Nasılsınız?
4: Fikret Bey, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim?
8: Çok şükür. Sağ olun. Sizlere sormalı.
4: Sağ olun. Şimdi çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim.
8: Değinin. Fazla vaktinizi almayın.
4: Estağfurullah efendim.
8: Şimdi ev fiyatları, daire fiyatları ile ilgili bir ilgili arkadaş iki konuşmacı önce herhalde söyledi.
4: Evet.
8: Hani bu krediler düşerse işte alamıyoruz dediler. 10 bin, 15 bin gibi rakam söylediler. Hı. Ama ben bunu daha çok genel ekonomik yapıyla ilintili buluyorum. Atıvallah Bey. Hı. Neden diyeceksiniz? Şimdi inşaat müteahhitlerine de bakıyorum. Çok çevremiz de var. Yakın dostlarımız var falan. Tabii. Şimdi bir normal işçinin maliyeti. Yani kalifiye bir işçiden kastetmiyorum. Yani onu kullanmak istemiyorum. Farklı hani... İşte kürek sallayan, ne bileyim yani o tür bir iş yapan bir işçinin günlük yövmiyesi 2000-2500 liraymış. Ve doğru.
4: Evet.
8: Yani bir de bunun sigortasını koyun, yemeğini koyun. Bu en başta görünen bir gider ama görünmeyen bir sürü gider var. Vergileri, algıları, bir torba çimento ne kadar. Şimdi bunları da üst üste koyarsak sadece müteahhitlerin hani fazla kar amacıyla bazıları mutlaka var. Yani onları da ayrı tutuyorum ama birçoğunu da tenzih etmek istiyorum. İşin içinden çıkamıyor bu insanlar da çıkamıyor. Nasıl? Ama yani bir de şöyle bir şey var, doğru, size yürekten katılıyorum. Siz kendiniz ifade ettiniz biraz önce. Bu örnek veriyorum yani hükümete darbe yapmak için. Ya da
4: hükümete
8: işte,
4: devlete yönelmiş devlete çok gizli ve sinsi bir fırsatçılık tehdidi var. Evet
8: aynı bir ajanda var. Ajanda var. Bu ajandayı hep uyguluyorlar.
4: Tabii.
8: Ama ben bunun başlangıçtaki hareket tarzının da marketlerden geldiğini düşüncesindeyim. Bakın. Yani birçok işte sayısı yani bini aşmış marketler var. Yüzü aşmış, 200 aşmış. Yani bunlar aralarında bir konsensüs de yapıyorlar bana göre.
4: Evet.
8: Ha, çok görmedim bakın ama ben kendi düşüncemi ifade ediyorum.
4: Yani rekabet edeceğine aslında birçok konuda birçok kalemde örtüşüyorlar.
8: Evet.
4: Yani tekel oluşturmuşlar gibi.
8: Evet oluşturmuşlar ve de bunu bilerek yapıyorlar. Bilinçli yapıyorlar. En basit örneğini veriyorum ya, kabak. Kabak, bildiğimiz kabak. Yani ben kabağı çok severim.
4: Afiyet olsun.
8: Bir yerde 120 lira, bir yerde 60 lira. Düşünebiliyor musunuz Atalla Bey? Yani ben şaşırdım. Eşimle konuştum akşamleyin. Nasıl olur ya diyor. Vallahi billahi öyle dedim ya. Ya nasıl olur yani 60 lira 120 lira.
4: Evet.
8: Yani ben onun bağlantısını kurmak istedim. Nacizane benim
4: fikrim. Çok teşekkür ederiz.
8: Saygılarımı sunuyorum.
4: Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz varsa hemen alalım. Buyurunuz efendim.
9: Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar.
4: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum efendim.
9: İzmir'den Dilaver.
4: Dilaver Bey buyursunlar efendim.
9: Abi şimdi acaba ne zaman dediğim bir mevzu geçti az önce de. O yüzden bağlanma ihtiyacı hissettim.
4: Evet.
9: Şimdi bu bulutları tohumlama işi. Deprem oldu. Dediler ki Amerika'nın harp gemisi geldi. Yahu arkadaş Allah'tan korkun. Elhamdülillah Müslüman olursak aha böyle olur. Deprem olur 11 şehir yıkılır Amerika yaptı deriz. Yağmur yağmaz. Bulutları Yahudi tohumluyor da ondan yağmur yağmıyor deriz. Halbuki biz inanırız ki Allah Azze ve Celle istemezse dal oynamaz.
4: Evet.
9: Nerede kaldı bizim Müslümanlığımız? Oturup düşünmüyoruz. Ya bu deprem oldu. Biz bu depreme neden düçar olduk? Ya bu rahmet gelmiyor. Niye biz bu azaba düçar olduk? Ahmet'i suçlayalım, Mehmet'i suçlayalım.
4: Önce şimdi dedik, hatta yani bizim ülkeyi bile suçlayan komşu ülkeler çıktı.
9: Sonra biz
4: tabii cevap verdik ya. Bir defa o rüzgarla gelir. Yani o bulut. Evet, bulutları tohumlama vardır. Geçmişte böyle bir yöntem var falan ama bizden kaynaklanmıyor.
9: Atollah abi. Yani... Bizim devletimiz hatırlıyorsanız yağmur bombası atmıştı ya.
4: Evet evet.
9: Yağmur bombası atmıştı yağsın diye.
4: Tabii.
9: Bunlar var yok değil. Fakat biz doğaya müdahale edemiyoruz. Ederiz. Nasıl? Müslüman olarak rahmeti çağırır, rahmeti isteriz.
4: Evet.
9: Sadece böyle. Yani nefsen bize düşeni yaparız. Ondan sonra rahmeti Allah'tan bekleriz. Ama Allah'ın gönderdiği haşa sümme haşa Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği rahmeti Amerika tutuyor. Yahudi engelliyor. Bu mümkün değil ya. Haşa sümme haşa kendi inancımıza zarar veriyoruz. Haberimiz yok.
4: Ya.
9: Öte yandan başka bir konuya girmek istiyorum.
4: Evet, buyurun.
9: Bu az önceki inşaat daire fiyatları mevzu. Bir önceki bağlanan arkadaşımız müteahhitleri haklı göstermeye uğraştı. Bakınız benim babam dahil yakın çevrem olduğu gibi ustalar, inşaatçılar. Kendi başına senin benim konu komşunun inşaat işini arsasının üzerine yapan var. Müteahhitlere çalışan var. Bak güzel abi, çimentonun torbası kaç para? Çimentonun torbası atıyorum bana 250 lira. O müteahhit o 50 kiloluk çimentoyu 100 liraya almıyor. Bilemediğin 100 liraya alıyor. Çünkü o silobasla alıyor. Bir aldığında 150 ton 200 ton alıyor. Seninki gibi 300 torba 500 torba almıyor. Onun maliyetleri kardeşim bugün bir daire ortalama sıfır bir daire 4-4,5 milyon. Arsa dahil maliyeti 2 milyon değil güzel kardeşim. Sakın burada müteahhitleri savunmaya kalkma. Burada bir de Sayın Mehmet Şimşek'e bir yol göstereyim. Mali polislerimiz ne işe yarar? Bunları karı koca şeklinde bayanlı erkekli organize edip sıfır dairelere müşteri etseniz, tam alım noktasına kadar götürseniz, bakın müteahhitlerden hazineyi doldurursunuz hazineyi. Dünyanın vergisini kaçırıyorlar. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.
4: Sağ ol, teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Kısa bir reklam aramız var. Gidip dönüyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 sevgili dinleyiciler. Türkiye artık hem müteahhitlik hizmetlerinde yani hem de TOKİ marifetiyle İstanbul'da farklı bir belediye iştirakına mensup şirketle hakikaten yıllardır çok güzel konut üretiyorlar. Üretmeye de devam ediyorlar. Ha efendim yani bu konuda pahalı üretenler de var. Farklı bir şekilde üretenler de var. Ama her bütçeye uygun bir şekilde bir daire bulunuyor. Yani stoğumuz var. Ben onu biliyorum. O konuda biraz da parayı bulabilsek yani faizi düşük bir kredi bulsa vatandaş aslında alacak ihtiyacı var. Yani önce mekan, sonra ahiret, dünyada mekan, ahirette iman demişler ya. Öyle de bir anlayışımız var. Doğru, yani biz ev sahibi olmak istiyoruz. Efendim şimdi ne yapalım? Kısa bir reklam arasına gidip gelelim.
10: Şimdi reklamlar.
11: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eyleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh kılçık

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler, Iğdırlı radyo dinleyicimiz telefon açmış. Ben de eski yayıncıyım demiş. Efendim demiş, yani İran bu ABD İsrail İran savaşında İran bunlara karşı koymasaydı, gereken cevabı vermemiş olsaydı Türkiye kuraklıktan kırılırdı. Ya İran ABD İsrail İran savaşı 40 günlük. Türkiye'de aylardır yağış var ya, kar var, yağmur var. Yani bu kadar da tevatür ya da yanlış yönlendirme olmaz. Ayıptır ya. Böyle şeyler konuşmayın lütfen. Evet, telefon attığımızda kim var bakalım? Ömer Sasonlu geldi, göreve başladı. Görevinin başında buyursunlar efendim. Alo.
2: Ataullah Bey, hayırlı akşamlar diyorum Ankara'dan.
1: Hayırlı akşamlar efendim, Ankara'dan kiminle görüşüyoruz?
2: İsmail efendim.
1: İsmail Bey.
2: Buyurun efendim.
1: Sizi dinliyoruz efendim. Siz buyurunuz.
2: Efendim, ben yayınınızı çok değerli konuklarınızı dinliyorum. Katılan arkadaşlar.
1: Ha, yurttaşlarımız, siz sevgili dinleyicilerimiz katılıyorsunuz. İsmail Bey, ne iş yapıyorsunuz?
2: Evet. Ben özel sektörde çalışıyorum efendim.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Allah razı olsun efendim.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz. Bakalım şimdi, siz gündeme efendim, nasıl bakıyorsunuz? Güne gündeme, bize dair olan her şeye efendim.
2: Evet, şimdi benim gündeminiz ne bilmiyorum ama sizin gündeminiz, ben gündemi şöyle özetlemek istiyorum.
1: Buyurunuz efendim.
2: Şimdi bütün bu sorunların kaynağı, eskiden siz bilirsiniz, işte hükümetlerde bir kriz olurdu, 3 ay 5 ay seçim olurdu, sonuçta çözülürdü. Şu anda Türkiye'deki olan bu pahalılık, konut olsun, işte gıda olsun, bunlar keşke böyle bir krizle mrizli sorunlar olsaydı da hükümetler bunu çözseydi. Bu toplumun, yani geldiğimiz şu hızlı tüketimden geldiğimiz nokta. Şöyle özetleyeyim efendim.
1: Şimdi bu yokluk ve kıtlık yıllarını mı söylüyorsunuz?
2: Yani
1: kıtlık vardı. O hiç bitmezdi işte, abi o krizler ya. Bülent Bey gelirdi. Bülent Bey'den sonra Demirel gelirdi. Yani pek bittiğini bilmiyoruz. Bir de çok ciddi krizler de geçiriyorduk.
2: Ya en abi, son para yoktu. Yani,
1: Tansu, yani, tabii para Tansu yoktu. Hanım'la geçirdik o krizleri.
2: Evet.
1: Yani, evet, evet. Ama parayı buluyorduk. IMF'den alıyorduk ama. Borç alıyorduk.
2: Yani şunu demek istiyorum.
1: Piyasada buyurun tabii efendim.
2: Vardı, yağ olsa da para yoktu ki vatandaş alsın.
1: Hmm.
2: Şimdi yağ 1000 lira olsun abi, 1500 olsun, gidiyorsun biraz sonra tükenmiş.
1: Niye acaba abi? Vatandaşta para mı var diyorsunuz?
2: Abi vatandaşta para var. Üreten az, tüketen çok. Adam köyde oturuyor, diyor ki gelinler bana diyor ki 5-6 tane inek var diyor. Diyor ki baba pazardan yağ alsana bize. Vallahi bak abi.
1: Hazıra daha dayanmaz değil mi? Allah Allah.
2: Öyle abi. Bir de şu şeyi söyleyeceğim.
1: Buyur
2: abi.
1: Tabii efendim. Eskiden
2: şu evlerde ev meselesi mesela.
1: Konut meselesi adam, evet.
2: Adamın 3+1 evi var abi, bir tane oğlu var diyor, ev arıyor diyor. Ne yapacaksın abi diyor, düğün yapacağım diyor. Abi diyorum, ben diyorum annemle 20 yıl oturdum anne babamla. Sonra ev aldım, birikim yaptım, ev aldım çıktım. Senin oğlun da bir 5 yıl otursun en azından şu evler düzelene kadar. Yok abi diyor, 100 gün oturamayız, öyle olmaz diyor. Olmaz o zaman siz fakir değilsiniz kardeşim. Yani... Abi öyle değil mi yani? Hmm. Adam asgari ücrette çalışıyor, 3+1'e varıyor yani. Nasıl olacak? Nereden olacak yani?
1: Evet. Biraz yani zor tabii dediğiniz
2: ben gibi. Ben ona bağlıyorum. Yani vatandaş biraz kendine gelmeli hepimiz. Yani adam 1000 liraya bir şey satıyorsa onu biz anında tüketiyoruz. Adam yarın hatta bizim yanımızda etiketleri değiştiriyor. Yetiştiremiyor yani adam.
1: Artık ondan dolayı tabii bu da bu fiyatları tabii yükseltiyor ama almazsak evet. Dediğiniz gibi orada bir fren koyarsak evet.
2: Evet. Abi koyamıyoruz. Her gün 1000 lira 1500'e para harcıyoruz. Yani eskiden pazara giderdik, pazardan alırdık, bir dahaki haftaya kadar onları tüketirdik. Şimdi herkes telefon açıyor, ne lazım? Şunlar alıp geliyorsun. Fiyatlarına baksan da olur, bakmasan da olur. Yani Allah'a şükür herkes de var. Ama hızlı tüketim yapıyoruz. Ondan sonra sıkıntıyı hepimiz çekiyoruz. Tabii hepimiz oluyoruz. İnşallah Allah vatandaşın
1: devletin ihtiyacımız olur. Sadece ihtiyacımız kadar. Peki.
2: Evet, evet.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. İyi akşamlar diliyorum Ankara'ya ve size efendim. Buyurunuz efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz vardı ama düştü sevgili dinleyiciler. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Dünyada mekan, ahirette iman demiş atalarımız. Vallahi yani bir mekanımız olsun diyorlar dünyada. İster istemez insanlar da böyle TOKİ marifetiyle farklı kiptaş şu bu falan. Kiptaş gerçi frene bastı ama İsmet Bey döneminde epey hemen hemen her semte bakıyorsunuz kiptaşın yaptığı evler var. Onlar da epey oldu tabii. Evet, bu arada telefon hattımızda dinleyicimiz var. Hemen alalım efendim. Buyurun.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Ben İzmir Bergama'dan Ali.
1: Ali Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İlk önce şunu söyleyeyim. Mehter'e arkasını dönenlerle karıştırmayın.
1: Yok estağfurullah efendim. Ne münasebet.
3: Ben sadece bir yanlışı düzeltmek için aramıştım.
1: Tabii efendim, buyursunlar.
3: Bu Nihat Zeybekçi eski bakan geçen staj sigortası hakkında bir açıklama yaptı.
1: Evet.
3: Size bunu ben her gördüğüm, her duyduğum platformdan anlatmaya çalışıyorum.
1: Nihat Zeybekçi Bey mi efendim? Eski, evet. Denizli milletvekilimiz.
3: Evet.
1: Bakanımız.
3: Efendim. Evet, eski bakanımız. Şimdi bu

0: olsun böyle bir bilgi yoktu yani. E-Devlet yoktu. Herkes
1: nereden ulaşacaksınız? Zaman, evet.
0: Şu an için herkes biliyor. Ben 16, 15, 13 yaşında 5'i bitirmiş bir çocuk olarak bana sigorta kartını verdiler. Bunu dediler saklayın. Ha, o olabilirdi. Şu an devletin bir suçu yok gene, o da ayrı mesele. Şu olabilirdi. Biz hiç yanında çalıştığımız ustalara derlerdi ki bunu mecbur sigortalı yapmak zorundasın.
1: Evet.
0: Biz iki kişi çalışıyorduk. Ben bu işi yapacağım diye okula kaydoldum. Ustalık belgesi, kalfalık belgesi, usta üreticilik belgesini aldım. Öteki arkadaş ben bu işi yapmayacağım dedi. Tabii ustam da onu sigorta yaptı. Beni yapmadı. Sigortalıyız diye yapmadı ama bizi. İnsanın kötü bir niyeti yoktu yani.
1: Siz okuldan sigortalı bilmiş.
0: Okuldan sigortalıyız. Ama bizim tabii bu emekliliğe geçiyormuş, geçmiyormuş gibi bilgimiz yoktu yani bu konuda.
1: Şimdi ne diyorlar? Emeklilikle geçmiyor bu.
0: Kesinlikle geçmiyor. Ben halen daha o numara üstünden sigorta ödüyorum. Kesinlikle geçmiyor. Biz bunun başlangıç sayılmasını istiyoruz. 10 Mayıs'ta da bir basın açıklamamız var. Bunu devletin, yetkililerin bugüne kadar çok şeyi çözdüler. Bu memlekette Allah'ın izniyle. Ben de burada bu olaylara katılan bir şahsım. Elimden geldiği kadar duyurmaya çalışıyorum. Bizim bu mağduriyetimizin çözmesini istiyoruz.
1: Yani kaç senelik bunları... abi? 2 sene mi görünüyor orada?
0: Abi benim 3 sene mesela. Ben eğitimdenim 3 sene. Bazı arkadaşlar okullardan var. 4 sene olanı var, 1 sene olanı var, 6 ay olanı var. Ama bunlar önlük giydi, işçiydi. Kesinlikle bunlar bir çalışan değildi yani. Ama öğrenci değildi. Bunlar çalışandı. Şu an devletin yapısında böyle bir sigorta kolu yok.
1: Evet.
0: Şimdi diyelim ki ben bir insan çalıştırıyorum yanımda. Ben bu arada esnafım. Ben istiyorum ki bu adama ben sağda sağlık sigortası yatırayım. Böyle bir çare yok. Böyle bir sigorta kolu yok yani normal sistemde. Devlet bizi korumak için yapmış onu. Doğrudur. Evet. Zeybekçi eski bakanımız öyleydi. Doğrudur. Haklıdır. Ama bizim bunu bilgimiz yoktu.
1: Anladım.
0: Biz bunu sigorta diye aldık elimizde. Biz zaten almamış olsaydık illaki adam gitti oğluna 15 gün sigorta yaptırdı. Emekli oldu. Biz 3 sene çalıştık. Hiçbir günümüz yok. Bunun staj sigortasının emekliye başlangıç olarak sayılmasını istiyoruz. Bizim sesimizi TGRT'de her zaman duyuruyor. Siz de bunu her zaman duyurursanız çok seviniriz. 10 Mayıs'ta Ankara'da buluşmamız var. Bunları inşallah reisimiz duyacak. Bize bir çare olacak Allah'ın izniyle.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Valla ilan gibi konuştu efendim sevgili dinleyicimiz ama kendini de ifade etti. Dert edinmişler. Çok ilginç ya. Mesela 6 yıllık dedi ya, 4 yıllık dedi. Nasıl olur yani bu meslek, sanat meslek okulları en fazla o dönemde 4 yıllıktı herhalde. Evet. Niye 6 yıl oldu onu bilemiyorum. Evet, çok enteresan bir şey. Anlaşılmamış. Belki iyi anlatılmış olsaydı yani anlamış olacaklardı ya da hani demin en son bir şey söyledi ya, adam 13 günlük işte sigorta şeyi falan ödedi, onun üzerinden emekli oldu. Acaba onlar, biz de emekli olalım canım, tamam. Yani bir yanlış anlaşma varsa da, anlama varsa da, biz yanlış anlıyor isek de nasıl olsa herkes emekli oluyor. Biz de emekliydin ya. Ne olacak yani falan demeye getiriyor. Evet, enteresan bir şey. Bakalım 10 Mayıs'ta ne diyecekler efendim. Onları program şeylerimize taşıyacağız inşallah. Sevgili dinleyiciler, bu arada bizden kopanları söylüyorum. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Çünkü bu proaktif bir program. Yani hemen ifade edeceksiniz, bitireceksiniz. Bazen uzun olunca vatandaş vazgeçiyor. Ne yapsın diye. Ben telefonlarımızı tekrar sizlerle paylaşalım. Çok müsaitiz, bekliyoruz. 0212 454 56 46. Bunlar telefonumuz. Bu arada demin yeni açıklama geldi Amerika'da. Yani İran, biz bir Amerika'nın bir savaş gemisini vurduk demişti ya. Amerika'dan da cevap geldi. Hayır, bizim savaş gemimizi vurmadılar. Hatta iki gemimiz Hürmüz'den geçti. Sivil onlar. Yani oradan geçti. Herhangi bir arıza ya da saldırıya uğramadı. Açıklaması geldi Amerika'da. Savaşlar çok enteresan. Böyle dönemlerde de kirli bilgi çok oluyor. Yani psikolojik savaş mı derler? Böyle bir yöntem var herhalde. Efendim işte bir gemilerini batırdık, 3 uçağını düşürdük. Onlar bizim burayı bombaladılar, biz onlara böyle yaptık falan. Bu tür şeyler oluyor, bu tür açıklamalar oluyor. Psikolojik harp herhalde diyorlar buna. Ben pek bilmem. Askeri uzmanlar öyle söylüyorlar. Biz de onlara göre söylüyoruz ama bir de yalan.

0: var değil mi sevgili şey. Psikolojik harp farklı, yalan farklı bir şey. Yani yalan söylemek ayrı bir şey. Biraz iş fala da döndü. Ben zaten programın girişinde söyledim. Vurmadılar gidiyor. Hakikaten gerçekten neyse insan merak ediyor. Olabilir yani, vurmuş da olabilirler. Niye vurmasınlar? Mesela şimdi İsrail'de demir kubbe vardı, kendisi açıkladı. Şimdi İran füzeleri o demir kubbeleri açtı. Yani daha doğrusu delik deşik etti. Yani eskisi gibi de değil. Oraları aşıp gidip İsrail'in sosyal hayatını alt üst etti. Korkuttu da, vurdu da, efendime söyleyeyim. Onu da gördük yani. O balistik füzelerde şey var. O şeyi de gördük ama burada sabahtan beri, yani çok erken saatlerinden itibaren İran'ın, biz ABD'nin bir savaş gemisini vurduk diyorlar ya. Şimdi ABD'de açıklama yapıyor vurulmadık, vurmadılar bizi diyorlar sevgili dinleyiciler. Böyle bir şey. Yani bakalım ne olacak? Ben günün sonunda mutlaka bir açıklama, doğru bir açıklamanın geleceğini zannediyorum, tahmin ediyorum. Çünkü yani bundan sonra kimse, yavaş yavaş böyle birkaç olay yaşansa, bu gelen açıklamaları kimse kale almayacak daha doğrusu. Hani bir yalancı çoban varmış ya, işte şöyle oldu böyle oldu deyip gelip köye falan haber veriyormuş. Köylüler ahurra falan gitmişler. Gerçekten bir gün kurt sürüye dalmış. Ama gerçekten olmuş. Yalancı çoban gene gelmiş ama yırtınıyor. Köylüler yalan söylüyor lan bu herif. Kurt murt diye ya hikaye, bizi kaç defa kandırdı. Gittik çektik gittik, kurt yok. Ama kurt gerçekten sürüyü telef etmiş. Onu da söyleyeyim. Yani böyle bir şey de var. Biraz etik kalmak lazım bu konuda. Tabii ki psikolojik savaşı ya da üstünlüğünüzü dillendirebilirsiniz. Mesela bizde daha çok füze var değil mi? Balistik füze bizde gani. İstemediğiniz kadar var. Evet sevgili dinleyiciler. Yani balistik füze daha çok var. Mesela bugün değil mi? Amerikan başkanı bir açıklama yaptı. Ellerindeki bu şeyi olan balistik füzeleri ya da neyse işte savaş malzemesini diyelim, kısaca esnaf diliyle bunların yok olması lazım. Daha çok büyük darbe yiyecekler gibi tehditler de geldi efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
1: İyi akşamlar Atollah Bey. Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz efendim. Bugün Ankara çok iyi geliyor ya.
1: Yani demek ki şansınız kısmetiniz diyelim.
0: Valla Ankara yani böyle ciddi, evet. 5-6 kişisiniz. 6. kişi oldunuz herhalde Ankara'da. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Ankara'dan Feridun.
0: Feridun Bey hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Teşekkürler Atallah Bey.
0: Ne iş yapıyorsunuz Ankara'da?
1: Ben emekli oldum.
0: Hayırlı olsun ya.
1: Silahlı kuvvetlerden emekli oldum.
0: Askersiniz.
1: Askerdim diyelim. Emekli astsubay olarak.
0: Çok güzel. Hayırlı olsun efendim.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Nasıl, memnun musunuz? Nasıl gidiyor emeklilik hayatı? Alışabildiniz mi?
1: Alıştık diyelim. Yani yapacak bir şey yok diyelim. Yani hani her şeyin bir sonu vardır. İyiliğinde, güzelliğinde. Biz de çocuk yaşta başladık. 14 yaşında girmiştim ben bu okula.
0: Maşallah.
1: Okuluyla beraber, çalışmasıyla beraber. Yani Allah kısmetle emeklilik gördük. Herkese de Rabbim emekliliği nasip etsin.
0: Amin amin.
1: Hani belli bir yerde de bırakmak da lazım. Çünkü zorlu meslekten sonra da eşimiz de çocuğumuz da, yani çok önemli günlerimizi kaçırdığımız günler de oldu.
0: Tabii yani, can hiraşane bir şekilde çalışıyorsunuz.
1: Yani fani bir dünya, neticede aile de düşünmek lazım yani.
0: Tabii onu da düşüneceksiniz ama önce vatan.
1: Tabii önce vatan. Zaten vatanın için elimizden geleni yapmaya çalıştık.
0: Tabii.
1: Hiçbir zorluk dönemde...
0: Vazifemizi yaptık efendim.
1: Allah'a şükür. Yani şu anki silahlı kuvvetlerin imkanının, inanın biz o zamanlar fazlasıyla yani görmedik. Yani yokluğu da yaşadık. açlığı da, soğukta da yattık ama hiç isyan etmedik. Önce vatan dedik. Yani vatan ayakta olursa zaten herkes huzur içerisinde olur. Herkes güven içerisinde olur.
0: Tabii.
1: Gerisi yani bir şekilde düzelir.
0: Siz şimdi yani şey olarak kaç yaşında emekli oldunuz?
1: Ben 45 yaşında emekli oldum. Erken emekli oldum.
0: EYT'li misiniz yoksa?
1: Yok, EYT'li değil. Bizim biliyorsunuz zaten ne diyeyim ben. Bu EYT'den dolayı, kademeli emekliden dolayı benim 5 yılda hatta etkiledi. Hani bizim bu 38-39 yaşlarında emekli, hani 18 yaşında başlayıp 39 yaşında emekli olanlardandır yani, hani diyelim. Ondan da biz etkilendik. Yani ondan da nasiplendim. Benim emekliğim bir 6 yıl uzadı. Ama ben hani meslekten kaçmak için olmadı. Yani tabii, şartlar onu icap etti. Bu 2010'daki darbeden sonra birliklerimiz taşınınca ben de 4 defa şart görevinde bulunmuştum.
0: Maşallah.
1: 5.'ye gitmek zorunda kaldım. Birliğimiz oraya taşınacaktı. Ben de mecburen hani emekliyi tercih ettim. Çünkü çok mağdur olduk. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemedim. Dediğim gibi yani ben şarttan bile bir yıl olduydu geleli. 2 yıl ailemden uzaktım o dönem. Ondan sonra tekrar bu darbe olayından sonra tekrar birlikte Ankara'dan taşınınca mecburen ben emekliye karar verdim. Yani yoksa bir daha bizim birliğimiz zaten önce Çankırı'ya, Çankırı'dan da Şırnak Silopi'ye taşındı. Benim de oraya gitmem gerekiyordu. İmkanımız vardı. Emeklimiz hak etmişti. Yani kaçmak için değil ama
0: tabii. Artık, ya hakkınızı kullandınız.
1: Ya bir düzen kuramadık çünkü. Bir de o dönemler inanın çok zordu. Kim neyin nesi, insan birbirinden korkuyordu, birbirinden çekiniyordu.
0: Askerde.
1: Yani şey olarak dedim.
0: Ha, o paralel yapı varken anladım.
1: O yapı varken, o yapı hani darbeden sonra da kimin ne olduğunu anlayamadık yani. Hani kim haklı kim haksız hani bilemiyorsun ki.
0: Haksız çok belli, bize kastettiler yani, bizi katlettiler, bizi öldürdüler.
1: Yani her şey olabilir yani, kim şimdi yani... Belki tutuklananlar, yakalananlar içeri girdi ama dışarıda gezenler de var yani.
0: Ha, onu demek istiyorsun.
1: Ben o açıdan diyorum hani.
0: O takipte zaten devletimiz ince onları takip ediyor evet, herhalde. İşte,
1: ama öyle takip ediyor hani, o darbenin olduğu yıllarda diyorum hani, bir de böyle taşınma çıkınca ya yani kime güveneceğimiz, kime edeceğimiz, hak etmişken dedik hani emekli ayrılalım dedik. Böyle bir karar verdik.
0: Vatanımıza, önce halkımıza güveneceğiz. Vatanımıza evet, güveneceğiz. Memleketimize güveneceğiz tabii. Bir idarecilerimize, komutanlarımıza güveneceğiz. Böyle bir güven bunalımı içerisinde olmamak lazım. Bir terör örgütü çıkmış diye evet, böyle heyecanlanıp efendim şey yapmamak lazım tabii. Doğru söylüyorsun.
1: Yok, yani biz onların korkudan değil yani. Hani öyle bir durum oldu. Hani biz de tekrar birlikte taşınmasından dolayı hani gitmek yerine dediğin gibi ben geri gelmişim, bir düzen kurmaya çalışmışım.
0: Tabii.
1: Tekrar gitmek zorunda kalacaktım. Hani öyle bir yani ben
0: emeklilik hakkınızı kullandınız. Efendim yani, kahveye gidiyor musunuz? Hiç alıştınız mı kahveye gitmeyi?
1: Ya ben o ortamdan katılamıyorum çünkü sigarayı kullanmadığım için. Çok şey yapıyorum. Nedir?
0: Kahvede dışarıda ama içiliyor, içeriden içilmiyor. Evet. Ama siz hayır, ordu evine gidersiniz. Doğru ya, sizin ordu eviniz var, berberiniz var. Evelallah orada arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz.
1: İnanın çok kullanmıyoruz. Ya benim ailem hani çok öyle bir böyle kalabalık ortamlarda beraber bulunalım, edelim, yiyelim, içelim tarzı çok değil. Daha çok açık havayı tercih ediyoruz. Mesela AVM'ler bile diyelim ki ihtiyacımız kadar kullanıp gerekirse.
0: AVM'lere bile şey yapmıyorsunuz, takılmıyorsunuz.
1: Yani ihtiyacımızı karşıya kadar kullanıyoruz ama yani saatlerce mesela bir günümüzü orada geçirmiyoruz. İnanın orada mesela 5 saat, 6 saat, 7 saat kalanları görüyoruz biz. Orada yiyorlar, içiyorlar. Orada
0: ne yapıyor bu adamlar ya?
1: Orada
0: bu kadar boş zaman olur mu adamın be?
1: Yani
0: tabii siz bir disiplin içerisinde hayatınızı sürdürmüşsünüz.
1: Ama ben şunun için aramıştım.
0: Buyurun efendim, lütfen.
1: Yani, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Şu anda etrafımızda şimdi Kafkaslara baktığımız zaman Balkanlarda veya diyelim ki Orta Doğu'da olsun.
0: Tabii.
1: Bölgemizin etrafında gelişen olaylarda yani mesela savaş ortamları var.
0: Evet.
1: Satışma ortamları var. Belirsizlik ortamları var. O ülkelerde bile bakıyorsun yani mesela diyelim ki Rusya ile diyelim ki Ukrayna savaşına bakıyorsun. Adamlar ortalama 4 yıldır savaşıyorlar. Yani onlar da bile hani ekonomik şey olarak elbette savaşın verdiği bir ekonomik kriz var da fırsatçılık yok hani, onu demek istiyorum.
0: Tabii.
1: Diyelim ki Suriye diyelim ki yıllardır orada diyelim ki zulüm altında kaldılar. Orada bir fırsatçılık yok. Diyelim ki şu anda Amerika İran meselesi var. Hürmüz Boğazı meselesi ama onlardan çok biz etkileriz. Bizde o kadar çok fırsatçı var ki yani diyeceğim hani 5 liralık ürünü 50 liraya getirsin. satıyorlar. Veya diyorlar ki var olan ürünü yok diyorlar. Ya bugün marketlere gidiyorsun, mağazalara gidiyorsun. Nereye gidersen git, beyaz eşyasından tut. Her tabii taraf tıka basa dolu. Hiçbir eksik olmuyor ama o özellikle Ukrayna ile Rusya Savaşı'nın döneminde başladı. Yok Türkiye'de yağ kalmayacak, un kalmayacak, şeker kalmayacak. Ve bunları bizzat bak gözümle gördüm Atolla. Ve teşvik ediyorlardı. Şu caddelerde, sokaklardaki bütün marketleri gezdik. Hiç yağ, şeker kalmamış. Tabii. Bak burada buldunuz alın diyor. Orada mesela 100 lirası örnek veriyorum. 150 demiş. Alın alın diyor. Herkese kapış kapış alıyorlardı.
0: Evet. Sonra ben, tedarik var, arkası var, baktı insanlar, evet, ya kandırılıyoruz dediler. Tabii insanları heyecanlandırdılar.
1: Hiç raflarımız da boşalmadı, inanın yani. Hala tabii da her tarafımız tıka basa.
0: Her şey var.
1: Ama yokluk varmış gibi gösteriyorlar.
0: Evet, bir dönem tabii halkımız onu yaşadığı için o psikolojiyi iyi kullandılar.
1: Ama bizim
0: hem hükümete çok karşı hem devlete karşı, evet, insanlarımızı heyecanlandırdılar. Hala heyecanlandırıyorlar. Evet. Efendim zamlar, hem de ne zamlar biliyor musunuz? Öyle psikolojik olarak insanlarımızı bıktırmak, evet, ya da karşı karşıya getirtmek istiyorlar. Bence sinsi bir oyun var.
1: Evet evet, evet. Onu söyleyecektim. Yani ben hani onu diyeyim. Burada bir fırsatçıların bir şeyin tuzağına düşürüp,
0: evet,
1: hani milletimiz düşürüp aslında oyun AK Parti'nin yıkamadıkları şeyi neyle hükümetimizi yıkmaya çalışıyorlar.
0: Tabii. Bu
1: her zaman gündeme getirdikleri tencere dedi diyorlar ya, tava tencere hükümet yıkar mı? Akılları sıra hala uğraşıyorlar.
0: Tabii.
1: Etrafımızda bakın bir sürü olaylar oluyor ama huzur içerisinde devletimiz ne güzel vatandaşını koruyor, güven veriyor.
0: Evet.
1: Hiçbir şey, etrafımızda olanlarda etkilenmiyoruz yıllardır. Ama ne varsa şu gıdaya bir türlü veya diyelim ki taklit, tahşiş, fahiş ürünleri bir türlü şey bulamıyoruz yani.
0: Evet.
1: Çözüm bulamadık. Yani. Ama bunda da işte denetim mekanizmasını daha da arttıracağını düşünüyorum.
0: Hı-hı.
1: Kendisi yapıyor ben eminim. Ancak biliyorsunuz bölgelerde, yerel yerlerde belediyelerin de bir bunları engellemesi lazım.
0: Zabıta ne güne duruyor diyorsun?
1: Zabıtaları inanın var ya görmüyoruz yani. Atolla Bey ben bu yaşıma gelmişim. 54 yaşıma
0: çünkü
1: gelmişim.
0: Çünkü zabıtaları belediyeler farklı bir şekilde kullanıyor.
1: Kendi imkanlarına göre kullanıyorlar. Ben onlardan zaten şikayetçiyim. Hiç bak bu kadar bozuk ürünlerin olduğu, ya, fahiş fiyatların olduğu, taklit tahşiş ürünlerin olduğu. Ankara'da mesela sağ olsun bizim Ankara'da adımız çok çıkıyor. Bu bozuk etler, gıdalar olsun her,
0: evet,
1: şey. Ama hiçbir denetim görmüyoruz. Hiçbir şey yok. Hep diyorlar ki Ticaret Bakanlığı kontrol etsin.
0: Tamam mı?
1: Ticaret Bakanlığı'nın sadece görevi o mu yani? Belediyenin hiçbir görevi yok bu işlerde.
0: Olmaz olur mu ya? Adam gidiyor, o da gidiyor, şey yapıyor, kontrol ediyor. Ulan diyor adamın hiçbir eksiği yok be diyor.
1: Evet.
0: Bir eksiğini bulup onun üzerinde para alacaktık diyor ama yani zabıtayı nasıl kullanıyor belediye? Adamın bir sesi evet, sosyal medyada biliyorsun. Lan diyor ben, herif nasıl da dikkat etmiş. Bütün işleri de diyor tamamlamış diyor. Bir bahane bulup da adamdan parayı çarpmadık diyor.
1: Yani kusura bakmasınlar da bir faaliyet etkinliğini denetlemeli lazım. Biz kaç tane zabıta kullanıyoruz? Ne kadar maaş veriyoruz? Ne kadar ceza yazıyoruz? Hani bu taklit tahşiş ürünler konusunda söylüyorum. Peki. Yoksa ben yatıyorlar demiyorum.
0: Anladım.
1: Ama bizim şu anda gündemimiz bu gıda terörü resmen oluştu yani.
0: Evet.
1: Her türlü terör bitti. Gıda terörünü bitiremedik.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Ankara'ya sevgiler, selamlar. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, tabii bize ayrılan sürenin sonuna bugün de geldik. Bitirdik programı. Emekli astsubayımız da hakikaten gözlemlerini çok güzel bir anlattılar. Çok güzel oldu en sonunda katılmasıyla bitiriyoruz. İnşallah yarın aynı saatlerde yani 16 an bülteninden, haber bülteninden sonra tekrar birlikte olacağız. Biliyoruz pazartesi sendromu yaşıyoruz ama yarın salı haftanın ikinci günü inşallah birlikte olacağız. Ben Ataoğlu Harvas, Türkçe lisan ettiysem affolunu arasmadık. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum efendim.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz'tır. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün Servetin Adil Paylaşımı başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde özel bir şirketin yöneticisinin ağzından şunları duyduk. Burası bir şirket değil, burası bir ütopya. Bunu tüm mülakatlarda söylüyorum. Buraya primler, sağlık sigortası için geliyorsan hiç konuşmayalım. Burada bir hayal ve hayale adanmış hayatlar var. Sen bu savaşa hazır mısın? Bundan zevk alacak mısın diye soruyorum mülakatlarda. Evlenirmişçesine seçtiğim insanlar bunlar. Günde 18 saat harcadığım insanlarla aynı ateşi paylaşıyor olmam çok önemli. 19. yüzyılda İngiltere'deki kumaş ya da deri fabrikalarında işçi çavuşluğu yapan birinin lafları gibi. Hatta o çavuş bile patronun işçiyi sıkın, posasını çıkarın, gerisi beni ilgilendirmez anlayışını idrak etmiştir ve tek amacı vardiya saatlerinin bir dakika dahi sarkmamasıdır. Gündemi meşgul etmeye devam eden ütopya söylemi baştan aşağı sakat. Ortada ni idüğü belirsiz bir savaş hali var. Kimi hedef aldığı, hangi amaca matuf olduğu, menzili net değil. Evine ekmek götürmek isteyen, yüksek ihtimalle okumuş ve iyi yetişmiş gençlerse bu savaşın içinde sadece birer kurşun asker. Primler ve sağlık sigortası önemli değilmiş. Öyle ya, raporlama yapan, plaza tabiriyle meeting set eden çocuklar hastalanamaz, kendini kötü hissedemez. İhtiyar ana babalarının yanında olmaları bile düşünülemez çünkü savaş halindeyiz. Ütopist üst düzey yönetici ve o zihniyete sahip şahsiyetlerin savaşı daha önemli. 50 bin lira artı günde 250 TL yemek parası verip cephenin en önüne avcı hattına sürdüğü, avcı hattında yani sosyal ölümün sınırlarında gezen çalışan ya bu savaşta plaza şehidi olacak ya da işsiz kalacak. Ütopist üst düzey yöneticisiyle hafta sonları savaşın karargahını Avrupa'nın çeşitli başkentlerine taşıyacak, savaşçı çalışanların bir aylık maaşını iki günlük tatilinde harcayacak. Bunu yaparken de hiç sıkılmadan sağlık sigortasını, primi, en insanlık dışı çalışma şartlarını meziyet gibi anlatacak. Ne güzel ütopya değil mi? Thomas More yattığı yerde acı çekiyor, ruhu muazzep oluyor. İmkan bulsa mezarını yumruklayarak yeryüzüne çıkacak ve şöyle bağıracak. Ben ütopya derken bundan bahsetmemiştim. Elimde İngiliz dili ve edebiyatının Türkiye'deki üst otoritesi Mina Urgan'ın bir kitabı var. İsmi Edebiyatta Ütopya Kavramı ve Thomas More. Hocamız More'un ütopya kavramıyla Platon'un ideal devletini karşılaştırırken çok doğru tespitler yapmış. Urgan'a göre More'un ütopyasında diğer değer bakımından her insan eşittir. Demokrasi vardır, gelirin ve servetin eşit bölüşümü esastır. Platon'un adına ideal devlet dediği senaryoda ise seçkin olan ve seçkin olmayan yurttaşlar karşımıza çıkar. Servetin adil bölüşümü ise sadece seçkin olan yurttaşlar arasında yapılır. Çok ilginç ve sanki bugün anlatan bir bölümde ise Platon, burası bir şirket değil, ütopya diyen üst düzey yöneticinin kılığına bürünür. Savaş esnasında korkaklık gösteren ya da silahını bırakanlar Platon'un tezine göre işçi ya da köylü statüsüne indirilerek cezalandırılır. Mülakatlarda pırıl pırıl gençlere 18 saat primsiz, sağlık sigortası olmadan çalışmayı dayatan üst düzey yöneticiyle ne kadar da benzeşiyor. Ona göre adı konmamış, hedefi belirlenmemiş bir savaşta korkaklık gösterenler, yani en temel insani haklarını merak edenler cezalandırılmaktadır. Yani mülakatta elenmektedir. İnsan doğasının asla değişmediğine, çağlar boyu tıpkı gen aktarımı gibi miras bırakıldığına daha güzel bir örnek olamazdı herhalde. 21. yüzyılın ütopyaları böyle işte. Sonra kalkıp gençler iş beğenmiyor demeyelim. Elbette beğenmeyenler de var ama çuvaldızı önce kendimize batıralım. Kısa bir video görüntüsü üzerinden adeta infilak eden genç öfkeyi iyi analiz edelim. Aksi halde kaybedilmesi muhtemel bir jenerasyon sorunu yaşayacağımız muhakkaktır. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün Servet'in Adil Paylaşımı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebimiş'in Maksatlı Tartışmalar ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklı makalesini sunuyorum. Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyondaki partilerin mutabakatıyla raporda sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri başlığında yol haritası ve yapılacaklar netleştirildi. Söz konusu raporda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için örgütün silah bırakması en önemli eşik olarak belirlendi. Süreci zora sokacak tartışmalar önceden öngörüldüğü için PKK terör örgütünün silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, kurumlar arasındaki eşgüdümle objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre yapılacağı özellikle raporda vurgulandı. Rapor onaylandıktan sonra Amerika, İsrail, İran'a savaş başlattı. Savaşın başında Amerikalı yetkililer PEJAK başta olmak üzere bölgedeki örgütlü yapılardan önce destek istediler, ardından taktiksel bir açıklamayla bundan vazgeçtiklerini duyurdular. Hali hazırda Amerika-İsrail-İran savaşı hem bölgeyi hem de dünyayı etkileyecek bir mahiyette ve çoklu belirsizliklerle devam ediyor. Türkiye ise bir taraftan bölgesel savaşın dışında kaldı, diğer taraftan da kendi iç cephesini tahkim etmeye dönük çabalarını derinleştirdi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de kararlılığın ve çatışmaların devam ettiğini iktidar kanadı her fırsatta duyurdu. Ancak süreç raporunda açık bir biçimde yol haritası belirlenmesine rağmen bazı DEM partililer yasa yoksa ilerleme de yok diyerek raporda olmayan Öcalan'a hukuki statü, Demirtaş'ın serbest bırakılması, teyit tespit mekanizmasının yanlış kurgulandığı ve suça karışan karışmayan ayrımı yapılmasın gibi maksimalist talepleri yeniden dile getirmeye başladılar. Yine muhalefetten bazı kesimler seçimleri kazanma kaybetme bakış açısı iktidarın adım atma süreçlerini belirliyor gibi maksatlı tartışmaları tekrar ettiler. Süreç yavaş yürüyor argümanlarına gerekçe ürettiler. Sürece zarar verecek tahrik içerikli yazılar yazdılar. Sürece zarar verecek tartışmaların tekrar yoğunlaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir açıklamasını yaptı. Belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye ayak kulak asmadığımızda bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar açık söylüyorum gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir diyerek sürece dair kararlılık vurgusunu tekrarladı. Yine geçtiğimiz hafta içinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süreçle ilgili adım atılmadığına yönelik tartışmalarda gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus var. O da süreç komisyonunun raporudur. Komisyon geniş bir katılımla çalıştı. Üzerinde uzlaştığı yol haritası niteliğinde olan raporu onayladı. Yasal adımların hangi süreçte atılacağını kayda bağladı. Cumhur İttifakı partileri yani iktidar kanadı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kararlılıklarını hep dile getirdiler. Sürecin başarıya ulaşması için yasal hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade ettiler. Örgütün silah bırakmasının ne aşamada olduğunu ve şu anda bu tartışmayı yapanlar en iyi niyetli yorumla bilmiyor olabilirler. Ya da PKK terör örgütünün bu süreçte silahları ne düzeyde bırakmaya istekli olduğunu ya da yeniden silahlanma, PEJAK'a katılma, İran savaşı sonrası için yeniden konumlanma gibi ne tür bir motivasyonla hareket ettiğini bilmemeleri de doğal. Sonuçta bu tür haberler doğru ya da yanlış farklı mecralarda dile getiriliyor. Sahada ne yaşandığını ve süreçlerin ilerleme aşamalarını en iyi devlet takip edebilir. Önümüzdeki günlerde silah bırakma sürecinin bizatihi teknik yönlerini ilgilendiren yasal düzenlemelerin bir kısmı meclise gelebilir. Diğer taraftan suça bulaşmamış örgüt üyelerinin geri dönüşünü kolaylaştıran adımlara öncelik verilebilir. Tekerin döndüğünü göstermek ve maksatlı tartışmaları engellemek için bu tür ilerletici adımlar önemlidir. Silah bırakma sürecinden sonra atılacak adımlara yönelik bir düzenleme meclise gelse bile yürürlüğe girmesi raporda belirtilen tespit-teyit mekanizmasının tamamlanmasıyla hayata geçirilecektir. Sürecin yavaş ilerlemesinin sadece iktidardan ya da devletten kaynaklandığını söyleyenler örgütün silah bırakma aşamasının ne durumda olduğunu da görmezden gelmemelidir. Sürece zarar verecek çok maksatlı tartışmalardan da kaçınmalıdır. Sabah gazetesinde Nebim İş'in Maksatlı Tartışmalar ve Terörsüz Türkiye Süreci başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Hürriyet'te Nedim Şener'i yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi başlıklı makalesini sunuyorum. Bu sözler belediye başkanlarının içine düştükleri yolsuzluk ve rüşvet çukuruna karşı parti genel başkanı olarak yaşadığı çaresizliğin ifadesi. İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla Ankara'da pavyon köşelerinde kurulan delege pazarları ve şaibeli kurultayla oturduğu koltuğu korumasının tek yolu belediye başkanları ve çevresinin içine düştüğü çürümüşlüğü savunmak. Önceden parti üyeleri, delegeler, parti yönetimi, genel başkandan oluşan sistem, Özgür Özel yönetimiyle belediye başkanlarının yolsuzluk, rüşvet ve her türlü kirli ilişkileri üzerine inşa edilmiş. En tepesinde de Özgür Özel oturmuş, olan biteni savunuyor. İpin ucu Özgür Özel'e doğru gittikçe bir panik havası seziliyor. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi, belinde havluyla Ankara'da gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde ağırlanmalar, makam aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi'ne yaptırılması gibi birçok iddia Özgür Özel'i panikletmiş görünüyor. Nitekim Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförünün ifadesinin kamuoyuna yansıması ve yine İzmir Konak Belediyesi'nde yeni bir skandalın ortaya çıktığı gün CHP yönetimi acil bir toplantı yaparak Özkan Yalım'ı partiden ihraç kararı almış. Oysa ihraçla ilgili kararın 11 Mayıs günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınacağı açıklanmıştı. Belli ki Özkan Yalım hakkında ihraç kararı alınarak Özgür Özel'in adının geçtiği diğer konuların gündemden düşürülmesi amaçlanmış. Böylece CHP yönetiminin Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkilere sessiz kalmadığı algı çalışması yapılmış oldu. 11 Mayıs'ta çıkması beklenen ihraç kararının 2 Mayıs'ta çıkmasının başka bir izahı olamaz. Elbette bu karar Özgür Özel ve mevcut CHP yönetiminin elini temizlemeye yetmez. Çünkü istifa eden önceki CHP il yöneticileri CHP genel merkezini raporla birebir görüşmelerle defalarca uyarmış. Bu uyarıları yapanlardan biri olan ancak çareyi istifa etmekte bulan CHP eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen'in şu sözleri Özkan Yalım'la yolsuzluk, usulsüzlük ve kirli ilişkilerin kimin koruduğunu açıkça gösteriyor. Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. Uşak'ta kanayan bir yara var, gelin bunu çözün, yoksa sonu çok kötü olacak diye uyardık. Ama nedense genel merkez Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti. Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan iddiaların hepsini biz zaten öncesinden duymuştuk. Eğer zamanında genel merkez tarafından müdahale edilseydi olay buraya kadar gelmezdi. Yani Özgür Özel, Uşak'ta olan bitenden başından beri haberdardı ve hiçbir önlem almadığı gibi kullandığı VIP minibüsün iç dizaynını da Uşak Belediyesi bütçesinden yaptırdı. Parti içini saran kokuşma öyle bir seviyeye geldi ki, 30 Nisan'da yapılan parti meclisi toplantısına katılan üyeler, Uşak'ta sokağa çıkamıyoruz diyecek hale geldi. Belli ki artık Özkan Yalım'ın belindeki havlu gerçeği örtmeye yetmiyor olsa gerek. Gözaltına alındıktan 38 gün sonra CHP'den ihraç edildi. İhraç kararının CHP'li Konak Belediyesi'nde mafyatik yöntemlerin karıştığı yolsuzluk iddialarının medyaya yansıdığı gün alınması ise tesadüf değil, tam bir algı çalışması gibi duruyor. Çünkü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026'ya 24.902 sayılı soruşturma dosyasındaki iddialara göre, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı'nın görev yapan bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik tehdit, darp, silahla yaralamaya teşebbüs ve azmettirmekten şüpheli olduğu ortaya çıktı. Dosyadaki bilgilere ve verilen ifadelere bakıldığında imar rantı için CHP'liler birbirine karşı mafyatik yöntemleri kullanmışlar. İzmir Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP'li belediyeyi sarsan 10 milyonluk infaz listesi iddiasına dönüşmüş. Savcılık dosyasına giren ifadelerde CHP'li belediye yönetiminin yine CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon lira para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı. Dosyaya giren ses kayıtları ve "Başkan senden medet umuyor" sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da büyütüyor.
Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da tetikçi olarak anlaşma yapılan Yusuf Aydoğdu'nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden 3 CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti. İddiaya göre Aydoğdu'dan Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt'un silahla vurulması ve Cemal Küpeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini talep edildi. Aydoğdu bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon lira para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti. İlginç olan ayrıntı ise Yusuf Aydoğdu'nun konuyla ilgili yaptığı görüşmelere ait ses kayıtlarını savcılığa teslim etmiş olması. Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu'nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu paylaşımında CHP'li belediye meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş dediğini öne sürdü. Konak Tepecikçe özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması ve kart karşılığıyla yüksek rant getirecek rant savaşı buna karşı çıkan CHP'li meclis üyelerini hedef haline getirmiş. Aydoğdu'nun ifadesinde geçen Melda bana başkan senden medet umuyor dedi sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade talimatların doğrudan belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında hedef seçilen CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren'in yine CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'le belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan şikayetçi olması her şeyi anlatıyor aslında. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havluyla CHP'nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var.

0: Milliyet'te Didem Özel Tümer'in CHP eylemselliğinde yeni aşama başlıklı makalesini sunuyorum. CHP bugünden itibaren 81 ilde eş zamanlı söylem birliği sağlanmış eylemsellik aşamasına geçiyor. CHP'li bir siyasetçinin ifadesiyle il yönetimlerinden milletvekillerine kadar tüm partinin sokakta olacağı, simültane olarak tüm vatan satında aynı mesajların verildiği bir süreç başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu mitingleri de devam edecek. Baktığınızda ortada yeni bir icat yok. Kimilerince altı üstü bir vites yükseltme söz konusu, ancak bu kararı Özel'in en uzun soluklu seçim kampanyası ifadesiyle birlikte onun yanına birkaç veriyi daha iliştirerek değerlendirmek daha faydalı olabilir. Bir kere bahar geldi. Kış boyunca soğuğa ve yağışa rağmen ne İstanbul'da ne de ülke genelinde mitinglerine ara vermemiş bir parti açısından çok daha konforlu bir çalışma iklimi. CHP'li bir isme göre CHP'nin yeniden büyümesi için bir mücadele alanı oluşturmak ve farklı kesimlerin geldiği, topluma yayılan bir katılımın sağlanması gayreti söz konusu. Ayrıca medya aracılığıyla erişemedikleri kesimlere birebir ulaşma imkanı. Öte yandan saha çalışması tek taraflı işlemez. Anlattığınız kadar dinlemek zorundasınız. Duyacaklarınız aynı zamanda sınavınız olacaksa da. Dolayısıyla iyi bir ölçme, değerlendirme, veri toplama yöntemi, sadece parti genel başkanı ve öne çıkan birkaç figürün konuşmasına sıkıştırılmış siyaset yapma biçiminin ötesine geçme imkanı. İkincisi, CHP bunu diğer muhalefetle kesişim kümesi ortaklığı diye tarif edebileceğim bir ilişki arayışında olduğu dönemde yapacak. Hiçbir partinin henüz hala ittifak kelimesini ağzına almak istemediği aşamada bazı alanlarda birlikte tavır geliştirme, çözüm arama, dayanışma çabası arasında yani. Partiler arası rekabeti bastırmayacak şekilde tasavvur edilen bu ortaklaşma halinin muhatapların nezdinde kabul gördüğü belirtiliyor. Adalet, ekonomi, siyasi etik gibi bazı alanlarda ortak hareket edilebileceğinden söz ediliyor. Hatta siyasi etik konulu yasa teklifi için ortak çalışma hazırlığı olduğu söyleniyor. Bir yetkili bazı muhalefet partilerinin CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara önce benimle ilgili değil, CHP'nin konusu olarak yaklaştığını, ancak bunun değiştiğini söyledi. Muhalefet partilerinin artık sorun muhalefetin varlığı noktasına geldiğini belirten CHP'li kaynağa göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bir cumhurbaşkanı adayları olduğu halde adını şimdiden açıklamayacaklarını ifade etmesi de bu yönde bir gösterge. İBB davasında tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına Haziran ayında sıra geleceği düşünülüyor. Bu da değerlendirmede hesaba katılmalı. CHP'de bu savunma için özel bir iletişim stratejisi üzerinde çalışılıyor. Bir yetkili, İmamoğlu'nun tutuklu olmasaydı şu sıralarda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak nasıl bir Türkiye tasarladığını anlatıyor olacağını, bunun yerine savunmasında bunu yapacağını ifade etti. İmamoğlu savunmasında bir tür manifesto hazırlığında. Yetkili, vatandaşın orada aslında ne olduğunu şeffaf bir şekilde anlamasını istiyoruz. Bunun nasıl yapılacağına dair bir hazırlık yürütülüyor, dedi. CHP Ocak ayında düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nın bir benzerini dış politika alanında yapacak. İstanbul'da 12-14 Haziran'da düzenlenmesi için çalışılan konferans, geçen ay İspanya'da gerçekleştirilen ve Özel'in de katıldığı küresel ilerici seferberlik toplantısının 3. ayağı olacak. Dünyanın gidişatında ortak mücadele zemininin nasıl oluşturulabileceği ve demokratik mücadele konularının tartışılacağı belirtiliyor. Uluslararası düzeyde katılımın beklendiği toplantıya diğer muhalefet partileri de davet edilecek. Dolayısıyla 4 Mayıs başlangıcına CHP'nin 81 ildeki eylem silsilesinin ötesinde bahardan yana yaza uzanan farklı ara başlıkları olan kampanya süreci olarak bakmak gerek. Milliyet gazetesinde Didem Özel Tümer'in CHP eylemselliğinde yeni aşama başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ulan senin ne işin var
2: burada? Ulan Aslı, senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçık Hocam.
4: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Ayşe Böhürler'in "Sosyal medya yasası etkili olur mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Sosyal medyayı 15 yaş altına kontrollü kullanmayı zorunlu hale getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi uzun bir meclis mesaisi sonucunda yasalaştı. Çocuklarda sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı hedefleyen yasa elbette teorik bir çerçeve sunuyor. Bu çerçevenin uygulamaya nasıl yansıyacağı ve bu yasaklar ulus devletlerin etki alanının dışında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri üzerinde ne kadar etkili olacak sorusu sadece bizim değil dünyanın da tartıştığı bir konu haline geldi. Böyle bir noktada sosyal medya kullanım yasağını ve yasanın etkili olma imkanlarını dünya tecrübesi üzerinden yorumlamakta fayda olduğuna inanıyorum. Buna dair ortaya çıkacak handikapları Avustralya'da çıkan 16 yaş altı sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasa üzerinden tarif etmekte fayda var. Sosyal medya uygulamalarından çocukların uzak tutulması nasıl mümkün olacak sorusuna net cevaplar olmasa da tecrübe edilmiş uygulamalar var. Her şeyden önce sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ebeveynlere iyi anlatmak gerekiyor. Trafik kurallarının uygulama süreci, özellikle de emniyet kemeri uygulamasının yaygınlaştırılması, kural olarak benimsetilme süreci belki örnek alınabilir. Emniyet kemerinin şart olduğunu anlatırken doğrudan kemer tak mesajı yerine kaza anı resimleriyle emniyet kemeri kullananla kullanmayan arasındaki farklar anlatıldı. Emniyet kemeri takanların görüntüleri dizilerde, filmlerde, oyuncuların, gerçek hayatta liderlerin, örnek alınan karakterlerin emniyet kemeri bağlarken görüntülenmesi toplum açısından öğretici olmuştu. Emniyet kemeri kullanmak halka bir kural olmaktan ziyade hayat kurtaran bir önlem, hayatta kalmayı sağlayan bir tedbir olarak sunuldu. Bu konuda da dünyayı çok iyi takip eden gençlere dünya örneklerinin anlatılmasının, düzenlemenin anlatılmasında kolaylaştırıcı olduğuna inanıyorum. Bu yasayı daha önce çıkartan ve uygulayan öncü ülkelerin başında Avustralya geliyor. Avustralya örneği bize yasak koymanın yanı sıra platformlara teknik, hukuki ve idari sorumluluk yükleyebilmenin yol ve yordamını da gösteriyor. Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının yasaklanmasının ardından sosyal medya platformlarının sahibi olan şirketlere 16 yaş altı Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için makul adımlar atma yükümlülüğü getirildi. Bu makul adımların gereğini yerine getirmekse platformların bu meseleye hem vakit ayırmalarını hem de yeni bir bakış açısıyla sistem kurmalarını gerektiriyor. Atılması gereken adımların başında kimlik, yaş doğrulama sistemlerinin kurulması, şüpheli çocuk hesaplarının tespit edilmesi, yeni çocuk hesap açılışlarının durdurulması, şikayet mekanizması oluşturulması gibi adımlar geliyor. İlk 3 aylık uygulama sonucunda 10 büyük platformun incelenmesi sonucunda 4.7 milyon hesap kaldırıldı veya kısıtlandı. Mart 2026 başına kadar 300 binden fazla ek hesap daha engellendi. Buna rağmen yine de çok sayıda 16 yaş altı çocuk hala eski hesaplarını kullanıyor, yeni hesap açıyor ve bir şekilde yaş doğrulama sistemine geçebiliyor. Yapay zeka üzerinden veri doğrulama yöntemi hata verebiliyor, sistem defalarca kullanımda çeşitli yöntemlerle delinebiliyor. Yüz tanıma sistemi de doğru sonuçları veremiyor. Bu nedenle Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve YouTube hakkında soruşturma başlatıldı. Dünyadaki benzer uygulamalardaki ortak tecrübenin önüne çıkan en büyük sorun yaş doğrulamanın yapılabilme meselesidir. çocukların doğum tarihini değiştirerek kolayca hesap açtığı bir tabloda yasa etkisiz kalıyor. Böyle bir durumda uzmanların önerileri kimlik doğrulama, cihaz yaşı, ebeveyn onayı, yapay zeka destekli yaş tahmini ve şüpheli hesap tespitinin birlikte kullanılacağı bir sistemin tasarlanması yönünde. Platformlarla işbirliği nasıl sağlanacak ve denetlenecek sorusu ikinci önemli sorun alanı olarak karşımızda duruyor. Platformlar 16 yaş altı hesapları tespit etme, yeni hesap açılışında yaş kontrolü yapma, ebeveyn şirketlerini hızlı işleme alma, tekrar tekrar yaş testi denemelerini engelleme, Türkiye temsilciliği üzerinden düzenli raporlama yapma konusunda istekli fakat aynı zamanda teknik olarak buna uygun sistem ve süreçler geliştirmelidir. Sosyal medya uygulamalarının içeriği kadar tasarımları da bağımlılığı sağlayacak şekilde yapılıyor. Pek çok sosyal medya platformu bunun için psikolog istihdam ediyor. Onlardan alınan bilgilerle tasarımlar bağımlılığı güçlendirecek şekilde sürekli yenileniyor. Özetle medya uygulamalarının tasarımları bireyin psikolojisine odaklanarak yazılıyor. Böyle bir durumda çocuklar için sadece içerik değil, platformun mimarisi de sakıncalar içeriyor. Algoritmaları, dikkati çeken işlevler ya da beğeni gibi sosyal baskı mekanizmaları, gece kullanım özelliğini artıran tasarımlar gibi pek çok özellik çocuklarda bağımlılık oluşturuyor. Sosyal medyaya dair bu gerçekler yasaların etkili olabilmesi için platformlarla işbirliği şart gibi görünüyor. Sosyal medya uygulamalarını üreten tekno şirketler, tasarımlarının mimarilerini çocuklarda bağımlılık yapmayacak şekilde tasarlamaya istekli, hevesli ve niyetli mi sorusu bugünün değil çağın en önemli sorusu olarak karşımızda duruyor. Burada kilit rol oynayan kısımsa ailelerin kolayca başvurabileceği bir şikayet mekanizmasının kurulmasıdır. Kurulan bu sistemin diğer tarafında ise platformun aile şikayetini yaş doğrulama sinyali olarak algılamasını sağlamak vardır. Platformlar bunu yapmadığında ulus devletlerin cezai işlem uygulamaları nasıl gelişecek? Bu da bir başka sorun alanını oluşturuyor.

Yeni Şafak'ta Ayşe Böhürler'in "Sosyal medya yasası etkili olur mu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın "Irak'ta kırılgan dönem" başlıklı makalesini sunuyorum. Orta Doğu'da İsrail-Amerika ekseniyle İran arasındaki gerilimin iyice arttığı ve küresel ekonomik krize ulaştığı günlerdeyiz. Geçmişte Körfez Havzası'nın en önemli ülkelerinden olmakla birlikte bugün bölgesel güç mücadelesinin en kırılgan ve en belirleyici düğüm noktası Irak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanma bu düğümü daha da sıkılaştırıyor. Çünkü bugün savaşın yönünü belirleyen şey cephedeki askeri dengeden ziyade enerji akışının kesintiye uğraması ve bunun küresel sisteme etkisi. Bu nedenle Irak sahası artık yalnız Bağdat'ın değil doğrudan küresel enerji güvenliğinin meselesi haline gelmiş durumda. Bağdat'ta aylar süren hükümet krizinin ardından göreve gelen Ali Zeydi, klasik bir siyasi uzlaşının değil sistemin çökmesini engellemeye dönük bir zorunlu uzlaşının neticesi. Zeydi'nin önündeki denklem doğrudan jeopolitik bir sıkışma. Bir tarafta Amerika'nın finansal baskı araçları ve İsrail'in Kuzey Irak'ı kışkırtma siyaseti, diğer tarafta ise İran'ın sahadaki milis gücü. Bu baskı arasında kurulan denge sürdürülebilir olmaktan uzak. Milisleri dizginleyemezse Irak küresel finans sisteminden kopabilir. Dizginlerse içerideki çatışma olasılığı artabilir. Bu nedenle Bağdat'ta kurulan yeni düzen bir istikrardan çok kırılgan bir geçiş süreci. Irak'ın kuzeyinde tablo daha da sertleşmiş durumda. Erbil merkezli KDP, güvenlik ve enerji hattında batı ekseniyle daha uyumlu bir pozisyon alıyor. Bu tercih onu İran için açık bir hedef haline getirirken güvenliğini Türkiye ile kurduğu enerji ve ticaret ilişkilerinde arıyor. Geçmişte İran-Irak savaşında Bağdat karşıtı pozisyon alan bölge bugün İran'ın hedefinde. Süleymaniye merkezli KYB ise tarihsel olarak Tahran'a yakın duruyor. Ancak burada yeni bir kırılma var. Bölgesel izolasyon baskısı KYB'yi Ankara'yla daha pragmatik bir ilişkiye zorluyor. Bu tablo Irak'ın kuzeyini tek bir siyasi blok olmaktan çıkarıyor. Ortaya çıkan yapı, durum net. Çok aktörlü, çok boyutlu, kırılgan bir saha. Bugün Irak sahasını asıl belirleyen gelişme Hürmüz'de yaşanıyor. İran'ın kontrolü kapatma stratejisi ve Amerika'nın deniz ablukası Basra çıkışlı petrol akışını ciddi biçimde sınırladı. Bu Irak için bir enerji sorunundan öte doğrudan sistem krizi demek. Irak ekonomisi petrol gelirine bağımlı ve devletin ödeme dengesi çökebilir. Hürmüz'de yaşanan kriz öncelikle Bağdat'ta bir siyasi krize dönüşecek. Savaş uzadıkça askeri hedefler aşındı, ekonomik savaş öne çıktı. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürmesi, petrolün yanı sıra navlun, sigorta, gübre ve gıda zincirlerini de etkiliyor. Bu nedenle kriz artık bölgesel değil, küresel bir tedarik sorunu üretmeye başladı. Hürmüz kilitlendiğinde Irak'ın önünde tek bir gerçekçi seçenek kalıyor. Türkiye üzerinden çıkış. Kerkük-Ceyhan hattı ve kalkınma yolu projesi bu noktada kritik hale geliyor. Bu durum Türkiye'yi klasik bir transit ülke olmaktan çıkarıyor ve merkez ülke konumuna sürüklüyor. Bu yeni rol Irak'ı stratejik olarak Türkiye'ye bağlıyor. Irak hükümeti Amerika'da kopamıyor, İran'dan kurtulamıyor. Türkiye ise nefes borusu özelliğiyle Irak'ta istikrarı destekleyecek bir pozisyonda. Irak'ın kuzeyi artık yalnız ticaret ve enerji koridoru değil, Türkiye'nin güvenlik mimarisinin bir parçası. PKK varlığı bu nedenle yalnız askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik bir mesele. Yeni dönemde dikkat çeken şey şu, Türkiye güvenlik politikasını sadece askeri araçlarla değil, ekonomik ve diplomatik araçlarla tamamlıyor. Yani terörden arındırılmış alanlar, ticaret yollarının güvenliği, enerji akışının sürekliliği ve bölgesel istikrar demek. Terörsüz Türkiye sürecinin ayak seslerini ilk kez bu köşede duyurmuştuk. Bazı geçiş yasalarına ihtiyaç var. Ancak kamuoyunun hazır ve ikna olması gerekiyor.
Bu süreçte Suriye'de büyük bir dönüşüm yaşandı ve İran'a müdahale gibi gelişmeler yaşandı. Şimdi yeni bir paradigmayla düşünmek ve zihinleri inşa etmek gerekiyor. Ancak doğru zamanda doğru adımlar atarak. Elbette doğru aktörlerle ve doğru bilgilendirmelerle kamuoyunu olası gelişmelere hazırlamak gerekiyor. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Irak'ta kırılgan

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek...

0: faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM Haber.
5: Yüzlerce kurtarma görevlisi temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Oş'un Gülçok kentinde de 96 hane selden etkilendi. Yetkililer felakette can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Sağlık ekipleri bölgede salgın riskine karşı önlem aldı. Yanına 3 yavrusunu aldı. Milli Park'ta bir o yana bir bu yana gönlünce dolaştı. Sevimli ayı ailesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuk Su Milli Parkı'nda ayı ailesi görüntülendi. Sevimli ayı ailesi dakikalarca Milli Park alanında piknik masaları arasında gezdi. Çöplerin etrafında yiyecek bir şeyler aradı, ardından parkın derinliklerinde kayboldu. Ayı ailesi Soğuk Su Milli Parkı'na piknik yapmak için gelen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Milli Park ayıların yanı sıra nesli tükenmekte olan kara akbaba başta olmak üzere geyik, kurt gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. El ele yürüyen yaşlı çift kaza geçirdi. Elleri hala birbirindeydi. Aşkları ise zamana inat ayakta. Olay Rize'nin Pazar ilçesinde meydana geldi. 87 yaşındaki Cevdet Sarıgül ve 85 yaşındaki eşi Selime Sarıgül el ele yürüdükleri sırada dönüş yapan bir kamyonetin çarpmasıyla savruldu. Hastanede tedavi altına alınan Sarıgül çiftinin en dikkat çeken görüntüsü ise birbirlerinin ellerini hiç bırakmamaları oldu. Acı içinde bile birbirine destek olan çiftin bu anları gerçek aşk budur dedirtti. Bir ömür birlikte yürüyen Sarıgül çifti zor anlarda bile birbirinin elini bırakmadı. Büyük bir çatırtı koptu. Ardından koca duvar kumdan kale gibi katlandı. Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü. Topçam Mahallesi'nde 2 gündür dinmeyen yağmur toprağı yumuşattı. Bir sitenin istinat duvarı dayanamadı. Büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. O sırada bir araç park halindeydi. Betonlarla birlikte aşağı sürüklendi.
6: Yani büyük bir facia önlendi. Var tabii ki birkaç tane aracımızda hasar var. Çok şükür bir can kaybımız yok.
5: Polis olası başka bir çökme riskine karşı alanı güvenlik şeridine alırken AFAD uzmanları bölgede zemin etüdü başlattı. Tokat'ın Almus ilçesi Ciyet kasabasındaysa taşkınlar vardı.
7: Baksana ırmak buradan akıyor. Sabri'nin evinin oradan dolaşıyor.
5: Kuvvetli sağanak sonrası yollar adeta nehre döndü. Kasabadaki evleri su bastı. Bölge sakinlerinin haber vermesi üzerine AFAD ekipleri ve Almus Kaymakamlığı imdatlarına koştu. Vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Tokat Almus Kaymakamı Emre Çömen, selde evleri sular altında kalan Ciyet kasabası ve Tozanlı Vadisi sakinlerini ziyaret etti. Hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. İyi insanların eline teslim etti. Sonrası mutlu bir aile tablosu. Yürek ısıtan görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Soğuktan kalbi duran yavrusunu annesi ağzıyla taşıdı. Son çare veterinere götürdü. Çalışanlar hemen yavruyla ilgilendi. İçeri aldı. Müdahale başladı. Biri kalp masajı yaptı, diğeri kurutma makinesi tuttu. O anları anne de endişeli gözlerle izledi. Yavru tedaviye cevap verdi, hayata döndü. Annesi ve yavrusu bir süre veterinerde misafir edildi. Önce sağanak, sonra heyelan. Toprak kaymaları evlere ulaştı. Köylüler tedirgin. Görüntüler Ağrı'dan. Kent son dönemde yoğun yağışların etkisi altındaydı. Başçavuş köyünde sağanaklar sonrası toprak yumuşadı. Heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri köye kadar indi. Heyelan nedeniyle evlerin çevresinde de geniş ve derin yarıklar oluştu. Çatlaklar dikkat çekerken arazideki kaymanın devam ettiği öğrenildi. Güne korkuyla uyanan köy sakinleri yeni kaymalara ve daha büyük heyelanlara karşı tedirgin. Diken üstündeki köylüler yetkililerden inceleme yapmasını ve önlem alınmasını talep etti. Gökyüzünde inanılmaz manzara, yapay zeka ürünü değil, gerçek. En son Endonezya semalarında görüntülendi. İzleyenler rengarenk güzellik karşısında şaşkına döndü. Bu çok nadir doğa olayına gökkuşağı bulutları veya yanar döner bulutlar adı veriliyor. Yağmurdan sonra atmosferde kalan küçük su damlacıklarının veya buz kristallerinin güneş ışınlarını kırmasıyla oluşuyor. Genellikle kümülüs bulutlarında meydana geliyor. Olağanüstü manzarayı izleyen Jongol kenti sakinleri şanslı olduklarını söylüyor.
0: Balkonda adam var, balkonda. Hey, içeri gir, zehirlenecek. İçeri gir, zehirlenecek. Balkonda adam var.
5: Acı haber yangının söndürülmesiyle ortaya çıktı. Balkona çıkmaya çalışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti. Görüntüler Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay mahallesinden. 3 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Alevler bir anda tüm daireyi sararken siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbar sonrası olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kapı koçbaşıyla kırılırken sık sık da patlamalar yaşandı. Panik anlarında cep telefonu kamerası kayıttaydı.
0: Balkonda adam var, balkonda.
5: Alevler itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yanan eve girerek inceleme yapan itfaiye erleri acı dolu manzarayla karşılaştı. Yangında balkona çıkmaya çalıştığı sırada fenalaşan Mustafa Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. 88 yaşındaki adamın cenazesi incelemeler sonrası morga kaldırılırken soruşturma sürüyor.
8: Devam et.
0: Gel parçala gel.
5: Düğün konvoyundakiler hem ters yöne girdi hem de taksi şoförüne saldırdı.
0: Çek. Ben de seni çekiyorum. Çek. Hem ters yönden beni sıkıştırıyorsun hem de orada beni darp etmeye kalkıyorsun. Çek.
5: Magan Dalı'nın adresi İstanbul Esenyurt.
8: Devam et. Devam et. Gel
0: parçala gel. Gel. Ben gidiyorum zaten, sen merak etme, tamam. Görürsün sen akşam, gel.
8: Parçalarsın sen beni.
5: Düğün konvoyu yapan bir grup ters yöne girmek istedi. O sırada sokaktan çıkmak üzere olan taksiciye geri geri gitmesini söylediler.
9: Adam arabaya çarpacaklar. Ben sana söyleyeyim, taksiciyi öldürecekler.
5: Ters yöndesiniz uyarısı alan konvoydakiler taksi şoförüne hakaret etmeye başladı.
8: Bizi hakkımız olan yolda geri geri gitmeye mecbur ediyorlar. Bir de yetmiyormuş gibi ana avrat sövüp dövmeye kalkıyorlar.
5: Sürücüye yumruk attılar.
8: Gel gel parçala gel.
5: Taksi şoförü o anları akşam görürsün diyerek cep telefonuyla kaydetti.
8: Akşam görürsün sen de çek çek. Düğün konvoyu varmış, arkasında 30 tane arabası varmış. Gelip beni arabadan indirip dövmeye çalışıyorlar ha. Çek. Poliste görürsün kendini sen.
5: Dört bir öndeyken kaybedin talimatı verdi. 20 dakikada gelen 4 golle maç döndü. Ortalık karıştı. Bölgesel amatör ligde oynanan Kurtalanspor Şırnak Petrolspor mücadelesinde Türk futbolunu sarsan bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Şırnak Petrolspor'un 4-1'lik üstünlüğü sürerken kulüp başkanı sahaya indi. Oyunculara maçı kaybedin talimatı verdiği öne sürüldü. Bu iddianın ardındansa maçın seyri değişti. Son 20 dakikada üst üste goller bulan Kurtalanspor mücadeleyi 5-4 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde kalmayı başardı. Maç sonrası ise bazı Şırnak Petrolsporlu futbolcuların paylaşımı dikkat çekti. O paylaşımlarda futbolcuların karşılaşmanın satıldığı yönünde imalarda bulundukları görüldü. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükseldi. İki takım oyuncularının arasında kavga çıktı. Kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alındı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Sosyal medyaya yansıyan tartışmalı görüntülerin ardından harekete geçen başsavcılık, maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerin incelendiğini bildirdi. Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yoğunluk dikkat çekti. Diken şelalesi doğal güzellik alanında uzun kuyruklar oluştu. Turistlerin ilgisinin odağında sıra dışı bir deneyim var. Gökyüzünde uçan peri projesi ziyaretçileri adeta masal dünyasına taşıyor. Antik kostümler giyen ziyaretçiler tel destekli sistemle gökyüzünde süzülüyor. Şelaleler ve yemyeşil dağlar eşliğinde görsel bir şölen sunuluyor. Burası artık sadece bir turistik nokta değil. Genç gezginler için yeni bir trend doğuyor. Bu deneyimsel turizm projesi bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Doğal güzellikler kültürel dokunuşlarla yeniden odak haline geliyor.

0: Akşam gündemi yeni saatte devam ediyor. Saatlerimiz tam 19'u gösterirken kabine toplantısı da bu arada sona erdi. Bakanlar da salona geldi. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Yaklaşık 2 saat süren bir kabine toplantısından bahsetmemiz mümkün. Elbette ki hem iç meseleler hem dış meseleler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan konularla ilgili o açıklamasını gerçekleştirecek. Şu an itibariyle toplantının 2 saat sürdüğünü ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da birazdan bir açıklama bekleniyor. Bir terör saldırısı mı var yoksa başka bir şey mi? Almanya Leipzig'te sıcak görüntüler var. 2 kişinin öldüğü belirtiliyor. Leipzig kenti burası, Almanya'nın araç kalabalığının arasına daldı. Ve şu an itibariyle en son gelen bilgiye göre, bunlar tabii teyide muhtaç bilgiler değerli izleyenler, 2 ölünün olduğu ifade ediliyor. Leipzig şehir merkezinde gerçekleşen bu olayda görgü tanıklarına göre yerde birden fazla insan örtüyle örtülmüş deniyor. Ayrıca bıçaklama olayı da yaşandığı iddia ediliyor. Araç saldırısının ardından Radyo Leipzig'e göre hasarlı bir Volkswagen SUV içinde bir kişi vardı ve o görgü tanıklarına göre kaputa tutunduğunu bildirmiş. Ayrıca kurtarma helikopterleri de şu an itibariyle devrede. Değişik görüntüler var. Elbette şunu ifade edelim. Teyide muhtaç birçok bilgi var. Terör saldırısı mı yoksa rutin bir kaza mı yoksa başka bir şekilde mi gerçekleşti? Bu son dakika görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ekranı ikiye böldük. Bir tarafta tam olayın meydana geldiği anlarda sizlerle paylaşılan görüntüler var. Özellikle bu görüntüleri de paylaşıyoruz. Burası Almanya'nın Leipzig kentinin tam merkezi ve araç kalabalığın arasına dalıyor. Yine Spiegel'e göre, Der Spiegel dergisine, gazetesine göre şu an itibariyle yaralıların olduğu ifade ediliyor ama gelen en net bilgi 2 kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili ve bu konuyla ilgili de elbette teyide muhtaç bilgilerin olduğunu ifade edelim. İlerleyen dakikalarda bir kez daha Almanya'daki bu aracın kalabalığa dalmasının terör eylemi mi yoksa normal gerçekleşen bir kaza mı olduğunu sizlerle paylaşmış oluruz. Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Gündemde ABD-İran arasındaki müzakere süreci vardı. Bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler de ele alındı.
1: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
2: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Türkiye'de kritik bir diplomatik temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde gündemde ABD ve İran arasındaki müzakerelerle bölgesel meseleler vardı. Türkiye'nin silahların tamamen susması için müzakere sürecine aktif katkı sunduğu mesajı verildi. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliği ve körfezde artan tehditler değerlendirildi.
3: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
2: İsrail'in işgal politikaları da masadaydı. Görüşmelerde soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yayılmacı adımlarıyla gerilimi artırdığı vurgulandı. İki devletli çözümün korunması ve Gazze'de insani şartların iyileştirilmesi çağrısı yinelendi.
4: Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Temennimiz bu hukuksuz, anlamsız, gayrimeşru ve tüm insanlık için son derece maliyetli savaşın bir an evvel sona ermesidir.
2: Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili işbirliği de ele alındı. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkartılması için atılacak adımlar gözden geçirildi.
0: Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'daki işgalci generali Filistin'de soykırım uyguladıklarını açık açık söyledi. 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar Filistinli öldürüyoruz.
2: Terör devleti İsrail Filistin'de soykırım yaptığını açık açık dile getiriyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan katliamcı İsrail ordusu komutanı Avi Bulut utanmaksızın amacını dile getirdi. Bulut, Batı Şeria'da 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz dedi. Bulut son 3 yılda 1500 Filistinli'yi öldürdüklerini söylerken suçu ise Araplara yükledi. Terör komutanı, Araplar şunu anlıyor, biri seni öldürmeye gelirse önce sen onu öldür kuralı Orta Doğu'nun normudur dedi. Hares gazetesinin haberine göre basına kapalı bir forumda konuşan Bulut, Filistinlere ateş açma kurallarını gevşetmiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Buna karşın Bulut, İsrail askerlerinin Yahudilere ateş açmasının derin sosyolojik sonuçları olduğunu söyledi. Bulut'un basına sızan sözleri sosyal medya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suikast korkusu sardı. Rus liderinin aşçısı ve fotoğrafçısına toplu taşıma ve internetli telefon yasaklandı.
2: ABD medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili dikkat çekici bir habere imza attı. Habere göre Moskova'nın göbeğinde Rus generallerin Ukrayna ateşiyle öldürülmesi Kremlin güvenlik birimini harekete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin hem Ukrayna tehlikesine karşı hem iç çekişmelerden ötürü güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. CNN televizyonu Putin'in hareket alanının daraltıldığını ve çevresine yönelik kısıtlamaların artırıldığını iddia etti. Öyle ki aşçılar, korumalar ve fotoğrafçılar dahil Putin'in yakın çevresindeki personelin toplu taşıma kullanması yasaklandı. Kremlin'e gelen ziyaretçilerse iki aşamalı güvenlik taramasından geçiriliyor. Üst düzey Kremlin yetkilileri internet erişimi olmayan telefonlar kullanmak zorunda. Ayrıca istihbarat raporlarına göre Putin Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Karadeniz kıyısındaki Krasnodar'daki bir sığınakta kalıyor.
0: Ünlü bir elektronik eşya firmasının Anneler Günü için yayınladığı reklam tepkilere neden oldu. Sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Köpek sahibi olmayı annelik olarak lanse eden reklamla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu inceleme başlattı. Aile Bakanı Maynur Göktaş konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti. Firma ise söz konusu reklamı yayından kaldırdı.
5: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
6: 4. Ama pek aylas.
5: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın.
6: Çok tatlılarmış.
5: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
6: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
2: Anneler Günü için yayınlanan bu reklamda çocuk değil evcil hayvana yer verildi.
6: Oğluşum.
5: Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun.
2: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu inceleme başlattı. Bakan Göktaş, annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir açıklaması yaptı. Ünlü elektronik eşya firmasının Anneler Günü için hazırlanan reklam filmi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Reklamda annelik teması işlendi. İzleyicide çocuk anlatısı oluşturuldu.
5: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
6: 4. Ama pek aylas.
5: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın.
6: Çok tatlılarmış.
5: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
6: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
2: Ancak final sahnesinde çocuk olarak bahsedilenin evcil hayvan olduğu ortaya çıktı.
6: Oğluşum.
5: Bir ömür kaybettim. kalbinde taşıdığında da anne olursun.
2: Yayınlanan reklam sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Anneliğin değersizleştirilemeyeceğini vurguladı.
7: Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın biyolojik ya da koruyucu gerçek bir annedir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.
2: Tartışmaların ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da reklamla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
8: Hayvanlara merhamet bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez.
2: Gelen tepkilerin ardından firma reklamı yayından kaldırdı.
0: İstanbul Arnavutköy'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. Parkta çocuklara sözlü tacizde bulunan 38 yaşındaki adama aileler tepki gösterdi. Bunun üzerine o kişi bıçakla geri geldi. Çoluk çocuk herkesi kovaladı. Ölümle burun buruna kalan çocuklar bakın nasıl kaçtı.
2: Çocukları önce sözle taciz etti, sonra darp etti. Yetmedi, ailelerini bıçakla kovaladı.
9: Eğer ben o iki saniye içerisinde o kapıyı kapatmasaydım buradan dünya kadar çocuk ve yetişkin aile cesetleri çıkacaktı.
2: Apartmanda korku dolu dakikalar yaşandı. Dehşete düşüren olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre 38 yaşındaki adam parktaki çocuklara 3 gündür sözlü tacizde bulunuyordu.
9: Bana dediler ki işte bizi parkta görüyor. Bir bakıyoruz karşımıza çıkıyor. Bana sarılmaya çalışıyor. Senin sevgilin var mı? İşte bilmem ne gibi saçma sapan 8 yaşında 9-10 yaşlarında çocukları sorulacak soru değil.
2: Çocuklar durumu aileleriyle paylaştı.
9: Geliyor elinde 2 tane demir var zaten videoda görmüşsünüzdür. Çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor. Ondan sonra diğer çocuğun yanağını bayağı sıkıyor. Ondan sonra 2 tokat onunla vuruyor. Burada da biri herhalde bir kız çocuğu ona neden vuruyorsun dediğinde geri döndüğünde ona karşılık veriyor. Kız korkuyor herhalde içeri giriyor gidiyor.
2: Bina sakinlerinden Hazal Kılıç ve eşi saldırgan adamla sokakta tartıştı.
9: O anda tabii polisi de çağırdığımızı duyunca sinirlendi. Bana da çok ağır küfür ve senin yanına bunu bırakmayacağım. Hani ağır küfür ederek bekle dedi ben dedi seni bugün öldürmeden de bu olayı da kapatmayacağım dedi gitti.
2: Ama birkaç dakika sonra olanlar oldu. 38 yaşındaki şüpheli elinde bıçakla döndü.
9: Bir baktık 2-3 dakika sonra şu yoldan öyle bir gelişi var ki elinde ekmek bıçağını almış üzerimize doğru koşarak küfür ederek hakaret ederek tehdit yağdırarak geliyor. Ben hemen buradaki bütün insanlara dedim ki içeri girin herkesi içeri aldım şu kapıyı kapatmamla. Adamın kapıya dayanması 2 saniye farkla. O 2 saniyede o kapı kapatılmasaydı bütün çocuklar merdivenin başındaydı. Yani büyük küçük demeden herkes ölmüş olacaktı.
2: Çoluk çocuk herkes apartmana sığındı. Saldırganın gözü dönmüştü. Kapıyı kırmak için dakikalarca uğraştı. Sonunda kapıyı kırmayı da başardı. Ama herkes son anda evlerine sığınmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi, şüpheli gözaltına alındı. %46 engelli raporu olduğu öğrenildi. Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
9: Annesi gelmiş diyor ki benim çocuğum diyor ya ne çocuğu 38 yaşındaki adam çocuk mu? Eğer ben o 2 saniye içerisinde o kapıyı kapatmasaydım buradan dünya kadar çocuk ve yetişkin aile cesetleri çıkacaktı.
0: Kabine toplantısının bittiğini söylemiştik. Yaklaşık 2 saat sürdüğünü de ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını yapmak üzere şu an salona geldi. Ve önemli mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2 saatlik kabine toplantısının ardından şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarına başlayacak. Evet yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına başlıyor.
10: Aziz milletim, değerli basın mensupları,
4: Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışların ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız, sahadaki birimlerimizle durumu yakından takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Değerli vatandaşlarım, dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına ve kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren bir Türkiye vardır. Karşılaştığımız onca engele rağmen 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini birçok alanda en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz. Geçen hafta açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Aziz vatandaşlarım, bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatımızın detaylarına baktığımızda ümit var bir tabloyla karşılaşıyoruz. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. 26 sektörün tamamında ihracatımız yükseldi. Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,8 milyar dolarla elektrik, elektronik üçüncü, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz. Böylece yılın ilk 4 ayında bu alanda %28 oranında artış kaydederek önemli bir başarıya imza attık. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı göstermiştir. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, talebin daraldığı ve jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde bu ihracat rakamları takdire şayandır. Şu da bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarları açılarak, ihracatı teşvik ederek, ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat verilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Biliyorsunuz 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız %4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.si çok büyük bir katılımla inşallah Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi de Türkiye'de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinliklerin de Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum. Sadece ihracat ve turizmde değil, istihdam tarafında da istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e geriledi. İstihdam sayımız aynı dönemde 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak %48,5'a yükseldi. Keza iş gücü sayımız Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla %52,8'e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35. ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu tartışmaları vesile kılarak ülkemizin Avrupa Birliği yolculuğuyla ilgili bazı temel gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği'ne ortaklık başvurusunu kuruluşundan 19 ay sonra 31 Temmuz 1959'da yaptı. 1963'te de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini oluşturan Ankara Anlaşması imzalandı. Nihai amacı Türkiye'nin topluluğa tam üyeliği olan ortaklık anlaşması birbirinin devamı niteliğindeki hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç ayrı devreyi kapsıyordu. Ankara Anlaşması'nın 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girmesiyle ilk devre yani hazırlık dönemi başlamış oldu. 13 Kasım 1970'te katma protokolü imzaladık ve bu belgenin 3 yıl sonra uygulamaya konmasıyla geçiş dönemine ilk adımı attık. Takip eden süreçte Kıbrıs davamızdan kaynaklı anlaşmazlıklar Avrupa Birliği yolculuğumuzda önümüzün kesilmesine sebep oldu. Şurası oldukça dikkat çekicidir. Bakınız, o dönemde komşumuz Yunanistan 1975'te üyelik başvurusunda bulunduğu Avrupa Birliği'ne çok kısa bir süre içinde 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi. Demokrasimizin çok ağır yara aldığı 12 Eylül darbesiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz resmen askıya alındı. Sonraki yıllarda sivil iktidarın yeniden tesisi ve merhum Turgut Özal'ın inisiyatifiyle birlikte olan münasebetlerimiz tekrar ivme kazandı. 14 Nisan 1987'de birliğe tam üyelik başvurumuzu yaptık ve merhum Özal'ın ifadesiyle uzun ince bir yola çıktık. Başvurumuzu değerlendiren komisyon 2,5 yıl sonra verdiği cevapta Türkiye'nin topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte topluluğun kendi iç bütünleşmesini sağlamadan yeni üye kabul etmeyeceğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile geçiş dönemini tamamlamış ve nihai döneme geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar, karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra tekrar nüksetmeye başladı. Öyle ki 1997'de düzenlenen Lüksemburg zirvesinde 12 ülkeye adaylık statüsü verilirken Türkiye bir kez daha görmezden gelindi. Nihayet 1999 yılında Helsinki'de toplanan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Türkiye'nin adaylığı konsey tarafından onaylandı ve katılım ortaklığı belgesinin hazırlanmasına karar verildi. 3 Kasım 2002'de ülkeyi yönetme görevini devralmamızın ardından tüm bu faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senelik bir zaman dilimi içinde 8 uyum paketi meclisten geçti. Aynı dönemde 53 kanunun 218 maddesinde değişiklik yaptık. Yine 2001 ve 2004 yıllarında 2 anayasa paketi meclisimizde kabul edildi. Tüm bunlara rağmen 2004'te tarihinin en büyük genişleme hamlesine imza atan Avrupa Birliği, içinde Türkiye'nin olmadığı 10 ülkeyi daha birliğe üye olarak kabul etti. Bunlar arasında maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi de yer alıyordu. Türkiye olarak tüm bu hatalı ve hakkaniyetsiz kararları sineye çekerek yolumuza sabırla devam ettik. 3 Ekim 2005'te başlatılan müzakere sürecinde ve devamında üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. 12 Nisan 2006'da 9. reform paketimizi açıkladık. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açıldı. 2010-2013 arası dönemde ancak bir fasıl açılabildi. 2012'de işlerlik kazandırılan pozitif gündem ise yalnızca 2 yıl sürdü. Değerli basın mensupları, 2015'ten itibaren Suriye'deki iç savaşın yol açtığı ve Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük düzensiz göç dalgasının da etkisiyle birlikte ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Fakat 253 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermekte geç, yetersiz ve isteksiz kalan birlikte ilişkilerimiz yakaladığı tempoyu koruyamadı. Daha sonra yapılan toplantılarda mevcut tıkanıklığı aşacak, Türkiye birlik ilişkilerine ivme kazandıracak yüreklendirici bir tabloyla karşılaşmadık. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik yolundaki çalışmalarımızı inatla sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği kurumlarıyla ve ülkeleriyle karşılıklı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak burada şunu çok net ifade etmem gerekiyor. İlk başvuru tarihimiz olan 1950'den beri Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar, kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler, kimi zaman nüfusumuz üzerinden korku yaydılar, kimi zaman inancımızı bahane ederek bizi ötekileştirdiler. Ama her seferinde Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak, Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Türkiye değişti, dönüştü, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı. Biz diğer aday ülkelerden farklı olarak işte bu zihniyetle ve temsilcileriyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Merhum Özal'ın dediği gibi sadece uzun ince değil, aynı zamanda suni engeller ve engebelerle dolu bir yolda yürüdük. Teessüfle belirtmeliyim ki bu yolculuk yine aynı zeminde devam ediyor. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Bizim temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı, Türkiye'nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Biz milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce iki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
10: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
5: lazım. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz'tır.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
8: bir adım önde.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyemiş üstünü örtmüş.
11: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
15: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
16: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
17: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
18: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Teknoclub'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Hafta içi her

0: sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü ölmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü Allahü Teala üç kısım insanlara rahmet nazarıyla bakmaz. 1. Alışverişte yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana. 2. Çok sık yemin edene. 3. Suyu olduğu halde vermeyene.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz iffet ve hayanın önemi. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insan neslinin devamı için erkek ve kadını birbirine karşı cazip kılmıştır. Aynı zamanda bu kuvvetli duygu karşısında insanları dünyada çetin bir imtihana tabi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde en zor imtihan iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların kusursuz olması veya insanın düşüklüğü daha ziyade iffet işinde belli olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iffetini muhafaza edenlere büyük mükafatlar vaat etmiş, iffetini muhafaza etmeyenlere de cehennem azabını göstermiş, iffetsizleri bir insanı öldüren bir caniyle bir tutmuştur. Müminlerin vasfını anlatırken de buyuruyor ki, müminler namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahitlerine riayet eder. İffetli kimse haya sahibidir. Yani günah işlemeye utanır. Haya sahibi olmanın önemi büyüktür. Bu husustaki birkaç hadis-i şerif şöyledir. Haya imandandır. Hayası olmayanın imanı da olmaz. İmansız da cennete giremez. Haya azlığı küfürdendir. Haya, iffet, dile sahip olmak ve akıl imandan, cimrilik, müstehcenlik, çirkin söz ve hayasızlık nifaktandır. İffet, yani namus ne kadar önemliyse, namussuzluk da o kadar kötüdür. Namusun önemi hakkındaki hadis-i şeriflerin birkaçı şöyledir. İyi bilin ki namusunu koruyana cennet vardır. Zinadan korunan Müslüman cennete girer. Kötülükten korunmak için nikahlı yaşayın ve iffetli olun. Başkasının karısını kızını ayartan bizden değildir. Bir kadın 5 vakit namazını kılar, namusunu korur, kocasıyla iyi geçinirse dilediği kapıdan cennete girer. Haya 10 kısımdır, 9'u kadında 1'i erkektedir hadisi şerifinde de bildirildiği gibi kadınların hayası erkeklerden çoktur. Öyle olmasaydı çok çirkin işler meydana çıkardı. Din düşmanları bunu bildikleri için daha çocukken kadınlardan hayayı kaldırmaya çalışıyorlar. Hayasız bir toplum meydana getirmeye çalışıyorlar. Müslüman kadını hayalı olmaya devam etmelidir. Hadis-i şerifte haya güzeldir. Fakat kadın da daha güzeldir buyuruldu. İnsan günahlarının çoğu iffet konusu içindedir. İffet bir genç kızın veya kadının değeri parayla ölçülemeyen bir mücevheridir. Bu mücevheri ele geçirmek için Allahü Teala'dan korkmayan her erkek bütün şeytanlığını kullanır. Ele geçirdikten sonra maksadına erişmiştir. Artık o mücevherlikten çıkmış, adi bir taş olmuştur. Sokağa atılıverir. Bu alışverişte erkek bir namus hırsızıdır, kadınsa mücevherini çaldırmış bir zavallıdır. İffetsiz olan, Allah katında günahkar, halkın yanında da itibarsızdır. Bir namussuzun toplumdaki iyilerin yanında saygınlığı, bir köpeğin itibarı kadar yoktur. Erkeklik ve dişilik duyguları, İnsanlarda da hayvanlarda da vardır. Hayvanlarda utanma hissi olmadığı için onlar bu duygularını gizlemez. İnsansa şeref ve haysiyet duygularına sahip olduğu için erkeklik ve dişilik hislerine karşı meşru yol arar. Bir insanın ve bir ailenin şerefi ve itibarı bu duygu karşısındaki tutumuyla ölçülür. Zengin ve çok güzel bir kadın eğer iffetsizse itibarsızdır. Fakir ve namuslu bir kadınsa her yerde, her zaman itibarlıdır, saygındır. Bunlar normal ve temiz bir toplumun iffet ölçüleridir. İffet kaidelerini ayaklar altına almış, yalnız hayvani hisleri peşinde koşan insan topluluğu bu sözlerle alay eder. Onlara sözümüz yoktur. Dünyadaki pek çok rezaletler, cinayetler iffetsizlik yüzünden meydana gelmektedir. İnsanların pek çoğu, İffetsizliğin fenalıklarını bildikleri halde
kendilerini bu fena yollara sapmaktan alıkoyamaz. Bu kuvvetli duygu karşısında onları selamet yoluna çıkaracak çare, terbiye ve ahlak meselesidir. Değerli dinleyenler, Allah'tan korkan bir insan iffetsiz olamaz. O halde çocuklarımıza Allah korkusunu öğretmeye çalışmak bizim için en başta gelen görevdir. Allahü Teala'dan korkmak için Allah'ı iyi bilmek lazımdır. Allah'ı bilmek için onun büyüklüğünü ve sıfatlarını öğrenmek zorundayız. Allahü Teala'yı hiç düşünmeyen bir topluluk için Allah korkusuna sahip olmak kolay değildir. Allahü Teala'dan korkmak da bir bilgi, bir çalışma ve bir gayret işidir. Durup dururken Allah korkusu meydana gelmez. Dinin emir ve yasaklarına riayet edene kolay gelir. Sevgi insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti yani namusu korumak ve günah olan işlerden kaçmak şartıyla birisine karşı sevgi duymakta mahsur yoktur. Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek ölen şehittir. Aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek sabredenin günahlarını Allahü Teala affedip cennetine koyar. Demek ki dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek çok sevaptır. Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetimin üstün olan kimseleri aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, aklı dinlemeyen, en çok ona isyan eden şehvettir. İnsanların başkalarının ayıplamaları gibi sebeplerle bu şehvetten kaçınmaları faydalıysa da büyük sevap alamazlar. Fakat günah işlemek için bütün imkanlara sahipken, ortada hiçbir korku yokken, sırf Allah rızası için, Allah'tan korktuğu için şehvetine esir olmazsa, ona mani olursa en büyük fazilete kavuşur. Bu derece sıddıklar, şehitler makamıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, haya, iffet, dile hakimiyet ve akıl imandandır. Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğalır, dünya hırsı azalır. Cimrilik, müstehcenlik, çirkin sözlülük, hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, ahiret arzusu azalır. Erkekler iffetsiz olursa yakınları da kötü yola düşebilir. Peygamber Efendimiz, siz iffetli olursanız kadınlarınız da iffetli olur buyurdu. Gayri meşru işler dünyada insan için yüz karasıdır. Ahirette ise azabı çok şiddetlidir. Ben ölmem veya cehennem ateşi bana zarar vermez diyen varsa, dilediği kötülüğü işlesin. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış, ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Öleceğine inanan ve öldükten sonra başına gelecek diyebilir mi? İnsana en büyük zarar kötü arkadaştan gelir. Kötü arkadaşla düşüp kalkan, kılavuzu karga olan nasıl her zaman temiz olabilir? İyi insanlarla beraber olan kimse bir müddet onlar gibi iyi iş yapmasa bile onların yanında kötülük yapamaz. Hadis-i şerifte insanın dini arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Şu halde yapılacak iş arkadaşlık edilen kimselere dikkat etmek ve kötü arkadaşlardan uzak durmaktır.

Ahmet bin Hadravey Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların Allahü Teala'ya en yakın olanı, güzel huylara en çok sahip olanıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Son cuma hutbesi. Son cuma hutbesinde bu mübarek veli zat şöyle buyurmuştu ki: Ey muhterem cemaat! Yarın mahşer gününde korkusuzluk, emniyet içinde bulunmayı istiyorsanız şayet ve yine cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakın elbet bu işin. Burada çok korkun ki Allahü Teala'dan kurtuluş mümkün olsun ahirette azaptan. Bu geçici dünyayı sonsuzluk âlemine tercih edip kanmayın nefsin hilelerine. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Her gün birer ikişer ölenler görüyoruz. Onları elimizle götürüp gömüyoruz. Kara toprak altında, tek ve tenha olarak, yatıyorlar kefenle, ne yastık var ne yatak. Ölümün acısını duyan o fanilerin halleri ne acı bir ibrettir bizler için. Zira sevdiklerinden birden ayrılmışlardır. Hiç tanımadıkları bir yere varmışlardır. Uyanmışlar ise de orada bu gafletten yok artık bir faydası, iş işten geçmiş hepten. Telafi imkanı da yoktur artık o yerde. Acı azap olunur onlara kabirlerde. Bu dünya hayatında uyansalardı şayet, olmazdı onlar için bu pişmanlık, nedamet. Naz ve niyaz içinde yaşarken bu dünyada, şimdi acı azaplar görüyorlar orada. Bırakıp gittikleri paranın, mal ve mülkün, hiçbir faidesini görmezler onlar o gün. Zerre kadar da olsa bir iyilik, bir taat yaptılarsa onlardan beklerler bir menfaat. Bu düşünmeye değer hal var iken her zaman, yine ibret almaz mı bunlardan gafil insan? Sanmayın nasihate yok benim ihtiyacım. Nasihate ben sizden daha fazla muhtacım. Allahü Teala'nın yüce kitabı olan bu Kur'an-ı Kerim'i kendine rehber yapan ve Resul-i Zişan'ı örnek alan kendine kavuşur ahirette cennet nimetlerine. Ey muhterem cemaat! İşlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, hayır ve ibadet de her biri birer nimet olacaktır cennette. Ömer bin Abdülaziz söyledi bu sözleri. Daha sonra ağlayıp yaşla doldu gözleri. Bu son hutbesiydi. Hem de en son nasihat. Fazla zaman geçmeden eyledi Hakk'a vuslat.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hani derler ya, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmek lazım. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek lazım. Efendim, ölüm gelmeden önce de insan bu ömrün, kendisine verilen bu zamanın kıymetini bilmesi lazım. Bir de yine büyüklerimiz buyuruyorlar ki bir insan ölmeden önce ölmesi lazım. Şimdi bu ne demektir? Yani bu, ben anladığımı söyleyeyim önce. Yani kendisini hesaba çekmesi lazım ölmeden önce. Doğru anlıyor muyum? Yani bu demek midir? Ve bunu yapmak mı lazım? Yani bir Müslümana vazife midir bu?
1: Mustafa, kitaplarda mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz hadis-i şerif var.
0: Evet.
1: Şimdi din büyükleri bunları almışlar. Mesela zaman zaman biz bu konuya ucundan, kıyısından, tamamından, zaman zaman, çünkü bütün konularla alakalı olduğu için girdiğimiz hep oluyor.
0: Oluyor.
1: Hatta mesela biraz önce anlattığımız konular da birbirlerine bağlıdır.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz ettiğini nasihat buyuruyor. Din nasihattır. Tekrar ede ede ede bir gün jeton düşer insanlar. Ne zaman anlayacak, ne zaman hidayete kavuşacak, onu biz bilemeyiz. Ama bizim vazifemiz anlatmak, nakletmek. Ha, bir gün gelir bir kişi, aa der ya, doğru söylüyorsun. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, hatta mesela şeyden girelim. Yeni bir yıla girince çok seviniyoruz. Aa, yeni bir sene geçti. Halbuki ya arkadaş, sen yeni bir yıla girdim diyorsun da, sana ezelde bu kadarcık bir ömür verildi değil mi? Her yeni yıl seni nereye yaklaştırıyor buraya?
0: Sona yaklaştırıyor.
1: Ya kabre yaklaşıyorsun yine.
0: Bu dünya için.
1: Kabre yaklaşıyorsun. Şeyde zaman zaman mesela buradan Tam İbn-i Hasayet-i diye kitabından nakiller huzura doğru da veriliyor ya. O kitabı hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Emel Ören Bey'in, Emel abilerim, Allah-u Teala rahmet eylesin, kayınpederi aynı zamanda hocalarıydı. Kuleli'den hocalarıydı. Kuleli askerisinin evet. Hocalarıydı. Mesela akşam aynı evde kalıyorlardı. Fatih, sen de biliyorsun. Akşam eve gittiği zaman işte bugünkü yapılanlara arz ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh dinliyor. Sonra ya kardeşim, ömürden bir gün daha gitti, kabre bir gün daha yaklaştık. Ya. Ömürden bir gün daha gitti ve kabre bir gün daha yaklaştık.
0: Bütün bunlar oldu ama asıl olan
1: kabre yaklaşıyorsun. Kabre yaklaş. Her gün yaklaşıyorsun. Bunun için din büyükleri, Allah-u Teala onları bizim intibaha gelmemiz, uyanmamız, gafletten uyanmamız için öyle yaratmış. Yırtınırcasına hayattakini anlatmışlar. Ondan sonra kitapları yazmışlar. Diyor ki ölüm yaklaşıyor. Gidilecek iki tane yer var. Ya cennet ya cehennem. Bu gafletle gidersen cehenneme gidersin. Onun azabının çok şiddetli olduğunu onu yaratan bildiriyor. Cennetin de akla hayale gelmeyecek nimetlerle dolu olduğunu yine onu yaratan bildiriyor. Ama cennete de cehenneme de bu dünyadan geçiliyor. Burası köprü. Bunun için mesela din büyükleri bunu çok iyi anladıkları için, mesela şu anda hatırımıza gelen Hazreti Ömer radıyallahu teala, her gün evler zaten tek katlı, şeyde iklimde müsait olduğu için cam da yok, perde çekiyorlar sadece. Perde olduğu için içeride yüksek sesle, birazcık başkasının duyacağı sesle konuşulduğu zaman sokaktan geçen duyuyor o sesi. Hazreti Ömer radıyallahu teala her gün şey yapınca, gidince otururmuş. Bugün gözünü açtın, sabah namazını kıldın, ondan sonra emir al müminin diyorlar sana, gittin, neler yaptın? Yaptıklarını tek tek, ha bunu yaptın, bunu niye göre yaptın? Kendini hesaba çekiyor. İşte Peygamber Efendimiz'den gördüm, böyle böyle, ha geç bunu. Bunu işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor, ona uyarak geç bunu. Bunu niye yaptın? Elinde kamçı varmış, bunu yanlış yapmış, küt kendisine bir tane vuruyor. Ve her gün İstisnasız her akşam kendisini bu şekilde hesaba çekermiş. Ve Peygamber Efendimiz de akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Kendini hesaba çekiyor. Yani hatta İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki ya Müslüman iyi bir tüccardır. Zarar mı ediyor yoksa kar mı? Zarar mı kar mı? Hani alınmasın Karadenizler de hep Temelle ve Dursun'a yüklemişler. Temelle Dursun kağıt para basıyorlarmış. O zaman epey bir şey yaptıktan sonra Dursun demiş ki ya demiş biz de bir zarar ediyoruz demiş. Niye demiş yani güzel basıyor. İyi arkadaş da demiş her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor. Her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor.
0: Maliyeti yüksek yani.
1: Maliyeti yüksek. Zarar ediyor yani mevcut sermayede yiyor. E şimdi ahirete biz yolcuyuz ahirete gidiyoruz. Zararda mıyız? Kârda mıyız? Zararda mıyız? Şimdi İmam Gazali Hazretleri bu Kıyamet Ahiret diye Dürretül Fahire kitabı tercüme edilmiş. Burada da zaman zaman aynı şekilde huzura
0: doğrudan, sonra veriliyor.
1: Veriliyor. Orada nefis muhasebesi başlığı altında 6 tane madde bildirmiş. Orada bir yerde buyuruyor ki ey nefsim sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsun. Ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Şimdi Mustafa Bey peygamber mesela işareti mesela bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben önünde böyle kumun üzerine bir çizgi çiziyor böyle düz. Sonra bir çizgi daha çiziyor ortaya. Bir çizgi daha çiziyor. Ondan sonra yani böyle bir misal veriyorlar Eshab-ı Kiram. Buyuruyorlar ki şu çizgideki insan. İkinci çizgi ölüm. Üçüncü çizgi de çizdiği bu insanın tuğli emeli yapacaklarım, edeceklerim.
0: Ölümden sonraya da hesap yapmış yani.
1: Ölümden sonraya hesaplar yapmış. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu alacağım, bunu yapacağım falan. Din büyükleri buyuruyor ki ya açıkça Peygamber Efendimiz ne güzel bir misal vermiş. Sen buradasın. Önünde ölüm var. Tamam mı? Ölümden ölümü düşünmüyorsun, bunu atlatıyorsun. Ya atlamıyor.
0: 240 aylık takside girmiş.
1: Hatta din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki düşünür işte şöyle planlarım var, böyle projelerim var, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan derken bu çizgiye gelir, ölüm der ki arkadaş onları sen yapacaksın ama sıra bende, kusura bakma. Sıra bende. Bunu din büyükleri çok iyi anladığı için ya etmeyin, eylemeyin. Hani İmam Gazali Hazretleri de buyuruyorlar sonra tövbe edin. Ne zaman? O sonra gelmez ki. Kadınların bir diyet şekli var. Yarın başlarım. Ya olmaz. Ya yarın başlarım. O yarın bitmiyor.
0: Bugün Ayşe Hanım'ın günü varmış. Yarın başlarız.
1: Yarın başlarım. Habire devam ediyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendiniz tartınız. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri Mustafa Bey buyuruyorlar ki bu muhasebe diyorlar buna. Kendini hesaba çekenlerden biz o yaptıklarını hesaba çekenlerden ileri gittik. Ha insan okurken bakıyor nasıl ileri gidilir bunun. Buyuruyor ki bu zat biz diyor kalbimizden geçenlerin de hesabını gördük. Senin kalbine bu kötü düşünce nasıl gidiyor?
0: O başka
1: gidiyor?
0: Bir iş hocam.
1: Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nasıl yapılabilir? E şimdi mesela bizi izleyemediğinden siz de çok aynı şekilde derinlere gittiniz. Bunu kim yapacak falan filan. Ya iyi arkadaşlar. Bunlar insandı. Değil mi?
0: Yapılmış.
1: Hazretleri insandı.
0: Yapan
1: Muhyiddin
0: olmuş.
1: Evet. Muhyiddin Arabi Hazretleri insandı. Bunlar aynı şekilde bildiriyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri ecel gelmeden, ameller sona ermeden Allah-u Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. Özür dilerim ben işte o gün. Melekler diyecek ki o özür dileme dünyadaydı, burada geçerli değil. Efendim çok pişmanım bak ağlıyorum falan. O dünyadaydı.
0: Orada ağlayacaktın.
1: Orada ağlasaydın burada faydasını gördün. Burada bitti. Burası hesap yeri. Ne yaptın ne aynı şekilde. Yani zararlı şey faydalı şey. Zararlıların cezasını faydalıların da aynı şekilde mükafatını göreceksin. Burası böyle bir yer diyorlar. Ve din büyükleri de bunu anlatıyorlar. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mutu kable ente mutu. Yani ölmeden önce ölünüz. Ne demektir o? Öldükten sonra başınıza gelecekleri bilip ona göre yaşayınız. Anlattıkları bu. Özeti bu. Dolayısıyla bugün ben ne yaptım? Bugün ben ne yaptım? Hakikaten işte birisinin kalbini kırdım. Veyahut da birisinin aynı şekilde yalan söyledim. Elinden malını aldım. Ya bunlar hepsi günah. Hesabı var bunların. Ya adam unutur gider. Nereden bilecek? O bilmez ama sahip biliyor. Kayda geçti o. kayda geçti. Ben nereden bulacağım? Hiç olmazsa böyle durumlarda mesela kul hakkında ben tövbe ettim demek de affı olmuyor. Muhakkak helallaşmak lazım. Böyle durumlarda hiç olmazsa yaptığın ibadetlerin, okuduğun Kur'an-ı Kerim, verdiğin sadakanın, hayratın falan sevabını peygamberin, bütün peygamberler ve din büyüklerine hediye ederken kendi geçmişlerine, ya Rabbi üzerimde hakkı olanlara da hediye ettim diye demeli ki yarın mahşer günü paçayı kurtarabilelim. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi, kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyuruyor. Din büyükleri de bunları anlatarak bu olacak. Onun için bu terazi kurulmadan önce sen kendi hesabını kendi dünyada görürsen tertemiz bir şekilde ahirete gidersin diyorlar, buyuruyorlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, hiçbir günahkar yoktur ki, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Âlemlerin efendisi ve insanların rehberi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem her kim davet etse kabul buyururlardı. Bir gün ben de davet etmiştim. Falan gün gelirim buyurdu. Zamanı gelince Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh evine teşrif ettiler. Hazreti Cabir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evine teşrifiyle o kadar sevindi ki karşılamak için sevinçle koşarken su tulumunu devirdi ve su döküldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İçeri girip oturdu. Hazreti Cabir'in bir kuzusu vardı. Onu hemen kesip kebap yapmak için hazırladı. İki oğlu vardı. Büyük oğlu küçük oğluna, "Babam kuzuyu nasıl kesti, gel sana göstereyim," dedi. Kardeşini bağlayıp bıçağı boğazına sürdü. Fakat göstereyim derken farkına varmadan kardeşini boğazlayıp ölümüne sebep oldu. Hazreti Cabir'in hanımı çocuklarının bu halini görünce büyük oğlunu yakalamak için peşinden koştu. Çocuk korkusundan kaçayım derken kendisini evin damından aşağı bıraktı ve düşüp öldü. Kadın çocuklarının ölmesinden dolayı feryat edip ağlarsam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine sebep olurum diye düşünerek sabretti. Hiç ses çıkarmadı. Çocuklarının ölüsü üzerine bir kilim örttü. Kimse onların öldüğünün farkına varmadı. Kendisi de belli etmemeye çalıştı. Fakat içi yanıyordu. Hazırlanan kebabı pişirdi. Kocası Hazreti Cabir'e olan hadiseyi hiç söylemedi. Kuzu kebabı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirilip ikram edildi. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve "Ya Muhammed, Allahü Teala Cabir'e oğullarını da sofraya getirmesini söylemenizi emir buyurdu." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'e "Oğullarını da sofraya getir." buyurdu. Dışarı çıkıp hanımına "Oğlanlar nerededir? Resulullah onların sofraya gelmelerini istiyor." dedi. Hanımı, "Resulullah'a onların burada olmadıklarını söyle," dedi. Hazreti Cabir durumu arz edince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın emridir, onları muhakkak getirmen lazımdır," buyurdu. Hazreti Cabir tekrar hanımının yanına varıp, "Çocuklar neredeyseler mutlaka bulmamız lazım. Allahü Teala'nın emri böyle gelmiştir," dedi. Zavallı çaresiz hanımı ağlayarak, "Ey Cabir, oğulcuklarımızın ne olduğunu sana söylemeye takatim yok," dedi. Sonra ölü yatan çocuklarının üstündeki kilimi kaldırıp onlara gösterdi. Hazreti Cabir, iki oğlunun da ölmüş olduğunu görünce ağlamaya başladı. Hanımıyla birlikte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girip ağlaşmaya başladılar. Evde feryat sesleri yükseldi. O sırada Allahü Teala Cebrail aleyhisselamı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gönderip çocukların başında dua etmesini ve çocukları dirilteceğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp dua etti. Cabir bin Abdullah'ın her iki oğlu da Allahü Teala'nın izniyle dirildi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kâfir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara eshab denildi. Eshab-ı kiramın inanışları hep aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da birbirlerine uygun idiler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmemiş bir şeye inanmayı dinimiz emretmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Açıkça emr veya yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim, birer müçtehit idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve eshab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları eshab-ı kiramın radıyallahu teâlâ anhum ecmain ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehl-i sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar.
1: Hıkt, başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verenlere böyle kin beslemek haramdır. Zulmedene karşı hıkt haram değildir. Hıkttan hasıl olan kötülükler 11'dir. Haset, şematet, hicr, istisgar, aşağı görmek, yalan, gıybet, sırrı ifşa, alay etmek, eziyet vermek, hakkı ödememek ve mağfirete mani olmak. Hıkt eden kimse, iftira, yalan ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır. 3 şey bulunmayan kimsenin bütün günahlarının af ve mağfiret olunması umudur. Şirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihir yapmamak ve din kardeşine hıkt etmemek. Hadis-i şerifi, sihir yapmanın İslamiyet'te yeri olmadığını göstermektedir. Sihir, büyü, efsun yapmak olup haramdır. Sihr yapana Farisi'de cadu denir. Sihr vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa kâfir olur. Sihrin tesirine inanmayan da kâfir olur. Sihrin diğer ilaçlar gibi Allahü Teala dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak küfür olmaz ise de büyük günahtır. Hıkkın sebeplerinden biri gadaptır. Gadap eden, kızan kimse intikam alamayınca gadabı hıkt halini alır. Gadap, kanın hareketinin artmasından, tansiyonun artmasından meydana gelir. Allah için gadaba gelmek iyidir. Dine olan gayretindendir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'de Gülhane Parkı'nın duvarlarına çok yakın Hüdavendigâr ve Alemdar caddelerinin tam birleştiği noktada bulunan Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin yanından kendisini anlatmaya çalışacağız. Ünsi Hasan Efendi Osmanlı tarihinde gerçekten insanlara faydalı olmaya çalışmış. Hayatını, her şeyini bu yola koymuş nadir kimselerden birisidir. Efendim, yok muydu bunun gibisi? Elbette vardı tabii. Biz de onları da anlatırken de aynı şeyleri onlar için de inşallah söylemek isteriz. Tabii nasibimiz de varsa. Şimdi Ünsi Hasan Efendi'nin özelliklerini biraz sizlere arz etmeye çalışayım. Çok az yerdi efendim. Bazen günlerce ağzına yemek girmezdi. Kitapların yazdığı bu efendim. Benim akrabam değil, mirasçısı değilim. Kimseden bir şey istemezdi. Yaşlandığında 78 yaşında rahatsızlıklarından dolayı namazı ayakta kılamaz hale gelmişti efendim. Şabi ayakta kılamaz hale geldiyse sandalyeye otursun diyeceksiniz. Görüyoruz şimdi. Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye sınırları dışında Halep'teki camilerde de gördük. Camilerin arkasındaki sandalye sıraları ilgililere arz ediyorum. 3 sırayı geçti. Gören canı çekiyor. Ben de öyle kılsam nasıl olur? O daha kolay oluyor diyor. Ya benim dizim ağrıyor işte. Bütün Halep çarşısını geziyor adam, dizi ağrımıyor. Hanımın eline verdiği listeleri alıyor, toparlıyor, hepsini yerine getirmeye çalışıyor. Gene bir şey yok. Ama namaza gelince ya ben böyle de kılayım demek ki oluyor diyor. Halbuki sandalyede namaz bizim dinimizde olmadığını derin ilim adamı kimseler, din adamı kimseler, din ilim adamı kimseler açık açık söylüyorlar. Ne yapalım? O da ayakta kılamazdı. Ya ne yapardı? Kıbleye doğru ayağını uzatır, namazını öyle kılardı. Raftaki bazen kuru ekmek parçalarını bulur, o gününü öyle geçirdi efendim. Parça bir iki kırıntı yani. Ekmek parçalarıyla. Buyururdu ki, çok açlık çektim. Ama gönlüyle çekmiş efendim. Böyle padişahın sarayına giren, padişahın en yakınlarına işte dualar eden, sadrazam ayağına gelen bir adam çok açlık çeker mi hiç efendim? Yani bunda bir şey var. Hakikaten doğrudur, çekmiş. 20 yaşından sonra yanım üzerine yatmadım diyor. Gece uykularını dahi oturur vaziyette veya ayakta gidermiş. Molla Hayal Hazretleri de öyleymiş Bursa'daki efendim. Ayakta böyle, uykuyu ayakta, kitap elinde okurken şöyle bir dalarmış. Hani şoförün direksiyonda daldığı gibi. Tamam işte o günlük uykuyu alır. 33 yaşta vefat etmiş ama boyundan büyük kitaplar yazmış. Molla Hayal Hazretleri, Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle insanlar olmasaydı biz şimdi kim bilir hangi kavmin hangi itikattaki çocuklar olacaktık, bilebilir miyiz efendim? Molla Hayal Hazretleri'nin şu bazusuna efendim, bazusuna böyle elini tuttuğu zaman iki parmağı birleşirmiş efendim kolunda. Çocukların hani kolları biraz zayıf olur da çöp gibisin falan deriz ya efendim. Öyle çöp gibi olmuş. 33 yaşında da işini bitirmiş, gitmiş bu dünyadan. Yolu halveti ve halvetinin de Şabaniye kolundan idi. Şabaniye kolundan. Zamanında bazı din cahilleri tasavvuf ve manevi halleri inkar etmeye başlıyorlar. Ya o da kim, o dergâhtaki adam, bunlar hep böyle hap yap para kayap gibi sözler ederlerdi. Mescitlere gelenlere mani olmaya başladılar. Mescitleri kapatmaya başladılar efendim. Yani sene 1700'lü yıllar efendim. Boşa mı 1730'da 3. Ahmet Han'ı tahttan alaşağı ettiler? İşte böyle insanlar çoğaldıydı efendim. Acema Camii yakınında da onun bulunduğu, hizmet ettiği cami vardı buraya yakın. Onda da bazı azgınlar Hasan Efendi'ye zarar vermek istedi. Ama ne olduysa efendim, bu zarar vermek istedikleri niyetlerini açıkladıklarında bunlar birdenbire izleri kayboldu efendim. Namı nişanı unutuldu adamların. Kim bilir? Hasan Efendi'nin böyle bir çetesi falan yoktu ki kaldırın onları bu gece, sıkın ayaklarına birer tane. Yok efendim, öyle bir şey de yoktu. Onun sıkmayla alakası hiç yoktu. Efendim, hocası Karabaş Ali Efendi'ye dediler ki Hasan Efendi'yi siz karşıya gönderdiniz. Dergahta talebe yetiştiriyor ama kimseye de icazet vermiyor efendim dediler. Bu nasıl olur? Bir söyleseniz de talebelerine icazet verse, hiçbir talebesinin eline diploma vermiyor. Okuyor, okuyor, okuyor, seneler geçiyor, diploma vermiyor. Hocası haber gönderdi. Hasan Efendi'ye selamımı söyleyin. Civciv çıkarsın, civciv çıkarsın diye. Hocasından bu emri aldıktan sonra civciv çıkarma, yani talebeye icazet verme emrini ondan sonra liyakatlı talebelerine kılık kırk yararak yine de icazet vermeye başladı. Çünkü efendim, Ünsiye Hasan Efendi'den ben icazetliyim diyen birisi ağızdan çıkan her sözün bir anayasa maddesi gibi olacağını düşünür. Karşı tarafta onu öyle alır. Öyle alınca da eğer yalım

Efendim. Bir gün hocasına bir rüyasını anlatıyor. Bu hadisenin kimsenin haberi yok. Talebe arkadaşların da haberi yok. Bu kendi kendine bunu bulmuş. Oh diyor, ben evliya olmanın yolunu buldum. Bak okunmuş suyla beraber banyodan çıkıyorum. Genç işte efendim. Kitaba uyuyor mu uymuyor mu onu düşünmüyor. Hocasına bir gün rüyasını anlatıyor. Efendim rüyamda şöyle gördüm diye herhangi bir olayı anlatıyor. Ki din büyükleri ekseriyette talebelerinin rüyalarıyla uğraşmamışlar efendim. Oğlum rüyayla fazla uğraşmayın. Elinize uyanıkken geçene bakın. Rüyada sen bir çuval para görürsün. Ama uyandığında elinde 25 kuruş varsa o 25 kuruşla bir iş yaparsın. Gibi buyururlarmış. Çocuk rüyayı anlatıyor, ona hiç cevap vermiyor. Oğlum diyor, sen o bir tas suya okuyorsun ya, o huyundan vazgeç diyor. Aman hocam diyor, ben bunu kimseye söylemedim ki diyor. Oğlum Allah-u Teala dilerse bilinmeyen şeyleri de bazı kullarına bildirebilir. Ama o okunmuş suyu sen döktüğünde onlar hamamdaki diğer kirli sularla bir yerlerde toplanıyor. Beraber bir araya geliyor. Yani o okunduğunu bildiğin suyla daha başka türlü sular bir araya geliyor. Sakın onu yapma, uygun değil diyor. Çocuk da o huyundan böylece tövbe ediyor, vazgeçiyor. Bir gün bir konaktan zenginin birisinin çocuğu hastalanır. Evin hanımı çaresiz. Ne olacak? En kolay yol nedir? Ünsiye Hasan Efendi'ye çocuğu gönderip bir dua ettirmek. Hizmetçi kadınla gönderiyor annesi. Koca konak sahibinin karısı. O mu getirecek efendim çocuğunu? Hizmetçi kadına da diyor ki şu 46'ını da al. Hoca Efendi çocuğa okuduktan sonra bu 46'ını da Hoca Efendi'ye ver diyor. Aha diyeceksin, bak din adamlarının para toplama yolunu görüyor musun? Değil değil. Kadıncağız geliyor, efendim böyle böyle filan konaktan geliyorum. Bu çocuklar çok rahatsız. Tıbben bir şeyler yapmışlar ama çare bulamamışlar. Benimle size gönderdiler. Bir okur musunuz efendim diyor. Hay hay tabii diyor, masum çocuk diyor. Çocuğun yanaklarını okşuyor. Ona bazı bildiği sure-i şerifler okuyor. Kur'an-ı Kerim şifadır, ne olacak efendim? Sonra kadıncağız çıkarken hocam diyor, size de şu altınları gönderdi diyor. 38 altın veriyor. 40 altın verildiydi, 38 altın veriyor. Hüsnü Hasan Efendi ciddileşiyor. Hani bunun iki altını diyor. Efendim ık bık yok diyor, bana 38. Yo diyor. Bak sağ cebinde o altınlar hem de diyor. Kadıncağız neredeyse düşüp bayılacak. Yani böyle suçüstü de olur mu efendim? Tam %100. Cürmü meşrut derlerdi buna eskiden bizim küçüklüğümüzde. Ve herkes korkardı. Ya dedi, bu cürmü meşrut nasıl bir şey acaba? Herkes korkuyor bundan. Şimdi anladık onun ne olduğunu. Efendim. Kadın diyor ki efendim, yani bundan kimsenin haberi yok. Ben de cebime gizledim. Sen çıkar bakayım, çıkar paraları diyor. Kadın iki altını daha çıkarıyor. Alıyor eline. Bakıyor sayıyor. Tamam 40 altın. Kızım diyor, sen bak bunu, bu saklamayı fakirlikten yaptın. Yoksulluktan yaptın. Yoksulluktan, fakirlikten dolayı harama sakın elini uzatma. Allah-u Teala sana beklemediğin yerlerden rızık gönderir. Bak bu benim sana nasihatim olsun diyor. Şu 40 altını al bakayım diyor. Bunların hepsini sana hediye ettim ben diyor. Kadıncağız elini öpsün. Efendim ağlasın mı, ne yapacağını şaşırıyor. Hasan Efendi vefatına yakın talebelerini topladı. Hepsiyle helallaştı. Hepsine son nasihatlarını yaptı. Artık yolcu. Biliyor kendisi, öyle biliyor. Bilir mi? Bazı sene Allah-u Teala dilerse bildirir. Dedi ki onlara, sizler yola aykırı hareket ederseniz bundan sonra, İslamiyet'in emirlerinin dışına çıkarsanız, harama ve mekruhlara meylederseniz, ahiret gününde iki elim yakanızda olur. Bak diyor, ben şimdi helal ediyorum ama benden sonra bu yolu giderseniz orada iki elim yakanızda, gene ben sizi arar bulurum. O kalabalıkta nasıl bulacak? Öyle bir bulur ki efendim. Allah-u Teala'nın işleri muntazamdır. Kıyamet gününde yüzlerce milyar insan bir araya gelse, trilyonlarca insan bir araya gelse, gene arayan birbirini Allah dilerse bulur efendim. Sadık olursanız peygamberler ve evliya sizlerden hoşnut olur. Teçhiz ve tekfini için, yani cenazesinin gasledilmesi ve kefen işleriyle ilgili olarak siparişleri bir talebesine yazdı verdi. Hadi dedi, bunları al gel. Yerine

Vekil bıraktığı Mehmet Efendi, kıdemli talebelerinden, Kur'an-ı Kerim okurdu. O okurken vefat etti. Talebesi Seyit Mustafa Efendi gazetti. Namazı Ayasofya'da Kara Mustafa Paşa dergahı şeyhi Seyit Nurettin Efendi kıldırdı. Hasan Efendi'nin Arabi, Farisi, Türkçe yazılmış bir divanı var. Hem Arabi, hem Farisi, hem Türkçe. Bir kısmı öyle, bir kısmı öyle, bir kısmı öyle. Yoksa bir yerdeki Arabi'yi Farisi'ye tercüme etmiş de, yani bir grup, küçük bir grup şiir değil. Bu divan İbnül Emin Mahmud Kemal Bey tarafından muhafaza edildi. Vaaz ve nasihatlarıyla konuşmaları Kelam-ı Aziz adlı kitapta toplandı. Kitap merakları için bunları biraz dura dura söylüyorum ki belki bazı seyircilerimiz, dinleyicilerimiz not alırlar. Yine Arabi, Farisi ve Türkçe ile nazm ve nesir olarak onun buyurdukları, Ünsi Hasan Efendi buyurdu ki şeklinde onun buyurdukları sözlerinden bir kısmı toplandı talebeleri tarafından. Sırrı Ehadiyet adlı kitaba kondu. Şimdi efendim, bu Hasan Efendi'nin Valide-i Atik'teki Karabaş Ali Efendi'ye gitmesi, yani o da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundaydı efendim, olan zat Ali Efendi, Karabaş Ali Efendi aslında Arap Girli'ydi efendim. Malatya Arap Gir var ya efendim, şimdi Arap Kir diyoruz biz ona, kirli değil o, Arap Gir efendim, Arap Gir. Rumi Mehmet Paşa Camii var Üsküdar'da. Maalesef insanlarımız ona Rum Mehmet Paşa diyor. Rum değil efendim, Rumi. Celaleddin Rumi Hazretleri Rum mu yani? Celaleddin Rum mu diyoruz? Hayır. Rumi demek başka, Rum demek başka. Oranın imamlığını yaptı efendim. Rumi Mehmet Paşa Camii'nin imamlığını yaptı. Arap Gir'den Kastamonu'ya göç etti. Halveti oldu. Şaban-ı Veli Hazretlerine mürit oldu. Halife oldu ona. Üsküdar'daki geldiğinde İstanbul'a. Niye Üsküdar efendim? Kastamonu'ya bağlıydı Üsküdar efendim. Kastamonu il merkezi Üsküdar'da ilçe sayılıyordu Osmanlı zamanında. Evet, Kastamonu koca bir vilayetti. Bir ucu Boğaz'a dayanıyordu efendim. 1674'te Atik Valide Tekkesi'ne şeyh oldu ki işte Ünsi Hasan Efendi ile orada görüşüldü. Sonra bir ara Limni'ye gönderildi. 1685'te hacca niyetlenip Medine-i Münevvere'ye giderken yolda vefat etti. 1686'da vefat etti. Çok faziletli bir insandı. Kitapları Şerh-i Füsus, Tarikatname, Tabirname kitaplarıdır. Karabaş Mescidi'nin de banisidir. Yani onu inşa ettiren, yaptıran kimsedir. Gerek Karabaş Ali Efendi'ye, gerekse Ünsi Hasan Efendi'ye ve bütün Evliyaullah'a, huzurlarınıza rahmetler dileyerek programımızı burada kapatıyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 72. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Şimdi Yanıkbayır tabyalarındaki askerimizin nasıl tabiye edildiğine, nasıl mevzilere, tabyalara yerleştirildiğinde ne gibi tedbirler alındığını hatıralarına yazmış. Belki bugün çok heyecanlı, gergin filmlere alışmış olan dinleyicilerimizi bunlar, ben çoğunu sıkmayacağını zannediyorum ama yine de öf be, bu adam da amma indi, iki taburdan bana ne, üç taburdan bana ne. Allah-u Teala bu toprakları müstevlilere karşı koruma durumunda bizi bırakmasın. Eğer öyle bir hal, Allah korusun, başımıza gelirse, bugün dünyanın dört bir bucağında belki 50 milyona yakın insan yurdu işgal edildiği için, yurdunun menfaatleri bazı vicdansız, merhametsiz insanlarca o imkanları, maddi imkanları sömürüldüğü için yeraltı, yerüstü dağlarda geziyor, deryalarda boğuluyor, soğuklarda donuyor. Kolay mı vatanı müdafaa etmek? Biz hazır bir vatan bulmuşuz. Aman orası öyle olmasın da böyle olsun efendim. Ağacı şöyle değil de böyle olsun efendim. Allah o günleri bir daha gözümüze göstermesin inşallah. Ama öyle bir durumdaysa bize lazım olan bu batarya sayılarından, tabur sayılarından sıkılmamakla, Allah rahmet eylesin diye hiç olmazsa Plevne şehitlerine ve o zamanın şehitlerine birer Fatiha göndermektir bence. İyi olan, güzel olan. Evet, Yanıkbayır'ın tabi manialarından da faydalanan, işlerinde ise bir liva, bir tugay, 6 taburlu, 11 topla 3500 asker bulunan bu tabya belki de en kuvvetli müstahkemimizdi. Yanıkbayır tabyaları. Bu müstahkem mevkiin doğudan batıya uzunluğu 5 kilometre kadardı. Tabyalar deyince yani biz hayal edip de gözümüz önünde böyle pat pat pat köstebek yığını gibi yan yana yan yana dizilmiş değil. 3500 asker koyuyorsunuz ya. 3500 asker el ele tutuşsalar her biri 2 metre yer işgal etse, ellerini şöyle kulaçlarını açtıkları zaman 7000 eder. Bu 5 kilometre kadar. Askerler omuz omuza gelse bile burayı tek sıra halinde dolduracak kadar bir yeri Osman Paşa muhkem bir şekilde tutturmuş. Nibolu yolu bu mevkiyi dikine kesiyordu. Yanıkbayır'ın olduğu yeri, bu bizim kurduğumuz tabiyeyi dikine kesen bir haldeydi. Siperler 1 metre derindi. Arazinin tabii yüksekliği, yani bel kemerine kadar derinlik oluyor efendim. Arazinin tabii yüksekliği hariç olmak üzere tabiyaların yüksekliği 20. Tanesininki 6 metreydi. Yani rakım orada 20 metre, binanın yüksekliği 6 metreydi. 6 metrelik tabyalar birçok yerde vardır efendim. Erzurum'daki efendim Sivişli tabya olsun, daha başka tabyalar olsun, orada 8-10 tane tabyamız var. Nice şehit kanlarının hala duvarlarda, Aziziye olsun, Mecidiye olsun, orada görmek mümkündür. Sol cenahımız açıktı. Sol tarafımızda bir boşluk vardı. Fakat kuzeydoğuya doğru Operet yakınında ve içine 2 tabur konmuş müstahkem ileri mevzimiz vardı bir tane. O da Vit yolunu tutuyordu. Vidin'e giden veya Vidin'den geçen Vit suyunun yanında bir de şehir tabii Vidin var. Vit suyunun oradaki üzerinden geçen köprünün olduğu yola gidiyordu. İçinde bir tabur yerleşen birincisinden 3 mil kadar güneyde bir başka mevzide Vit Köprüsü'nün muhafazasına ayrılmıştı. Ayrıca aman bu köprü kalsın. Asker oradan geçecek, intikal edecek. Bizim mevzimiz dışında Bukova'da bu iki küçük tabyanın hakimiyeti altındaydı. Onun için bunlara ben artık bundan sonraki yazdıklarımda Bukova tabyaları diyeceğim. Sağımızda içinde 3 tabur, 2 yarım batarya bulunan çok kuvvetli bir istikam vardı. Güzel tahkim edilmişti. 4 köşe tabyalar içinde bataryalar mevziliydi. Bataryalar da tabi edilmiş, tabyalara yerleştirilmiş. Yani top bataryaları böyle açık arazide değil, 4 köşe tabyaların içine konmuş. Bu tabyalar sonraları şöhreti dünyaya yayılan Rusların Giriviçe dediği tabyalardı. Biz bunlara baş tabyalar diyorduk. Topları da mevzilenen tabyalar, yapılar içine mevzilenen tabyalar. Bundan sonra buralardan bahsederken bu ismi kullanacağım. Bu tahkimat bizim için sol yanımız oluyordu. Burası emrinde bir fırka, 12 tabur, efendim 3 batarya, 2 nizamiye süvari bölüğü, bir çerkez müfrezesi bulunan Adil Paşa'nın emrindeydi. Komutanlar da taksim edilmişti buradaki kuvvetlere. Hasan Sabri Paşa'nın emrindeki sağ cenahımızın cephesi güneydeydi. Osman Paşa'nın yekün kuvveti 33 tabur, 57 top, 6 süvari bölüğü, 2 bölük Osmanlı kazağı, Osmanlı kazağından 2 bölük, 40 gönüllüden, yani yekünü toplamı 20 bin askeri vardı Osman Paşa'nın. İkinci Plevne Muharebesi'nde Osman Paşa'nın üçüncüye hazırlanırken mevcudu buydu. Buna Lofça'daki kuvvet dahil değil ki, iki kanattaki kuvvetlerden çıkarılan işte bir miktar taburları bildirmiş. Bunlar da doğu ve güneye bakan yamaçlarda mevzili idi. 22 top muharebe sahasının 1/3'üne hakim bir vaziyette mevzilendi. Türk mevzilerinin mesafeleri de şöyleydi. Batıdaki Vit Köprüsü'nden doğudaki Baştabı'ya kadar 10 kilometreydi. Kuzey Openeş'ten güneydeki Yeşiltepe'lere kadar 9 kilometre idi. Plevne güneyinde ve kasaba ile Kirişin arası tepeler, ki Yeşiltepe'lerdir buralar. Türklerin buraya yeşil bayırlar dediğini duymadım. Yeşil tepeler demişler, bayırlar dememişler. Bayırla tepe farklıdır tabii. Tepe üstüdür, bayır da onun etekleridir. Rusların uydurduğu ve arazinin manzarasına göre olan bu isim, yeşil bayırlar da uydurmuşlar Ruslar, tarihi yer oldu. Bizim tabiata yer oyulmuş, uyumak için olan zeminliklerde erzak vesaire koymaya mahsus yerler de ayrılmıştı. Yere gömülmüş askerler efendim o tarihte. Plevne'nin kuzey ve doğu tepelerde pek az ağaç vardır. Kuzeyinde ve doğu tepelerinde. İnşaatta mümkün olduğu kadar direkt kullanmamaya gayret ettik. Niye? Ağaç yok dedik ve 72. bölümü de burada noktaladık. 73. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Tarihe şan verenler.

Mazlumların eline, gariplerin gönlüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, adaletle hey bire hey, gelişleri güzeleydi, gidişleri ezeleydi, sevdaları hilaleydi, tarihe şan verenlerin, muhabbetle hey bire hey, gönüllerde dualı, muhabbetle sevdalı, kalleşlere silahlı, tarihe şan verenler oldular ki hey bire hey. Üç kıtada gezdiler, zalimleri ezdiler, haritayı çizdiler, tarihe şan verenler, gül oyayla hey bire hey. Avrupa'da çaktılar, gönülleri yıktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler, hoşgörüyle hey bire hey.

0: şanımız iyiydi. Şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün TGRT FM dinleyicilerine, Instagram üzerinden bizi izleyenlere, hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Yeni bir Tarih Yaşam ve Rengimler programında Pelvan Hoca'yla, kısacası gazeteci Halil Aga'yla birliktesiniz. Bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan kardeşinizin, ağabeyinizin, amcanızın, dedenizin, ne derseniz deyin, sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetimize vesile olsun. İşimiz şan olsun, nam olsun diye değil efendim. Ebedi güzellikler diyarına girebilmek, orada sevdiklerimizle beraber olabilmek için. Ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Efendim, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek ta 2013 yılından beri feryat ettik. Efendim, Fatih Sultan Muhammed Han dedik, İmam Rabbani Hazretleri dedik, Hüseyin İlmi Işık Hoca Efendi dedik, Şeyh Şamil dedik, Selahaddin Eyyubi dedik. Efendim, feryadımız duyuldu ve tarihe şan verenlerden efendim çok sevdiğimiz biri, ya dedi Halil Aga, illa programa çıkmak için bizim vefatımızı mı bekleyeceksin? Bizim şanımız güzelcedir, bizim şanımız iyicedir dedi, bizi programa konuk ediver. Efendim, bu akşam hayattayken şanların en güzelini veren vakıf insan, İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın ağabeyle beraberiz. Yani bizim tarihe şan verenler programının efendim günümüzde en güzel misali.
1: Estağfurullah.
0: Mahmut Kemal Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz
1: efendim. Sağ olun, var olun.
0: Sizler de sağ olun, var olun. Efendim, İhlas Vakfı'nın hizmetlerini hem medyadan takip ediyoruz, hem güzel Türkiye'mizden, hem dünyanın dört bir tarafından, bizzat da işin içinde olarak. Ama İhlas Vakfı'nın yaptığı faaliyetleri, ki özellikle Kurban Bayramı gelirken gariplerin efendim bereketli güzel eti Afrika'dan efendim Asya'ya, Afganistan'a bekledikleri bir zamanda, bir de sizin hizmetlerinizi, İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı'yla, kurbanla ilgili hizmetlerinizi sizden dinleyelim dedik. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bu program o garipler için efendim kurbanını en güzel yere, en faydalı yere vermek isteyenler için katlamalı bir sevaba vesile olur diyoruz. Buyurun efendim.
1: Peki efendim. Ancak şöyle Halil Aga, sizin programınız hani tarihe şan verenler ya, yani neticede bir tarih sohbeti ya efendim, dolayısıyla tarihle ilgili bir iki küçük şey anlatmak istiyorum.
0: Başımız gözümüz üzere efendim.
1: Buyurursanız. Efendim, siz nere muhaciriydiniz?
0: Bulgaristan Kırcaali.
1: Bulgaristan Kırcaali muhaciri. Biliyorsunuz sevgili peygamberimiz zamanından kalmadır muhacirlik. Değil mi? Sevgili peygamberimiz ve Mekke-i Mükerreme'de bulunan eshab-ı kiram, Mekke-i Mükerreme'de işkence gördükleri için, dinlerini yaşayamadıkları için efendim Mekke-i Mükerreme'den Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerinin müsaadeleriyle evvela Habeşistan'a hem de iki sefer hicret etmişlerdir. Evet. Ondan sonra da Mekke-i Mükerreme'ye hicret etmişlerdir. Ki onlara muhacir denir. Şimdi göçmen diyorlar, değil mi efendim? Evet, evet. Tabii muhacirler ensardan üstündür. Neden? Çünkü mallarını, mülklerini, her şeylerini bırakmışlar. Medine-i Münevvere'ye göç etmişlerdir, hicret etmişlerdir. Fakat indallah'ta, yani Allah'ın indinde Celle Celaluhu çok makbuldürler. Eshab-ı kiramın muhacirleri çok üstündür. Hatta Resul-i Ekrem Efendimiz eshab-ı kiramının muhacirlerinin fakirlerini vesile ederek Allah-u Teala'ya dua eder. Ondan istermiş. Hatta bir yağmuru o şekilde Allah-u Teala'ya arz etmiş, istemiş. Sonra da yağmur yağmış. Yani eshab-ı kiramın muhacirleri hürmetine. Şimdi efendim, o topraklar bizimdi. Ta Osmanlı'nın şöyle bir ülküsü vardı. Şöyle bir stratejisi vardı ki Tuna Nehri tabii sınırdı.
0: Tabii sınır.
1: Ha, Tuna'nın ilerisinde ne kadar arazi, ne kadar yere daha ben gidebilirsem o kadar Osmanlı Devleti'ni korumuş olurum. Yani Tuna Nehri tabii sınır, ta ötelerin ötesine, Tuna'nın da ilerisine gitmiştir. Mesela Ukrayna Osmanlı mülküydü efendim. Osmanlı yani Ukrayna dediğiniz yer neresi ya? Efendim ta Bulgaristan,
2: Karadeniz'den taş atsanız
1: ötesi yani öyle tabii, değil mi efendim? Tabii, tabii. Oralar bile Osmanlı'nın mülküydü, Osmanlı Devleti'nin idaresi altındaydı. Efendim en son o kadar eski değil, 1877-78 yani Osmanlıların 93 harbi dedikleri zaman 1877-78 yani kaç sene önce, çok yakın efendim. Efendim o topraklar Tuna Nehri'ne kadar olan topraklar Osmanlı'nın elindeydi. Osmanlı'nın idaresi altındaydı. Fakat maalesef 1877-78 yılında Mithat Paşa gibi efendim artık beyinsizler mi diyeyim, efendim art niyetler mi diyelim. Art niyetli diyorum ben, neden? Çünkü Mithat Paşa Abdülazizan'a karşı ihtilal yaptığı zaman Ali Osman olur da Ali Mithat olmaz mı? Yani Osmanoğulları efendim devletin başında olur da Mithat oğulları olamaz mı? Sözünü sarf etmiş bir kimse, böyle bir aymaz adam efendim, bunun yüzünden Osmanlı Devleti 1877-78 Osmanlı Rus harbine girdi. Sultan Ablamtan hiç istemiyordu harbe girmeyi. Daha yeni iktidar olmuştu. Meşrutiyet ilan edilmişti. Güçler elinde değildi. İpler elinde değildi. Osmanlı Devleti'ni harbe soktular. Bu harp neticesinde efendim Ruslar ilerlediler. Hem batı cephesinden hem doğu cephesinden. Malum haliniz. Batı cephesinden işte Plevne'yi ele geçirmeye uğraştılar. Gazi Osman Paşa merhum Fatih Camii'nde yatmaktadır. Gazi Osman Paşa efendim ileri bir harekat yaptı. Yaptığı ileri harekatla Plevne'de tutundu.
2: Tutundu tabii.
1: Tutundu.
2: Vidin'den Plevne'ye geldi.
1: Evet, Vidin'den Plevne'ye geldi. Ve orada ilk defa harp tarihinde anlatırlar. Eskiden meterist derlerdi Osmanlılar. Efendim siper yaparlardı nasıl? Efendim topraktan, taşlardan efendim düz yerin üstüne böyle siperler yaparlardı. Askerler orada mevzilenirdi. Baktı ki öyle yığacak toprak yok, yığacak taş yok, kaya yok. Gazi Osman Paşa yeri kazdırdı. Askerini toprağa gömdü yani. Ve topraktan çıkan malzemeyi de siperin önüne yığdı. Bu şekilde mevzilendi. 15 bin askeri vardı. Rus askeri kuşattı Plevne'yi, sardı. Efendim fakat bir türlü Gazi Osman Paşa'yı düşüremiyor. Efendim yani Plevne'yi düşüremiyor. Gazi Osman Paşa'yı yenemiyor. Efendim Çar bizzat kardeşini gönderdi Plevne'ye. Gazi Osman Paşa'yı halletsin diye. Efendim bir çember daha yaptılar. Yine Gazi Osman Paşa ile baş edemediler. O zaman eskiden Osmanlı'nın hükmü altında bulunan Eflak Boğdan derdi Osmanlılar. Romanya efendim bağımsızlığını ilan etmiş. Roman prensinden kendileri Osmanlı ile baş edemedikleri için yardım talep ettiler. Yeni devlet olan Romanya'nın da 50 bin kişilik ordusuyla o da Plevne'ye geldi. Bakın Roman prensi. Osmanlılar ulah derlerdi Romanlara. Ulah, evet. Ulah. Ve neticede bir çember daha teşekkül ettirdiler. Üç çember yahu. Üç çemberle kuşatmışlar. Birinci çemberi yarsan ikinci çember var. İkinci çemberi yarsan kuşatmayın, yarıp çıksan üçüncü çember var. Yani bu şekilde kavi bir şekilde kuşattılar. Efendim Osman Paşa direndi. Yani kahraman birisi. Zaten marşı bile var ya.
2: Tuna Nehri atmam evet. diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa. Plevne'den çıkmam diyor.
1: O kadar.
2: Diyor.
1: İşte sen onlardansın. Efendim Plevne'de de nüfus var. efendim bir kasaba, yani bir şehircik, yani birazcık büyük bir kasaba o devrin şartlarına göre, efendim oranın ahalisi de Osman Paşa'ya, askerlere yardım ediyorlar. Bir kadıncağız var efendim Plevne'de. Bu kızcağız, bu kadıncağız genç bir gelin. Bir çocuğu olmuş, bir çocuğu olmuş. Babası şehit düşmüş. Yani başı bozuk derdi Osmanlılar onlara. Başı bozuk derken söz dinlemeyen değil, yani gönüllü olarak, gönüllüler. Gönüllü olarak Plevne'yi müdafaa edenler. Kadıncağızın babası şehit düşmüş. Kocası şehit düşmüş. Ağabeyisi şehit düşmüş. Kadıncağız yalnız kalmış. Yavrucağı var, emzikli. Kendisi de yiyecek bulamıyor. Çünkü o muharebe 5,5 ay devam etti değil mi?
2: Haziran'dan Aralık ayına kadar.
1: Evet. Halil Aga, böyle 6 ay 5,5 ay devam eden bir muharebe. Kadıncağız bir şey yemediği için sütü de gelmiyor. Fakat bir keçisi var. Keçi her şeyi yer. Karton bile yer efendim. Yani ağacı bile kemirir ha. Efendim ince ağaç olsa yonga derler ya.
2: Tabii.
1: Onu bile kemirir. Keçi böyle bir hayvandır. O keçisini, demek ki Malta keçisi. Malta keçileri bol süt verir. Şimdi onun sütünü sağıyor. Yavrusuna içiriyor. O yetimine içiriyor. Bebeğine içiriyor. O sütlerden de bir miktar artırıyor, biriktiriyor. Efendim neticede bir çamçak, bir bakraç yoğurt uyutuyor. Yoğurt yapıyor yani.
2: Mayalıyor yani.
1: Mayalıyor. Uyutuyor derler bizim Anadolu'da. Hmm. Uyutmak derler mayalamaya. Yoğurt mayalıyor. Ve sonra bu yoğurdu gönderiyor. Diyor ki bu yoğurdu en ön siperlerde çarpışan gazilere verin diyor. Gazilere verin. Efendim gönderiyor. En ön siperlerde de Abdullah Çavuş'un mangası var. 11 kişi manga efendim en ön siperde. İşte Ruslar Türklerle baş edemedikleri için en ön siperlere, ön çembere Romenleri yerleştirmişler. Yani ulahları.
2: Ulan.
1: Onların siperleri var karşıda. Ama nasıl siper efendim? Yani Türkler burada şimdi kumandan...
2: Taş atımı mevsa.
1: Kumandanın orada da, ana kumandanın orada da Roman siperi var. Efendim o kadar yakın. Tabii şimdi Romenler Türkçe biliyor. Çünkü yüzyıllarca Türklerin hakimiyeti altında kalmışlar. Türk idaresi altında kalmışlar. Efendim karşı taraftan bir şey atılıyor. Şak diye Türk siperine düşüyor. Bakıyorlar ki bir tane peksimet. Halil Aga, bir tane peksimet düşmüş. Efendime söyleyeyim, bağırıyor ulahlar. Yani Romenler bağırıyor. Diyorlar ki ey Türkoğlu, Türkoğlu. Bizim yiyecek ekmeğimiz var, tayınımız var, sizin neyiniz var, atın da görelim diyor. Bağırıyor böyle. Allah Allah. Bizimkiler efendim o kızcağızın, gelincağızın göndermiş olduğu yoğurdu siperin ortasına koymuşlar. Herkes koynundan kaşığını çıkartmış. Kaşığını çıkartmış çünkü koyunlarında saklıyorlar kaşığı. Tahta kaşık, ha demir kaşık filan değil. Kaşığını çıkartmış. Efendim mesela Abdullah Çavuş'un besmele çekip yoğurda başlamasını bekliyorlar. O yoğurttan yiyecekler yani. Şey filan yok, ekmek filan yok. Efendim Abdullah Çavuş onların o bağırtısını duyup da o peksimeti görünce eline alıyor bakracı, fırlatıyor Roman siperine ve bağırıyor. Ey ulahoğlu, ulahoğlu, sizin yiyecek kuru peksimetiniz var. Bizim yanında katık yoğurdumuz da var. Efendim cephanemiz bol, sırtımız pek. Varın varabildiğiniz kadar diyor. Biz rahatız diyor. Yahu karşı tarafın moralinin nasıl bozulduğunu düşünün Halil Aga. Öyle değil mi? Bozulmaz
2: tabii,
1: mı?
2: Tabii, tabii.
1: Yahu savaş adamlarda yanında yoğurt bile var diyorlar yani yoğurt. Enteresan. Orada lüküs bir şey yani o siperlerde. Ve Abdullah Çavuş o şeyi, efendime söyleyeyim, peksimeti 11 parçaya bölüyor. Her birine birer lokma ancak düşüyor. Bunu anlatmak istedim. Senin memleketinde olduğu için.
2: Göçmen deyince diyorsun.
1: Evet, muhacir deyince. Allah razı olsun. Ha. Cenab-ı Hak iyilikler lütfetsin inşallah. Bu programınızı ben de seviyorum. Efendime söyleyeyim, dinliyorum. Çok güzel oluyor, güzel şeyler anlatıyorsun ve dinleyiciler de istifade ediyorlar efendim. İnşallah uzun zamanlar devam eder. Ara sıra biz de çağırırsanız
2: İnşallah
1: biz başında. De efendim böyle efendim hadiseye müdahil oluruz. Bu kadar yeter. Ne kadar çok anlattık herhalde. İhlas Vakfı'nın hakkından yedik. Malumu haliniz programın girizgahında söylediğiniz gibi bendeniz İhlas Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığını hasbelkader başkanlık demeyelim de hamallığını hizmetçiliğini yürütüyorum. Efendim o gayretin içerisindeyiz. Tabii Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı gelince bizim vakıfların Ramazan-ı Şerif bayramları ve Kurban Bayramları
2: hareketli.
1: Çok hareketli geçer. Mesela kurban hazırlıklarına Halil Aga biz ta Ramazan-ı Şerif girer girmez başladık. Ya hayvanları özür dilerim hayvanları Afrika'da olsun Afrika'da olsun efendim Asya'da olsun yani Afganistan'da ve Hindistan'da ayırttırdık. Evet insanlara şunu diyoruz yani insanlara derken oradaki partnerlerimize yani beraber çalıştığımız kuruluşlara diyoruz ki bize mesela Çad'a diyoruz ki 2000 tane büyükbaş hayvan ayırın bize. Ayıracaksınız. Efendim bu 2000 büyükbaş hayvan kurbanlık vasıfları haiz olacak. Ya nasıl olacak? Kurbanlık vasıfları haiz olacak deyince madde 1. Büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurması lazım Halil Aga. 2 yaşını doldurmayan hayvan kurban olur mu? Sen sizde de hocalık da var Halil
2: evet,
1: Aga.
2: Evet, evet.
1: He, sen hocasın. Pelvan İmamlık da yaptın.
2: Pelvan
1: efendime söyleyeyim ben biliyorum. dolayısıyla 2 yaşını doldurmamış hayvan kurban olmaz büyük başta. Ha, 2 yaşını doldurmuş olacak. Efendim Anadolu'da biz ona kapak atmak deriz. Kapağını açmak deriz. Kapak atmış olacak. Şimdi izleyicilerimizden kapak atmak, kapak açmak ne demektir? Bilmeyen gençler olabilir. Ben onu şöyle arz edeyim. Efendim 2 yaşını doldurmuş olduğu şuradan anlaşılır efendim. Hayvanın, büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurduğu zaman alt çenesindeki 2 tane süt dişi düşer. Onun yerine kazma gibi böyle 2 tane büyük diş çıkar. İşte buna biz kapak atmak veya kapak açmak deriz. Bu hadise ne zaman vuku bulur? 2 yaşını bir hafta geçe, 10 gün geçe, 15 gün geçe, 1 ay geçe, 2 ay geçe, 3 ay geçe. Ama bu 2 kalıcı dişi çıkmışsa o hayvan bir daha kaydı şart. Muhakkak ve muhakkak 2 yaşını aşmıştır. Kurban edilebilir. Ha başka özelliklerine kuyruğu kopmamış olacak. Ya kuyruğu koparsa o hayvan kurban olmaz. Öyle değil mi hocam? Efendime söyleyeyim başka şartlar da var. Mesela gözü kör ise olmaz. Şimdi gözü açık hayvanın gözünde hiçbir yara yok. Fakat böyle şey yapıyorsunuz tepki vermiyor. Refleks vermiyor. Kör yani gözü. Bütün bunlar kontrol edilsin. Ona göre hayvanları ayırın.
2: 2000 hayvanı hazırlayın.
1: 2000 hayvanı hazırlayın. Tamam diyorlar. Şimdi arkadaşlarımız oradalar, çattalar. Tek tek bütün hayvanların efendim iki ellerini iki burun deliğine sokuyorlar. Alttan da tutuyorlar. Ağzını açıp kapağı atmış mı, kapak açmış mı? Buna bakıyorlar. İki kalıcı dişi çıkmış mı, çıkmamış mı? Efendim çıkmışsa kuyruğuna bakıyorlar. Kör mü değil mi ona bakıyorlar. Topal mı değil mi ona bakıyorlar. Ha tamam bu. Küpeliyorlar. Veya boyayla işaret koyuyorlar. İşaret onu ayırıyorlar. İnanır mısınız? 2000 hayvandan yani 500'ü kapak atmamış çıkıyor. Yani böyle tembih etmemize rağmen. Alın bunu götürün. Bunun yerine bize efendim kapak atmış. 2 yaşını doldurmuş. Kurbanlık vasfına haiz. Sığır getirin, büyükbaş hayvan getirin diyoruz.
2: Yani hemen fetva verilmiyor, bu da olur demiyorlar yani.
1: Asla öyle bir şey demiyoruz çünkü biz emanetçiyiz.
2: Emanetçiyiz.
1: Vebali üzerimizde. Ben dedim ki arkadaşlara eğer tek bir tane kapağını açmamış, kapak atmamış, kurbanlık vasfına haiz olmayan hayvan keserseniz yevmi kıyamette iki elim yakanızda olur, ona göre ben bu şekilde söylüyorum. Bütün bağışçılarımıza, bütün programlarımda bu şekilde yaptığımızı söylüyorum. Beni asla ve katta yalancı çıkartmayın. Şimdi belki insanları kandırabiliriz ama yevmi kıyamette Allah-u Teala'yı kandıramayız. Efendim mesela Allah bunun hesabını bize sorar. Ben de sizin yakanıza yapışırım hem de iki elimle diye arkadaşlarıma söylüyorum. Mesela Çad'a uçak biletleri inanır mısınız 700 bin lira tutuyor. Bakın 700. Buna rağmen paraya kıyıyoruz ve oraya arkadaşlarımızı gönderiyoruz hayvan seçmeye. Tamam. Efendime söyleyeyim Çad'da kesiyoruz. Çad'da neden kesiyorsunuz diyeceksiniz.
2: Çad'dan bana. İçin kesiyorsunuz.
1: Evet, şundan dolayı kesiyoruz. Bir kere Çad'da ilk ben göreve geldiğim sıralarda efendim bu işe başladığım sıralarda Çad'dan arkadaşlar bir video gönderdiler bana. Daha doğrusu gelirken getirdiler. Bu videoda bir hafızlık çalışması yapan 144 yetimin kaldığı bir kursun 144 yetimin yatılı hem de kaldığı bir kursun videosunu getirdiler. Ama nasıl çocuklar 13-14 yaşlarında ya akil bali olmuş ya akil bali olma aşamasında çocuklar hafızlık çalışıyorlar. Efendim vakti zamanında emme basma tulumba bir su kuyusu varmış. Efendim su yok orada. Eşeklerle bir saat öteden suyu getiriyorlar. Ama taşıma suyu da değirmen döner mi? Banyoları yok. Efendim yerlerde yatıyorlar. Halil Aga yerde yatıyorlar ya. Efendime söyleyeyim yani güzel yatakları yok, ranzaları yok, bir şeyleri yok filan. Ben görünce ağladım. Dedim ki ya bunu görüp de ağlamamak mümkün değil. Yemek yiyebilmek mümkün değil. Efendim uyuyabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu bize vebaldir. Bizim bunu yaptırmamız lazım. Güzel restore etmemiz lazım. Yavrularımıza layık, güzel, hafızlara layık, hafız olacaklara layık bir mekan tesis etmemiz lazım, yaptırmamız lazım. Talimat verdim, para gönderdik ve yaptırdık. Ama nasıl yaptırdık? 6 tane banyo yaptırdık. Tamam. Ondan sonra derin sondaj
2: su geldi.
1: Su kuyusu kazdırdık. Derin sondaj. Hiç kesilmeyecek şekilde inşallah. Efendime söyleyeyim. Helalar yaptırdık rahatça. Çocuklar güzelce taharet alsınlar, temizlensinler. Helalara su getirdik. Banyolara su getirdik. Rahatça duş alabilecekler, yıkanabilecekler. Efendime söyleyeyim yatakhane yaptık. Bir de ranza sen talebelik yaptın. Bizim yurdumuzdan mezunsun ya. İhlas Vakfı'nın yurdundan mezunsun.
2: Tabii çemberli.
1: Efendime söyleyeyim. Şimdi tahtadan ranzalar yaptırdık. Bazalar yaptırdık. Katlı böyle. Efendime söyleyeyim. Güzel yataklar aldık. Güzel nevresimler şey yaptık. Mis gibi yer oldu. Arkadaşlar dediler ki buranın adını ne koyalım? Onlara dedim ki Çad nerenin sömürgesi arkadaşlar? Eskiden nerenin sömürgesiydi?
2: Fransa
1: dediler
2: mı?
1: Ki Fransa'nın sömürgesi. Ha o zaman dedim Fransa'nın kahramanı kim? Şerif Abdülkadir Cezayir'i. Osmanlı çekildi. Şerif Abdülkadir Cezayir Hazretleri ortaya çıktı. Yıllarca kan kusturduk Fransızlara. Adı da dedim Şerif Abdülkadir Cezayir'i külliyesi olsun.
2: Oh.
1: Yetimhanesi olsun. Efendime söyleyeyim Fransa'ya da kapak olsun dedim. Tamam mı? Külliyeyi yaptık. Eğitim öğretime başladı. Daha sonra devam ettik. Sen tarihçisin. Tarihi çok iyi bilen bir arkadaşımızsın. Tarık bin Ziyad Hazretleri vardır. Endülüs'ün Fatih'i. Onun esas komutanı vardır. Musa bin Nusayr. Bunları hep bilirsin. Efendime söyleyeyim. Böyle mübarek zatların ismini taşıyan Çad'da külliyeler yaptık. Bir de Çad'ın şu hususiyeti var. Dünyanın 4. yoksul
2: ülkesi. Yani hem manevi gıdalar evet. için diyorsun hem evet. de maddi.
1: Oralarda efendime söyleyeyim dünyanın 4. yoksul ülkesi %99'u da Müslüman. Oralarda kesiyoruz ki efendim hem bu külliyelerimize destek olalım. Kesin. Hem de o yoksul vatandaşlara bir nebze efendim dertlerine derman olalım. Bir senede bir seferde iki seferde olsa et yüzü görsünler, karınlarına midelerine et girsin. Bunu istediğimiz için Çat'ta kesiyoruz. Başka nerede kesiyoruz? Uganda'da kesiyoruz. Hallaga. Uganda'da niye kesiyorsunuz diyeceksin.
2: Uganda'dan için kesiyorsunuz.
1: Evet. Çünkü Uganda'nın efendime söyleyeyim 1970'li yıllarda 78-77'li yıllarda bir devlet başkanları vardı. İdi Amin. İdi Amin. Meşhurdur siz meşhur. Bilirsiniz. Şimdi İdi Amin kendi kendime derdim ki o zaman çok gençlik tabii. Yahu İdi Amin böyle isim mi olur kardeşim? İdi diye isim mi olur? Daha sonra öğrendik ki meğersem bu İdi Amin. Yani İdi Emin. Yani
2: bayram. İd
1: bayram demek. Ha bayram eminmiş adı meğersem. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda Muayede Salonu vardır. Tarihçisiniz bayram. Siz. Muayede Salonu demek bayramlaşma salonu bayramlaşma. Demektir. İd kökünden gelir. Efendim İdi Amin bunun zamanında İslam öyle bir rağbet gördü ki orada. Efendim putlara tapıyorlardı. İlkel kabilelerdi öyle diyorlardı. Efendim bunlar hep Müslüman oldular. İdi Amin zamanında Uganda'nın %75'i Müslümandı. %25'i Hristiyandı. Misyonerler de çalışıyorlar çünkü. Fakat İngilizlerle iyi geçinmedi. İngilizler bunu istemediler. Çünkü hep Müslüman yapıyor Müslüman. İnsanları diye. Hatta İngilizlere karşı öyle bir siyaset güttü ki gözü de karaydı İdi Amin'in. Eski boksördü zaten. Efendim Mesut'un.
2: Muhammed Ali'nin de orada maçı oldu galiba öyle mi?
1: Oldu evet. Eski bir boksör gözü de kara. Efendime söyleyeyim İngiliz elçisini şey yaptı efendim ne derler onun adına esir etti yani onu hapsetti işte serbest bırak filan dedi serbest bırakırım ama dedi 4 tane İngiliz ben bir tahterevana oturacağım 4 tane İngiliz tahterevanın 4 bacağından tutacak beni taşıyacaklar ancak öyle serbest bırakırım dedi yahu inanır mısın Halil Aga İngilizleri o kadar aşağıladı ki sonra böyle yaptı yani İngiliz elçisini öyle serbest bıraktı. Yani acayip bir adamdı. Tabii İngilizler bunu şey yaparlar mı? Ne derler onun adına?
2: İntikam almazlar mı?
1: İntikam yani? Almazlar mı? Aldılar. Adamı devlet başkanlığından ettiler. Efendim daha sonra Hristiyanlar öyle bir propaganda yaptılar ki efendim %7'lere 8'lere düştü Müslümanların oranı şeyde.
2: Uganda'da.
1: Uganda'da. Efendim fakat Türk STK'ları gitmeye başlayınca şeye
2: Uganda'ya
1: efendime söyleyeyim Türk STK'ları gidince bu oran şimdi bizim tespitlerimize göre %30'u Müslüman %70'i Hristiyan efendim devletin resmi tespitine göre %25'i Müslüman %75'i Hristiyan bak. Şeyin tam tersi İdi Amin zamanının tam tersi. Ve orada misyonerler korkunç bir şekilde çalışıyorlar. Nasıl çalışıyorlar? İncil'in arasına $100
2: koyuldu.
1: Dağıtıp öyle İncil dağıtıyorlar. Tabii. Ve köylere geliyorlar diyorlar ki buraya kilise yapalım. Her pazar çoluğunuzu çocuğunuzu getirin. Çocuklarınıza kurs açalım. Okul açalım. Efendime söyleyeyim onlara işte doğru din Hristiyanlık dindir haşa diyorlar. Ve böyle propaganda yapıyorlar. İşte Türkler ne kadar çok yardım yaparlarsa o kadar çok kişi. Yani öyle aileler var ki annesi Müslüman babası Hristiyan. İki kardeş var veya 4 kardeş var. İkisi Hristiyan. Öz kardeş bunlar öz ya. İkisi Hristiyan. Bu vaziyette yani ne kadar çok desteklersek Müslüman nüfusu o kadar oranda artıyor. Onun için orada kesiyoruz. Üçüncüsü Somali'de kesiyoruz. Somali bizim kardeşimiz. Efendim Türk gemileri gittiler.
2: Gitti, tabii,
1: sondaj gemileri orada petrol arıyorlar. Öyle değil mi? Halil Aga. Efendim bir de biz orada.
2: Üstümüze kuruldu herhalde.
1: Evet. Oradaki ahalinin %70'i hafız. %60 hafız. Yahu bir nüfusun %60 hafız olur mu? Ben Antalya'da bir şey verdim. İhlas Vakfı'nın tanıtımını yaptım. Efendim 700 insan vardı. Orada sordum dedim ki bu arkadaşlar içinizde kaç tane hafız var? Efendim bir kişi el kaldırdı. O da bir hanımdı. Bir bayan. hanımefendi. Şu tane sıkıntı
2: kısa bir ara.
1: Tamam, bunu bitireyim. Bir kişi 1/700 yani, bak hafız. Somali'de 100 kişiden 60-65 kişisi hafız.
2: Hafız diyorsun.
1: Evet, orada biz bir İslami İlimler Akademisi inşa ettik. Elhamdülillah. Neden inşa ettik? Sapkın akımlara, uçlara kapılmasınlar. Orta yolda Osmanlı'nın yolunda olsunlar diye, onlara Osmanlı yolunda olsunlar diye Somali İslami İlimler Akademisi'ni kurduk. Oradan mezun olan çocuklarımız bu sene başladı eğitime, öğretime. Efendime söyleyeyim, bütün Somali'de efendim diğer Kur'an-ı Kerim kurslarına gidecekler. Ehli sünneti, hakiki İslamiyeti, Selçuklu'nun öğrettiğini, Osmanlı'nın öğrettiğini Somali'de anlatacaklar.
2: İnşallah.
1: Efendim. Onun için orada kesiyoruz. Asya'yı da aradan sonra anlatalım efendim. Efendim, ama önce telefon numaralarını söyleyelim mi?
2: Tabii.
1: Şöyle, tabii İhlas Vakfı'na nasıl ulaşırız diyecekler şimdi bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Gayet kolay. Bizim telefon numaramız 0212-451-49-00. Bir daha söylüyorum. 0212-451-49-00. Buradan arayabilirler. Çıkan görevliye sorabilirler. Kurban fiyatımız yurt dışı 5500, yurt içi de 18.000 liradır efendim. Gayet ehven, uygun fiyatlardır. Bağışçılarımızın telefonlarını bekliyoruz. Not alsınlar, arayabilirler efendim. Teşekkür ederiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim, İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın Bey'in doyumsuz sohbetine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bizi göçmen deyince oca göçmenin, hicretin ne demek olduğunu anlattı. Efendim, hicret, hicret, hicret amellerin en güzeli, inandığı için vatanını, sahip olduklarını terk etmek. Ve efendim Mahmut Kemal Bey'den Afrika'yı, Çat'ı, Uganda'yı, orada yapılanları dinledik ve orada yalnızca bir kurban kesme faaliyeti değil, efendim külliyelerin aşıldığını, evet, orada Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamı, talebeler, gençler, nesil yetişecekler. Hem efendim ehli sünnette hem de Afrika ile Türkiye arasında gönül köprüsü olacaklar. Buyurun efendim.
1: Efendim, Somali'yi de anlattık, onu söylemeyi unuttunuz. Somali'de de kesiyoruz. Demek ki Afrika'da 3 ülkede kesiyoruz. Çat'ta, Uganda'da, Somali'de. Buralarda niye kestiğimizi anlattık. Şimdi geçelim Asya kıtasına. Asya kıtasında mesela Afganistan'da kesiyoruz.
0: Afganistan'da, evet.
1: Ha, niye Afganistan'da kesiyorsunuz? Hemen herkes böyle soruyor. Efendim, Afganistan'da kesmemizin sebebi şu. Afganistan'ın kuzeyinde, bakın efendim, Afganistan'ın kuzeyinde kimler yaşıyor biliyor musunuz? Türkmenler ve Özbekler yaşıyor. Halil Aga, bakın bu çok önemli. Türkmenler ve Özbekler.
0: Ve nereye yakın? Türkistan'a, Özbekistan'a,
1: evet, Türkmenistan'a
0: yakın.
1: Türkmenistan'a ve Özbekistan'a yakın. Şimdi Türkmenistan devleti var. Ve Türkistan Özbekistan devleti var. Türk soylular bunlar yani. Senden benden farkı yok. Hani Bulgaristan Türklüğü nasıl bizim kardeşimiz ise, oradaki Türkmenler, oradaki Özbekler, onlar da bizim kardeşimiz. Ve bunlar Türkmenistan ve Özbekistan sınırında oldukları için Kabil'e 900 kilometre uzakta. Bayağı bir mesafe var arada.
0: Ama
1: yani,
0: diyorsun kuzeye, Buhara tarafına, Semerkant'a,
1: oralara daha yakın. Hayır. Fakat buralar sınır bölgesi olduğu için biraz geri kalmışlar. Yani bizim çalışma yaptığımız mıntıkalarda neler yok biliyor musunuz? Yol yok, elektrik yok, su yok, yol, su, elektrik ve
0: ne,
1: okul,
0: ne var?
1: Okul yok. Bak, dört şey yok.
0: Yok.
1: Yol, su, elektrik, okul. Okul, mesela biz büyük köyler seçiyoruz. 2000 nüfuslu, 3000 nüfuslu. Trakya'da da var öyle büyük köyler. Yani Anadolu'da olsa dersin ki burası yav ilçe midir nedir filan dersin. Büyük ama elektrik yok, suyu yok, yolu yok, okulu yok. İlçe merkezlerinde şey var.
0: Elektrik okul var, okul var.
1: Okul var ilçe merkezlerinde. Fakat mesela ben bu sene 2 ayında Afganistan'daydım. Şahit oldum. Okula yani okulun olduğu köyden, ilçeden okulun olduğu köye gittik. Efendim arabayla, hem de arazi arabasıyla gittik. Efendim buraya ne kadar zamanda ulaşabiliyorsunuz diye sordum. 4 saatte yürüyerek. 4 saatte. Efendim kimse de çocuğunu göndermiyor. Şimdi biz böyle büyük köyler seçiyoruz. Su birikintilerinden su içiyorlar. Oraya derin sonda su kuyusu vuruyoruz. Suyu yeryüzüne güneş panellerinden elde ettiğimiz enerji vasıtasıyla çıkarıyoruz. Su deposu yapıyoruz, büyük su deposu. Efendime söyleyeyim, suyu o depoya dolduruyoruz, çekiyoruz. Şadırvanlar yapıyoruz, çocuklar güzel abdestlerini alsınlar, ellerini yüzlerini yıkasınlar, temizlensinler diye. Bir de hela yok. Mesela orada onlar önceden Kur'an-ı Kerim falan öğretmeye uğraşıyorlarmış. Söğüt gölgesinde. Çocuk bu. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklar. İhtiyacım var hoca, hocam diyor. Müderris efendi diyor. Bu müderris diyorlar hocalarına. Öğretenlere, öğretmenlere. Hani bize de öğretmenim derler ya. İhtiyacım var küçük çocuklar. Efendim öğretmenlere izin veriyor. Ya bir ağaç altına yapıyor. Şeyini öyle gideriyor ihtiyacını.
0: Ve bir çalı arkasına tabii.
1: Veya duvar dibine gidiyorlar. Orada duvar dibi meşhur. Efendim erkek çocukları için ayrı, kız çocukları için ayrı. O Türkmenler ayak yolu diyorlar. Ayak yolu yapıyoruz. Hela yapıyoruz yani. Efendime söyleyeyim. Şadırvanlar, depo. Bir de derslik yapıyoruz. Halil Aga, derslik yapıyoruz. Erkek ve kız çocuklarının böyle Söğüt gölgesi altında okumadan, yani kışın bile ders görebilecekleri derslikler yapıyoruz. Saydım geçenlerde 2025 yılında 57 tane külliye yapmışız.
0: Allah'u ekber.
1: 2025'inde her birinde efendim ortalama 125-150 öğrenci var.
0: Öğrenci var.
1: Yani on binlerce öğrenci eğitim öğretim görüyor. Tamam. Ve orada efendim şimdi mesela biz şimdi senin torunun vardır.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Daha olacak. Efendime söyleyeyim. Yani çoluk çocuk hani insanlar şimdi büyütüyorlar. Bakıyorum böyle anneleri efendim mükellef bir sofra donatıyor evlatları için, oğlu için, kızı için. Okula gönderecek ya. Efendime söyleyeyim. Sofrada kayısı reçeli var, çilek reçeli var, vişne reçeli var, portakal reçeli var. Kaç çeşit reçel var. Bakın Halil Aga. Başka nesi var? Başka efendime söyleyeyim. Kaşar peyniri koyuyor, tulum peyniri koyuyor. Efendime söyleyeyim. Üçgen peynir koyuyor. Peynirleri koyuyor. Başka?
0: Ceviz falan koyuyor.
1: Efendime söyleyeyim. Ceviz koyuyor. Meyve soyuyor. Efendime söyleyeyim. Ekmek kızartıyor.

0: diyorlar ki ya ne güzel diyet yapıyor Mahmut Kemal Bey diyorlar bana. Ne diyeti kardeşim, şeker bulamadığı için şekersiz çaya ekmeği banıp kahvaltısını öyle yapıyor, öyle yiyor. Yani böyle garip yerler. Biz oralarda bu külliyeleri inşa ediyoruz. İşte efendim Afganistan'da kesmemizin sebebi de o Türk soylu Türkmen ve Özbek kardeşlerimiz, bu külliyelerimiz, bu külliyelerimizde çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz, temel dini bilgileri öğretiyoruz, namaz kitabının farisisini okutuyoruz onlara, ders kitabı olarak ortak dilleri farisi, resmi dilleri. Tabii.
1: Afganistan'da.
0: Evet, ama onlar kendi aralarında Türkmen lehçesiyle konuşuyorlar veya Özbek lehçesiyle konuşuyorlar. Efendime söyleyeyim, onun için Afganistan'da kesiyoruz. Başka? Hindistan'da kesiyoruz. Efendim diyorlar ki ya başkanım Hindistan'da niye kesiyorsunuz? Hindistan Pakistan'ın düşmanı değil mi? Bizim Türkiye'nin düşmanı değil mi? Düşman falan değiliz diyorum ya. Öyle düşünmeyin, biz devlet değiliz ki. Biz oranın halkıyla temas halindeyiz. Oradaki insanlarla temas halindeyiz.
1: Ki Hindistan en büyük İslam devleti değil mi?
0: Evet. Efendim şimdi Hindistan
1: Müslüman nüfusu barındıran.
0: 1,5 milyar nüfusu var. Çin'in nüfusunu geçmiş efendim. Yani toplam nüfusu 1,5 milyar. Bu 1,5 milyar nüfusun içerisinde 350 milyon Müslüman var. Eskiden Pakistan, şimdi Bengaldeş diyorlar. Aslında birleşikti Pakistan'dan. Tabii. Doğu Pakistan'dı Bengaldeş'in adı. Siz hatırlarsınız. Efendime söyleyeyim. Zaten tek Hindistan devleti vardı. Avrupalılar Türk Moğol İmparatorluğu derlerdi. Biz Babürlü devleti.
1: Timurlular tabii. Timur.
0: Çünkü Hindistan Timurları. Torunudur onlar. Efendime söyleyeyim. Tek devleti ve Müslümanlar hakimdi o coğrafyaya. Müslümanlar idare ederdi. Şimdi 350 milyon Müslüman. Efendim dinlerinden kopmasınlar, dinlerini yaşasınlar, çoluklarına çocuklarına onlar dini İslam öğretmeye uğraşıyorlar dinlerinden kopmasınlar diye. Biz onun için o coğrafyada kesiyoruz. İmam Rabbani Hazretleri, siz anlattınız işte İmam Rabbani Hazretleri'nin programlarınızda. İmam Rabbani Hazretleri kusesi orada. Mahdum Mükerreme Muhammed Masum Faruk Serendi Hazretleri orada. Onun mahdumu Seyfettin Faruki Serendi Hazretleri orada. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri
1: Delhi'de.
0: Orada. Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri orada. Bir sürü Evliyaullah, Allah-u Teala'nın sevgili kulu orada. Orada kesip dağıtmayıp da nerede dağıtacağız? Efendim söyledik, kurban fiyatımız, kurban hisse vekalet bedelimiz, yurt dışı hisse, büyükbaş hayvan kurban hisse vekalet bedelimiz 5500 liradır. Yurt içi kurban hisse vekalet bedelimiz de 18 bin liradır. Yurt içinde nerede kesiyorsunuz diyeceksiniz. Efendim yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. İşte yurtlarımızdan mezun Halil Delice agamız, Halil Pehlivan, efendim söyleyeyim, Kırkpınar diye kitap da yazdı. Yani eskiler, eski tarihimiz eski unutulmasın diye, eski pehlivanlardan, efendim söyleyeyim, kendisi bizim yurt mezunumuzdur. Çembertaş yurt mezunumuzdur. Bizim yurtlarımızdan böyle pehlivanlar yetişiyor
1: yani,
0: işte. Efendim söyleyeyim, işte yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz yurt içinde, ama fiyatı maalesef 18 bin lira yani hisse bedeli. Neden 18 bin lira? Çünkü gerçekten pahalı. Yurt dışında.
1: Tabii Türkiye için yani, evet, yurt dışında.
0: Evet, yurt dışında 5500 lira. Yahu 5500 lira. Sevgili peygamberimiz bir kendisi için keserdi, bir de ümmeti için keserdi. Sen de sevgili peygamberimiz için kes ya. Üzerine vacip değilse bile peygamber efendimiz
1: vefat
0: için kes.
1: Vefat yakınların için
0: yakınların
1: kes.
0: Yakınların için kes. Sevabı onların ruhuna göndermek üzere.
1: Tabii.
0: Bir de bize kurban vekaletini veren kişi efendim özüm iki sevap kazanıyor. Bir vacip mesela üzerine vacipse.
1: Vacip olan
0: bayram kurbanını kesiyor. Vacip sevabı alıyor yani. Başka efendim yetini o coğrafyalarda, mazlum coğrafyalarda dağıttığımız için Hallaga et dağıtma sevabı,
1: sadaka sevabına
0: tabii kavuşuyor. Yani bir kadayıf vardır, üstünde kaymak olursa kadayıf aladır, üzerinde kaymak olursa aliyül aladır.
1: Yani nafakaya efendim şey etmiyor.
0: Yani efendime söyleyeyim, kaymaklı kadayıf oluyor. Yani çifte sevap, çifte kazanç oluyor. Bize vekaletini verirse evine et girmiyor.

0: Çünkü yani evine giren bir et yok. Allah rızası için kesiyor kurbanını. Zaten niyet ederken öyle niyet ederiz biz. Rahmetli babaannem bana öyle öğretmişti. Oğlum niyet ederken nasıl niyet edeceğim biliyor musun yavrum? Hem söyleyeceksin hem kalbinden geçireceksin derdi. Mesela namaz kılarken. Niyet ettim Allah'ım senin rızayı şerifin için bugünkü üzerime farz olan sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Hayır. Oğlum böyle niyet et. Oruçta eğer imsaktan önce niyet edersen niyet ettim ya Rabbi senin rızayı şerifin için yarınki Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya senin rızan için bak. Senin rızan için böyle niyet et kalbinden geçir söyle derdi. Yani kurban da öyle desinler için efendime söyleyeyim falan görsün filan görsün. Bunun için kesilmez. Ne için kesilir? Allah için kesilir. Yani şanı da hani şan verenler diyorsun ya şanı onlar unutulmadı. Şanı Allah için şan verdiler. Anladın mı? Allah'ın rızası için yani şan verdiler.
1: Evet. Bütün çalıştığınız yerlerde hala Osmanlı'nın hatırası yaşayan
0: aynen
1: yerde.
0: Devam ediyor. İşte efendime söyleyeyim Allah rızası için olduğu için evine et girme şeyi de yok. İşte senin et kaç kilo geldi? Benim et kaç kilo geldi? Misal. Yani böyle bir şey de yok. Veriyor. Efendim onun namına bizi vekil diye diyor. Onun namına biz dini vecibelere uygun şekilde kesiyoruz. Yani Bismillahi Allahu Ekber. Yani bu H harfi çıksın diye kasaplara sadece Bismillah da dedirtmiyoruz ha. Bismillahi Allahu Ekber.
1: Esreyle H'yi.
0: Dedirttiriyoruz yani. Neden? Çünkü besmelesiz kesilen hayvan leş olur. Bırak kurban olmasını leş olur. Yenmez o hayvanın eti yahu. Ya efendim kasaplara efendim 50 kere tekrar ettiriyoruz. Bismillahi Allahu Ekber de. Efendim söyleyeyim dedirttiriyoruz bunu. Kaç kere tekrar ettiriyoruz.
1: Şimdi kurbanı alırken, kurbanı keserken ve kurbanı dağıtırken bütün efendim dinimizin emrettiği bütün inceliklere diyorsun riayet eder. Çünkü bunun hesabını yarın ahirette vereceğimize bizden sorulacağına inanıyoruz. Bundan zerre şüphemiz yok diyorsunuz ki anlatmanızdan daha kurban alımlarında nasıl o dişlerine baktığınız nasıl bekar.
0: Çok hassas davranıyoruz.
1: Çok hassas.
0: Elhamdülillah. Ve şimdi tabii dinleyicilerimiz merak edeceklerdir. İzleyicilerimiz Instagram'dan da soracaklardır. Diyecekler ki nasıl ulaşabilirim?
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyurun, yani tabii.
1: Hep kurban kurban diyoruz. Yalnızca burada kurban değil de akika. Bu hisselere akika da girebiliyor. Yani
0: çok güzel. Bak hoca oldun nasıl belli ya. Maşallah hocam. Evet.
1: Yani sadaka vefat edenlerin ruhuna göndermek üzere kesilecek hayvan da bu hisselere dahil olabiliyor.
0: Dahil olur tabii. Hiçbir mahsuratı yok.
1: Adak varsa
0: adak da dahil olur. Tabii. Hiç dinimizce bir mahsuru yoktur. Yani şimdi şöyle mesela şimdi siz efendim kendi eğer 96 gram yani zenginlik ölçüsüne sahipseniz vacip kurban kesmek borcunuz. Kesmeniz lazım. Bir vacip kurban hissesi verebilirsiniz. Bir. Hanımefendiniz eğer
1: zenginse o da onun için.
0: O da verebilir. Oğlunuz varsa ve durumu iyi ise oğlunuz verebilir. Kızınız mesela evlenecektir, çeyiz biriktirmiştir. Bu çeyizlerin toplamı 96 gram altın tutar. Mesela o verebilir. Etti 4. Efendim torunu olmuştur. Misal efendim torununun akikasını kesmemiştir. Sevgili peygamberimiz erkek çocukları için 2 akika keserdi. 2 hayvan keserdi. Kız çocukları için 1 tane keserdi. Oğlu varsa 2 de o verir. Yetti 7 ya.
1: Onunla güzel çok bir misalimiz var. Bizim Avustralya'da Ümmü ablamız var. Ta 2000'li yıllarda TGRT FM'i takip eden maşallah. Çok can insan. Kendisiyle haberleşiyoruz falan. Bu kurban vekaletleri zamanı geldiği zaman Ümmü abla diyorum bu sene hisseler bu. Geçen sene 7 kişi verdi işte. Vefat edenlerden işte dedi dedeme, nineme, anneme 7 kişilik bir büyükbaş hayvan hissesini tek başına karşıladı.
0: Karşıladı. 7 7 hisse
1: yani tamamını o aldı yani. Tamam. O aldı.
0: Evet
1: o aldı.
0: Efendim.
1: Ve dedi bu video ödedi yalnızca bizim ismimiz.
0: Evet. Onu söylediği isimler zaten okunuyor.
1: Söylediği tabii.
0: O video toptan ona gönderiliyor. Tek bir video. Tabii. Efendim 7 tane hisse
1: hisseye girdiği için o suyla o sahip oluyor.
0: Ve bir de şunu izleyicilerimize dinleyicilerimize söyleyelim efendim. Muhakkak ve muhakkak biz o vekaletler okunurken ki ve kesim esnasındaki videoyu biz bağışçımıza, bağışçılarımıza tamamına gönderiyoruz efendim. Gönderememezlik etmiyoruz. Fakat hemen bizi sık boğaz etmesinler. Neden sık boğaz etmesinler? Mesela çatta birkaç muhtelif yerde kesiyoruz. Çünkü neden? İti hemen dağıtman lazım. Orada öyle elektrik olmadığı için efendime söyleyeyim eti işte buzdolabına koysunlar, derin dondurucuya koysunlar. Böyle bir şey yok efendim. Yani derin dondurucu, elektrik yok ki derin dondurucu çalışsın. Efendim aynı gün eti dağıtmanız lazım. Çok sıcak, çok sıcak. O sıcakta etler kızışır ve bozulur, kokmaya başlar. Anında dağıtmanız lazım.
1: Yani ikinci, üçüncü günlerde diyor. Orada kesim devam ediyor yani.
0: Evet, evet. Efendime söyleyeyim. Bir anında dağıtıyoruz eti. Oradan şehirlere gittiğimiz zaman ancak o zaman internet çekiyor. Tabii. Altyapı oluyor
1: yani
0: orada.
1: Video gönderimleri biraz gecikebiliyor.
0: Üç gün, dört gün. En geç bir hafta zarfında.
1: Şöyle diyelim o zaman. Şimdi bizim dinleyicilerimiz dinlediler. İzleyicilerimiz tabii izlediler. Ya Kemal Bey, Mahmut Kemal Bey güzel söylediniz ya. Ben şu anda vekaletimi vermek istiyorum. Ne yapabilirim? Bir internete girip İhlas Vakfı yazıp İhlas Vakfı efendim sitesine ulaştığında orada kurban vermeyle ilgili şeyi görüyor. Diyelim ona bastığında oradan verebilir.
0: Efendim zaten şöyle arz edeyim. Çok güzel söylediniz. Efendim İhlas Vakfı www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum. www.ihlasvakfi.org.tr. Buraya girdiği zaman veya arama motoruna
1: İhlas Vakfı yazmak yetiyor.
0: Web sitesi yazsa girebilir. İhlas Vakfı yazsa girebilir. Efendim girdi, orada bağış yap sekmesine tıkladığı zaman kurbanı görecek, kurban resmini görecek, oraya tıklayacak. Orada bir vekalet metni çıkıyor.
1: Tabii.
0: Bakın önce parayı yatırmıyor ha. Yani önce paralar gelsin, cukka gelsin, böyle bir şey yok yani. Önce vekalet gelsin. Vekaletsiz kurban olmaz çünkü. Orada iki tane seçenek var. Vacip olan bayram kurbanı mı? Bir de vekili olduğum filanın vacip olan bayram kurbanı.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Bu vekalet metnini orada arkadaşlarımızın, yurt dışına gidecek arkadaşlarımızın isimleri var. Mesela Uganda'ya iki arkadaş gidecek. Birisi Serdar Soy, birisi Osman Birpınar. Çad'a iki arkadaş, yani ekip başlarını söylüyorum ben. Çok arkadaş gidecek de. Bir tanesi Ahmet Şentürk. Bir tanesi Ahmet Faruk Alpaslan Çad'a gidecek. Efendime söyleyeyim. Mesela Somali'ye Mehmet Arvas Bey gidecek. Mesela Hindistan'a sizin de tanıdığınız Şaban Çakır Bey gidecek. Efendime söyleyeyim Afganistan'da oradaki yurtlarımızdan yetişme Nur Geldi Galdav Bey var. O kesecek. Yani orada biz ona vekalet vereceğiz. Onların isimleri yazılı. Tabii. Falan. Ne? Müferiden ve müşteriyken müştereken efendime söyleyeyim almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye etini derisini dilediği gibi dağıtmaya o vekil tayin ettim diyor. Onu okuyor, işaretliyor.
1: Peki şeye de girdiklerinde İhlas Vakfı yurtlarına gittiklerinde bu yurtlardan herhangi birine telefon ettiklerinde herhalde aynen en kolay o.
0: Evet.
1: Yani İhlas
0: veya
1: Vakfı
0: yurtlara gidebilirler.
1: Gidebilirler ve telefonla ulaşabilirler.
0: Telefon edebilirler. Ya bizim vakıf merkezinin telefonuna da ulaşabilirler. Telefon
1: o yönlendiriyor belli. O tabii.
0: Efendim 0212 451 49 çift 0 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum sevgili peygamberimiz hayırlı şeyleri 3 kere tekrar ederdi. 0212 451 49 çift 0. Burayı arayacak. Efendim mesela çıkan görevliye evladım diyecek. Efendim kurban vekaleti vermek istiyorum. Bizim arkadaş zaten onu ne vereceksin amca? Teyze ne vereceksin? Böyle soruyor yani. Yani vacip olan bayram kurbanı. Evet evladım vacip olan bayram kurbanımı vereceğim diyor. Tamam şu dediklerimi tekrar şu dediklerimi iyi dinle. Kabul ettin mi diye soracağım sana. Sen de kabul ettim de. Bunu Osman Ünlü Hoca'ya da sorduk. Yani böyle olur mu diye. İşte orada vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye yetini derisini dilediği şekilde dağıtmaya falan isimleri umumu vekil her birini münferiden ayrı ayrı umum vekil tayin ettim mi? Soruyor. O da umum vekil tayin ettim diyor. Tamam amca, senin vekaletini aldık.
1: Aldık.
0: Ha, şimdi bunun bedeli yurt dışı kurban olduğu için 5500 liradır yurt dışıysa. 5500 lirayı şu hesaba yatır. Yurt içi ise bunun bedeli 18 bin liradır. 18 bin lirayı şu hesaba yatır diyoruz ve bu şekilde işlem bitiyor efendim. Bu kadar basit yani. Efendim, daha vaktimiz var mı? Bitti herhalde.
1: Yönetmenden geldi işaretimiz. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Efendim, İnşallah bu kurbanların kesildiği diyarlarda efendim vatanı, memleketi hak için kurban olacak nice gençler, nice insanlar yetişecek, nice gönül ocakları kurulacak. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Lütfettiniz, çağırdınız. Yine çağırırsanız yine gelirim. İnşallah. Yerinmem yani ha.
1: Allah-u Teala razı. Çok hoş oldu. Yani senelerdir bizim ilk şeyimiz siz oldunuz. Ben tek başıma bu programı böyle götürüyorduk. Ama çok hoş oldu. Çok güzel oldu.
0: Estağfurullah.
1: Allah-u Teala razı olsun. Dilinize, amin, gönlünüze sağlık, amin, efendim.
2: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda kurban ibadetinin tarihçesini konuşacağız. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey'den kurban ibadetinin ilk tarihçesini, Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil'in ilk kurbanlarını ve aynı zamanda İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı hazırlıklarını dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadeti çok önemli bir ibadet Müslümanlar için. Fakat kurban ibadeti ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri var.
1: Evet.
0: Onun oğullarının ilk kurbanları var. Bugün sizden hem o menkıbeleri hem de İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Adem Aleyhisselam malum cennetten çıkarıldı.
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı, topraktan yarattı. Yarattıktan sonra cennetine koydu. Fakat zellet sebebiyle, peygamberler için hata yaptı denmez. Zelle denir.
0: Onların
1: zellesi sebebiyle yasak bir ağacın veya bitkinin meyvesinden yedi. Cennetten çıkarıldı. Cennetten çıkarılınca çok dua etti. Çok tövbe etti. Fakat tövbesi kabul olmadı. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sonra Adem Aleyhisselam dua etti. Dedi ki ya Rabbi oğlum Muhammed Aleyhisselam'ın hürmeti için bu babaya merhamet et. Allah-u Teala hep böyle dua etti. Ya Adem, Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı, Habibim olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu Allah-u Teala. Rivayette Allah-u Teala bildiği halde soruyor, diyor ki sen Muhammed'i nereden bilirsin? O zaman Adem Aleyhisselam diyor ki ya Rabbel Alemin, cennetin her yerinde, cennetteyken cennetin her yerinde ve arşın üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın senin sevgili kulun olduğunu anladım.
0: Evet.
1: Ve onu benim soyumdan yaratacağını da anladım. Ya ilahe alemin. Yani hatta Mevlid-i Şerif'te geçer, zatıma mirat edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Bak ne manalar var burada. Zatıma mirat edindim zatımı. Yani zat Allah-u Teala buyuruyor bunu. Zatıma kendime efendim mirat edindim, ayna edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Yani kendi adımı senin adınla beraber yazdım. Süleyman Çelebi yazıyor bunu. Evet, Mevlid-i Şerif'te var. Efendim bunu çok sevmeseydin ya Rabbi kendi adınla beraber yazmazdın.
0: Evet.
1: Çok sevdiğin için onun hürmetine dua ettim ben de. Sen de beni affettin ya Rabbi diye cevap veriyor. Tabii Hazreti Havva annemiz. Havva annemizi de Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratmıştır Allah-u Teala. Efendim onu eş etmiştir Hazreti Adem babamıza. 20 kere doğum yaptı Hazreti Havva annemiz. Ama 20'sinde de ikiz çocuk dünyaya getirdi. Her batında bir erkek bir kız dünyaya getirirdi. Hikmet-i Hüda.
0: Evet.
1: Yani muhakkak her batında ikiz dünyaya getiriyor. Biri erkek, biri kız. Son olarak da hamile kalıyor. Son olarak tek bir çocuk dünyaya getirdi.
0: İkiz değil, tek doğuruyor bu sefer.
1: Evet, o zaman Şist Aleyhisselam veya Şit Aleyhisselam. Efendim. Şimdi Havva annemizle Adem babamızın ilk çocukları Kabil ile kız kardeşi Eklima doğuyor. Yani ilk çocuklar ilk yaptığı doğumda Kabil ile kız kardeşi Eklima doğuyor. Efendim bunlardan sonra da Habil ile ikizi olan Lebuda doğuyor. Ya yani ikinci doğumda efendim Habil ve ikizi olan kız kardeşi Lebuda doğuyor. Şimdi Kabil ile doğan kız Eklima çok güzeldi. Efendim Habil ile doğan kız Lebuda Eklima kadar güzel değildi. Onun da başka güzellikleri var tabii. Şimdi Kabil aynı batında doğan bu kız kardeşi Eklima ile evlenmek istedi. Halbuki orada bir hudut vardı. Yani efendim aynı batında doğan kardeşler birbiriyle evlenemiyor. Bir batında doğan erkekle öteki batında doğan kız evlenebiliyor. Bir batında doğan erkekle o kız aynı batında doğan kız asla evlenemiyor.
0: Yasak.
1: Yasak. Kaide böyle evet. Yani. Efendim tabii Hazreti Adem Aleyhisselam da dedi ki oğlum sen aynı batında doğduğun kız kardeşin Eklima ile evlenemezsin. Fakat Kabil ısrar etti. Aynı batında doğan kız kardeşi Eklima ile evlenmeye çok ısrar etti. Adem Aleyhisselam da dedi ki yavrum Allah-u Teala'nın emri böyle. Eğer bana inanmazsan Habil ile yani erkek kardeşinle Allah-u Teala'ya birer kurban takdim edin. Hanginizin kurbanı kabul olursa Eklima ile o evlensin buyurdu Hazreti Adem Aleyhisselam. Şimdi Habil çobanlık yapardı. Yani rençberlik, çiftçilik, çobanlık yapardı. Özür dilerim çobanlık. Kabil ise rençberlik, çiftçilik yapardı yani. Rençberlik derler Anadolu'da tarım, çiftçiliğe, evet. Tarımla uğraşırdı. Dolayısıyla Habil'in sürüleri vardı, koyun sürüleri. Sürüsünün en güzel koçunu aradı, buldu. Bu en güzel koçunu Allah-u Teala'ya kurban olarak takdim etmek için seçti. En güzel koçunu. Kabil de çiftçilik yapıyor ya, evet. Tarımla uğraşıyor ya. O da efendim buğdaylarından bir başak yaptı. Hani buğday saplarından başak. Ama en cılız, zayıf, en kötü olan buğdayları seçti. Enteresan yani. Evet. Hatta buğday hani o başağı demet, başak haline getiriyor ya, hı-hı, demet yapıyor ya. O buğday başağında bir tanesi iyiymiş yani bir başa şeyi. O iyi buğdayları oradan çıkarıp kendisi yemiş. Allah Allah.
0: Onu bile kurban etmek istemiyor yani.
1: He, onu bile kurbanı edeceği demetin içerisinden çıkartıyor. Alper mi? Evet. Çok enteresan. Kurbanlar bir dağ üzerine bırakılıyor. O zaman kabul olan kurbanı bir ateş inermiş gökten yakarmış kabul olan kurbanı. Gökten inen ateş Habil'in kurbanı olan koçu yaktı. Başak Demet'ine hiçbir şey olmadı. İşte Kabil buna kızıp Habil'i öldürdü. İlk cinayet odur Alper Bey.
0: Evet.
1: Hatta Kur'an-ı Kerim Maide suresi 27. ayeti ile 31. ayetleri arasında geçer bu vaka. Ben buradan okuyayım.
0: Olur.
1: Tefsirini yani kısa tefsirini. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti kurbanların. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil kıskançlık yüzünden kardeşi Habil'e dedi ki andolsun ki seni öldüreceğim. Kabil Habil'e diyor bunu, kurbanı kabul olmayan Kabil. Habil de dedi ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder kurbanı. Andolsun ki sen öldürmek üzere bana elini uzatsan dahi, ben öldürmek için sana el uzatacak değilim. Habil de böyle diyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen hem benim günahımı hem de beni öldürmek, Allah-u Teala'ya ve babamıza isyan etmek suretiyle işlediğin kendi günahını da yüklenip ateşe atılacaklardan olursun. Zalimlerin cezası işte budur diyor Habil Kabil'e. Allah-u Teala bunu bildiriyor.
0: Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, evet, bu.
1: Bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ın hacca gittiği bir sırada, yani Beytullah'ı inşa edildi ya, Kabil teşebbüse geçti. Fakat bir insan nasıl öldürülür bilmiyordu Kabil. Hiç o güne kadar öyle bir şey vuku bulmamış. İlk insan öldürülecekti işte. Şeytan insan şeklinde karşısına çıktı Kabil'in. Bir kuş tuttu şeytan. Başını kayaya koydu. Başka bir taş aldı. O taşla efendim kayaya koydu. Kuşun başına vurdu. Ezdi ve kuşu öldürdü. Kabil şeytanın nasıl kuşu öldürdüğünü gördü. Gördü. Nefsine uyup kardeşini, yani Habil'i, başına taş vurarak öldürdü. Böylece hüsrana, cehenneme giderek büyük zarara uğrayanlardan oldu. Bir de Kabil onun nasıl gömüleceğini bilmiyordu Kabil.
0: Tabii hiç ölüm olmamış.
1: Evet. Hiç böyle bir şey olmamış. Gömülecek mi, ne olacak? Öyle ya mevta. Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere ona ölü bir kargayı gömmek üzere yeri eşeleyen, yeri kazan bir karga gönderdi. Kabil, bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü gömmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi. Maide suresinde bildiriliyor bu. Yani böyle demiş. Böylece kargadan gördüğü şekilde kardeşi Habil'i toprağa gömdü. Sonra Kabil, Habil'i öldürdükten sonra kız kardeşi Eklima'yı da alarak, evlenmesi yasak olan o kız kardeşini de alarak Aden taraflarına kaçtı Alper Bey. İlk ateşpereste şey derler, Kabil derler. Şöyle ateşperest oluyor. Allah şeytanın ihvasına, aldatmasına uğramaktan hepimizi ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Fakat yevmi kıyamete kadar insanlarla uğraşacak şeytan aleyhillâne uğraşacak. Fakat biz de onunla mücadele edeceğiz.
0: Evet.
1: Herhangi bir işe başlarken Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Racim olan şeytanın şerrinden sığınırım. Evet. Kime? Allah-u Teala'ya sığınırım. Ya Rabbim, sana sığınırım.
0: Allah-u Teala'ya.
1: Ya efendim. Dolayısıyla bu mücadele şeytanla Ademoğulları arasında
0: devam ediyor.
1: Kıyamete kadar devam edecek. Şimdi şeytan Kabil'in karşısına çıkıyor Alper Bey. Diyor ki Kabil'e, bana bak diyor, senin kurbanın kabul olmadı da Habil'in kurbanı kabul oldu ya, sebebi ne biliyor musun diyor, Habil sizden gizli ateşe tapmaktadır diyor. Onun için diyor gökten inen ateş onun kurbanını kabul etti diyor. Bak, dolayısıyla sen de kendin için ve kendinden sonra gelecek evlatların için bir ateş yak ve o ateşe tap.
0: Onu da o şekilde ateş perest yapıyor.
1: Kabil'i aldatıyor böyle.
0: Evet.
1: Kabil de bir yere bir ateşgede yaptı. hani mecusilerin
0: ateş kedileri olur.
1: Evet. Ateş kedileri olur ya, orada ateş yakarak tapınmaya başladı orada. Bu şekilde ateşperestlik ortaya çıktı. Mecusilik de derler kitaplarda, evet. Mecusilik de geçer. Ateşperest diyoruz ateşe biz Türkçe'de.
0: Tapanlar, evet.
1: Sonra Kabil'in çocukları büyük bir topluluk halini aldı. Fakat bu çocukların tamamı Nuh Aleyhisselam zamanında kopan Nuh tufanında boğulup helak oldular. Kabil'in hiç nesli kalmadı Alper Bey. Anladınız?
0: Evet.
1: Kabil'in hiç nesli kalmadı. Şimdi tabii bu kıssadan bizim hisseler kapmamız lazım. Tabii. Hisseler çıkartmamız lazım. Bu hisseler nedir? Bir kere Kabil Allah-u Teala'nın rızasına, Allah-u Teala'nın taksimine rıza göstermedi. Yani Allah-u Teala öyle emretmiş. Aynı batında doğan kız kardeşinle evlenemezsin. Senden sonraki batında doğan kızla evlenebilirsin. Evet. Allah-u Teala böyle taksim etmiş.
0: Buna rıza göstermedi.
1: Kadere rıza göstermedi. Bir. İki, Kabil ebeveynine, yani annesine babasına,
0: Adem ve, Aleyhisselam'a, peygambere hatta.
1: Evet. Evet ve Allah-u Teala'ya itaat etmedi. Efendim babasının Kabil ile Habil ile birlikte doğan Debuda ile evlen diye emretmesine inanmadı.
0: Evet.
1: Babasına, bir peygambere suizan etti. O Habil'i daha çok seviyor da onun için o güzel kızın ondan evlenmesini istiyor şeklinde suizan etti babasına. Evet. Şimdi hem bir peygambere itaat etmedi, hem hocasına itaat etmedi. Adem Aleyhisselam peygamberdi çünkü ve babasıydı. Efendim, halbuki baba itaate layıkmış, daha çok itaate. Anne de iyiliğe layıkmış. Alper Bey bunları göz ardı etti. Kabil kardeşi Habil'i öldürmekle şeytana uyudu. Evet. Şeytana ilk benzeyen Kabil oldu. Çünkü Kabil de şeytan gibi Allah-u Teala'ya asi oldu. Bir de malın en kötüsünü, en kıymetsizini tasadduk etmek, sadaka vermek, Allah için vermek mekruhtur yani.
0: Uygun değil, evet.
1: Malın en iyisini vereceksin, evet. Kardeşim. Sen en kötüsünü veriyorsun fakire, fukaraya, garibe, kuravaya mesela, Allah için veriyorum diyorsun. Kabil ne yaptı? Buğdaylarının en kötülerini seçti. Onlardan demet yaptı, cılızlarını seçti. Hatta iyi buğdayları da ağzına attı. Ufaladı da ağzına attı. Kendisi yedi yani. Şimdi sevgili peygamberimiz zamanında Übey bin Kab ile ilgili bir menkıbe anlatılır. Übey bin Kab'ı zekat amili olarak tayin etmiş Resulullah Efendimiz. Kabilelere gider, zekatlarını toplarmış. Memur tabii. Şimdi Medine dışındaki bir Müslüman kalmış, zekatları toplamış filan. Ona gelmiş zekatını almak üzere. Şimdi adamcağıza demiş, ben işte Resulullah Efendimiz görevlendirdi. Hazreti Übey bin Kab diyor bunu. Resulullah Efendimiz görevlendirdi, zekatını alacağım diyor. Malum haliniz 40 koyundan bir koyunu bir vereceksin koyun. Yani.
0: 40'ta bir hissesi, evet. Oranında, evet.
1: Ya demiş, sürüm burada işte demiş ya. Seç demiş, hangisini istiyorsan onu seç al demiş. Übey bin Kab'a, o Müslüman. Efendim o da bir tanesini ayırmış. Demek ki 40 tane koyunu varmış yani, bir tanesini ayırmış. Efendim fakat ayırdığı koyun süt vermeyen ihtiyar bir koyunmuş. Übey bin Kab ayırmış. Olmaz kardeşim demiş o Müslüman, zekat verecek Müslüman. Olmaz kardeşim demiş. Oradan gösterişli, besli, genç, semiz bir hayvan gösterdi. Ve dedi ki, ben böyle süt vermeyen bir hayvanı zekat olarak veremem. Bunu al, bunu götür. Bu sefer de Hazreti Übey itiraz etti. Onun değeri fazladır. Senin zekatın daha az tutar. Onu alamam dedi. Hayda. Ama o Müslüman da diyor ki, Ya kardeşim diyor, illa da bunu almalısın sen diyor. Ben diyor o cılı süt vermeyen hayvanı veremem zekat olarak diyor. Ben utanırım diyor onu vermekten diyor. O zaman Hazreti Bey baktı ki gerçekten ciddi o Müslüman. Dedi ki ya Efendimiz yakında nasıl olsa dedi. Hadi gel diyor dedi. Beraber gidelim, kendisine vaziyeti arz edelim. Bakalım ne buyuracak. Şimdi Müslüman da kabul etti. Kendi seçtiği zekat malıyla birlikte Resul-i Ekrem'in huzuruna vardılar. Yani kendi onu semiz gösterişli, besli hayvanı seçti ya. Evet. Ondan beraber Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına vardılar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun dedi o Müslüman. Sizin elçiniz, sizin memurunuz, sizin rızanız olmadan benim seçtiğim zekat malını, benim verdiğim zekatımı almıyor benden. Lütfen emir buyurunuz da kabul etsin. Şimdi Übey bin Kab'a soruyor. Meselenin aslı nedir? Übey bin Kab anlatıyor radıyallahu anh. Dinleyince buyurdular ki Übey, ödemen hak olan, ödemen gereken miktarı ayırmış, malı ayırmış. Ama sen gönül rızası ile fazlasını vermek istiyorsun. Biz senin hayır işlemene mani olamayız buyuruyor Resulullah Efendimiz.
0: Daha çok sevap kazanmana
1: mani olamayız. Cenab-ı Hak da sana sevabını lütfeder, verir evet. buyuruyor sevgili peygamberimiz. Her ikisine de dua ediyor Resulullah Efendimiz. Hem o semizini seçen şeye, Müslümana, hem de zekat memuru olarak gönderdiği Übey bin Kab'a. Efendim, tabi demin dedik ya Şit Aleyhisselam'ı anlatalım diye. Evet. Yani Şit Aleyhisselam'ı en son tek doğum yaptı. Şit Aleyhisselam'ı dünyaya getirdi Havva anamız diye söyledik. Efendim, Şit Aleyhisselam Kabil ile Habil öldürdü ya. Onu öldürdükten sonra Allahu Teala ihsan etti. Anladınız?
0: Evet.
1: Efendim ve adını da Şist veya Şit diye kitaplarda yazıyor. Allahu Teala'nın hibesi, hediyesi demekmiş Şit veya Şist. Yani Habil'e karşılık böyle bir oğul ihsan etti. Ve Allah'ın hibesi demek Şit veya Şist. Şit Aleyhisselam'ın hususiyeti şu idi Alper Bey. Malum haliniz Adem babamızın Aleyhisselam alnında parlardı sevgili peygamberimizin nuru. Sonra Hazreti Havva annemiz Hazreti Şit Aleyhisselam'a hamile kalınca Havva annemize intikal etti.
0: Nuru annemize geçti.
1: Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin nuru.
0: Evet.
1: Efendim Havva annemize geçti. Doğum yaptıktan sonra da Şit Aleyhisselam'a intikal etti. Şimdi Adem Aleyhisselam bu sebeple Efendimizin nurunu taşıdığı için diğer evlatlarından daha çok fazla seviyordu Şit Aleyhisselam'ı. Efendim ve ona şöyle vasiyet etti. Oğlum, senin alnında bu nur parlıyor ya, bu nur ahir zaman peygamberi, yani son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, afif, temiz, saliha hanımlara teslim et. Aman evladım, oğluna da böyle vasiyet et diye vasiyette bulundu. Bütün evladının üzerine Şit Aleyhisselam'ı reis tayin etti. Bütün yeryüzünün halifeliğine Şit Aleyhisselam'ı tayin etti. İlahi sırları bildirip bütün ilimleri Şit Aleyhisselam'a öğretti. Tabii Nuh Aleyhisselam daha sonra geldi ya, evet. O da Şit Aleyhisselam'ın soyundandır malumu haliniz. Hı hı. İnsanlar, yani bütün insanlar Şit Aleyhisselam'ın soyundandır. Çünkü insanlık Nuh Aleyhisselam'dan türemiştir.
0: Devam etmiştir, evet.
1: Yani ikinci Adem, Nuh Aleyhisselam'a da derler. Efendim Şit Aleyhisselam'a da derler bu sebeple. Efendim işte İdris Aleyhisselam'dan sonra İdris Aleyhisselam göğe çıkarıldı Alper Bey. Anladınız. Cennete girdi ve cennetten çıkmadı bir daha. Evet. Böyle onun tabii şeyi var, kıssası var.
0: Azrail sonra, Aleyhisselam'la evet, birlikte cennete giriyor.
1: İnsanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara, heykellere tapmaya başladılar. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı onlara gönderdi. Nasihatçi olarak, peygamber olarak. O zaman 50 yaşlarındaymış Nuh Aleyhisselam.
0: Nuh Aleyhisselam.
1: Yani peygamberliği kendisine bildirildiği zaman, Allah-u Teala'nın bildirdiği zaman 50 yaşındaymış. Yahu yıllarca, yıllarca, yüzyıllarca insanlara nasihat etti Alper Bey. Yetmeyin, eylemeyin. Allah-u Teala'ya iman edin. Putlara tapmaktan vazgeçin. Ateşe tapmaktan vazgeçin. Efendim çok az kişi iman etti. Oğullarından da 4 tane oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes, Kenan. Efendim, Yam veya Kenan derler o dördüncü oğluna. Sadece 3 tanesi iman etti. Ham, Sam, Yafes. Kenan
0: iman etmedi.
1: İman etmedi.
0: Boğuldu.
1: Efendim, alay ve işkence ettiler filan filan. Sonra Nuh Aleyhisselam beddua etti kavmine. Ya, çünkü 3 tane oğlu iman etti. Diğer insanlardan çok az kişi iman etti, evet. Alper Bey. 500 yaşından sonra gemi yapması emrolundu. Demek ki 50 yaşında, 450 sene insanlara nasihat etmiş, evet. Ya hiç durmadan. Gemi bitince müminler, gemi bitince tufan oldu. Müminleri gemiye aldı Nuh Aleyhisselam. Müminler kurtuldu. Oğlu Yam'ı, Kenan'ı da almak istedi gemiye. Fakat oğlu ben yükseklere çıkar kurtulurum dedi. Girmedi gemiye. Zaten Allah-u Teala da buyurdu ki sen oğlunu alamazsın gemiye. Ancak iman edenleri alırsın buyurdu. Efendime söyleyeyim. O boğuldu gitti. Gemide 80 kişi varmış insan olarak. Yani oğullarından başka efendim
0: 77 kişi.
1: Kendisini de sayarsak
0: 76 kişi.
1: Efendim 76 kişi var. Araisül Mecalis diye bir kitapta yazıyor bu Alper Bey. Yani 80 kişi oldu. Her hayvandan da bir çift almış.
0: Evet.
1: Gemisine. Bütün sonra tufan, işte yağmurlar duruldu. Yerden fokurdayan, kaynayan sular kesildi. Allah-u Teala kon diye emretti.
0: Gemiye
1: sular çekilmeye başladı. Çekil diye emretti sulara. Efendim bütün dağlar şöyle yükseldiler, bana konsun, bana konsun diye. Efendim Cudi Dağı, bizim Cudi Dağı. Cudi Dağı da boynunu büktü. Ben kimim ki dedi. Allah-u Teala'nın büyük peygamberinin gemisi benim gibi böyle efendim garip bir dağın üstüne konsun. Büzüldükçe büzüldü, boynunu eğdi. Öteki dağlar kafalarını kaldırdı bana konsun diye. Allah-u Teala bu tevazu sebebiyle, bakın Alper Bey, evet, bu tevazu sebebiyle o gemiye emretti ki, kon Cudi Dağı'na. Cudi Dağı'na kondu. Yani şeyler, hani Ermeniler filan diyorlar veyahut da Avrupalılar filan gelip Ağrı Dağı'nda Nuh Aleyhisselam'ın gemisini arıyorlar ya.
0: Evet.
1: Nuh Aleyhisselam'ın gemisi filan Ağrı Dağı'nda yok.
0: Cudi Dağı'nda.
1: Cudi halbuki Dağı'na kondu.
0: Evet.
1: Ama bulunabilir mi parçaları? Orasını bilemiyoruz biz. Ve bütün insanlık Ham'dan, Sam'dan, Yafes'ten. Efendim Yafes'ten türedi. Ham'dan Hami ırkı, yani Afrikalılar, zenciler diyoruz, yani siyah deriller diyoruz. Efendim Hindistanlılar, Avustralyalılar filan, bunlar Ham'dan türediler. Sam'dan Sami ırkı türedi. Yani Araplar ve Beni İsrail Sam'dan türedi. Efendim Yafes'ten de Avrupalılar ve Türkler türediler Yafes'ten. Mesela Yafes'in 10 tane oğlu oldu. En küçüğünün ismini Türk koydu. Kendisinden sonra Türk'ün evlatlarına emir, reis olmasını, halife olmasını vasiyet etti. Ve kendisi Ceyhun nehrinden geçerken boğuldu Yafes. Sonra oğlu o Türk Yafes evlatlarına emir oldu. Hatta sonradan efendime söyleyeyim, o Türkler önce mümin insanlardı. Hatta rahmetli Seyit Ahmet Arvasi Hoca vardı, Türkiye Gazetesi yazarlarından.
0: Rahmetli, evet.
1: Hatırlarsınız efendim, 1994'te mi? Unuttum şimdi.
0: 88-89'da
1: efendim vefat etmişti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Evet, evet, nur içinde yatsın. Hatta o derdi ki efendime söyleyeyim, Allah alem bir sahab, Oğuz Kağan Türktür derdi. Yani o Türk ismindeki Nuh Aleyhisselam'ın evet, oğlu filan öyle derdi yani. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam da insanlığın efendim Adem Aleyhisselam ve Şit Aleyhisselam'dan sonra ikinci babası. Dolayısıyla sonradan o Türkler de bozuldu. Şamanilik diye
0: evet,
1: efendim, bir din uyduruldu.
0: Orta Asya'da.
1: Ama elhamdülillah şimdi Türklerin hemen hemen tamamı, Müslüman. Çok az bir kısmı
0: hariç,
1: yani kıymet evet, harbiyesi yoktur sayı olarak. Hepsi Müslümandır elhamdülillah.
0: Elhamdülillah.
1: Böyle yani hani kurban hikayesi, ilk kurbanın hikayesini anlattık.
0: Tarihçesi bu şekilde.
1: İnşallah başka bir programda da kurban edilmesi hadisesini
0: İbrahim Aleyhisselam'ın
1: anlatırız.
0: Kurban etmesi.
1: İnşallah. Evet, evet efendim.
0: Vaktimizin kalan kısmında da işte dedik ya Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. İhlas Vakfı'nın da çok önemli bir hizmeti var, kurban evet, hizmeti. Nasıl çalışmalar var efendim, nerelerde kurban kesmeyi planlıyorsunuz? Evet. Kurban fiyatları nasıl olacak bu sene?
1: Tabii.
0: İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsedelim kısaca.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Şimdi efendim her sene olduğu gibi bu sene de yurt içinde ve yurt dışında kurban kesiyoruz. Yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurt dışında ise Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz.
0: Evet.
1: Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz. Kesilen kurbanların etlerini, sevabı kurban vekaleti veren bağışçılarımızın ruhlarına, bağışçılarımızın hanelerine gitmek üzere, geçmişlerin ruhlarına gitmek üzere oralarda dağıtıyoruz. Yani bize kurban veren, yani İhlas Vakfımıza kurban vekaletini veren bir kişiye hem kurban kesme sevabı kazanıyor, bir. İkincisi hem de et dağıtma sevabı evet, kazanıyor. Yani çifte kazanç
0: çifte
1: var.
0: Çifte kazanç var.
1: Bize doğru, kurban vekaleti vermesinde. Çünkü evine kurban eti girmiyor.
0: Tabii.
1: Kurban girmiyor. Kendisi yemiyor. Efendim gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını temin ediyor. Bundan da bir sevap alıyor. Tabii. Ekstra sevap alıyor yani. Bunun için çok kıymetli.
0: Doğru.
1: Efendim Afrika'da çeşitli ülkelerde kesiyoruz. Mesela Çat'ta kesiyoruz. Mesela Uganda'da kesiyoruz. Misal.
0: Evet.
1: Asya'da mesela Afganistan'da kesiyoruz. Birçok ülkede.
0: Hindistan'da.
1: Kesiyoruz kurbanlarımızı. Efendim vekaletleri. Tabii bize vekalet vermesi lazım.
0: Evet.
1: Biz vekaletsiz kurban vekaletini kabul etmiyoruz. İlla vekalet almamız lazım. Yani parasını verecek artı vekaletini verecek. Vekaletsiz kurban olmaz. Yani bizim vakıf görevlisini vekil tayin etmesi lazım. Anladınız efendim?
0: Evet.
1: Vekalet almadan, o şart gerçekleşmeden, hani ibadetlerin belli şartı vardır.
0: Tabii.
1: Mesela namazın şartından bir tanesi abdestli olmaktır.
0: Abdestsiz kılabilir misin namazı?
1: Abdestsiz kılabilir misin?
0: Kabul olmaz.
1: Kabul olmaz. Doğru söylüyorsun.
0: Evet.
1: Abdestin şartı vardır.
0: Kurban da aynı öyle. Yani
1: şartlarına... ibadettir kurban.
0: Evet.
1: Vaciptir, ibadettir. şartlarına uymak lazım. Ya bizzat kendin keseceksin, eline bıçağı alacaksın veyahut da bilen birisini vekil edeceksin. Değil mi?
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla bizi vekil etmesi lazım. Vakfımızın oralara gidecek görevlisini vekil etmesi lazım. Bu vekalet şeyden de verilebilir efendim. İnternetten de verilebilir. Telefonla da bize verebilir. Efendim biz vekaleti alırız. Gereğini yerine getiririz. Kurban kesim videosunu da bağışçımıza, vekaleti verene gönderiyoruz. Bir hafta zarfında. Bir hafta sabredecek. Çünkü neden?
0: O ülkelerde internet...
1: Üçüncü dünya ülkesi.
0: Düzgün çalışmıyor olabilir. Evet. Oralardan videoların buraya gelmesi, buradan bağışçılara gönderilmesi zaman alıyor. O yüzden.
1: Mesela chatta iki yerde kesiyoruz. Misal olarak söylüyorum. Söyleyin ismini, kırsal, çok kırsal bir kesimde kesiyoruz. İnternet çekmiyor. Şöyle böyle. Biz videoları çekip kesimler bittikten sonra internet

0: İnternet çeken bir yere geliyor arkadaşlar. Et dağıtımı yaptıktan sonra videoları falan çekiyorlar ha. Ondan sonra videoları gönderebiliyorlar İstanbul'a. İnternet olmayınca gönderemiyorlar
1: Tabii,
0: ki.
1: tabii.
0: Anladınız mı?
1: O
0: Bu
1: yüzden
0: sebeple
1: biraz zaman alabiliyor,
0: evet,
1: birkaç
0: bir hafta
1: gün.
0: Zaman alıyor. Başka ne söyleyelim
1: Yani
0: izleyicilerimize?
1: fiyatlarla ilgili
0: Tabii,
1: de bir
0: tabii,
1: bilgi verirsek
0: tabii,
1: en azından
0: tabii.
1: fikirleri olsun.
0: Şimdi yurt dışı her yerde aynı. Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban vekalet hisse bedeli 5.500 liradır.
1: Fiyatlar bu şekilde.
0: Ha, yurt içinde söyleyelim
1: Evet,
0: mi?
1: onu da
0: Onu da
1: söyleyelim.
0: söyleyelim. Yurt içi kurban büyükbaş hayvan hisse bedeli 18 bin liradır.
1: Evet,
0: Yurt içi fiyatlarımız da böyle
1: bu
0: efendim.
1: şekilde.
0: Evet.
1: Yani izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bunu değerlendirsinler isteriz.
0: E tabi biz bekliyoruz vekaletlerini
1: Yani kurallarına
0: izleyicilerimizin.
1: uygun, dini
0: Evet.
1: vecibelere uygun bir şekilde
0: Evet.
1: kurbanımız kesilsin
0: Tabi.
1: istiyorlarsa
0: Evet.
1: bunu dikkate alsınlar.
0: Doğru.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: İhlas Vakfı'nın da bütün çalışanlarına kolaylık diliyoruz. Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Sağ olun efendim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Arkası Yarın. İntikam Ateşi 1. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak.

0: Erkut, elinde bavulun nereye gidiyorsun öyle?
1: Beyefendi kovdu beni Hayri abi.
0: Kovdu mu? Ne zaman?
1: Az önce. Yemeğini tuzlu yaptım diye işten çıkarttı beni.
0: Hay Allah. Ama işe girerken sana söylemiştik. Perver Bey'in kalbinden hasta olduğunu, değil mi? Yemeklerini tutsuz yemek zorunda o.
1: Ne bileyim Hayri abi, unutmuşum işte. Neyse. Hadi eyvallah.
0: Güle güle. Allah yolunu açık etsin. Şimdi yeni bir aşçıyı nereden bulacağız? Kolay değil ki. Cezmi abi.
2: Ne var Hayri?
0: Perver Bey aşçı Erkut'u işten çıkartmış.
2: Sahi mi? Neden?
0: Yemeğe fazla tuz koymuş. Beyefendi de kızmış köpürmüş, işten çıkartmış işte.
3: Ayıp be. İnsan tuzlu yemek yaptı diye işten mi çıkartılırmış?
2: Sen karışma Esat. Perver Bey ne yaptığını iyi bilir.
3: Onun tek bildiği bu evde çalışan herkesi kaprislerine mahkum etmek. Sanki kral, devlet başkanı gibi.
2: Ya kapat canını Esat. Sen değil hiç kimse benim yanımda beyefendi için böyle konuşamaz.
0: Abim doğru söylüyor Esat. Sen bahçıvansın, işini yap ve başka şeye de karışma.
3: Tamam tamam, ne haliniz varsa görün.
2: O salağa da o kadar tembih etmiştik. Beyefendinin yemeklerine hiç tuz koyma diye. Ya adam kalp hastası, doktor tuzu yasakladı.
0: Ne yapacağız şimdi? Yeni bir aşçıyı nasıl bulacağız?
2: Aşçı aramaya gerek yok. Bulacağımızda dalgaya düşüp tuzlu yaptı mı beyefendi onu da kovar. Bu yüzden yemekleri biz yapacağız Hayri.
3: İşte şimdi yandık. Siz ikiniz yemekten ne anlarsınız be?
2: Ya beğenmezsen yemezsin arkadaş.
3: Çıngırak çalıyor. Perver Bey sizi çağırıyor.
2: Duydum, şimdi giderim.

0: İlacımı içeceğim. Bana biraz su getir.
1: Baş üstüne efendim, şimdi getiririm.
2: Pelber Bey ne istiyormuş abi?
1: İlaç içecekmiş, su istedi. Şu dolaba aç da gümüş bardaklardan birini ver. Biliyorsun beyefendi başka bardaktan su içmez.
2: Biliyorum abi, biliyorum.
3: Ulan fakir fukara evinde içecek bardağı zor buluyor. Bizim patron da gümüş olmazsa ağzına koymuyor. Ah ulan para, gözün kör olsun be.
1: Bugün senin çenen düşmüş Esat.
2: Gümüşler nerede?
1: Ne demek nerede? O dolap dolacak daire.
2: Biliyorum ama abi yok.
1: Yok mu?
2: Evet, hiçbiri yok.
1: Hiçbiri mi yok?
2: Allah Allah. Sakın çalınmış olmasın abi.
1: Saçmalama, kim çalabilir ki?
3: Bir dakika, bana bakmayın öyle. Ben çalmadım ki, niye bana bakıyorsunuz?
2: Hain herif, o yaptı. Aşçı Erkut yaptı bu işi abi.
1: Erkut mu?
2: Evet, ondan başka kim yapabilir ki? Beyefendi onu kovdu ya, o da acısını çıkartmak için gümüşleri çaldı.
1: Bir dakika, giderken elinde bavulu var mıydı?
2: Vardı ya, hem de ağırcaydı. Taşırken zorlanıyordu.
1: Keşke gitmeden önce durdurup bavulunu arasaydı namussuzun.
2: Ne bilirdim ki böyle bir şey yapacağını abi.
3: Bu iyi işte. Perver Bey'i duyarsa garanti yüreğine inecek adam.
1: Sen de kına yakarsın.
3: Ben ne yakacağım? Genç karısı yaksın Cezmi Usta. Perver Bey 70 yaşında. Karısı 38 yaşında. Beyefendi mortu çekince bütün miras Şeyda Hanım'a kalacak. O da altından girer üstünden çıkar servetin.
1: Bana bak, senin işin yok mu? Hadi çek git başlık odana. Mutfakta ayak altında görmek istemiyorum seni.
3: Tamam tamam. Siz de Perver Bey nedense toz kondurmuyorsunuz ya. Hadi bakalım.
2: Ne yapacağız abi? Esat doğru söyledi. Beyefendi gümüşlerin çalındığını duyarsa yüreğine in. Biliyorsun o gümüşlerine çok düşkündü.
1: Biliyorum Hayri, ama çaresiz söyleyeyim. Sen şu cam bardaklardan birine su koy da götüreyim ona. O zaman söylerim.
4: Neden cam bardakla getirdin Cezmi? Biliyorsun ben her şeyi gümüş bardakla içerim.
1: Biliyorum beyefendi de gümüşler ortada yok.
4: Ne? Yok mu? Nasıl yok? Nerede? Çalındı mı yoksa?
1: Sanırım kovduğunuz aşçı Erkut giderken götürmüş.
4: Vay alçak, vay hırsız, vay namussuz. Çabuk polise söyleyin Cezmi, yakalasın o hırsızı.
1: Merak etmeyin efendim, söyleyeceğiz. O alçağı yakalatacağız. Siz sakin olun. Biliyorsunuz öfkelenmek, heyecanlanmak size yaramıyor. Hapınızı içseniz iyi olur.
4: Hap içecek hal mi kaldı bende Cezmi?
1: Olsun, yine de için beyefendi.
4: Sen mutfağa indi akşam için, yiyecek bir şeyler hazırla.
1: Başla beyefendi. Ah namussuz Erkut, kalleş Erkut. Seni sürüm sürüm süründüreceğim. Gümüş takımlarımı çalmak neymiş göstereceğim sana.
5: Merhaba hayatım.
4: Sen misin Ceyda?
5: Ne oldu, neyin var kocacığım?
4: Sorma, mahvoldum hanım.
5: Ne oldu Perver, niye mahvoldun?
4: Aşçı Erkut'u işten kovmuştum ya. Giderken bütün gümüş takımları götürmüş alçak.
5: Üzüldüğün bu muydu kocacığım? Şu haline bak, sinirden bembeyaz olmuşsun. Biliyorsun kalbin var, her an durabilir.
4: Ama o gümüşler bana dede yadigarıydı Ceyda. Gözüm gibi bakıyordum onlara. Mahvoldum, bittim bittim.
5: Kendine gel Perver. Doktorun ne söylediğini biliyorsun. Üzülmek, sinirlenmek, heyecanlanmak yasak. Dünya malına bu kadar sıkıca sarılmanın faydası yok. Öldüğün zaman hepsi burada kalacak.
4: Sen ne demek istiyorsun Ceyda? Benim ölmemi mi bekliyorsun ha?
5: Saçmalama Allah aşkına, senin ölmeni isteyen kim? Lafın gelişi söyledim.
4: Ama yine de ölümü hatırlatma bana karıcığım. Seni 18 yaşında bir kız olarak kaldım. Bak bugün 38 yaşındasın. Bense 70 yaşındayım. Seninle evlendiğim zaman bugünlerin geleceğini hiç düşünmemiştim.
5: Sevgili kocacığım, sen yaşlı değilsin ki. Sadece yaşlı koca kompleksine kapılmışsın.
4: Biliyor musun Ceyda? Hala çok güzelsin. Sana baktıkça her gün biraz daha bağlanıyorum.
5: Perver, sen beni ilk defa böyle görmüyorsun. Uyandım, her zamanki makyajımı yaptım. Şimdi de anneme gidiyorum. Hepsi o kadar.
4: Sahi unuttum. Bugün annenin ziyaret günündü değil mi?
5: Evet.
4: Annenin hastalığı nasıl oldu?
5: İyi değil. Dün telefonla konuştum, kötüydü. Bu gece onun yanında kalmak istiyorum. Müsaade edersin değil mi?
4: Tabii, sen nasıl istersen.
5: Yeni bir aşçı tutacak mısın?
4: Bilmiyorum. Şimdilik Cezmi ile Hayri yapacak yemekleri.
5: Bahçıvan Esat'ı da kovmadın inşallah.
4: Hayır ama söyleyeyim, hiç sevmiyorum o herifi. Yıl ışığın teki. En ufak

0: bir hareketini görürsem o namussuzu da kovacağım.
1: Lütfen Perver, Esat'ın akrabam olduğunu biliyorsun.
0: Ah, biliyorum biliyorum ama devamlı şikayet geliyor ondan. Mutfağa girip etrafı dağıtıyormuş, her tarafı karıştırıyormuş.
1: Hayatım, böyle küçük sebepler yüzünden adamlarına yol verip durma lütfen. Bunlardan daha iyisini bulmak zor.
2: Selam.
0: Oh Ferdi, sen misin kardeşim? Hoş geldin.
2: Merhaba abi. Merhaba yenge.
1: Merhaba Ferdi.
0: Oh ne iyi ettin de geldin Ferdi. Biliyor musun, seni çok özlemiştim.
2: Ben de seni özlemiştim. Ama seni biraz solgun gördüm. Hasta mısın yoksa?
0: Hı-hı. İyi değilim Ferdi. Ah, çarpıntılarım beni rahat bırakmıyor.
2: Aman kendine dikkat et abi. Hayrola yenge, sen bir yere mi gidiyordun?
1: Anneme gidiyorum. Siz iki kardeş tatlı tatlı konuşun. Tamam değil mi Perver? Ben yarın öğleden sonra dönerim.
0: Ah, peki karıcığım. Annene geçmiş olsun de, olur mu?
1: Derim. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Yengemle sana gıpta ediyorum abi. Ne güzel bir evliliğiniz var.
0: Madem öyle, neden sen de evlenmiyorsun? Bak yaşın 30'u geçti. Hep böyle bekar mı kalacaksın?
2: Merak etme abi, günü geldiğinde evleneceğim tabii.
0: Tabii o gün gelinceye kadar da hep çapkınlık yapacaksın, öyle değil mi?
2: Sen bana haftalığımı verecek misin abi?
0: Söyle bakalım, ne kadar istiyorsun?
2: Her zamanki gibi 150 milyon.
0: Ayda 600 milyon eder. Bak unutma, bu parayı sana hayatını beğendiğim için vermiyorum. Sadece ve sadece kardeşim olduğun için veriyorum.
2: Sağ ol abi. Para nerede?
0: Kasada. Yatak odamın sağ tarafındaki odayı biliyorsun. Şu resim atölyemi.
2: Şifresi aynı mı abi?
0: Aynı. Git aç ve 150 milyon al içinden.
2: İtimadına çok teşekkür ederim. Yani kasanı hiç düşünmeden bana emanet ediyorsun abi.
0: Neden etmeyeyim ki Ferdi? Biz abi kardeş olarak birbirimize güvenmeye mecburuz. Hadi git al açlığı.

0: Abinden yine para tırtıkladın mı Ferdi'ciğim?
1: Evet Berkan. Her hafta olduğu gibi 150 milyonumu aldım.
2: Abiniz bu kadar zengin mi Ferdi Bey?
1: Evet, kendisi ressamdır ve çok parası vardır.
2: Ay ne güzel.
0: O zaman ne duruyoruz? Sana her hafta 150 milyon veren abinin şerefine içelim.
1: Siz için Berkan. Ben sevgilimi bekliyorum. Gelsin, ben o zaman içeceğim.
2: Sevgiliniz kim Ferdi Bey?
1: Çok güzel bir kadın.
0: Ya kim bu kadın Ferdi? Kaç yıldır seninle yer içer çapkınlık yaparız ama bir gün olsun sevgini göstermedin bana.
1: Sabret. Bu gece göreceksin. Hah, işte geldi. Hoş geldin sevgilim.
2: Hoş bulduk Ferdi. Kimler var içeride?
1: Doktor Berkan'la yeni sevgilisi Aynur. Hadi gel. Evet, sizlere sevgilimi tanıtayım. Ceyda Hanım.
2: Memnun oldum.
1: Ceyda'cığım, bu Doktor Berkan. Aynur Hanım da arkadaşı.
0: Hanımefendi, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ferdi sizin güzelliğinizi öve öve bitiremiyordu. Ama az bile söylemiş.

0: Söyle bakalım Ferdi, bu güzeller güzeli kim? Onu tanımak istiyorum.
1: Aa, yabancı değil, abimin karısı.
0: Ciddi olamazsın. Yani yengen mi?
1: Evet.
0: Vay alçak vay. Demek abinin karısıyla.
1: Dur. Hemen beni ahlaksızlıkla itham etme. Onu gerçekten çok seviyorum Berkan. Delicesine aşığım Ceyda'ya.
0: İyi de oğlum, abinin karısı o be. Aşık olsan ne olur, olmasan ne olur?
1: Biliyorum ama elimizde değil. Birbirimizi sevdik, birbirimize aşık olduk. Abimin karısı olması duygularımızı etkilemedi.
0: Şey, doğrusunu istersen sevilmeyecek bir kadın da değil. Daha bugüne kadar onun gibi güzeline rastlamadım.
1: Belki de ben de bu yüzden aşık oldum ona.
0: Abin kaç yaşındaydı?
1: 70. Hem hasta hem de çok yaşlı. Yani bu yüzden ikimiz de yaptığımızdan pişmanlık duyamıyoruz.
0: Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım. Aynur, Ferdi'nin sevgilisini nasıl buldun?
2: Güzel kadın ama yaptığı doğru bir şey değil. İnsan kocasını kardeşiyle karıştırır mı hiç?
0: Haklısın ama çok güzel bir kadın. İçki gibi insanı etkiliyor.
2: Seni de mi etkiledi yoksa?
0: Kızma sevgilim ama yalan söylemek istemem. Evet, ben de etkilendim o kadından.
2: Bari benim yanımda söyleme be adam.
3: Öyle yemeğinizi vereyim mi beyefendi?
4: Daha acıkmadım Cezmi. Karım gelmedi mi?
3: Henüz gelmedi efendim.
4: Bak bakalım Cezmi. Belki Ceyda'dır.
3: Perver Boğan'ın köşkü, buyurun.
5: Perver Bey'le görüşebilir miyim?
3: Kim arıyordu efendim?
5: Adamı söyleyemem ama çok önemli.
3: Bir dakika.
4: Arayan kimmiş Cezmi?
3: Bir bayan efendim. Adını söylemedi. Çok önemliymiş.
4: Allah Allah. Ver bakayım telefonu.
3: Buyurun.
4: Tamam. Sen mutfağa inebilirsin Cezmi.
3: Peki beyefendi.
4: Alo. Buyurun. Ben Perver Bora.
5: Beyefendi, karınız Ceyda Hanım evde mi?
4: Hayır, gelmedi. Dün annesine gitmişti. Geceyi orada geçirecekti. Neden sordunuz?
5: Beyefendi, boşuna kendinizi aldatmayın. Karınız Ceyda Hanım dün gece kardeşiniz Ferdi'nin evinde kaldı.
4: Ne? Ne diyorsunuz siz?
5: Yoksa bilmiyor muydunuz?
4: Yok. Doğru değil bu. Hayır, doğru olamaz.
5: Ama gerçek. Dün gece ben ve sevgilim Ferdi'nin evindeydik. Karınız Ceyda da bizimle birlikteydi.
4: Yok, inanmıyorum size. Siz yalan söylüyorsunuz.
5: Ne yazık ki gerçek. Ben de dün gece öğrendim bunu.
4: Hayır, yalan. Yalan.
5: İster inanın ister inanmayın. Ama karınız kardeşinizin metresi. İyi günler.
4: Alo. Alo. Ceyda. Karım. Güzel karım. Kardeşimin metresi. Kalbim. İlaçımı almalıyım.
6: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne yitip gittin içimde. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün bir yerde

biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendine. Simsiyah, duman duman. Artık, artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum, biterdi.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar, gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz, bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

Sevdim seni, çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz.

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Kodin. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Panay Istradi. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken.

0: Yeni evimiz bu sokakta mı anne?
1: Evet oğlum. Pek iyi bir semt değil ama evin kirası ayda 2 frank.
0: Eski oturduğumuz evden neden taşınıyoruz ki?
1: Çünkü o evin kirası 5 franktı. Bu evi taşınarak böylece ayda 3, yılda 36 frank tasarruf edeceğiz. Bu da senin için yeni bir elbise demektir.
0: Evet anne.
1: Sonra ev sahibimiz de benim gibi dul bir kadın. Yani zamanlı zamansız kapımızı çalıp rahatsız edecek bir erkek yok.
0: Ne kadar çok çocuk var bu sokakta.
1: Evet, hepsi de ahlaksız ve küfürbaz. Sen ol Adrin. Bu mahalledeki hiçbir çocukla arkadaşlık yapma oğlum. Yoksa bir zaman sonra sen de bu çocuklar gibi serseri olursun. İşte yeni evimiz. Şu sarı boyalı ev Adrin. Hadi gel, yavaş yavaş eşyaları içeri taşıyalım.
0: Peki annem.
1: Bitti işte. Her şeyi yerli yerine yerleştirdik. Allah'ım, sen beni ve öksüz oğlumu kötülüklerin şerrinden koru. Amin.
0: Neden sık sık dua ediyorsun anne?
1: Çünkü ben dindar bir kadınım da ondan. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyin ve herkesin sahibi odur. İyilik de ondan gelir, kötülük de. Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum oğlum. Bu mahallenin adı Kamarovça'dır. Şehrin en berbat semtlerinden birisidir.
0: Belli oluyor zaten.
1: Bugüne kadar beni hiç üzmedin. Sözümden dışarı hiç çıkmadın. Senden şimdi de aynı anlayışı bekliyorum oğlum.
0: Merak etme anne. Ne yapmamı istiyorsun?
1: Senin de gördüğün gibi bu mahallede arkadaşlık yapabileceğin bir çocuk yok. Bacak kadar çocuklar bile bıçaksız dolaşmıyor. Hırsızlık yapıyor, tütün içiyor, küfrediyorlar. Birbirlerinin kafalarını yarıyorlar. Sakın onlara uyma. Güzel güzel okuluna git gel, tamam mı oğlum?
0: Tamam anne.
1: Seni çok daha güzel yerlerde yaşatmak isterdim ama ne yapalım ki, Allah babanı erken aldı yanımızdan. Çamaşır yıkayarak kazandığım parayla ancak burada yaşayabiliriz.
0: Üzülme anne, ne yapalım? Burada da yaşamaya alışırız.
1: Neyse, ben tavukları kümese koyayım. Sonra da kuru ekmek ıslatarak onlara yedireyim. Tavuklar da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Şükür ki onlar halimize acıyıp her gün yumurtluyorlar. Bu sayede karnımızı doyuruyoruz.
0: Annem haklı. Bu mahalledeki çocukların hepsi Gülben'den beter. Şuraya bak. Alt alta üst üste dönüşüyorlar.
2: Şuna bakın. Bizim mahalleye yeni bir civciv gelmiş çocuklar. Görüyor musunuz? Haline bakıyoruz. Ana kuzusu. Baksanıza tertemiz giymiş.
0: Eyvah, bana laf atıyorlar. Ya üzerime saldırırlarsa, ya çamura atarlarsa beni.
2: Vah kuzu vah. Hiç yüzümüze bile bakmadan yürüyor. Var mısınız arkadaşlar, şunu tutup çamurun içine sokalım ha?
0: En iyisi kaçmak. Okul zaten az ileride. Onlar beni yakalamadan kaçarım.
2: Boş ver, takip etmeyin. Bir gün yakalar, çamur avlarız. Hey, hadi bakkala gidip bira çalalım. Kafaları tüstüleyelim, hadi.
3: Tamam.

0: Okul nasıl gitti oğlum?
1: İyi gitti anne.
0: Sokakta çocuklar sataşmadı ya sana.
1: Hayır, sataşmadılar.
0: Sen dur, ben açarım. Aa, sen misin Helen? Buyur gir.
2: Sana önemli haberlerim var.
0: Adrin, bak bu bizim ev sahibimiz Bayan Helen. Hoş geldin de ona oğlum.
1: Hoş geldiniz Bayan Helen. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk, iyiyim. Maşallah buradaki çocuklara hiç benzemiyorsun sen. Terbiyeli ve naziksin.
1: Tabii
2: bunun için de anneni kutlamak lazım. Senin gibi bir evlat yetiştirmiş.
0: Ah, teşekkür ederim Helen.
2: Sen ve oğlun gerçekten asil insanlarsınız. Bu mahalle sizin gibilere göre değil ama ne yaparsın? İnsanlık hali işte.
0: Evet öyle. Eğer babamız ölmeseydi daha iyi şartlar altında yaşayabilirdik.
2: Yine de Allah'a şükretmelisin. Peşinden erkeklerin koşacağı bir gelinlik kızın yok.
0: Evet öyle. Bana ne söylemeye gelmiştin Helen?
2: Ha, doğru ya. Senin karşı dairende oturan yaşlı kadın var ya.
0: Bayan Nastasya mı? Evet, ne olmuş ona?
2: Ona bir şey olmamış da kadının oğlu dün hapisten çıkıp eve gelmiş.
0: Ya öyle mi? Adı ne bu adamın?
2: Kodin. Çok belalı, çirkin mi çirkin, berbat bir adamdır. Mahallede yeteri kadar serseri vardı zaten. Şimdi bir de Kodin eklendi bunlara.
0: Bu Kodin çok mu tehlikeli birisi?
2: Hem de ne tehlikeli. İri yarı, güçlü, kuvvetli ve çok da iyi bıçak kullandığı söylenir. Etrafı haraca kesmek onda, adam dövmek onda, bıçaklamak onda. Aklına gelebilecek her türlü kötülük bu Kodin'de. Sana da yakın komşu oluyor, aman dikkat et.
0: Peki hangi suçtan hapiste yatmış bu Kodin?
2: Adamı öldürmekten. Cinayet işlemişti. Öyle çirkin bir suratı vardır ki korkudan yüzünü gören yolunu değiştiriyor.
0: Peki Helen, bizi uyardığın için teşekkür ederim.

0: Sökül ulan paraları. Sökül yoksa gebertirim seni.
1: Vermeyeceğim. Bir fırat bile vermeyeceğim. İstersen gebert beni.
2: Bu seslerde ne? Neler oluyor dışarıda?
3: Dışarıda değil. Nastasya'nın evinde. Kodin yaşlı annesini dövüyor yine.
2: Annesini mi dövüyor? Ya. Aman tanrım. Bu Kodin annesini dövecek kadar canavar ruhlu birisi mi?
3: Hem de nasıl. Babasını bile döverek öldürdüğü söyleniyor. Neyse hadi ben gidiyorum. Aman dikkat et. O adam kapını mapını çalarsa sakın açma.
2: Sağ ol Helen. Helen'in anlattıklarını duydun mu Adrien?
1: Evet anne.
4: Kodin'le görüşmeni istemiyorum oğlum.
1: Annem hazır evde yokken şöyle çevreyi bir gezeyim. Bu da ne?
5: Hey bacaksız, baksana biraz.
1: Bana mı seslendiniz efendim?
5: Evet sana, yanıma gel bakayım.
1: Buyurun efendim.
5: Bak ne diyeceğim küçük. Hı? Senden benim için bir hizmette bulunmanı isteyeceğim, yapar mısın?
1: Nasıl bir hizmet efendim?
5: Al şu mektubu, şu ilerideki kırmızı badanalı evi görüyor musun? Hı? İşte oraya götür.
1: Kime vereceğim?
5: İrena'yı görmek istediğini söyle. Bu mektubu ona ver. Okumasını bekle. Bana hemen cevap versin. Evet ya da hayır. Verdiği cevabı da bana getir. Hadi evlat koş bakayım.
1: Peki efendim.
5: Ne garip çocuk. İlk defa görüyorum. Bizim mahallede böyle yüzü beyaz, temiz elbiseli çocuk hiç bulunmazdı. Ne yaptın küçük? İrena'yı bulup mektubumu verdin mi ona?
1: Verdim efendim.
5: Ne dedi peki?
1: Karar veremediğini söyledi.
5: İyi. Sen vazifeni yaptın. Dur sana bahşişini vereyim. Al bakalım şu frankı.
1: Olmaz bayım, kabul edemem.
5: Ne? Ne dedin? Yoksa bir frankı az mı buldun ha?
1: Hayır bayım, annem büyüklere yapılan bir hizmet karşılığında para almanın çok ayıp olduğunu öğretti.
5: Bak hele. İşte duyduğum en güzel söz bu. Söylesene, buralarda ne işin var senin? Yoksa yolunu mu kaybettin? Bizim buradaki çocuklara hiç benzemiyorsun. Onlara bir frank verdiğin zaman iki frank isterler. Sonra üstün başında pek temiz. İyi terbiye almışsın. Nerede oturuyorsun bakayım?
1: Biz bu mahalleye yeni taşındık. İlerideki sarı boyalı evde oturuyoruz.
5: Kimin evinde oturuyorsunuz?
1: Bayan Helen'in.
5: Vay be, şu işe bak. Hey delikanlı, biz komşu sayılırız seninle. Ne sayılması, düpedüz komşuyuz. Sizin hemen karşınızdaki dairede de ben oturuyorum.
1: Adınız ne sizin?
5: Kodin.
1: Kodin mi?
5: Evet evet. Yüzündeki şaşkınlığa bakılırsa adımı duymuş olman lazım.
1: Evet efendim.
5: İşte o meşhur çirkin Kodin benim.
1: Ben gitmek zorundayım.
5: Dur bir dakika dur. Nereye kaçıyorsun? Benden korktun mu yoksa?
1: Hayır efendim.
5: Korktun benden. Demek sen de hakkımda kötü şeyler düşünüyordun ha? Peki bakalım söyler misin? Ben sana ve anana bir zarar verdim mi ha?
1: Hayır efendim.
5: Sen birine zarar vermek ne anlama gelir bilir misin?
1: Evet, birine acı vermek demektir.
5: Hayır küçük adam, bilemedin. Birine zarar vermek demek, ona haksızlık yapmak demektir. Bence birine yapılacak en büyük kötülük ona haksızlık yapmaktır. Bir arabacı akşama kadar yük taşıyan atına yulaf vereceği yerde dayak atarsa, haylaz bir çocuk yolunda giden beli bükülmüş bir ihtiyara taş atarsa, işte zarar vermek budur. Ben adaletsizlik diye buna derim. Sen bizim çocuklara benzemiyorsun. İyi terbiye almışsın. Bir hizmet karşılığı benden para almayan ilk çocuk sensin.
1: Çünkü annem bana öyle öğretti.
5: Sen çok iyi bir çocuksun. Annen senin gibi bir oğlu olduğu için kim bilir ne kadar mutludur.
1: Teşekkür ederim efendim.
5: Efendim ha? Bende hiç efendi kılığı var mı be çocuk? Ama yine de hoşuma gitti. Seninle komşu olmaktan mutluluk duyacağım, biliyor musun? Bana adını söylemeyecek misin?
1: Adrien. Benim adım Adrien'dir efendim.
5: Adrien ha? Memnun oldum Adrien. Benim çok arkadaşım oldu ama hiç dostum olmadı. Dost nedir bilir misin Adrien?
1: Tam değil efendim.
5: Arkadaş bulmak kolaydır Adrien. Güçlüysen, senden korkuluyorsa, gölgene sığınmak, sırtından geçinmek için hemen arkadaş olurlar. Ama dost öyle değil. Dost seni sevdiği için arkadaş olur. Dost almayı değil vermeyi sever. Dost sevincini, acını paylaşan kişidir. Ona hiç düşünmeden sırtını dönebilirsin. Sırrını açabilirsin.
1: Evet efendim.
5: Benimle dost olmak ister misin Adrien?
1: Ben küçük bir çocuğum. Benim dostluğumun size bir faydası dokunmaz ki.
5: Dinle Adrien. Sen çok kibar ve zeki bir çocuksun. Azize gibi bir annen olduğu için de çok şanslısın. Sen bana annenden öğrendiğin kutsal şeyleri ve Allah'ı anlatırsın. Ben de sana bildiklerimi öğretirim. Aslında ben de çok şey bilirim. Kötülere karşı kendini nasıl koruyacağını, onları hangi dilden anlatacağını öğretirim sana.
1: Hakkımda söylediğiniz güzel sözler için teşekkür ederim. Ama annemin izni olmadan size bu konuda kesin bir cevap veremem.
5: Yok, hayır. Annene hiçbir şey söyleme. Annen de başkaları gibi düşünecek ve sana izin vermeyecektir. Buna kendin karar vermeni isterim. Neyse, güle güle Adrin. Az önceki hizmetin için teşekkür ederim.
1: Yüzü çirkin ama kendi iyi bir insana benziyor. Anneme Kodin'le tanışmamdan bahsetmeyeceğim.
6: Hey arkadaşlar, bakın kim geliyor. Hele hele, ne de güzel giyinmişsin sen böyle. Adın ne senin bakayım, muhallebi çocuğu?
1: Çekilin yolumdan, ne istiyorsunuz benden?
6: Böyle güzel giyindiğine göre annen cebine bulaştık da koyuyordur senin ha.
1: Yapmayın.
6: Hadi cebinde ne kadar para varsa çıkart bakayım ufaklık.
1: Çekilin, dokunmayın bana. Bende para falan yok.
6: Bana bak süslü çocuk. Ya paraları uçlanırsın ya da üstündeki giysileri paramparça ederiz ha. Şu elimdeki nedir görüyor musun sen ha? Sustalı bıçak derler buna.
1: Anneciğim, ha? Ne yapacaksın o bıçakla?
6: Eğer cebindeki paraları vermezsen bu bıçakla senin delik deşik edeceğim, anladın mı ha?
1: Aman Allah. İmdat. İmdat.
7: Hey sen.
8: Hey! Kodin geldi.
5: Kodin. Söyle bakalım, elindeki o bıçakla ne yapacaktın serseri?
8: Şey ben...
5: Eğer bir daha bu çocuğa sen ya da başkası dokunacak olursa onu fare gibi ayağımın altında ezerim. Anlaşıldı mı?
8: Tabii Kodin, affedersin. Onun senin koruduğunu bilmiyorduk.
5: Artık öğrendiniz. Şimdi defolun buradan, hadi.
8: Hadi, çok.
1: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
5: Bu serseriler sana bir zarar vermediler ya Adrin.
1: Hayır, tam zamanında yetiştiniz.
5: Ne istiyorlardı senden?
1: Beni güzel giyinmiş görünce zengin olduğumu sandılar, soymak istediler.
5: Serseriler. Sen nereye gidiyorsun?
1: Hiç, okuldan çıktım, eve dönüyordum. Siz nereye gidiyorsunuz?
5: Rıhtımdaki Angel'in meyhanesine.
1: Sizinle gelebilir miyim?
5: Hayır.
1: Ama sizinle konuşmak istiyorum ben.
5: Annem merak etmez mi seni?
1: Hayır, çünkü o çamaşır yıkamaya gitti. Hava kararmadan eve dönmez.
5: İyi. Gel o halde. Sen Fratello'nun ne anlama geldiğini bilir misin Adrien?
1: Hayır efendim.
5: Hapishane dilinde kardeş demektir. Orada kimse kimseye efendim diye hitap etmez. Hele bey, efendim gibi sözlerin hiç yeri yoktur hapishanede.
1: Bilmiyordum.
5: Öğrenmelisin artık kardeş. Bundan böyle bana sadece Kodin de, o kadar, tamam mı?
1: Peki.
5: Geçen gün sana tanıştığımızda benimle dost olur musun diye sormuştum, hatırlıyor musun?
1: Evet.
5: Düşündün mü bu teklifimi?
1: Evet, düşündüm Kodin.
5: Demek kabul ediyorsun ha?
1: Dost olmayı kabul ediyorum.
5: Evet. Harika bir şey. Evet, tahmin etmiştim bunu. Benimle dost olacağını anlamıştım, biliyorum.
1: Bugün beni dost olduğumuz için mi o serseri çocuklardan korudun?
5: Evet kardeş. Benim güçlü olduğum yerde sen çok zayıfsın. Ve senin güçlü olduğun yerde ben çok zayıfım. Aslında ikimizin de birbirimize ihtiyacı var. Beni anlıyor musun?
1: Evet, çok iyi anlıyorum.
5: Bak, şu şarkı söyleyen Alex'i var ya. Hı-hı. Tanıyor musun onu?
1: Birkaç kere sokakta gördüm.
5: İşte o da benim dostumdur. Şarkılarını hep benim için söyler. Yani o da benim himayemdedir. Biri ona sataşmaya kalkarsa...
1: Karşısında seni bulur tabii.
5: Evet. Alex'i korurum. İyi çocuktur. Çirkin olmama rağmen o da senin gibi benden korkup kaçmamıştır.
1: Sen ne iş yapıyorsun Kodin?
5: Şu rıhtımı görüyor musun?
1: Evet.
5: İşte ben her sabah o rıhtıma gidiyorum ve gelen mavnaların yükünü boşaltıyorum.
1: Ama ben her sabah 9'da okula giderken seni buralarda görüyorum. O saatte nasıl olur da yükünü boşaltmış olursun?
5: Ne yani? Şimdi benim yalan söyledim mi sanıyorsun? Hani biz seninle dostuz?
1: Dostuz tabii ama...
5: O zaman dost dosta yalan söyler mi?
1: Söylemez ama...
5: Hem sen şu rıhtım işinden ne kadar anlıyorsun ki? Kalkmış beni sorguya çekiyorsun ha?
1: Haklısın, rıhtım işinden anlamam ben. Ama nasıl olur da bir taşıyıcının işi sabahın 9'unda biter? Anlamadığım bu Kodin.
5: Aferin kardeş, lafını esirgemiyorsun. Sen dürüst bir çocuksun. Bak, rıhtımın bir kuralı vardır. Gün doğarken kim erken gelir bir çuval kaparsa ve sıkı çalışırsa saat 9'a varmadan işini bitirir. Ücretini de en yükseğini alır. Ben de gün doğmadan buraya damlar, çuval işini kaparım. Elimden çuval işini alacak baba yiğit daha anasından doğmadı. Şimdi anlıyor musun beni?
1: Hayır, anlamıyorum Kodin.
5: Doğru, nereden anlayacaksın ki? Görmeden anlaşılmaz bu. Bak, gerçeği gözlerine görmek istiyorsan sabah gün doğmadan buraya gel. O zaman çuval dağıtımını görür, okulda bir senede öğrenemediğini bir günde burada öğrenirsin.
1: Tamam, sabah gün doğarken burada olurum.
5: Güzel.
1: Ama bu pek kolay olmayacak.
5: Neden arkadaş?
1: Anneme görünmeden çıkmam çok zordu ondan. Onun yattığı odadan geçmem gerekecek.
5: Sen de pencereden çık.
1: Bu da mümkün değil. Pencerede demir parmaklıklar var.
5: Sen şu sokağa bakan odada mı yatıyorsun?
1: Evet.
5: Merak etme, ben seni pencereden alırım.
1: Ama nasıl olur, pencerede demir parmaklıklar var?
5: O demir parmaklıklar bana vız gelir. Asıl ben başka şeyden korkuyorum.
1: Neden?
5: Annenden. O işe gitmeden önce odana bakar mı? Yani böyle bir alışkanlığı var mı?
1: Korktuğun şeye bak. Aksine beni uyandırmamak için çok yavaş hareket eder ve evden sessizce çıkar.
5: Güzel. O halde yarın gün doğarken beni bekle Fratello.
1: Kalkıp giyineyim. Birazdan Kodin gelir. Kodin'in şu rıhtım çalışmasını o kadar merak ediyorum ki. Geldi işte. Ben de giyindim.
7: Hazır mısın arkadaş?
1: Hazırım Kodin. Ne yapacaksan yap, şu demir parmaklıklara da çıkar beni buradan.
7: Hemen. İşte parmaklıkları araladım. Buradan geçebilirsin.
1: Vay be, sen ne güçlü adammışsın kardeş Kodin.
7: Gel hadi, acele ederim. Birazdan gün doğacak, geç kalmayalım.
5: Geldik işte. Bak arkadaş, burada kimin işe alınacağına, çuvalların üstünde dikilen şu adam. Yani işçi başı karar verir, tamam mı? Hı. Ve tabii kendi adamlarını seçer.
1: Neden?
5: Kim güçlü, kim yağcı, kim ona haraç verirse onları seçer. Hı. Sabahın köründe gelen ve kendilerine iş verebileceğini umutla bekleyen şu zavallıları görüyor musun arkadaş?
1: Evet, görüyorum.
5: Onlar birazdan havalarını alacaklar ve en pis işlerde akşama kadar çalışacaklar. Çoğu da iş almadan küfürler savurarak gidecekler. Neden? Çünkü iş kapacak kadar güçlü yumrukları yoktu ondan. Bekle beni burada.
9: Hey şef, ben buradayım. Çekilin, kenara çekilin. Yoksa kemiklerinizi kırarım.
10: Tamam Kodin, çekil beni.
9: Sen, babalık sen de. Senin yanındaki, şu sağdaki, onun yanındaki. Sizler şöyle geçin. Tamam, sizler şöyle şurada toplanın. Beni bekleyin, şimdi geleceğim. Gördün mü Adrien? Şimdi git ve gördüklerini öğretmenine anlat. Sen burada 5 dakika içinde 10 senelik ders gördün sayılır. İşte dünyanın gerçek yüzü budur. Ancak güçlü olanlar ayakta kalabilir.
1: Kodin.
9: Ne var?
1: Sevinçli misin?
9: Neden sevinçli olacakmışım ki?
1: İyilik yaptığın için.
9: İyilik mi? Kime iyilik yapmışım ki?
1: Çuval taşımak için ne kadar zavallı ve fukara varsa hep onları seçtin.
9: Ne olmuş seçmişsen? Onlar da yemek yemeyecek mi? Onları da evde bekleyen çoluk çocukları yok mu yani?
1: Sen var ya Kodin. Sen çok iyi bir insanmışsın.
9: Hayır, ben iyi bir insan değilim, kötüyüm ben. İyi olduğumu nereden çıkardın?
1: Hayır, he? İyisin sen. Yaptığın iyiliği gözlerimle gördüm. Zayıf ve kimsesiz işçileri koruyorsun. Burada sevilen biri olmalısın. Sevildiğine göre de iyi insansın.
9: Sen buna iyilik mi diyorsun? Ben tehditle ve zorla bir şeyler yapıyorum. Bu da bana dost değil, düşman kazandırıyor. Hayır, ben iyi bir insan değilim.
1: Ama az önce çuvalları taşımak için seçtiğin işçileri gördüm. İş verdin onlara. Seni sevmeleri gerekmez mi?
9: Hayır. Sever görünseler de sevmezler. Yarın iş vermeyeyim onlara, benden nefret ederler.
1: Ama haksızlık bu.
9: Hayır. Bu paraya çıkara bağlı bir sevgidir. Sen gerçek sevgi nasıl olur bilir misin? Gerçek sevgi menfaate, çıkara dayanmayan sevgidir. Seni sadece sen olduğun için sevmektir. Gerçek sevgi işte budur. Her neyse, bunları anlamak için daha çok küçüksün arkadaş. Büyüdükçe, hayatı tanıdıkça ne demek istediğimi anlayacaksın. Hadi göreyim. Hadi bakalım okula git.
1: Bugün okula gitmeyeceğim.
9: Gitmeyecek misin? Okula asman iyi bir şey değil arkadaş. Öyle her canın istediği zaman okulu boşlamanı istemiyorum.
1: Peki Kodin, nasıl istersen öyle yapalım.
5: Böyle ağıra girer gibi meyhaneye girenler kim be?
11: Bunlar Ataretsi mahallesinin serserileri Kodin. Hepsi de birbirinden belalı insanlar.
5: Ne işleri var bu serserilerin burada?
11: Geçen gün bizim mahalleye gelip taşkınlık yapınca dayak yemişlerdi. Anlaşılan o da yağın intikamını almaya gelmişler buraya.
9: Kaşınıyorlarsa yine derslerini veririz.
12: Garson, masa bul bize. Biz de müşteriyiz değil mi? Yoksa dağıtırız buraya.
11: Buyurun buyurun.
12: Çabuk çabuk kaçalım.
11: Şerefinizden kaçalım, oturun. Baylar, baylar biraz sakin olun. Burada sizden başkaları da var. Müşterileri rahatsız etmeyin ama.
12: Bana bak. Çabuk bizim masamızı donat. Tamam mı? Yoksa kemiklerini kırarım sizin yerine. Ne o? Masayı donatmıyor musun yoksa? Kimi rahatsız ediyormuşuz biz ha? Kimi rahatsız ediyoruz? Söyler misin? Duydunuz mu arkadaşlar? Garson olacak ayır ne dedi ha? Milleti rahatsız ediyormuşuz be.
11: Aynen.
12: Hey şarkıcı, senin adın Alexi de değil mi?
13: Evet.
12: Çabuk masamıza gel ve bizim için de şarkı söyle.
13: Hayır, ben kimsenin keyfi için şarkı söylemem.
12: Bana bak ulan, buraya gel dedim sana. Başkaları için söylüyorsun ama değil mi?
13: Ben sadece bu dünyadaki tek dostum, Kodin için söylerim.
12: Ne? Kodin için söyleyen benim için de söyler. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: Hadi bizim için de söyle.
1: Olmaz dedim.
0: Ya olmaz ha. Al bakalım.
2: Kadın. Kadın yetiş, beni öldürüyorlar.
0: Gelsin de kurtarsın bakalım seni o dostun ha.
3: Gelmeme yüzüm yok serseri, buradayım.
0: Vay, demek Kodin dedikleri sensin ha.
3: Evet benim. Sen mi adamların sinirimi bozuyorsunuz? Çabuk terk edin burayı.
0: Parol bakalım Kodin, sözlerine dikkat et. Sen mi başınasın, biz de dört kişiyiz. Hepimiz de başa çıkacağını mı sanıyorsun?
3: Defolun dedim, aksi takdirde.
0: Aksi takdirde ne olurmuş bakalım?
3: Bu olur. Alın bakalım.
4: Bıçakladı mı? Saldırın şu herife.
3: Gebertelim şunu. Dağılın lan. Dağılın köpekler. Soysuzlar. Alın bakayım.
4: Al bakalım.
2: Başım. Seni köpek. Ben seni geberdi sanmıştım. Bir de başıma sopayla vurursun.
3: Geberteceğim seni, geberteceğim. Ulan,
0: ne kalın kafan varmış senin be. Sopa kırıldı, saçına bir şey olmadı bunun be.
3: Geberteceğim seni, kemiklerini kıracağım.
4: Dur, bana bak, yapma, bırak o bıçağı.
3: Geber.
5: Dur Kadın, bırak onu.
3: Kadın, ne işin var burada, çekil önümden.
5: Hayır, yapma Kadın. Lütfen öldürme onu. Kaç.
3: Önümden çekil diyorum Adrin. Geberteceğim bu iti. Allah cezanı versin. Sayende adam kaçtı.
5: Bırak kaçsın Kodin.
3: Her şeyi gördün mü?
5: Evet gördüm.
3: Madem gördün söyle, suç bende miydi?
5: Hayır sende değildi.
3: Gördün işte. O herif buraya adamlarıyla geldi. Niyeti hır çıkarmaktı. Alexi'ye sataştı. Alexi benim dostumdur. O köpek dostuma sataştı ve vurdu.
5: Biliyorum, her şeyi gördüm Kodin. Sen gerekeni yaptın.
3: Hayır yapmadım. Senin yüzünden yapamadım. Neden onu gebertmeme engel oldun? Sen ne biçim dostsun arkadaş? Dost dostuna yardım eder.
5: Ben de dost olduğumuz için sana yardım ettim Kodin.
3: Bu ne biçim yardım Adrin? Sen bana değil, kaçmasına sebep olduğun için o serseriye yardım
5: Hayır,
3: ettin.
5: Hayır sana yardım ettim. O adamı öldürseydin seni hapse atarlardı.
3: Atsınlar ya, atsınlar. Hapishaneye girmediğim yer mi sanki?
5: Ama o takdirde ben dostumu kaybederdim. Dost değil mi seninle?
3: Dostuz elbette.
2: Çelem. Bana çok fena vurdu o adam Kodin.
3: Merak etme. Sana attığı o yumruğun acısını çıkarttım ondan Alexi. Bak sana bir dostumu daha tanıştırayım. Bu Adrin.
2: Adrin mi? Bu çocuk mu yani? Sen bu çocukla mı dost oldun Kodin?
3: Evet. Çok terbiyeli, kibar, cesur ve açık sözlü bir çocuktur Adrin. O da senin gibi yüzümün çirkinliğinden korkmadı. Benimle arkadaş oldu, ilgilendi. O da dostum artık.
5: Hey Kodin, mahalledeki çocuklar bizim için ne diyorlarmış biliyor musun?
3: Ne diyorlarmış?
5: Bir tay bir fille arkadaş olmuş diyorlarmış.
3: Söyle bakalım, senin bu saatte meyhanede işin ne? Hani okula gidecektin?
5: Gidecektim ama canım istemedi, yoldan geri döndüm. Tekrar yanına geleyim dedim. Baktım meyhanedesin. Tam yanına gelecekken kavga başlayınca ben de dışarıdan sizi seyrettim.
3: Annen evde yok mu?
5: Yok, çalışıyor.
3: Bakarsın çıkar gelir. Sen hemen eve git Adrin.
5: Niye ama?
3: Ne var?
5: Başın kanıyor Kodin. Adam başına sopayla vurmuştu ya.
3: Boş ver, kanar geçer. Hadi sen evine git. Annen gelip de seni evde bulmazsa üzülür sonra.
6: Günün nasıl geçti Adrin? Okuldan geldikten sonra sokağa çıkmadın ya.
5: Hayır, evdeydim anne.
6: Sokaktaki çocuklar çok kötü. Hepsi bıçak taşıyor. Ona buna sataşıyorlar. Bu yüzden aklım hep sende kalıyor kuzucuğum.
4: Yeter be yeter kadın. Durdun beni. Canım dolu sandırdın. Çek gidin.
7: Terbiyesiz, esas sen çek git. Burası benim evim, sen defol git.
6: Ah Kodin yine annesinle kavga ediyor.
4: Şimdi senin kemiklerini kıracağım. Al bakalım.
7: Yetişin komşular.
4: Defol. Sabaha kadar sokakta yat uğursuz karı.
6: Ah görüyor musun, annesini sokağa attı. Ne biçim çocuk bu? İnsan annesine böyle davranır mı?
5: Ama Kodin'in annesi de çok cadıymış.
6: Cadı da olsa o onun annesi. Yazık, zavallı sokakta kaldı. Bize çağırayım bari. Nastasya Ana, dışarısı soğuk. İstersen bize gel.
7: Olur geleyim. Evlat değil bir katil doğurmuşum ben.
6: Sürekli kavga ediyorsunuz. Ana oğlu hiç geçinemiyorsunuz.
7: Oğlum değil, o bir yılan, o bir akrep.
6: Ah ne diye boş yere acı çekiyorsun Nastasya Ana. Birkaç hektarlık toprak için bunca işkenceye katlanılır mı? Sat gitsin.
7: Satmak mı? Satmak ha? Siz satmanın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Ölürüm de yine bir karış toprağımı o kahrolası Kodi'nin keyfi için satmam. Eğer senin şu iş güzel oğlun dün gece ona engel olmasaydı, Kodin hasmını öldürür hapsi boylardı. Ben de bir 10 sene daha rahat ederdim.
6: Adrien mi? Adrien'in bu işle ilgisi ne?
5: Ben açıyorum.
4: Orada mı o cadı karı?
7: Geldi işte. Yılan sokmak için buraya da geldi.
6: Dur Kodin, dur. Ona benim evimde dokunamazsın. Bana sığınmış birine el sürebilmek için önce beni çiğnemen gerekir.
3: Zoe sana. Ben buraya ona dokunmaya gelmedim. Sizin gibi bir azizenin önünde böyle bir şey yapamam. Sadece bu pisliği damınız altında barındırmamanızı söylemeye geldim. O asla acımaya layık bir mahluk değildir. O ana değil, bir yılandır. Hatta yılan bile ondan daha şefkatlidir.
6: Ne olursa olsun, seni 9 ay karnında taşımadı mı? Onun kanıyla canıyla beslenmedin mi?
3: Ne olur bana bunu hatırlatmayın Zoe sana. Utanıyorum. O beni kanıyla değil zehriyle besledi. Böyle konuştuğum için kusuruma bakmayın. Sizi rahatsız ettim.
6: Görüyor musun Nastasyana? Oğlun neler söylüyor senin için. Sat şu toprakları. Yoksa inatçılığın yüzünden öleceksin. Kodin seni öldürecek sonunda.
7: Öldürsün. Yine de satmayacağım.
6: İyi de bu toprakları ne yapacaksın? Sen ölünce yine ona kalmayacak mı?
7: Ben tedbirimi aldım. Ona hiçbir şey kalmayacak. Bütün malımı, topraklarımı kiliseye bağışladım. Yaşarken de öldüğüm zaman da 5 kuruş bile vermeyeceğim ona.
6: Sanırım seni evime almakla hata etmişim. Sen acınacak biri değilmişsin meğer. Lütfen, lütfen evimden çıkıp gider misin?
7: Ama Zoe'sa...
6: Lütfen evimden çık ve git.
7: Gidersem dışarıda yatacağım. Hava da soğuk.
6: Senin bir evin ve bir ailen var. Soğukta ve taşlarda yatmak istemiyorsan oğlunun dediklerini yaparsın.
7: Asla, asla onun dediklerini yapmaktansa taşların üzerinde yatmayı tercih ederim.
6: Biz Kodin'i yanlış tanımışız. Aslında kötü olan o değil, annesiymiş.
3: Yarın bataklıkta ördek avına çıkacağım Adrien. Sen hiç ördek avı nasıl yapılır bilir misin?
5: Hayır, ama beni de götürürsen öğrenmiş olurum.
3: Götürmek isterdim ama annenin buna izin vereceğini hiç sanmıyorum.
5: Biliyor musun Kodin? Annem senin kötü bir insan olmadığını düşünüyor.
3: Ama yine de benimle arkadaşlık etmene izin vereceğini sanmıyorum.
5: Sen hazırlıklarını yap. Anneme bu akşam seninle ava gitmek istediğimi söyleyeceğim. Beni kırmayacaksın.

0: Annem benimle ava çıkmana nasıl izin verdi Adrien?
1: Biraz fazla ısrar ettim. O da sonunda git dedi.
0: Annenin kıymetini bil arkadaş. Bak, seninki de anne, benimki de anne.
1: Seninle beraber olduğum için çok mutluyum Colin.
0: Ben de arkadaş, ben de.
1: Seni seviyorum Colin.
0: Biliyorum Adrien, beni sevdiğini biliyorum. Bunu duymak da beni çok üzüyor.
1: Neden Colin? Sevilmek neden seni üzüyor?
0: Beni üzen sevildiğim değil. Senin 5 ya da 10 yaş daha büyük olmaman beni üzüyor. Büyük olsan seninle kan kardeşi olurduk.
1: Ama senin zaten bir kan kardeşin var. Alex'i senin kan kardeşin değil mi?
0: Kan kardeşi nedir bilir misin arkadaş? Kavgada sırt sırta verebileceğin, seni en zor durumda canı pahasına terk etmeyecek, seni kötü şeyler yapmaktan alıkoyacak bir dost demektir.
1: Peki Alex'i öyle biri değil mi?
0: Alex'im. Güzel şarkı okumanın dışında o da diğerlerine benzer. Sırf güçlü olduğum için, benden korktukları için önümde yaltaklanırlar. Yarın güçsüzleştiğimi ve kendilerine diş geçiremediğimi anladıkları gün yüzüme tükürürler.
1: Alex'i de mi?
0: Evet. Hem de herkesten önce Alex'i yapar bunu.
1: Madem öyle, neden Alex'iyle dostluk ediyorsun?
0: Ondan daha iyisini bulamadığım için. Beni eğlendiriyor. Benden başkasına şarkı okumuyor. Senin anlayacağın, Cody'nin arkadaşı olmak gururunu duymak için peşimden geliyor. Tıpkı şu güzel Irena gibi.
1: Irena dedin de o güzel kadın senin arkadaşın mı?
0: Evet. Ama o da herkes kendisine Cody'nin sevgilisi desinler diye bana yüz veriyor. Eğer benden korkmasa bu gecenin tezi yok, aldatırdı beni. Evet arkadaş, kan kardeşi çok daha başka biridir.
1: Nasıl biridir Cody?
0: Belki de daha tarifi yapılamamış biri. Belki duymuşsundur. 12 sene önce bir cinayet işledim. O öldürdüğüm kişiyi çok severdim. Onun da beni sevdiğini sanırdım. İşkence, horlanma ve alaya alınmayla geçen uzun bir çocukluk döneminden sonra ilk defa kendime bir dost bulmuştum. O güne kadar kuduz köpek muamelesi görmüştüm. Küçükken çok çirkinmişim. Gerçi şimdi de çirkinim ya.
1: Hayır, sen çirkin değilsin Cody'in.
0: Annem babam durmadan benimle alay ederdi. Beni her gün döverler ve 5 para etmez şeyler çaldırırlardı. Komşular da hem çirkin hem de hırsız olduğum için yakaladıkları yerde onlar da döverlerdi. Bir hamile kadının bebeğini düşürtecek kadar çirkin suratlı olduğum söylenir, alay ederlerdi benden.
1: Çok zor günler yaşamışsın Cody.
0: Bildiğin gibi değil arkadaş. Mahallenin çocukları beni aralarına almaz, meydanda ayağa çekerlerdi. İşte o zaman, büyüdüğüm zaman bana haksızlık yapan herkesten intikam alacağıma yemin ettim. 14 yaşıma geldiğim zaman güçlü kuvvetli bir delikanlı oldum. Kanıma bütün yılanların zehri karıştı. Beni dövenleri, başta annem ve babam olmak üzere bana yumruk atanları, bazen sopayla dize getirmeye başladım. Artık benimle alay edenlerin kemiklerini kırıyordum.
1: Yani intikamını almaya başladın.
0: Evet, bir gün karşıma Tanese çıktı. O da Alexi gibi kibar ve yakışıklı bir delikanlıydı. Üstelik iyi kalpli ve cömertti. Bana yakınlık gösterdi. Onu sevdim. İkimiz de 17 yaşındaydık. İlk defa beni bir arkadaş gibi seviyordu. Ah Adrien, ah küçük arkadaşım. Öz anne ve babası tarafından horlanan birinin bir başkası tarafından sevilmesi ne büyük saadettir bilemezsin.
1: Ama anlayabiliyorum seni Cody'in.
0: Çevremdeki renkler değişti. Dünyayı ve hayatı sevmeye başladım. Ve Tanase ile kan kardeşi olduk. Hiçbir menfaat gözetmeden birbirimizi sevdik. Artık başkalarının bana çirkin demesini aldırmıyordum. Kimseyle dövüşmüyordum.
1: Ne güzel. Kan kardeşi olmanın faydalarını görmüşsün.
0: Ama ne yazık ki bu güzel hayat yalnızca 1 sene sürdü.
1: Neden?
0: Gücümü kıskanan ve bana diş geçiremeyen serseriler Tanese'yi kışkırttılar. Sonunda o da gücümü kıskanmaya başladı. Halbuki ben kan kardeşimin yanında güç gösterisinde bulunmuyor, bilhassa zayıf görünmeye çalışıyordum. Ama kıskançlık damarı onun da kanını zehirledi ve bir gün herkesin önünde bana maymun suratla dedi.
1: Sahi mi?
0: Biliyor musun arkadaş? Hayatımda ilk defa ağladım. Onlarca, belki de yüzlerce çocuk benim çirkinliğimle alay etmişti ama Tanese'nin söylediği o maymun suratlı lafı bana çok dokunmuştu. Uğursuz bir gecede yanına 3 silahlı serseri alarak beni çalılıklar arasında uyurken öldürmeye geldi.
1: Ne? Öldürmeye mi? Tanese mi?
0: Evet. Dibinde yattığım söğüt ağacının etrafını sardılar. Biliyor musun arkadaş? Benim uykum çok hafiftir. Uyanır uyanmaz 3 silahlı serserinin karşısına dikildim ve benim kan kardeşimi bana kışkırttığınız için kemiklerinizi kıracağım dedim. Ama ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: Tanese, yani benim kan kardeşim, bıçağını çekip karşıma dikildi. Onu bana bırakın dedi. İşte o anda kan beynime sıçradı. Aramızdaki kardeşlik bitti. Bunu sen istedin dedim ve onu kendi ellerimle öldürdüm.
1: Peki ceza vermediler mi sana?
0: İnsanların adaletine bak ki beraat ettim. Neymiş? Kışkırtma varmış. Halbuki isteseydim ağaçtan koparacağım bir dalla onları yanımdan uzaklaştırabilirdim. Evet, hepsi de kaçardı. Çünkü herkes benden korkardı. Ama ben bilerek ve isteyerek Tanesi'yi öldürmüştüm.
1: Peki en son hapse neden girmiştin?
0: Metresimin koynunda yakaladığım adamı öldürdüğüm için. Beni bunun için hapse attılar. Buna ne dersin Adrin? Asıl kışkırtma bu değil midir? Gerçi sen ihanete uğramanın ne olduğunu henüz bilecek yaşta değilsin. Ama şunu söyleyebilirim ki ihanete uğramak işkencelerin en beteridir. Ölümden de beter bir acıdır. Ölen bendim ama küreye mahkum edilen de yine ben oldum. Şunu kafana sok Adrin, sakın unutma. İhanete uğramayan biri doğru karar veremez. Yine sevmesini bilmeyen biri ihanete uğramanın da ne olduğunu bilemez.
1: Ama ben seni sevebilirim Kodin. Senin kan kardeşin olmak istiyorum.
0: Kan kardeşimi?
1: Evet. Ve de hiç ihanet etmem sana.
0: Sana inanıyorum Adrin. Öyle temiz bir kalbin var ki benim gibi çirkin bir serseriyi bile sevebilir, onu iyi bir insana dönüştürebilirsin. Buna tüm kalbimle inanıyorum.
1: Bu sesler de ne?
2: Şşşt! Yavaş! Ördekler! Şu tüfeğimi ver.
1: Al.
0: Birazdan gün doğacak. Mahalleye elimiz boş dönmeyelim. Yoksa herkes bizimle alay eder.
1: Vurdun onları! Kodin, vurdun! 4 tane birden vurdun.

0: İşte mahalleye döndük.
1: Evet, birazdan çocuklar peşimize takılırlar.
2: Hey Colin! Colin!
0: Ne var, ne bağırıyorsun?
2: Senin yokluğundan faydalanan şair Montau, güzel İrana'nın penceresinin dibinden ayrılmadı. Sabaha kadar aşk şiirleri okudu.
0: Ne? Montau mu? Vay serseri. Nerede o şimdi?
2: Hala İrana'nın penceresinin önünde.
0: Şimdi gösteririm ben o sokak çapkınına. Kodin'in kadınla asılmak neymiş görür gününü.
1: Dur Kodin, gitme.
0: Göstereceğim ona, göstereceğim.
1: Söyler misin Kodin, kim bu Montau?
0: Her gördüğü güzel kıza aşık olan, onun için şiirler yazıp şarkılar besleyen, yediği dayaklara rağmen uslanmayan bir serseri.
3: Kodin Montau'yu dövecek. Kodin Montau'yu dövecek. Kodin Montau'yu dövecek.
0: Duyuyor musun Adrian arkadaş? Herkes onu dövmemi bekliyor benden.
1: Sen onlara bakma Kodin. O zavallıya dokunma. Söz ver bana. Montau'ya sataşmayacağına söz ver.
0: Ama o benim kadınıma asılıyor Adrian.
1: Kan kardeşi olmuştuk. Kimseyi dövmeyeceğini, öldürmeyeceğine dair hem bana hem de Allah'a söz vermiştin Kodin. Lütfen bu sözüne sadık kal.
0: Peki arkadaş, sözümü tutacağım.
4: Akasya'nın körpe dalıyım. Yaşlı erkekleri sevmem. Avcı sevgilileri de sevmem. Ot biçen ırgatı da sevmem. Ancak sabah akşam benim için aşk besteleri yapan genç sevgiliyi beklerim.
0: Bitti mi Montau?
5: Kodin, sen ha?
0: Ne güzel şiir yazmışsın. Yaşlı erkek ve ot biçen ırgat benim ha? Sense aşk besteleri yapan genç sevgilisin ha?
6: Kodin, inan benim bir suçum yoktu sevgilim. Bu adam geceden beri pencerenin önünde şiir okuyup duruyor.
5: Ben Kodin.
0: Soyun Montau.
5: Ne? Ne? Soyunmak mı? Ama
0: soyun dedim. Yoksa kan kardeşime verdiğim sözü unutur, seni gebertinceye kadar döverim. Soyun hadi, soyun.
5: Peki.
0: Gömleğini de.
5: Tabii.
0: Pantolonunu da. Onu da çıkart.
5: Ama Kodin, ama.
0: Don fanila kalıncaya kadar üzerinde ne varsa çıkart Montau. Yoksa yumruğum geliyor.
5: İşte soyundum Kodin.
0: Şimdi defol. Hem de koşarak toz ol buradan. Bir daha seni İrena'nın evinin çevresinde görürsem öldürürüm. Dilim dilim keserim. Bağırsaklarına kokoreç yaparım.
7: Adrian.
1: Efendim anne.
7: Bir süre okula gitmeni istemiyorum oğlum.
1: Neden anne?
7: Mahallede kolera salgını başlamış. Geçen hafta hastalananlardan 2 kişi bugün ölmüş.
1: Ne? Kolera mı?
7: Evet. Bu hastalığa yakalanmandan korkuyorum. Bu yüzden yalnız okula değil, sokağa çıkmanı da istemiyorum.
1: Peki anne. Ben açarım anne. Aa, Colin.
0: İçeri girebilir miyim Zoysana?
7: Tabii, ne vardı?
0: Zoysana, kolera bütün her yeri sarmış. Ölü sayısı her geçen saat artıyormuş.
7: Aman da Allah'ım, iş bu kadar ciddi mi?
0: Az önce 4 kişi daha ölmüş koleradan. Hastalık bütün mahalleyi, hatta bütün şehri sarmış. Adamlar, çocuklar, kadınlar gündüz gözüyle sokak ortasında düşüp ölüyorlarmış. Sağlık ekipleri ölenleri kireç kuyularına atıyormuş.
7: İyi ama elimizden ne gelir ki? Ne yapabiliriz ki Kodin?
0: Ben her şeyi ayarladım. Hazırlanın. Adrin'le sizi koleranın bulaşmadığı şehir dışındaki yaylaya götüreceğim.
7: Yaylaya mı?
0: Evet. Bunun için çadırda hazırladım Zoysana. Adrin'le sen kalacaksınız.
1: Peki sen Kodin, sen nerede kalacaksın?
0: Merak etme Adrin. Sizden sonra Alexi ile Irena'yı da aynı yere getirip hep birlikte hastalık geçinceye kadar orada kalacağız.
7: Peki ya annen Kodin? O burada mı kalacak?
0: Evet, ama onun için üzülmeyin Zoysana. Kolera bile o yılan kadından korkar. Onun yanına bile yaklaşamaz. Nasıl Adrin? Şehir dışındaki bu yaylayı beğendin mi?
1: Evet, burası çok güzel bir yer Kodin. Senin de dediğin gibi kolera buraya zor gelir. 10 gündür buradayız ama hiç sıkılmadık.
0: Annen nasıl? O da hayatından memnun mu?
1: Memnun da, yalnız dün geceden beri midesi bulanıyor, başı ağrıyor biraz. Bir de derisi bembeyaz oldu.
0: Ne? Ne? Ne dedin? Aman Allah'ım.
8: İrena! İrena neredesin?
6: Buradayım Kodin, ne oldu?
0: Çabuk! Çabuk sirke şişesini alıp Zoysana'nın çadırına gel.
6: Geliyorum.
1: Ne olduğunu bana da söyler misin Kodin?
0: Hala anlamadım Madrin arkadaş. Annen de koleraya yakalanmış.
1: Ne? Anneciğim, yoksa o da mı ölecek Kodin?
0: Hayır, onu kurtaracağız.
6: Ne oldu Kodin?
0: Çabuk içeri çadıra gir. Zoisa ananın elbiselerini çıkart. Anadan doğması oy onu.
6: Ne oldu ki ona?
0: Sanırım o kahrolası hastalığa o da yakalanmış.
6: Aman Allah'ım.
0: Bırak şimdi sızlanmayı da hemen içeri gir ve dediklerimi yap. Zoisa ananın vücudunu sirkeyle derisini morartıncaya kadar uğuracaksın. Beni anlıyor musun? Okşar gibi değil. Sertçe uğuracaksın, sertçe.
6: Tamam.
0: Hadi çabuk ol,
6: tamam,
0: çabuk.
6: Tamam Kodin.

0: Konvoyu yapan bir grup ters yöne girmek istedi. O sırada sokaktan çıkmak üzere olan taksiciye geri geri gitmesini söylediler.
1: Adam arabaya çarpacak. Ben sana söyleyeyim, taksiciyi öldürecekler.
0: Ters yöndesiniz uyarısı alan konvoydakiler taksi şoförüne hakaret etmeye başladı.
2: Bizi hakkımız olan yolda geri geri gitmeye mecbur ediyorlar. Bir de yetmiyormuş gibi ana avrat sövüp dövmeye kalkıyorlar.
0: Sürücüye yumruk attılar.
2: Gel gel parçala gel.
0: Taksi şoförü o anları akşam görürsün diyerek cep telefonuyla kaydetti.
2: Akşam görürsün sen de çek çek. Düğün konvoyu varmış, arkasında 30 tane arabası varmış. Gelip beni arabadan indirip dövmeye çalışıyorlar ha. Çek. Poliste görürsün kendini sen.
3: Diyarbakır'da büyük bir panik yaşandı. Elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan bir kişi okul civarında dehşet saçtı. Çevresine rastgele ateş açan saldırgan hem öğrencilere hem de mahalleliye korku dolanlar yaşattı.
0: Önce silahlar patladı, sonra panik başladı. Elinde tüfekle etrafa ateş açan saldırgan korku saçtı. Yer Diyarbakır Yenişehir. Okul bölgesinde bir anda silah sesleri yankılandı. 22 yaşındaki Semih Yıldız elindeki pompalıyla çevreye rastgele ateş açtı.
4: Polisler yayın.
0: Bölgede anaokulu ve ortaokul vardı. Öğrenciler ve esnaf büyük korku yaşadı. Şans eseri mermiler kimseye isabet etmedi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Kelepçe vuruldu.
1: 5-6 tane o dükkanlara sıktı. Bunlar geldi. Benim karşı karşıyaydı. Bir 15-20 metre aramızda vardı. Bir baktım pompalıydı.
0: Diyarbakır Valiliğinden açıklama gecikmedi. Okula yönelik bir saldırının söz konusu olmadığı, olayın bir ağabey kardeş husumeti olduğu ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Soruşturma sürüyor.
3: İstanbul Fatih'te bir binanın altında bulunan zincir marketin deposuna yangın çıktı. Binada mahsur kalan 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Uyuyakalan bir vatandaşı da eşi aradı, öyle uyandı.
0: Depodaki yangın tüm binayı dumana boğdu. Yangına uykusunda yakalananlar oldu.
5: Duyuyordum. Eşim aradı. Depremde bile uyanmadım.
0: Görüntüler İstanbul'un Fatih ilçesi Cibali mahallesinden. 5 katlı binanın altındaki bir zincir marketin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman binanın üst katlarına kadar yayıldı. Caddede kurulan pazardaki esnaf itfaiye ekipleri gelene kadar yangına ilk müdahalede bulundu.
6: Hani 10 dakika içerisinde esnaf olarak bütün esnaf pazarcı olmasa şu an bu marketi göremezdik. Esnaf olarak yardım ettik.
0: Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 11 vatandaş da tahliye edildi.
3: İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda dürüm yiyen servis şoförü bir anda nefes alamadı. İşletme sahibi daha önce sadece videolardan izlediği hemlik yöntemini uyguladı. Sürücü de derin bir nefes aldı.
7: Daha önce ben de videolardan falan görmüştüm. Çok şükür bir şey olmadı.
0: Daha önce hiç denememişti. Ama o an yaptığı manevra bir hayat kurtardı.
7: Manevra yaptıktan sonra boğazı açıldı. O da sağ olsun bize teşekkür etti.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir servis şoförü restoranda dürüm yerken nefes borusuna yemek kaçtı.
7: İlk başta boğazında kalınca kendi dışarıya atıyor. Ayran içiyor, gitmesini sağlıyor ama gitmiyor bir türlü.
0: Talihsiz adam panikledi. Restoran çalışanlarından yardım istedi.
7: Buradaki kız elemanı çağırıyor eliyle. Ben de sonra sesi duyunca bir an fırladım. Anladım yani boğazında kaldığını.
0: İşletme sahibi daha önce sadece videolarda gördüğü hemlik manevrasını uyguladı. Doğru müdahale sayesinde şoför derin bir nefes aldı.
3: Bölgesel Amatör Lig'de Şırnak Petrolspor Başkanı'nın 4-1 önde oldukları maçta kendi oyuncularına maçı kaybedin talimatı verdiği iddia edildi. O talimattan sonra saha karıştı. Goller peş peşe geldi. Bakın maç kaç kaç bitti.
0: Dört bir öndeyken kaybedin talimatı verdi. 20 dakikada gelen 4 golle maç döndü. Ortalık karıştı. Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor Şırnak Petrolspor mücadelesinde Türk

0: futbolunu sarsan bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Şırnak Petrolspor'un 4-1'lik üstünlüğü sahaya indi. Oyunculara maçı kaybedin talimatı verdiği öne sürüldü. Bu iddianın ardındansa maçın seyri değişti. Son 20 dakikada üst üste goller bulan Kurtalan Spor mücadeleyi 5-4 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde kalmayı başardı. Maç sonrası ise bazı Şırnak Petrolsporlu futbolcuların paylaşımı dikkat çekti. O paylaşımlarda futbolcuların karşılaşmanın satıldığı yönünde imalarda bulundukları görüldü. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise tansiyon bir anda yükseldi. İki takım oyuncularının arasında kavga çıktı. Kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar daha sonra güçlükle kontrol altına alındı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatıldı. Sosyal medyaya yansıyan tartışmalı görüntülerin ardından harekete geçen başsavcılık, maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerin incelendiğini bildirdi.
1: Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler yüreklerinizi ısıtacak. Anne köpek kalbi duran yavrusunu son çare ağzıyla veterinere götürdü.
0: Kalbi duran yavrusunu veterinere getirdi. İyi insanların eline teslim etti. Sonrası mutlu bir aile tablosu. Yürek ısıtan görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçti. Soğuktan kalbi duran yavrusunu annesi ağzıyla taşıdı. Son çare veterinere götürdü. Çalışanlar hemen yavruyla ilgilendi. İçeri aldı. Müdahale başladı. Biri kalp masajı yaptı, diğeri kurutma makinesi tuttu. O anları anne de endişeli gözlerle izledi. Yavru tedaviye cevap verdi, hayata döndü. Annesi ve yavrusu bir süre veterinerde misafir edildi.
1: Antalya'da da nefes kesen bir kurtarma operasyonu yaşandı. İnce kum açıklarında antrenman yapan milli sporcu Fahrihan Uysal ölüme saniyeler kala bir deniz kaplumbağasının hayatını kurtardı.
0: Nefesi tükenmek üzereydi. Tonlarca ağırlık onu dibe çekiyordu. Deniz kaplumbağasının hayatını milli sporcu kurtardı. Yer Antalya'nın Alanya ilçesi İnce Kum açıkları. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta antrenman dalışı yapan zıpkınla balık avı milli sporcusu Fahrihan Uysal, Misina'ya takılan deniz kaplumbağasını gördü. Misina'nın ucundaki iğne vücuduna saplanmış, tonlarca ağırlıktaki baskı onu dibe çekiyordu. Onu fark eden milli sporcu bir an bile tereddüt etmedi. Milli sporcu kaplumbağayı kollarıyla yukarı iterek önce derin bir nefes almasını sağladı, ardından zamanla yarış başladı. İğneyi yerinden çıkarıp hayvana daha fazla zarar vermek istemeyen Uysal yanındaki bıçakla Misina'yı iğneye en yakın noktadan kesti. Deniz kaplumbağasının hayatını kurtardı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçak iniş için alçak uçuşa geçtiği sırada inanılmaz bir kazaya yol açtı. Uçak bir kamyona, ardından da elektrik direğine çarptı.
0: Hiç alışık olunmayan bir uçak kazası. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde geçti. Bir United Airlines uçağı havalimanına iniş yapmak için alçak uçuşa geçti. Boeing 767 tipi uçak köprünün üzerinden geçerken patlamayı andıran şiddetli bir çarpma sesi duyuldu. Uçağın o sırada yoldan geçmekte olan bir fırın kamyonuna ve ardından elektrik direğine çarptığı anlaşıldı. Oh my goodness. Kamyon sürücüsünün hafif yaralandığı açıklandı. Araçta bulunan güvenlik kamerası ise şoförün yaşadığı paniği gözler önüne serdi. United Airlines sözcüsü kazaya dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Brezilya'da da bir uçak apartmana çarptı.

0: irtifa kaybeden küçük bir uçak kontrolden çıktı, binaya çarptı. Kaza Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentinde oldu. Bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan küçük uçak yerleşim bölgesindeki bir apartmana çarptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
1: Kolombiya'da düzenlenen bir etkinlikte canavar kamyonu olarak adlandırılan modifiye edilmiş bir araç izleyicilerin arasına daldı. Kazada 3 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.
2: Korkunç görüntülerin adresi Kolombiya. Popayan kentinde düzenlenen canavar kamyon etkinliğinde facia yaşandı. Modifiye edilmiş kamyon engelleri aşarken kontrolden çıktı. Seyircilerin bulunduğu alana daldı. 3 kişi hayatını kaybetti. 40 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Juan Carlos Munoz sürücünün kontrolü kaybettiğini açıkladı. Güvenlik bariyerinin aşıldığını söyledi. Fren sisteminin devre dışı kaldığını ifade etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye'de İş Dünyası dergisi sektörün önemli isimlerini bu kez Mardin'de bir araya getirdi. Ekonomiye yön verenler buluşmasında ortak iş yapma kültüründen kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı alanda önemli mesajlar verildi.
2: İş dünyasının kalbi bu kez Mezopotamya'da attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden ortak iş yapma mesajı çıktı. İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisinin lansmanı Armor Broker sponsorluğunda Mardin'de ekonomi rüzgarları estirdi. İş dünyasının önemli isimleri ve yerel dinamikler aynı masada buluştu.
3: Mardin özelinde baktığımızda da işte değerli iş insanlarının burada çoğunun turizm sektöründen var, işte tarım, sınır ticareti burada yüksek miktarda yapılıyor.
2: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'ndeki buluşmada Midyat'tan çıkıp dünyanın önemli müteahhitleri arasına giren iş insanı Mithat Yenigün söz aldı. Bu tür organizasyonların iş dünyası için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti.
4: Var işte bizim işbirliği yapmamız lazım. Hepimiz bir kere bu yörenin insanları olarak biz girişimci insanlarız. Gözü kara olduğumuz için belki de cesaretimizden dolayı, ama bunu eğer birleştirirsek çok daha büyük sesler yaratırız.
2: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ moderatörlüğündeki zirvede iş insanı Zeynel Abidin Erdem de hemşehrilerine seslendi. Ortaklık kültürünü geliştirin dedi.
5: Toplumsal olarak bazı eksiklikler vardır. Bunların
4: siz
5: sivil toplum kuruluşları bunları dile getirip konuşmanız ve bunları tartışmanız ve bunların ileri noktaya taşınması için hareket etmeniz lazım.
2: Zirvede kadın girişimciliğine vurgu yapan iş insanı Emine Erdem ise sahadaki kadın gücünün artırılması gerektiğini ifade etti.
6: Kadınların ekonomiye mutlaka dahil edilerek, hayata katılımlarıyla güçlendirerek, girişimcilik kültürlerini de yaygınlaştırarak şehirlerimizin kalkınma hızını daha da arttırabiliriz.
2: Verimli geçen toplantının sonunda İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören tarafından projeye destek veren isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
7: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi.
8: Türkiye'nin frekans listesi.
9: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
8: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
15: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
16: Şimdi reklamlar.
17: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
18: Burada.
17: YKS Türkiye dördüncüsü.
18: Burada.
17: YKS Türkiye 12.'si.
18: Burada.
17: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
19: Burada.
17: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
18: Burada.
17: Kickbox Dünya Şampiyonu.
19: Burada.
17: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
19: Burada.
17: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
16: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
21: Buyurun.
22: Ben miyim?
21: Evet.
22: Hayırlı günler Osman dede.
21: Hayırlı günler efendim, buyurun.
22: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
16: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
23: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
17: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
0: Burada.
17: YKS Türkiye dördüncüsü.
0: Burada.
17: YKS Türkiye 12.'si.
0: Burada.
17: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
18: Burada.
17: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
0: Burada.
17: Kickbox dünya şampiyonu.
18: Burada.
17: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
18: Burada.
17: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
16: Reklamları dinlediniz.
19: TGRT FM.
23: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
24: Halid bin Velid Hazretleri. 1. Bölüm. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Seyfullah, Allah'ın kılıcı ünvanını alan kahraman. Eshab-ı kiramın ve İslam kumandanlarının büyüklerindendir. İsmi Halid, künyesi Ebul Velid ve Ebu Süleyman'dır. Nesebi Halid bin Velid bin Mugire bin Abdullah bin Amr bin Mahsum'dur. Ebu Cehil bin Hişam ile ve Velid bin Abdüşems ile kardeş çocuklarıdır. Hazreti Velid bin Velid'in kardeşidir. Annesi Lübabe, Ümmül Mü'minin Hazreti Meymune'nin kardeşidir. Halid bin Velid Hazretlerinin soyu Mürre bin Ka'b'da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşir. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve kumandanlarındandır. Bütün Arap kabileleri tarafından tanınır ve sevilirdi. 8. Miladi 630 senesinde Müslüman oldu. 21. Miladi 642'de Humus'ta vefat etti. Hazreti Halid radıyallahu anh doğumundan itibaren iyi yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanına verildi. 5-6 yaşında ailesinin yanına döndü. Kabilesi Mahzum oğulları Mekke'de süvari birliğiyle ilgili işleri yürütürdü. Hazreti Halid'in de radıyallahu anh bu işleri yürütmesi için iyi yetiştirildi. Ata binmeyi, ok, yay, mızrak ve kılıç kullanmayı, süvarileri sevk ve idareyi iyi öğrendi. İdman yaparak güçlü bir fiziğe sahip oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile güreş tutup yenilmediği, hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ayağının kırılmasına sebep olduğu rivayet edilir. Hazreti Halid radıyallahu anh bunların yanında diğer Kureyşliler gibi ticaretle meşgul olurdu. Ticaret kervanlarıyla Suriye, Irak, Medain, Mısır ve Yemen'e gitti. Çocukluğundan itibaren okuma ve yazma bildiği için Müslüman olunca vahiy katipliği de yaptı. Halid bin Velid Hazretlerinin Müslüman olması hicretin 8. yılında oldu. Müslüman olduktan sonra Medine'ye yerleşti. Hazreti Halid radıyallahu anh Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tahsis ettiği evin darlığından şikayet edince Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binayı yukarı doğru yükselt. Allahü Teala'dan da genişlik iste buyurdu. Müslüman oluşunu şöyle anlatır. Kardeşim Velid radıyallahu anh bana İslamiyet'i kabul etmem için davet mektubu göndermişti. Kardeşimin mektubu bana ulaşınca Müslüman olma arzusu bende çok kuvvetlendi. Gitmek için acele ediyordum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri beni çok sevindirmişti. O gece uyurken rüyamda sıkıntılı, dar ve çöl gibi susuz yerlerden yemyeşil, geniş ve ferah bir yere çıkmıştım. Medine'ye varınca bu rüyamı Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıp tabirini ondan sormaya karar verdim. Ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gitmek için toparlanırken, acaba oraya giderken bana kim arkadaş olabilir diye düşünüyordum. Saffan bin Umeyye'ye rastladım. Vaziyeti ona anlattım. O teklifimi reddetti. Daha sonra İkrime bin Ebu Cehl'e rastladım. O da aynı şekilde davetimi reddedince evime gittim. Hayvanıma binip Osman bin Talha'nın yanına gittim. Ona da aynı şekilde Müslüman olmak üzere Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gideceğimizi, kendisinin de gelmesini söyledim. Tereddütsüz kabul etti ve ertesi günü seher vakti beraberce yola çıktık. Hadde denilen yere vardığımızda Amr bin As ile karşılaştık. O da Müslüman olmak için Medine'ye gidiyordu. Hep beraber Medine'ye vardık. Elbisemin en güzelini giyip Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem görüşmeye hazırlandım. O sırada kardeşim Velid radıyallahu anh geldi ve acele et. Çünkü Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sizin geldiğiniz haber verilmiş ve o da çok sevinmiştir. Şimdi sizi bekliyor dedi. Ben de aceleyle o yüce peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım. Gülümsüyordu. Selam verdim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ediyorum dedim. Sana hidayet veren, doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun buyurdu. Sonra günahlarımın affı için Allahü Teala'ya dua etmesini istedim. Benim için dua etti ve İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan günahları kesip atar buyurdu. Diğer iki arkadaşım da Müslüman oldular. Halid bin Velid Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, çok ağlayın, ağlayamazsanız ağlamaklı bir halde bulunun. Eğer hakikati bilseydiniz, sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız. Kendisine, ölünce müminlerin ruhları nerededir diye sorulduğunda buyurdu ki, arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında asılıdır. Kâfirlerin ruhları da 7 kat yerin dibindedir. Bir kadının varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi, fakat yokluğu zamanında ona hıyanette bulunması, cehennemlik olduğunun alametidir. Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. Faydasız söz söylemeyiniz. Müzevirlik, ara bozuculuk ve iki dostun arasını açmak Allahü Teala'nın gazabına sebep olur. Eğer siz benim bildiğime vakıf olsaydınız çok ağlardınız. İçinde haram olanın yani haram yiyenin namazını Allahü Teala kabul etmez. İnsanlara hayrı öğretenler için denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey onun için Allahü Teala'dan mağfiret diler. Her binanın bir temeli vardır. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Zengine ikram edip fakire ihanet eden, aşağılayan mel'undur. Kıyamet günü cennete ilk davet edilecek olanlar her halükarda Allahü Teala'ya hamd edenlerdir. Ey çok günah işleyen! Yaptığın işin şerli sonu seni bekliyor. Emin olma, gülmektesin ama başına neler geleceğini anlamıyorsun. Bu halin günahların en büyüğüdür. Bir hatalı işte başarı kazanır sevinirsin. Bu sevinmen yaptığın hatadan daha büyüktür. İşleyeceğin bir yanlış işin fırsatını kaçırınca üzüntü duyarsın. Halbuki bu üzüntün o hatadan daha tehlikelidir. Sen hatadasın. Allahü Teala seni daima görmektedir. bu görüş kalbini titretmez. Bu halin yaptığın hatadan daha fenadır. Sabır üç çeşittir. Birincisi, farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi, haramlardan ve yasak edilen şeylerden sakınma hususunda sabır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü, ilk sarsıntıda, musibetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Bunun 900 derece fazileti vardır. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin en efdali hangisidir diye soruldu. Buyurdu ki, fakirlere yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selam vermektir. Namazı şartlarına uygun olarak kılanlara, o namaz kıyamet günü delil ve kurtuluş olur. Ona devam etmeyenler, kıyamet günü perişan olurlar. Cemaatle namaz kılmak için yola çıkan kimsenin attığı her adımda bir günahı silinir ve amel defterine bir sevap yazılır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan, komşusuna hürmet etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, hayrı söylesin yahut sussun. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyen son nefeste kelime-i şehadet söylesin ve kendisine yapılmasını arzu ettiği şeyleri başkasına yapsın. Sadakanın en faziletlisi iki dargın kimsenin arasını bulmaktır. Dört sıfata sahip olduktan sonra dünyadan başka bir şey kazanamadığına ehemmiyet verme. Bunlar emaneti muhafaza etmek, sözün doğrusunu söylemek, güzel huylu olmak, afif olmak. Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz, israfsız ve tekebbürsüz, kibirsiz giyininiz. Cenab-ı Hak nimetlerinin kul üzerinde görülmesini ister. Bize karşı silah çeken bizden değildir. Küçüğümüze acımayan, büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir. Sizin kıyamet günü bana en yakınınızın, en sevgili olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? En iyi huylularınızdır. Halid bin Velid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Halid bin Velid Hazretleri Müslüman olduktan sonra ilk olarak Mute gazasında bulundu. İslam askeri Mute'ye hareket ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihada çıkacak olan şu insanlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Eğer o şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. O da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. Radiyallahu anhüm ecmain. Eğer o da şehit olursa, aranızda münasip gördüğünüz birini seçip, ona tabi olursunuz buyurdu. Mute harbi başladı. Şiddetli çarpışma olurken, Hazreti Zeyd bin Harise, radıyallahu anh, Hazreti Cafer ve Abdullah bin Revaha, radıyallahu anhüm, şehit oldular. Sancak, Hazreti Sabit bin Akrem'e verildi. O, sancağı bir yere dikip, mücahitleri yanına çağırdı. Herkes toplanınca, aranızdan birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve ona tabi olunuz dedi. Biz seni kumandan seçtik dediler. Ben bu işi yapamam dedi ve Halid bin Velid Hazretlerine dönerek, ya Halid, senin savaş tecrüben, askeri bilgin, askeri heyecanlandırarak harekete geçirmen benden fazladır. Sancağı acele al. Savaş devam ederken bu işlerle oyalanmamız bizim aleyhimize oluyor dedi. Böylece Halid bin Velid Hazretleri sancağı aldı. Akşam vakti yaklaşmış idi. Güneş batıncaya kadar pek müthiş çarpıştı. Onun bu maharetine kâfirler bile şaşırdılar. Akşam oldu. Sabahleyin tekrar saldırılacaktı. Halid bin Velid, şaşılacak derecede askeri dehaya ve muharebe tecrübelerine sahip bir kahramandı. Sabah olunca İslam askerinin düzenini değiştirdi. Sağ taraftakileri sol tarafa, sol taraftakileri sağ tarafa, ön taraftakileri arka tarafa ve arka taraftakileri ön tarafa aldı. Rum askerleri daha önce tanımış oldukları kişilerle karşılaşmayınca hepsi birden şaşırdılar. Demek ki bunlara yardımcı kuvvetler geldi. Korkuya kapıldılar. Hazreti Halid bin Velid'in radıyallahu anh kumandasındaki mücahitler Rum askerlerinin morallerinin bozulmasından istifade edip hücuma geçtiler. 3000 kişilik İslam askeri Heraklius'un 100.000 kişilik ordusunu bozguna uğrattı. Başkumandan Halid bin Velid hazretlerinin elinde o gün 9 kılıç parçalandı. Rum askerinin çoğu kılıçtan geçirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid hazretlerinin bu fevkalade başarısını haber aldığı zaman onu Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakabıyla şereflendirdi. Halid bin Velid hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, İnsana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatine vasıl olamaz. Kamil insan, meth ve zem, yani övme ve yerme, yanında müsavi, eşit olandır. Hayır eken, çok mahsul alır. Şer, kötülük eken, nedamet, pişmanlık biçer. Dünyada büyük fenalık, şirret-i lisandır, kötü dilli olmaktır. Bir kimse sabah ve akşam Bakara suresini başından 4 ayet ve ayetel kürsi ile sonraki 2 ayeti ve bu surenin sonundaki 3 ayeti okursa evine şeytan girmez. Mecnun deli üzerine okunursa iyi olur. Sıkıntısı olan kimse çok istiğfar okusun. Hepiniz misafirsiniz, mallarınız emanettir. Misafir gidici, mallar da sahibine kalıcıdır. Allahü Teala'ya ibadet et, ona hiçbir şeyi ortak koşma, doğruyu kabul et, yanlıştan uzak dur. Şu 4 şey için yemin ederim. Allahü Teala hakiki Müslümanla, Müslüman olmayanı bir tutmaz. Dünyada himaye ettiği kulunu, ahirette de himaye eder. Dünyada ayıplarını örttüğü kulunun ayıplarını mutlaka ahirette de örter ve kişi sevdiğiyle haşrolunur. Sizden biriniz, sabahtan akşama kadar dünya için çalışıp da, akşamdan sabaha kadar ölü gibi yatmasın. Ölüm ve fakirlik aslında iyidir. Zengin olmama sevinmem, fakir olmama üzülmem. Zenginlik Allahü Teala'nın lütfudur. Fakirliğe de sabır gerekir. Kişiye fakirlik zenginlikten, tevazu şöhretten daha iyi gelmedikçe hakiki imana kavuşamaz. Sizler gelip geçmekte olan gece ve gündüzün içindesiniz. Ömrünüz eksiliyor, amelleriniz yazılıyor. Ölüm ansızın gelir. İyilik ve kötülük yapanın karşılığını göreceği yer yakındır. Herkes karşılığını alacaktır. Herkese kaderde olan kadar gelir. Allahü Teala'dan korkanlar büyük kimselerdir. Fıkıh alimleri çok büyüktür. Onlarla birlikte olmak Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. İnsanlar 3 kısımdır. Bunların dışında hayır yoktur. Birincisi, Allah yolunda cihad edenleri gördükleri zaman malıyla, canıyla onlara katılıp cihad edenler. İkincisi, emre maruf ve nehy-i anil münker edip diliyle cihad edenler. Üçüncüsü, kalbiyle hakikati tanıyanlardır. Allahü Teala'yı hatırlayın ve Allahü Teala'yı ananlarla birlikte bulunun. Kelime-i tevhid insanı Allahü Teala'ya bağlar. Salih amel de insanı yükseltir. Şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki,

Dünyada adaleti gözetenler, kıyamette böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzerinde otururlar. İnsanlara merhamet edene Allahü Teala merhamet eder. Kalbinde kibrin zerresi bulunan cennete giremez. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en eftali hangisidir diye soruldu. Buyurdu ki, fakirlere yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selam vermektir. Namazı şartlarına uygun olarak kılanlara, o namaz kıyamet günü delil ve kurtuluş olur. Ona devam etmeyenler kıyamet günü perişan olurlar. Cemaatle namaz kılmak için yola çıkan kimsenin attığı her adımda bir günahı silinir ve amel defterine bir sevap yazılır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan, komşusuna hürmet etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, hayrı söylesin yahut sussun. Cehennemden uzaklaşıp, cennete girmek isteyen, son nefeste kelime-i şehadet söylesin ve kendisine yapılmasını arzu ettiği şeyleri başkasına yapsın. Dört sıfata sahip olduktan sonra, dünyadan başka bir şey kazanamadığına ehemmiyet verme. Bunlar, emaneti muhafaza etmek, sözün doğrusunu söylemek, güzel huylu olmak, afif olmak. Küçüğümüze acımayan, büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir. Sizin kıyamet günü bana en yakınınızın, en sevgili olanınızın kim olduğuna haber vereyim mi? En iyi huylularınızdır. Ya Rabbi, bizi doğru yolda bulundur. Bizi gizli ve aşikar, bütün kötülüklerden koru. Kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi, ehlimizi, neslimizi hayırlı kıl. Tövbelerimizi kabul et. Bizleri şükredenlerden eyle. Nimetlerini bize arttır. Amin. Bütün Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan gibi Halid bin Velid Hazretleri de ömrünü İslamiyetin yayılması için harcamıştır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem olan hürmeti, muhabbeti ve bağlılığı son dereceydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında mübarek saçlarını tıraş ettiriyordu. Bütün Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan etrafında toplanmış, saçları yere düşürmemek için havada yakalıyorlardı. Mübarek alınlarındaki saçlarına sıra gelince Halid bin Velid Hazretleri, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Ne olur mübarek alnınızdaki saçları bana verir misiniz?" diyerek o kadar yalvardı ki Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kıramadı. Tebessüm buyurdular. Mübarek saçları alan Hazreti Halid radıyallahu anh öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü ve sarığının içine yerleştirdi. Bütün savaşlarda muzaffer olmasının sebebini sorduklarında sarığını çıkarıp içindeki mübarek saçlar sayesinde olduğunu söylerdi. Yanında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifinin salatu selam ilave edilmeden yalnız olarak söylenmesine müsaade etmezdi. Resulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey gelirse bundan büyük şeref ve saadet duyar, iftihar ederdi. Bütün Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan gibi o da sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem rızasını ve hoşnutluğunu kazanabilmek için çırpınırdı. Bunun için her şeylerini feda eder, hiçbir şeyden çekinmezdi. Cesaret ve şecaatini ve askerlikteki tecrübelerini
İslamiyet'in her tarafa yayılması için harcamış ve bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından methedilmişti. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için Allah'ın iyi kullarından biridir diye söylemişlerdir. Hazreti Halid radıyallahu anh hitabet ve fesahatta da çok mahir idi. Halid bin Velid Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Dinül mer'i dinül ahihi. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. İmanını güçlendirmek isteyen imanı güçlü olanlarla beraber olmalı. Çok ibadet yapmak isteyen en güzel ibadet yapanla, en güzel şekilde ve ihlasla çalışanla beraber olmalı. Bu sefer o da onun gibi olur. Gerek imanın güçlenmesi, gerek ihlasın artması, gerek ibadetlerin artması veyahut felaketlerin artması, günahların artması, küfre varması hep insanın vereceği kararına bağlıdır. Tercih meselesidir. Ne olmak istiyorsa o taraftaki insanları bulacak, onlarla arkadaşlık kuracak. İyi olmak istiyorsa iyilerle beraber, kötü olmak istiyorsa kötülerle beraber olacak. Gayet tabii bir şey bu. Dünya ve ahiret saadeti için iyilerle beraber olmayı tercih etmeli. Cemaatte rahmet vardır. Bir cemaatte bir kişi Allahü Teala'nın sevgili kuluysa, duası makbul ise onun hürmetine Allahü Teala hepsini affeder. İmanın temeli hubbi fillah, budi fillah'tır. Yani sevmesi de sevmemesi de Allah için olmaktır. Müslüman Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği insandır. Onun seçtiğini ben seçmiyorum, onun sevdiğini ben sevmiyorum, hiç böyle şey olur mu? Müslümanın kıymeti, nuru, ahirette belli olacak. Cehennem diyecek ki, çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Bunun bir manası da Kur'an-ı Kerim İslamiyet demektir. İslamiyeti öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır demektir. Burada öğreten kelimesi önemli. Yani doğru öğrendiğini doğru öğreten demektir. Nasıl ki bedenin rızkı varsa ruhun da rızkı var. Nasıl ki bedenin rızkı verilmezse hastalanır, sonunda ölür ise, ruhun rızkı da verilmezse hastalanır ve zamanla ölür. Ölmesi, Allah korusun, kâfir olması demektir. Namaz ve diğer ibadetler ruhun rızkıdır. Dünyada en makbul ibadetlerden birisi de Allahü Teala'nın rızası için insanlara yardım etmektir. Bir insan bir mü'mine çatık kaşla baksa, kul hakkı olur. Gıybet etse, kalbini kırsa falan değil, çatık kaşla baksa. O yüzden Müslüman olarak birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz büyük nimet içerisindeyiz. Hepimiz seçilmişiz. Allahü Teala malı, rütbeyi isteyene verir. Fakat imanı, ehl-i sünnet itikadını istediğine verir. İman nimetinin şükrünü eda edebilmek için birbirimizi sevmemiz şarttır. Eğer birbirimizi çok seversek çok faydaları var. Birincisi Allahü Teala'ya şükür. Çünkü Allahü Teala verdiği nimetinin şükrünü istiyor. Onun şükrü de müminlerin birbirini sevmesidir. İkinci faydası, dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacaktır.
Üçüncüsü, birbirini Allah için sevenler, ahirette herkesin gıpta ettiği büyük nimetlere kavuşacak, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, sevdiği yerde buluşacaklardır. İmanı muhafaza edip, imanla ölmek için, görmemeli, işitmemeli, dili tutmalı, ehl-i sünnet itikadını öğrenip, kendi hata ve kusurlarımızı düzeltmeye, eksiklerimizi tamamlamaya çalışmalı. Dünya hayatında bir yolcuyuz. Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne doldurduğumuza dikkat etmeli. Lüzumlu ve kıymetli şeyleri, gittiğimiz yerde geçerli şeyleri seçmeli. Onun bunun eşyasını da kendi bavulumuza koymayalım. Dünyada insanlar karışıktır. Müslümanlarla kâfirler karışıktır. Allahü Teala Müslümanlara imanlarının karşılığı olarak bu dünyada hemen nimetler vermiyor. Öyle olsaydı kâfirler demek ki Müslüman olmak iyi bir şey derler, hemen iman ederlerdi. Fakat gördüklerine iman etmiş olurlardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. İman çok mühim ve hassastır. Ya vardır ya da yoktur. Ortası olmaz. Bir kimse, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği her şeye inansa, bir mevzuda acaba öyle mi böyle mi dese, tereddüt etse veya bir meseleyi beğenmese, Allahü Teala korusun, küfre girer. Birlik, beraberlikte bereket, rahmet, ayrılıkta felaket, azab-ı ilahi vardır. Birbirinizi sevin. Kim Allah içinse, Allahü Teala da onun içindir. Bundan uzaklaşan sıkıntıya düşer. İstiğfar edin. Mutlaka onu affedici bulursunuz. Dua, kazayı ve belayı def eder. Sıkıntıyı kendine anlatan, yani şükretmeyip, sabretmeyip, oflayıp puflayıp duran, Allahü Teala'yı nefsine şikayet etmiş olur. Başkasına anlatan, bu sefer anlattığına şikayet etmiş olur. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, bir genç ayağa kalkıp, "Ya Resûlallah, inananların en akıllısı kimdir?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ölümü en çok hatırlayan ve gelmeden önce ona en iyi hazırlananlar, işte en akıllıları onlardır. Allahü Teala'ya karşı sorumluluğunun şuuruna varan nice akıllı kişiler var ki halk katında densiz ve değersizdir ama yarın kurtulacaktır. Halk nazarında nice tatlı dilli, giyimli kuşamlı olanlar da vardır ki, yarın kıyamet gününde kurtulamayacaktır. İstediğini ye, istediğini giyin. İnsanları yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. Varlığı halinde veren kimse, yokluğu halinde bunu kabul edenden daha çok sevap kazanan değildir. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birine Allahü Teala servet vermiş, o da bu serveti hak yolunda sarf etmiştir. Diğerine de ilim vermiş, o da ilmiyle amel etmiş ve başkalarına da öğretmiştir. Allah için sev, Allah için darıl, Allah için anlaş, Allah için bozul. Velilik mertebesini ancak bununla elde edebilirsin. Namazı ve orucu çok olsa bile, bu minval üzere olmayan kişi, imanın tadını alamaz. Ölümü anın. İyi biliniz ki, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Halid bin Velid hazretlerinin, pek çok menkıbesinden, birini nakledelim.
Fahl mevkiinde Rumlarla yapılan savaşta Rum orduları perişan edilerek zafer kazanıldı. Şam'da yapılan ikinci karşılaşmada Rumların bütün orduları yok edilinceye kadar savaş devam etti. Arda arda yenilen Rumlar Anadolu'da papazlar vasıtasıyla köy köy dolaşarak asker topladılar. Büyük bir haçlı seferi düzenlediler. 240 bin Rum askeri Yermük'te toplandı. Buna karşılık 46 bin kişilik Müslüman ordusu vardı. Başkumandan Halid bin Velid Hazretleri ordusunu biner kişilik bölüklere ayırdı. Her bölüğe kumandanlar tayin etti. Askerin maneviyatını kuvvetlendiren nutuklar irad ettikten sonra düşmana hücum emri verdi. Bu savaş tarihte eşine ender rastlanan kahramanlıklara sahne oldu. Rum kumandanlarından Yorgi, Hazreti Halid bin Velid'e radıyallahu anh gelip Müslüman oldu. O da kâfirlere karşı çarpışmaya başladı ve şehit oldu. Harbin şiddetinden öğle ve ikindi namazlarını ima ile kıldılar. Bu harpte İslam kadınları bile fevkalade cenk ettiler. Allahü Teala'nın kılıcı Hazreti Halid radıyallahu anh bütün gücüyle Haçlı ordusunun merkezine yüklendi. Merkez Rum ordusu kaçmaya başladı. Bu savaşta kan gövdeyi götürdü. 100 binden ziyade Haçlı askeri öldürüldü. Buna karşılık 3 bin Müslüman şehit oldu. Bu savaşta da zafer İslam'ın oldu. İran, Irak, Şam, Suriye, Filistin, Hazreti Halid bin Velid'in radıyallahu anh kumandanlığı ve fevkalade güzel idaresiyle fethedildi. Her gittiği yerde İslamiyeti tanıttı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından Suriye bölgesi valiliğine tayin olundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde Medine'ye çağrıldı. Bütün hesaplarını muntazam olarak verdiği için Halife Hazreti Ömer'den radıyallahu anh çok ihsan ve ikram gördü. Kısa bir süre sonra Harran taraflarına vali tayin edildi. Bu vazifede 1 sene kaldı. Halid bin Velid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları saymakla bitmez. Allahü Teala bunların hepsini bütün insanlara vermiş. İnsanlar bunların şükrünü yapmazsa nankörlük yapmış olur. İnsan bu nimetlere küfran ederse sonsuz cehennemde kalmak hakkıdır. Bu hakkı kendisi talep etmiştir. Allahü Teala'nın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem fani olmak, onu çok sevmek lazım olduğu gibi onun varislerinde de fani olmak lazım. Varislerine yapılan şey Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gider. Bu yüzden dikkat etmek ve korkmak lazım. Cenab-ı Hak 5 vakit namazın her bir vakti kılındığında bir önceki vakitten itibaren işlenen günahları siler. Her cuma bir önceki cumadan itibaren işlenen günahlara kefaret olur ve her Ramazan da bir önceki Ramazan'dan itibaren işlenen günahları yok eder. Çünkü Allahü Teala affetmeyi çok seviyor. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan biri geldi. Ya Resulallah, en eftal ibadet nedir diye sordu. Güzel ahlaklı olmaktır buyurdu. Gelen şahıs aynı mecliste aralıklarla 4-5 sefer aynı suali sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde aynı cevabı verdi. Sonuncusunda ilaveten buyurdu ki, güzel ahlaklı olmak kızmamaktır. Kambur oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz.
Hikmet 10 kısımdır. 9'u

olanı fani yok olana tercih etmedikçe kamil imana kavuşamaz. Allah korkusundan dolayı bir damla yaş akıtmak benim için bin altın sadaka vermekten daha sevimlidir. İnsan imkanı kadar iyilik etmeli. Her zaman tatlı konuşmalı ve güler yüzlü olmalıdır. İnsan ne kadar çok Cenab-ı Hakk'a yaklaşırsa o nispette derecesi yükselir. İnsanın kıymeti ilim ve imanladır. Güzel ahlaklı olmalı. Kimseyi haset etmemeli ve kin gütmemelidir. Kişi kabre konduğu zaman kabir şöyle seslenir: "Ey Ademoğlu, seni ne aldattı? Buranın karanlık, yalnızlık, korku, yılan ve çıyanlarla dolu bir yer olduğunu bilmedin mi? Eğer iman ile ölmüş, feraha kavuşan kimselerden ise, onun namına kabre birisi şöyle cevap verir: bu kimsenin dünyadayken insanlara iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran kimselerden biri olduğunu görmedin mi? Bunun üzerine, evet, şimdi onun için güllük gülistanlık olurum. Onun cesedi nur olur, ruhu da semalara yükselir, der. Vefatı Halid bin Velid Hazretleri 21 miladi 642 yılında Humus'ta hastalandı. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıcını istedi. Kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra nice kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu benim ölümümü görecek olan son kılıcımdır. Beni en çok üzen, hayatı hep savaş meydanlarında geçip, yatak yüzü görmemiş olan bu Halid'in yatakta ölmesidir. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir eshabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde din-i İslam'ı yayarken garip olarak şehit oldu. Ah Halid! Şehit olamayan Halid! Harp benim etimi çiğneyemedi. Şehitlik mertebesi hariç elde etmediğim makam kalmadı. Vücudumda bir karış yer yoktur ki ya kılıç yarası ya bir ok yarası veya bir mızrak yarası olmasın. Ömrü dini İslam'ı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu böyle yatak üzerinde mi olacak? Ölümü harp meydanında atımın üzerinde düşmana Allahü Teala için kılıç sallarken şehit olarak beklerdim, dedi. Sonra Yermük savaşını hatırlayarak, ah Yermük günü, insan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük, şiddetli bir kırağının olduğu gece, gökten boşanan yağmura karşı kalkanımın altında gecelediğimi unutamıyorum. O gece muhacirlerden kurulu akıncı birliğimle baskın yapmak için sabahı zor etmiştik. Ah Yermük harbi! 3000 yiğitle 100.000 küffara karşı zafer kazandığımız Mute'yi bile unutturdun. Ey yakınlarım! Cihada sarılın. Bu topraklar ancak cihad etmekle korunabilir. Yermük, Rumlarla yaptığımız ilk büyük muharebedir. Bundan sonra daha nice savaşlar birbirini takip edecektir. Sakın gaflete düşmeyin. Şimdi kendimi at kişnemeleri arasında, Allah Allah nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük vadisinde hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi isterim, dedi.

0: Sonra vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın. Deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı muharebede tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır, dedi ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbery ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdiyatik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların uluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: Çekereçe FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. Tagerat FM'deyiz. Buluştuk yine. Yeni bir hafta başlıyor. Dolu dolu Mayıs'la geldik ama biraz da soğuk geldik hafta sonu. Resmen kış mevsimini yaşadı Türkiye. İç bölgelerde bugün içinde uyarılar var. Döneceğiz, bakacağız. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta Mayıs ayını dolu dolu yaşayacağımız bir hafta. Artık resmi olarak belki bahara değil yaza merhaba dedik dediğimiz diyeceğimiz bir mevsimde hala soğuğu, kışı, hatta potansiyel kar yağışını konuşuyoruz. Meteorolojinin uyarıları var. İstanbul'da dün akşam da bir fırtına vardı. Rüzgar inanılmaz sert esti. Hem soğuk hem keskin bir rüzgar vardı. Dışarıda olanlara Allah kolaylık versin dedik. Bugün için sabah saatlerinde de dışarıda yine hava soğuk. Pek çok evde, özellikle çocuklu evlerde, yaşlıların, hastaların, bakıma ihtiyacı olanların olduğu evlerde sobalar, kaloriferler yeniden yandı. Tabii Türkiye'nin güneyi için bunlar ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Onlar çoktan yaza geçtiler. Sıcaklık yüksek. Hatta baharı bile atlayan yerler var. Ama Türkiye'nin kuzeyi için hala hava türlü beklediğimiz uzunlukta. Böyle ara ara kendini hissettiriyor ama beklediğimiz uzunlukta gelmedi. Biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. İçinde bulunduğumuz mevsime özel bilgiler sunmaya çalışacağız. İlk bölümde ise şöyle bir güne merhaba diyelim, bakalım Türkiye dünya gündeminde neler var.

Ne pişirelim? Takvim yaprağımız bize mercimek çorbası, türlü pirinç pilavı, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Şimdi sebzelerin, meyvelerin renklendiği pazarda artık bahar meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Fiyat olarak pahalı tabii, biraz daha düşmesine ihtiyacımız var ama en azından o güzel renkleri görmeye başladık. En son bu hafta nektar da gördük, yakındır işte kirazı görürüz, sonra kayısı gelir. Bu renkli meyveler aynı zamanda antioksidan açıdan çok zenginler. Ama tüm meyveler için nereden alırsanız alın, evinize geldiğinizde yıkamadan önce, yemeden önce mutlaka şöyle bir sudan geçirmekten bahsetmiyorum lütfen. Şöyle bayağı bildiğiniz karbonatlı sirkeli suda bekletmekten bahsediyorum. Her meyve için bu bekleme süresinin 15 dakika olması gerektiğini hatırlatıyorum. Bu da son derece önemli sevgili dinleyiciler. Aklınızın bir kenarında kalsın lütfen. Çoluğumuza çocuğumuza yedirdiğimiz meyveler. Özellikle bu pestisit işte meyvenin üzerine atılmış tarım ilaçları. İşte pestisitten bahsediyoruz, sadece onu bildiğimiz için ya da o çok konuşulduğu için belki, ama tabii o yetmiyor. Sadece onu bilmek, sadece ona karşı tedbir almak yetmiyor. Biraz daha dikkatli olmak, biraz daha dikkatli davranmak lazım. Çiğ yenenler için böyle. Aynı şey yeşil yapraklı sebzeler için de geçerli. Dün bizim pazarımızda, pazar alışverişi yarım saat sürüyorsa eğer, bildiğiniz yerlerden alıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ama aldıklarınızı getirmek, yıkamak, kurutmak, sonra mutfağa toplamak, bunları kaldırmak ciddi anlamda zaman alıyor. Tabii ki sonrasında kullanırken çok büyük bir kolaylık bize. Ama yine de gün içinde vakit olarak baktığınızda ne yaptın ki pazara çıktığının karşılığı aslında bizim ev için söyleyeyim en azından birkaç saat.

Türkiye için her ayın başında konuştuğumuz bazı rakamlar var. Aylık enflasyon rakamları açıklanacak sevgili dinleyiciler, onu bekliyoruz. Geride bıraktığımız ayın enflasyon rakamları açıklanacak. Nisan ayı enflasyon rakamıyla birlikte böylece elimizde 4 aylık bir veri olacak. Neye yarayacak bu 4 aylık veri? Bu 4 aylık veri memur, memur emeklisi, işçi emeklisinin Temmuz'da alacağı zammı belirleyecek. Bir, onun üzerine sözleşmeyle elde edilen haklar ya da seyyanen verilecek haklar olabilir belki. Ama genel anlamıyla bize bu rakamı verecek. En son Mart ayı enflasyon rakamı 1.94 çıkmıştı. Aşağı doğru Nisan'da düşer mi yoksa yukarı mı çıkar, yakın mı seyreder, onu beraber göreceğiz. Bu yıllık, yani Nisan 2025 ve Nisan 2026 arasındaki değişimi gözler önüne serecek. Bu da bize bir yıl içinde enflasyonun nasıl seyrettiğini gösterecek. Aslında içinde bulunduğumuz ortam, savaş ortamı, enflasyonun agresif olarak hareket ettiği bir ortam. Bu agresiflik mutlaka piyasaya da yansıyor. İşte bakıyorsunuz sebze meyveye, İran, Amerika, İsrail arasındaki savaştan bile ne kadar etkilendik. Ben söylemişimdir size daha önce de, sebze aldığımız yere sordum. İşte bizdeki sebzeler, bize iç piyasaya verilen sebzeler şimdi artık yurt dışına gidiyor. Fiyatı ondan arttı. Neden? Çünkü İran savaşa girdi. İran'dan sebze alanlar alamıyorlar. Ama yani savaş başlayalı sadece birkaç gün olmuştu. Hani ne zaman karar verdiniz, ne zaman sattınız, ne zaman gönderdiniz de iç piyasada fiyatlar değişti. Öyle olmuyor tabii o işler ama belki biraz daha fazla denetime mi ihtiyaç var baştan itibaren, yani sadece bizim muhatap olduğumuz pazardaki satıcı değil, onun muhatap oldukları ve geriye doğru zincirin tamamının belki böyle günlerde biraz daha sıkı denetlenmesi ve nerede problem olduğunun daha iyi anlaşılması gerekiyor. Ben biz enflasyon

Enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Birazdan enflasyon rakamları açıklanacak. Bu arada Avrupa'da neler oluyor? Yani Avrupa eski Avrupa değil, Avrupa eski refah iklimi içinde değil. Avrupa'da yaşayanlar eski huzuruna sahip değil. Özellikle işte Rusya ve etrafında yaşananlar Avrupa'yı çok ilgilendiriyor. Çünkü enerjinin büyük bir kısmı, enerji kaynaklarının büyük bir kısmı bu rota üzerinden geliyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş çok ciddi anlamda bir problem Avrupa için. Avrupa bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Diğer taraftan yine enerji kaynaklarından bir diğeri Hürmüz Boğazı Avrupa için. Hürmüz Boğazı'nda da İran, İsrail, Amerika arasındaki savaş var. NATO'nun varlığı ve NATO'nun Avrupa'yı ne kadar koruyabileceği konusu hep gündemde. Avrupa daha fazla büyüyebilecek mi, yoksa Avrupa aslında küçülmeye doğru mu gidiyor, gitmek zorunda? Belki bunlar konuşulacak önümüzdeki günlerde. Ama Avrupa'nın eski refahına ve huzuruna sahip olmadığını görmek mümkün. Tabii bu savaşlar sebebiyle Avrupa'ya gelen, yurt dışından gelenlerin, yerleşenlerin de sayısının artmasıyla alakalı. Avrupa'nın çok istediği bir şey değil bu, kendi standartlarını kaybetmek, kendi refahını, gelirini dışarıdan gelenlerle paylaşmak, onların alışkanlığı daha çok bunları çalışan olarak, işçi olarak kullanmak. Ama böyle bir kontrolsüz geliş, ekonomik gücü ne olursa olsun kültürel anlamda farklı bir grubun gelmesi onları çok rahat hissettirmiyor. Bu çok açık, çok belli. Ama bir taraftan da rüzgar eken fırtına biçer. Nerede ne yaptığımıza dikkat etmek lazım. Dönüyor dolaşıyor hep söylüyoruz. Yani dünyanın bir yerindeki herhangi bir problemin başka bir yeri hiç etkilemeyeceğini düşünmek bu dünyada yaşamamak anlamına geliyor. Bu iklimle ilgili olduğu gibi siyasi olarak da böyle sevgili dinleyiciler. Peki biz bu enflasyon rakamlarından ne anlamalıyız, ne beklemeliyiz? Enflasyon rakamları açıklanacak ama buradaki seyrin, enflasyonun beklentinin biraz üzerinde olmasının savaşla ilgili olabileceğini söylemek, enerjide özellikle dalgalanmanın iç piyasadaki fiyatlara yansıması ile ilgili olabileceğini düşünmek lazım. Şimdi bir taraftan da Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı Salı günü öğleden sonra başlıyor. Öğle saatiyle birlikte yarım günlük bir tatille başlıyor. Sonrasında da 4 günlük bayram tatili. Cumartesi günü bayram bitiyor ama zaten tatil. Dolayısıyla arada bir 1,5 günlük çalışma dönemi var. Bu 1,5 gün resmi tatil olacak mı? Bununla ilgili özellikle turizmcilerin gözü şu anda kabinede. Kabine bugün bununla ilgili bir toplantı yapacak. Toplantının gündem maddesi tabii ki öncelikle Türkiye'nin etrafında yaşanan siyasi gerilim. Bir taraftan terörsüz Türkiye süreci ve bu sürecin nasıl ilerlediği, ekonomi, enflasyon rakamları da açıklanmış olacak. Ve bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı, kabine bunları tartışacak. Eğer bayram tatili 9 gün olursa, yani kamu çalışanları için 1,5 günlük tatil, idari tatil olarak sayılırsa, cumartesi pazar, arkasından pazartesi, salı yarım gün resmi tatil, sonrasında da Kurban Bayramı tatili ve arkasından gelecek hafta sonuyla birlikte neredeyse Mayıs ayının 1/3'ünü hemen hemen tatille kapatmış olacağız. 1 Mayıs'ı tatille açtık, 19 Mayıs salıya geliyor. Onları da kattığımızda hakikaten neredeyse Mayıs ayının hafta sonlarıyla birlikte yarısını tatil olarak geçirmiş olacak çalışanlar. Bu herkesi ilgilendiriyor mu? Hayır. Bize yarıyor mu? Kime yarıyor? Kamu çalışanları daha çok. Onlar resmi kurumda çalışanlar. Orada da yine 9 gün tamamen kepenkleri indirmek gibi bir şey yok. Mutlaka dönüşümlü olarak çalışılıyor. Bankalarda buna dahil olmak üzere. Ama yine de çalıştıkları zaman için fazladan para kazanıyorlar. Öyle bir avantajı var işin. Bize bakarsanız eğer, bizim de yayınlarımız, sizlerle birlikte olduğumuz süre, canlı yayınlarımız, bant yayınlarımız, bunların size ulaştırılması, hepsi birilerinin elinden geçiyor, birilerinin sesinden geçiyor. Dolayısıyla biz ya bayramda çalışıyoruz ya bayramdan önce çok çalışıyoruz. İkisinden biri her halükarda çalışıyoruz yani. Onun dışında kimler çalışıyor? Ben geçen gün 1 Mayıs'ı sayarken çalışanları bazı meslek gruplarını unutmuşum. Arayanlar, söyleyenler oldu biz de çalışıyoruz diye. Evde çalışanları saymıyorum. Evde iş hiç bitmiyor. Resmi tatili yok evin, işinin. Oturdum tamam bitti dediğiniz anda bir ses geliyor.
Tam da anneler günü öncesi, bilmiyorum ne kadar hoşunuza gidiyor bu ses ama anne diye başlayan bir ses. Çok oturdun ayağa kalk, bir şey istiyorum sesi. Allah eksik etmesin evimizden bu sesleri, çok kıymetliler bizim için. Ama gün sonunda yoruluyor muyuz? Yoruluyoruz. Evet, meslek gruplarını sayarken anneleri unutmuşum. Anneleri de hatırlatmış olayım. Onların işi gücü hiç bitmiyor. Biz yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz bu saat için. İkinci bölümde konuşacağımız başlıklar var. Sağlık konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen, ama enflasyon rakamını da takip ediyoruz. Onu da sizinle paylaşacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. GETAT hekimi bir misafirimiz olacak Doktor Ahmet Yasin Tekin. Kendisiyle akupunktur konuşacağız. Aslında akupunktur dediğinizde tedavi yöntemi olarak adını çok duyduğumuz ama hadi gidelim yaptıralım akupunktur neymiş, bana hangi alanlarda faydalı olurmuş dediğimizde altını çok da dolduramadığımız bir konu. O yüzden bugün Ahmet Bey'e bunları soracağız. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nedir akupunktur?
1: Akupunktur dediğimiz tedavi yöntemi ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında yapılan uygulamalardan biridir. Aslında tarihçesine bakacak olduğumuzda yaklaşık 2500-3000 yıllık bir kadim geçmişe sahip geleneksel bir uygulamadır. Genelde Orta Asya kökenli bir uygulamadır. Bizim özellikle Uygur Türklerinde ve Çin'de bu yönde geçmişe dair ciddi yazılı eserler bulunmakta. Peki tanımına gelecek olursak, akupunktur vücutta özelleşmiş noktalara tek kullanımlık steril iğneler yardımıyla uyarı verilerek vücutta belirli bir iyileşme sağlamaya çalıştığımız tamamlayıcı bir tedavi yöntemi.
0: Aslında herhangi bir ilaç, dışarıdan herhangi bir madde, hiçbir şey verilmiyor. Sadece vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları harekete geçiriyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şey diyebiliriz, vücudun kendi eczanesini tetikleyerek vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlamaya çalışıyoruz.
0: Şimdi dışarıdan bakıldığında bazı noktalara küçük iğneler yerleştiriliyor. Arka arkaya sorayım, belki bir bütün içinde anlatırız. Bir, bu iğneler nedir, neden yapılmıştır? İki, doğru yeri nasıl biliyorsunuz?
1: Efendim şöyle, kullanılan iğneler tek kullanımlık steril çelik iğnelerdir. Ülkeler bazlı uygulama farklılıklarında, bazı ülkelerde gümüş ve altın iğnelemelerde kullanılabiliyor. Ancak maden olarak çok pahalı oldukları ve tekrar sterilizasyonları biraz zor olduğu için bizim ülkemizde çok tercih edilen bir uygulama yöntemi değil. Ama özellikle auriküloterapi dediğimiz, özellikle Fransa ekolünde çok kullanılan kulaktan sadece iğneleme yoluyla gidilen uygulamalarda bu altın iğneler daha çok kullanılıyor ama bizim günlük pratiğimizde çok yaygın değil ama kullanan bazı hocalarımız da olabiliyor. Noktalar konusuna gelince, şimdi akupunkturda vücutta özelleşmiş pek çok nokta var. Bunların bazıları belirli anatomik bulgularla bulabildiğimiz, bazıları vücuttan belli ölçüler alarak, ölçerek bulduğumuz noktalamalar oluyor. Burada tedavi şeması geleneksel uygulamaların hemen hepsinde olduğu gibi kişiye özel. Aynı şikayetle, aynı semptomlarla gelen iki farklı hastamıza iki farklı tedavi şekli oluşturabiliyoruz. Veya bir kişiye her geldiğinde aynı noktalardan değil farklı noktalardan seçerek de tedavi uygulayabiliyoruz. Peki bunu neye göre seçiyoruz diyecek olursak, öncelikle akupunkturun temel yaklaşımını biraz özetlemek lazım. Şimdi akupunktur mekanizmasında vücutta 12 meridyenimiz vardır. Bu meridyenler noktaların birleşmesiyle oluşan hayali kanallar gibi düşünebiliriz. Enerji kanalları.
0: Meridyen dediğimizde, evet, yukarıdan aşağı doğru
1: bir enerji kanalı hayal edebiliriz.
0: Evet.
1: Bazen parmak ucundan başlayıp yüzde sonlanan, bazen alından başlayıp topuğa uzanan, vücudun farklı bölgelerinde noktaların birleşmesiyle oluşan hayali çizgiler. Evet, genel olarak.
0: O yüzden meridyen.
1: Evet, genel olarak o şekilde olduğu için meridyen diyoruz. Peki nedir buradaki ana amaç? Şimdi akupunkturun felsefesi der ki, vücutta chi denen bir yaşam enerjisi vardır. Ve bu chi vücut içerisinde, bu akupunktur meridyenlerinin kendi içerisinde, birbirleri arasında ve vücutla dünya arasında bir akış söz konusudur. Bu da yaşamı oluşturur. Eğer bu akışta herhangi bir problem söz konusu olursa, semptom veya hastalık dediğimiz şikayetler meydana gelir şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Peki biz burada neyi amaçlıyoruz? Bu kanallarda eğer bir enerji akışında bir problem söz konusuysa, biz o kanallar üzerindeki noktaları tek kullanımlık iğnelerle olsun, basıyla olsun, lazerle olsun, farklı elektro akupunktur şeklinde akım vererek olsun, biz bir şekilde o noktayı uyararak bu akışı olağan haline getirip vücudun dengeyi sağlamasını çalışmaya çalışıyoruz.
0: Yani nehrin akışında eğer bir yer tıkandıysa, evet, oradaki
1: taşı kaldırıyoruz.
0: Evet, taşları, evet, toprağı vesaireyi kaldırıp suyun akmasını sağlıyoruz.
1: Evet, kesinlikle öyle özetleyebiliriz.
0: Peki biz bir şeye ihtiyacımız olduğunu hastalık belirtileriyle mi anlıyoruz? Ya da bazı hastalıklar bize nereye dokunulması gerektiğini söylüyor mu bazı belirtiler?
1: Muhakkak ki, ancak bunu belki genellemek mümkün olmayabilir ama bazı noktalarda özellikle şimdi belki biraz şeye değinmek lazım. Akupunkturu ne gibi durumlarda uyguluyoruz? Şimdi akupunktur başlı başına aslında bir tıp sistemi gibi yaklaşır kendi felsefesi içerisinde.
0: Dünyada bazı ülkelerde bildiğimiz batı tıbbının yerine konan bir biçime dönmüş durumda.
1: Şu şekilde bir yaklaşım var. Mesela örnek verelim, Çin üzerinden gidelim. Zaten kökeni de oraya dayanıyor. Şimdi oradaki sağlık sistemi, tıp fakülteleri de aynı şekilde. İlk 3 sene ortak genel temel tıp eğitim aldıktan sonra fakülteler ikiye ayrılıyor. Geleneksel Çin tıbbı ve güncel modern tıp.
0: Batı tıbbı.
1: Aynen, Batı tıbbı eğitimi olarak ikiye ayrılıyor. Hastaneler de buna ayrılıyor. Bizim ülkemizde daha çok geleneksel ve tamamlayıcı tıp çatısı altında bu uygulamalar yapılıyor ve tamamlayıcı tedaviler, yani direkt tek başına bir tedavi yöntemi değil ama destekleyici ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak tanımlanıyor.
0: Bizde önce tıbbi bildiğimiz geleneksel tıbbın dışındaki yol izleniyor. Bu da onu tamamlıyor.
1: Evet, burada da tamamlamış oluyoruz. Aslında ikisi birlikte güzel zaten. Çin'de bu şekilde ayrı ayrı dedik ama tabii ki orada da şu şekilde bir yaklaşım söz konusu değil. Kafa karışıklığı oluşturmasın kurduğumuz cümle. Tabii ki ihtiyacına göre diğer hastaneden diğerine veya diğer yaklaşımdan diğerine ihtiyacı olan kişilerin yönlendirilmesi veya ikisi birlikte kullanımı da söz konusu aynı şekilde.
0: Peki, şimdi biz akupunktur deyince küçük iğnelerden bahsediyoruz. Biraz başa dönelim. Ben şu yöntemi seviyorum. Hasta size geldi. Akupunktur yaptırmak istiyorum dedi. Bazı bilgileri var ama kulaktan dolma. Hastayı işte ilk muayeneniz, istediğiniz tetkikler, sonrasında izlediğiniz yolla akupunktur takılma noktasına gidinceye kadar ve sonraki takipleri bize özetler misiniz?
1: Tabii ki. Örnek veriyorum, bir hastamız bize başvurdu. Belirli bir şikayeti var. İşte bu bir ağrı sendromu olabilir. İştahıyla alakalı bir problem olabilir veya psikojenik faktörlü başka bir sıkıntısı olabilir. Biz kişi geldiğinde öncelikle bir anamnez dediğimiz bir şikayetlerini ve geçmişini, özgeçmişini, daha önceki hastalıklarını, süreçlerini, belki çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı kendiyle alakalı iyi kötü anılarını, genel kişinin hayatına dair bir fikir sahibi olacak kadar bir dinliyoruz. Bunu dinledikten sonra öncelikle bir fizik muayenesini yapıyoruz. Özellikle şikayeti fiziki bir problemse, ağrıysa vesaire ise. Muayenesinin sonrasında akupunktura özel birkaç muayene tekniği var. Mesela nabız. Akupunktura özel bir Çin nabzı dediğimiz bir yaklaşım söz konusu.
0: Normal nabız gibi değil mi?
1: Normal nabız gibi değil. Aslında bakılan yerler aynı ama bakma şekli ve yorumlaması biraz daha farklı. Orada meridyenlere yönelik bölümler, ona işte güçlü mü, zayıf mı ya da kaygan mı?
0: Anlayabiliyor musunuz bunu?
1: Anlayabiliyoruz. Evet, tabii. Nabza göre meridyende bir enerji fazlalığı veya azlığı var mı? Bunu aslında yorumlayabiliyoruz. Keza akupunkturda dil çok önemlidir. Kişinin diline bakarak belirli bilgileri alabiliyoruz. Özellikle belirli meridyenlerin belirli bulguları olabiliyor. Veya belirli şikayetlerin...
0: Ne gösteriyor bize?
1: Örnek veriyorum, kişinin dilinin rengi solgun mu, mora mı yakın, pembe mi, kırmızıya mı yakın ya da dilde ödem var mı veya dilde diş izleri var mı? O da bize bir ödem bulgusudur aynı şekilde. İşte dil üzerinde sarı lekelenmeler veya çatlaklar, yarıklar var mı yok mu? Bunların hepsi bize ufak tefek yorum yapma imkanı sağlıyor. Onun haricinde meridyen muayenesi dediğimiz bir muayenemiz var. Keza aynı şekilde tenzörler veya sarkaçlar yardımıyla baktığımız. Bunların hepsi bize tabii ki bir bilgi sağlıyor. Bunların ve hastamızın anlattığı şikayetler ve yaptığımız fizik muayeneler veya gerekliyse yapılan laboratuvar veya görüntülemeler sonrasında biz kafamızda belirli bir yaklaşım belirliyoruz. İşte akupunkturun kendi içerisinde pek çok yaklaşım metodu vardır. İşte lokal nokta mı çalışacağız, uzak noktalardan mı çalışacağız, kulaktan mı çalışacağız, vücuttan mı çalışacağız? Biz burada kendimize bir
0: yol haritası.
1: Evet, yol haritası oluşturuyoruz. Bazen bazı seans geldiklerinde aynı noktaları kullandığımız oluyor. Bambaşka farklı noktalardan yaklaştığımız olabiliyor. Bunların hepsi kişiye özel değiştiği için hani burada direkt şu şekilde yapıyoruz demem çok söz konusu değil.
0: Daha çok vücudun mesela şimdi biz akupunktur dediğimizde belki de kişiye akupunktur uygulanıyor ama biz görmüyoruz. Giysilerin altında kalıyor. Genelde yüze, işte genelde de kulağa uygulanan akupunkturu dışarıdan görüyoruz. Evet. Peki sadece yüze, sadece kulağa mı uygulanıyor?
1: Aslında şöyle, kendi içerisinde farklı ekoller var dediğim kısım tam olarak buydu. Mesela auriküloterapi dediğimiz bir yaklaşımda sadece kulaktan yapılan, işte scalp akupunktur denen sadece kafa derisinden yapılabilen akupunktur yaklaşımları var. İşte lokal nokta, uzak nokta dediğimiz işte problemin, şikayetin olduğu bölgeye yakın noktalardan yapılan veya vücudun hiç bağımsız ama o semptomlardan sorumlu meridyen üzerinden çalıştığımız noktaları olabiliyor. O yüzden vücudun hemen her yerinde bir akupunktur noktamız var. Avuç içi, ayak altı bölgesi hariç. Kişinin ihtiyacına göre bu noktaları seçip uyguluyoruz. Ama tabii dediğiniz gibi biz dışarıdan genelde el ve yüzdeki noktaları görebildiğimiz için ve genelde hep şey görülür. Bazı seans sonralarında biz hastalara bant iğneler bırakırız. Onlar kulaklara daha çok görülür onlar. O yüzden dediğiniz gibi gözüken yerler oralar oldukları için sadece orası yapılıyor gibi oluyor ama ayak ucundan başımızın tepesine kadar noktalarımız var.
0: Peki ne kadar sürüyor aşağı yukarı bir akupunktur tedavisi?
1: İşin muayene ve tetkik kısımları haricinde işin uygulama kısmı yaklaşık bir yarım saat, 30-35 dakikalık bir vaktimizi alıyor. Çünkü noktaların işaretlenmesi, iğnelerin takılması ve bekleme süresince bir 30-35 dakikalık bir süremizi alıyor.
0: Sonrasında hasta ne kadar gelip gidiyor? Yani bir akupunkturda biz diyelim ki kulak çınlaması var hastanın ve bunun için akupunktur yapıyorsunuz. Ne kadar sürüyor?
1: Seans sayısı olarak mı soruyorsun?
0: Evet. Ne kadar? Tedavinin toplamı ne kadar?
1: Tedavinin toplamı da aslında kişiye göre değişiyor. Yani orada vücudun vereceği yanıt o kadar ehemmiyetli ki. Şimdi siz geliyorsunuz, ilk seanstan bile fayda görebiliyorsunuz veya bir yakınınız geliyor. O ikinci, üçüncü seanstan itibaren fayda görmeye başlıyor. Vücudunuzun verdiği yanıtlar da kişiden kişiye değişken olduğu için burada direkt şu kadar seansta bu şikayetinizi çözeriz demek yanıltıcı olur. Belki iki seansta, belki üç seansta, belki on seansta, bilemiyorum. Hani kişinin vereceği yanıt ve muayene durumuna bağlı olarak değişiyor.
0: O zaman akupunkturu uyguluyorsunuz doğru yerlere, doğru noktalara. Sonra her geldiğinde kaç günde bir görüyorsunuz hastayı?
1: O da yine hastanın şikayetine göre haftada bir veya haftada iki şeklinde çağırdığımız da oluyor.
0: Her geldiğinde tekrar bu meridyenlerin akışını kontrol ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu akupunktur işe yaradı mı?
1: Evet. Öncelikle hastamıza soruyoruz. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Semptomlarımızın durumu nasıl? Artma, azalma? Veya örnek veriyorum ağrılı sendromla ağrısız gün sayısı nasıl, arttı mı? Bu şekilde geri bildirimini aldıktan sonra dediğiniz gibi her geldiğinde nabzını, dilini, sarkaçları, meridyen muayenesini her seferinde tekrar yapıp ona göre çizdiğimiz planına sadık mıyız yoksa bir yerlerde bir hesap yanlışı var mı şeklinde?
0: Burası açılmış, burası açılmamış devam ediyoruz ama buraya değil de şimdi artık bu tarafa geliyoruz gibi. Peki hastanın akupunktur tedavisini devam ettirdiği süreç boyunca dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
1: Bizim özellikle kişilerden istediğimiz bazen eve böyle minik ödevler verdiğimiz oluyor. Mesela o bantları yapıştırdıysak belli aralıklarla uyarı, dokunma. Masaj, evet dokunma veya masaj şeklinde ricalarımız olabiliyor. Eğer öyle bir şey tavsiye ettiysek mutlaka onu yapmaları. Onun haricinde bizim aslında akupunkturun şöyle bir artısı var. Çoğu uygulamanın haricinde özellikle yapılması ya da yapılmaması gereken şeyler çok kısıtlı. Biz sadece eğer o gün derin iğneleme yaptıysak o gün duş almasını istemeyiz hastamızın. Onun haricinde de bize gelirken cilt temizliğini zaten biz burada yapıyoruz. Onun haricinde dikkat etmesi gereken pek bir şey olmuş olmuyor.
0: Günlük
1: hayatına direkt hemen işlem sonrasında devam edebiliyor kişiler.
0: Şimdi akupunkturu anlatırken hayat enerjisinden bahsettiniz. Aslında akupunktur uygulandıktan sonra insanın kendini en temelde iyi hissettiği nokta enerjisinin artması, beklenen.
1: Evet.
0: Yani ben şimdi akupunktur yaptırsam bütün diğer semptomlar dışında diyelim ki baş ağrım var. Baş ağrımın geçmesiyle beraber enerjimin artmasını da beklerim. Yani hasta ne için gelmiş olursa olsun bu enerji artışı, bu pozitif yaklaşım, kendini daha iyi hissetme hali ortaya çıkıyor mu?
1: Bizim temel amacımız bu. Dediğiniz gibi semptomları giderirken bir yandan da kişinin enerjisini dengeleyerek daha iyi hissetmesini sağlamak. Temel amacımız zaten bu. Tabii ki kişiden kişiye yine farklılıkları belirtmek zorundayız ama genel olarak evet kişiler kendilerini daha rahat, daha iyi hissettiklerini geri bildirim olarak veriyorlar. Ama tabii ki burada da yine kamu spotu olarak yanıtlar kişiye özeldir şeklinde.
0: Aslında bu tedavilerde işte bu tamamlayıcı tedavide aslında sürecin Batı tıbbından daha fazla kişisel olduğunu da söyleyelim. İşte hacamat konuşuyoruz öyle, ozon öyle. Yani burada aslında kişisel farklılıkların çok öne çıktığı, dolayısıyla da teşhis koyarken o muayenenin çok anlam kazandığı bir alandan bahsediyoruz. Burada o muayene sürecine, sonrasındaki bulgulara ve ardından gelen sürece biraz saygı duymak ve biraz galiba sabırlı olmak.
1: Evet, biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü evet, bazı hastalarımızda ilk seansta bile yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz ama metabolizma farkları, semptomların varlık süresi, belki kronik bir ağrıdan bahsediyoruz, yıllar içerisinde oluşmuş bir durumdan bahsediyoruz. Direkt tek seansta bir yanıt değil ama en azından birkaç seanslık bir sabır süresi gerekiyor. Bizim zaten genelde yaklaşımımız o şekilde oluyor. Birkaç seans akupunktura vakit tanıyın. Kendinizi dinleyin. Zaten değişimi göreceksiniz.
0: Evet. Değil. Iş yani.
1: Değil tabii ki. Şimdi bir ilacı YouTube'da yarım saat sonra şikayetlerimizin geçmesi gibi değil. Burada biz işin altında yatan varsa bir problemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu.
0: Şimdi akupunktur deyince akla hemen gelen bazı hastalıklar var. Mesela benim aklıma akupunktur deyince ilk ne geliyor? Migren geliyor.
1: Evet.
0: Ağrılar geliyor. Özellikle tutulmalar, fıtıklar geliyor. Siz bize bir harita oluşturur musunuz? Şöyle tepeden tırnağa dediniz ya, akupunkturun en fazla kullanıldığı ve en fazla çözüm beklenen alanları nelerdir?
1: Ülkemiz için konuşacak olursak, bahsettiğiniz gibi özellikle bizim ülkemizde kas iskelet sistemi problemleri çok yaygın. Bel fıtığı olsun, boyun fıtığı olsun, fibromiyalji gibi ağrı sendromları olsun, migren gibi nörolojik bazı sendromlar olsun. Bizim ülkemizde en sık ağrılarda kullanılıyor. İstatistiksel olarak bakıldığımızda. Ama akupunkturun esas medyadik olduğu taraf iştah kapama.
0: İştah kapama.
1: Evet, yani onu çok görüyoruz. Evet, çok görüyoruz onu. Ama orada da şöyle bir yanlış bilgilendirme oluyor. İşte akupunktur kilo verdirir, akupunktur zayıflatır. Aslında akupunktur sadece iştah kontrolü noktasında bir destekleyicidir.
0: Eğer sizin yani
1: iştahımızı, yani şöyle geç acıkma ve çabuk doyma açısından kişilere bir avantaj sağlayabilmekte. Eğer altında yatan başka bir organik sebebe bağlı değilse bu. Biz orada şu şekilde yaklaşabiliyoruz. Hani eğer problem çabuk doyma üzerine ve iştahı kontrol edememe üzerineyse, evet siz bu konuda fayda görebilirsiniz. Ancak akupunkturun kendi başına bir zayıflatma, kilo verdirme gibi bir metabolizmaya muhakkak bir etkisi olacaktır. Ancak hani şimdi bizim kilo verme dediğimizde insanların kafasında rigid şeyler canlandığı için hani akupunktur sizi direkt incecik yapmayacak. Akupunktur ise iştah konusunda yardımcı olabilir. Hani sizin yine kilo verme serüveninizde bir destekleyici olarak, tamamlayıcı olarak rol alabilir.
0: Ama sizin önce bir yola girmeniz lazım.
1: Evet, sizin önce bir bunun niyetine ve iradesine girmeniz lazım. O size orada destek olur.
0: Peki şimdi ben sosyal medyada şunu çok görüyorum. Başın ağrıyorsa şuraya bastır, başının ağrısı geçsin. İşte görme problemin varsa şu 3 noktaya masaj yap, miyopun geçsin. Yakını göremiyorsan şuraya masaj yap günde 5 kere. Kulağın çınlıyorsa şuraya dokun. Boynunda fıtık varsa buraya dokun. Bunlar akupunktur noktaları muhtemelen,
1: evet,
0: olan yerler. Peki biz gerçekten evde otururken bazı noktalara sadece kendi elimizle basınç yaparak sonuç alabilir miyiz? Var mı bize böyle önerebileceğiniz, ya hani bu da benden olsun hayatınızda, bunu hiç unutmayın, Doktor Ahmet'i hatırlayın diyeceğiniz?
1: Şu şekilde özetleyebilirim. Evet, bahsettiğiniz şeylerin hemen hepsi bir akupunktur noktası. Bazen biz özellikle işte her an bize ulaşamayacak, işte örnek veriyorum, onkolojik tedavi alan hastalarda özellikle mide bulantısı problemleri için belli başlı böyle o tarz şikayetlerdeki akut nokta, yani herkes de işe yarar diyemem ama hastaların büyük çoğunda rahatlama sağlayabilen bazı noktalar oluyor. Tabii bu herkeste işe yarayacak diye bir kaydı asla olamaz.
0: Mesela ilaç kullanamıyor anne adayı,
1: evet,
0: ama mide bulantısı,
1: evet,
0: var.
1: Mesela o şekilde gelen hastalarımız, özellikle çok bulantınız olup bize ulaşamayacağınız noktalar diye gösterdiğimiz bazı pratik bilgi noktaları oluyor ama.
0: Şimdi alalım ağzınıza bir noktayı.
1: Peki alalım. Meslek, ancak bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Herkeste işe yaramayacak diye bir kaydı kesinlikle yok. Çünkü başka bir sebebe bağlı da olabilir ancak. Biz avucumuzun içini açtığımızda bileğimizin içi yüzünde bileğimizin bir çizgisi vardır. Burada herkesin kendi parmağına göre, akupunkturda herkesin kendi vücut ölçüsüne göre ölçü alınır. Bir sun ölçü birimi vardır. Herkesin orta parmağının orta boğumu. Yani şu kısım, orta parmağın orta boğumu bir sundur. Biz genelde anatomik olarak ölçerek bulduğumuz noktaları bu ölçüye göre ölçeriz. Sun metre dediğimiz bazı böyle aletlerden faydalanırız. Ama bazı vücudumuza göre noktaların ölçüleri vardır. Örnek veriyorum, işaret, orta ve yüzük parmağı, bu üçünün toplamı 2 sundur. 2 sun.
0: 2 sun.
1: Bileğimizin iç yüzünde, bilek çizgimize bu 3 parmağımızı koyduğumuzda tam orta noktada olan kısım perikardiyum altı noktasıdır.
0: Şurası mı yani?
1: Evet. Buraya tabii ki biz normalde iğneleme ile uyarıyoruz ancak derin basınç yaparak, derin masaj uygulayarak noktayı uyarabiliyor.
0: Derin basınçtan kastınız bayağı
1: parmakla, ciddi, evet, bir ciddi bir basınçla burayı ovalayarak uyarmak amaç.
0: Burada mide bulantısı geçiyor mu?
1: Burası aslında mide bulantısının en sık kullandığımız noktaların başında gelir. Eğer akut durumlar, böyle acil, hani çok bulantınız var, işte dediğiniz gibi bir gebe adayısınız. Evet. Veya gebesiniz veya onkoloji tedavi alıyorsunuz, o an hemen
0: veya
1: hastaneye gidebilecek bir durumumuz da yok.
0: Evet,
1: çocuğumuz arabaya bindi, midesi bulunuyor. Bu noktaya basınç yaparak anlık bir rahatlama sağlayabiliriz. Ya yani bu masaj yoluyla uyardığınız noktalardan kalıcı çözümler beklemeyin tabii ki ama en azından o anı kurtarırsınız.
0: Evet. Peki bunun dışında var mı bir Ahmet noktası daha?
1: Çok yaygındır. İnternette de çok görürsünüz. Yine baş parmak ve işaret parmağın arasındaki elimizin o yumuşak kısmında. Aslında şöyle yapabiliriz. Elimizi sertçe kapattığımızda parmaklarımızı, işaret ve baş parmağımızın arasında bir tümsek oluşur. Bu tümseğin tam tepe noktası. Burayı da yine aynı şekilde baş ağrılarında çok sık söylenir. Bunun sebebi şudur aslında. Orada şunu da açmak lazım.
0: Ne geçiyor
1: lazım.
0: Buradan?
1: Şimdi burası kalın bağırsak dört noktasıdır. Aslında migren hastaların hepsinde değil tabii ki ama istatistiksel olarak büyük çoğunda kalın bağırsak meridyeni kaynaklı bir baş ağrısı görüyoruz. Tabii ki bu herkeste böyle olacak diye bir kaide yine yok. Kesinlikle altını çizeyim. O yüzden genelde baş ağrısı istatistiğinde bu noktanın kullanımı çok olduğu için bu noktaya yapılan derin masajlarda da baş ağrılarının rahatladığını duyabiliyoruz.
0: Peki kabızlık mesela bağırsak
1: dediğimizde? Kabızlık dediğimizde iş çok komplike bir hale geliyor. Orada tek bir nokta söyleyemeyiz.
0: Yani peki migren?
1: Migrende de aynı şekilde bu noktayı kullanabiliriz.
0: Peki ama kulak çınlaması böyle hızlı.
1: Kulak çınlamasında da direkt bir nokta söyleyebilmem çok açıkçası şey değil. Aslında en sık kullandığımız eve verebildiğimiz iki nokta bu iki nokta.
0: Bu iki noktayı biliyorsak kendi vücudumuzda. Anlık problemlerde
1: evet fayda hemen görebiliriz. En azından hani bir acil işimiz vardır. O an o ağrı bizim çok işimizi zora sokacaksa o işimizi halledene kadar bizi kurtarır en azından.
0: İdare edecek. Peki. Akupunktur için bir hatırlatmada bulunalım. Çok konuşuluyor, çok konuştuk. Biz de yayınlarda konuşuyoruz. Ama burada mutlaka bir doktor kontrolünde.
1: Kesinlikle.
0: Doğru bir yerde, bir hastane ortamında, bir klinik ortamında iğnelerin kaynağı çok önemli. Çünkü şöyle bir şey. İğneyi batırdığı yer kişinin bir sinir noktası olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Ve Allah korusun hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz kötü sonuçlar çıkartabilir.
1: Allah korusun.
0: Burada da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Evet. Kişisel farklılıklar kadar ortak noktamız
1: tabii ki.
0: Mutlaka bu hassasiyet
1: olmalı. Kesinlikle. Akupunktur uygulayacak kişilerin mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından GETAT ruhsat olan, GETAT ünitesi ve GETAT merkezi ruhsat olan bir birimde sertifikalı bir hekim tarafından görülerek onun tarafından uygun malzemelerle bu işlemlerin yapılması çok mühim. Çünkü öbür türlü vücudumuzda pek çok yer var. Yanlış yerlere uygulan tedaviden bir fayda görülmeyebilir. Bahsettiğiniz gibi hassas noktalara hasar verilebilir. Kişilerde istenmeyen sonuçlar doğabilir. O yüzden mutlaka işin uzmanına danışmanızı öneriyoruz efendim.
0: Biz de Türkiye Hastanesi'nde size öneriyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dinleyicilerimiz mutlaka size ulaşabilirler. Özellikle bu son dönemde estetikle ilgili uygulamaları çok görüyorum. Yüzünde akupunktur iğnecikleri, böyle bandajlar olan çok tanıdığım var.
1: Evet.
0: Faydalı ki bu kadar yaygın diye düşünüyorum.
1: Kozmetik amaçlı da kullanabiliyoruz dediğiniz gibi.
0: Türkiye Hastanesi'nden Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda bir misafir ağırlayacağız. Türkiye Hastanesi'nden misafirimizle bugün bağırsak sağlığı konuşacağız. Çok önemli bir başlık aslında. Bağırsak sağlığını biz program olarak çok önemsiyoruz genel vücut sağlığımız için, ama oluşabilecek hastalıklar nelerdir, tedavisi nedir, bunu konuşacağız. Doçent Doktor Sabahattin Destek Genel Cerrahi Uzmanı bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: İlk canlı yayınımız değil mi sizinle?
1: Dinleyicilerimize hoş geldik diyoruz. Sanırım bu ikinci olacak.
0: Canlı yayınımız. Bağırsak deyince biz vücudumuzun büyük de bir kitlesini aslında düşünüyoruz, görüyoruz değil mi? Şöyle bir gözümüzün önünde canlandıralım fonksiyonu itibariyle de.
1: Asıcı bağlarla, yağlı bağlarla karın arka kısmına tutturulmuş ince ve kalın bağırsaklar olarak ayrılan ince bağırsakların vücuttaki gıdaların emiliminin yapıldığı, yani yediğimiz yemekler protein, karbonhidrat veya yağ kısmı olsun fark etmiyor. Hı-hı. Besinsel olarak ince bağırsakların içindeki uzantısal, fırçamsı uzantılar dediğimiz villuslar sayesinde karaciğere, yani kana geçiyor. Bağırsaklar olmasa gıdaları vücudumuz alamaz. Dolayısıyla da kişi yediği yemeği vücuda alamadığı için haliyle yaşamla bağdaşamaz.
0: Aslında ölür. Beslenmenin çok büyük bir parçasını bağırsaklar oluşturuyor.
1: Kesinlikle. Yani mesela ameliyat oldu veya başka bir şekilde bağırsaklar saf dışı kaldı diyelim. Kişi de eğer bir metreden az ince bağırsak kalırsa, o kişi kısa bağırsak sendromuna giriyor ve tabii bu hayatta bağdaşmıyor. Peki kalın.

0: Bu salgılarla vücut normal besleyici florayla yaşıyor. Kalın bağırsak görevi de o.
1: Yani
0: ama hayati değil.
1: Yani hı-hı, aslında şu konuştuğumuz bu mikrobiyotalar,
0: evet,
1: probiyotikler, prebiyotikler, hani evet, bunların nerede emildiği, nasıl çalıştığı aslında biraz daha kalın bağırsakla ilgili,
0: evet,
1: öyle
0: mi? Aynen öyle.
1: Biz daha çok bağırsaklarımızın varlığını gaz problemi yaşadığımızda, kabız olduğumuzda,
0: evet,
1: bir de hemoroid varsa eğer,
0: evet,
1: genelde orada hissediyoruz. Hı-hı. Halbuki işte kronik hastalıklarımızdan tutun da mutlu olmaya kadar.
0: Kesinlikle, evet.
1: Pek çok yaşadığımız durumun iyi ya da kötü bağırsaklarla ilgisi var. Şimdi ağızdan aldığımız bir gıda aşağı doğru iniyor. Midemizde sindiriliyor. İnce bağırsağa geliyor. Kalın bağırsağa geliyor. Son suyu da emiliyor. Ardından dışarıya atılıyor. Bu doğal bir süreç.
0: Evet.
1: Bu sürecin nasıl işlemesi lazım sağlıklı bir insanda?
0: Şimdi sağlıklı bir insan dediğini çok güzel. Bağırsaklar açısından okunuyu da ekleyeyim. Vücudumuzda ikinci beynimiz veya ana hormonal organlarımız diyen de var. Şöyle, vücuttaki veya ruhtaki her şeyden etkileniyor bağırsaklarımız. Ve artı vücutta aldığımız toksinlerden de etkileniyor. Kişinin stresli olması, kaygılı olması, üzüntülü olması direkt bağırsaklarda, beyinden bağırsaklara giden nervus vagus dediğimiz karın içi ana sinir yapısıyla, direkt sinir durumuyla etkileniyor. Yani bağırsaklar bizim için besleyicilikte ve bazı vücut için faydalı hormonların salınımında ve mikrobiyota ve probiyotiklerle hayati bir yere sahip. Fakat duygu durumdan, dışarıdan aldığımız gıdalardan, beslenme şeklimizden, ilaçlardan, hepsinden etkileniyor.
1: Yani stres oldu diyelim ki, stres yaşadı kişi. Hı hı. Bundan en çok belki de bağırsakları etkileniyor.
0: Kesinlikle. Özellikle de bayanlarda stres durumunda, zaten bayan vücudunda hormonal hakimiyet fazla olduğu için progesteron salınımında bir değişiklik oluyor. Ve bunun dışında stres nervus vagusu da kasaraktan, etkileyerekten, aktive ederekten düz kasları, hem progesteron hem nervus vagusun fazla çalışması düz kasları, bağırsak düz kaslarının kasılımını artırarak, hı-hı, bağırsakta yavaşlamaya ve kramplara neden, hı-hı, oluyor.
1: Bağırsakta gördüğümüz hastalıklar daha çok nelerdir? Hani bildiklerimiz ama sizin belki klinikte daha çok gördüğünüz ve bizim, hı-hı, bilmediklerimiz, konuşmadıklarımız.
0: Bağırsaklar olabilir açısından baktığımızda, yukarıdan aşağı indiğimizde, ince bağırsaklar açısından gördüğümüz en tipik şey alerjik gıda alerjileri oluyor. Bu mihvalde baktığımızda özellikle de sütteki laktoz veyahut da kazein, diğer taraftan unlu mamullerdeki gluten ve bazı selüloz tiplerinde, yine bazı meyvelerde çilek gibi yahut da işte kavun gibi, yine bazı sebzelerde işte soğan, sarımsak gibi, vücudun aşırı duyarlılığıyla alerjen bir yatkınlık varsa, kişide ciddi anlamda konfor bozukluğu, gaz sindirim bozukluğuna neden olabiliyor.
1: Hı hı.
0: İnce bağırsaklarda gördüğüm şey, en tipik rastladığım şey gıda alerjileri. Yani toplumda da çok fazla var ve çok sık var. O noktada organik ve sağlıklı beslenmek kesinlikle gerekli.
1: Peki siz uzman olarak mesela laktozsuz sütü ya da tamamen glutensiz beslenmeyi öneriyor musunuz?
0: Önermiyorum şundan dolayı. Gluten genetiği GDO'lu gıdalarla kişiye genetiği değiştirildiği için daha çok zarar veriyor. Fakat bilinen organik ve doğal gluten vücutta faydalı bir etki yapıyor. Hmm. Ama genetiğiyle oynandığı için gerek gluten olsun gerek kazein olsun vücutta zararlı olabiliyor. Yani köy hayatında bu siyez buğdayı gibi tabi buğdaylar.
1: Ata
0: veyahut da,
1: tohumları dediğimiz
0: tabii,
1: tohumlar.
0: Tabii. Ve kendi yetiştirildiğimiz işte hormon verilmemiş ya da işte yapma küspe gıdaların az verildiği hayvanlardan alınan sütler çok faydalı. İnce bağırsaklarda diğer sorun da kron ve ulseratif kolit dediğimiz vücudun bağırsaklarını etkileyen romatizmal durumlar. Onların da genetik etkisi var kesinlikle. Ulseratif ve kolit durumu daha çok hani genetik yatkınlık ve altyapısında olup ve dış ortamda işte stres gibi, ilaç gibi veyahut da bir hastalık geçirmeyle agreve olan, yani kendini ortaya çıkaran hastalıklar ve ortaya çıkınca da hayat boyu giden, vücutta karaciğeri, gözü ve kollajen yapıyı etkileyen hastalıklar ince, hı-hı, bağırsaklarla ilgili. İnce bağırsakların kanser ve kitleleri az görülüyor, nadir görülüyor ama kanser ve kitle ve polip açısından baktığımızda maalesef kalın bağırsakta çok fazla, hı-hı, görülüyor. Kolon kanseri, bu arada ara bilgi, vücut da en sık, yani toplumda en sık rastlanan 4. 5. kanserler
1: bizim
0: grubunda.
1: Bizim toplumumuzda da giderek artıyor galiba.
0: Maalesef
1: değil mi?
0: Artıyor. Evet,
1: özellikle de belli bir risk grubundaysanız, şimdi hocamız da söyleyecektir, belli kontrolleri atlamamak lazım.

0: Muayeneden korkup çekinip atlayanlar var ama ondan önceki belirtileri de mutlaka yakalamak lazım ki iş oraya gelmeden müdahale şansımız olsun. Kesinlikle. Şimdi biz kolon kanserini yayınlarda, farklı yayınlarda o kadar çok konuştuk ki ama iş dönüyor dolanıyor, iki faktöre dayanıyor. Bir tanesi genetik yatkınlık, diğeri beslenme alışkanlıkları. Yani biri değiştiremediğimiz ama diğeri yönetebileceğimiz alan.
1: Bravo. Burada şimdi baktığımızda şimdi yönetebileceğim, çok güzel özetlediniz gerçekten Hülya Hanım. Sizin dediğiniz mihvalden gidelim. Şimdi genetik yapıya baktığımızda ailede işte kardeşte, annede babada kolon kanseri varsa bu kişinin yapabileceği en iyi şey kolon sağlığı açısından sağlıklı beslenmek ve kontrol taramalarını, işte kolonoskopi gibi, gaytada gizli kan baktırmak gibi kontrol taramalarına daha erken başlamak. Böylelikle de
0: normalde
1: olası bir kötü durumun önüne
0: geçilir.
1: Normalde Sağlık Bakanlığı 50 yaşından sonra mutlaka öneriyor. Ama ailede varsa ve sağlıklı olmayan bir yaşantısı varsa, gıda açısından, stres açısından, bu mihvalde o zaman 35'lere 40'lara kadar inilebilir.
0: Çekmek lazım. Peki değiştirebileceklerimizi de biraz konuşalım. Sonra belki teknolojinin bize sunduklarını da konuşuruz. Çünkü hakikaten kanserin hem teşhisinde hem tedavisinde hemen her gün yeni yöntemlerden, araştırma sonuçlarına göre belirlenen yeni tedavi protokollerinden hep konuşuyoruz.
1: Evet, burada şimdi kolon kanseri olsun, kolonun diğer hastalıkları olsun, hatta hemoroid ve anal füsür olsun, baktığımızda iş dönüp dolaşıp sağlıklı beslenmeye ve kabız kalmamaya geliyor. Çünkü kişi sağlıksız besleniyor. İşte ne bileyim, fast food türevleri, hamburger, pizza veyahut da yapay içecekler yahut da çok ilaç alımı, bu gibi kişiler bir de kabız kalıyorsa, yani 3 günden daha geç tuvalete çıkıyorlarsa, bu kişilerde bu zararlı etkenler bağırsakta daha uzun süre depo edildiği ve kaldığı için bağırsaktaki uzun kalışa binaen bağırsağın için daha çok etkiliyor ve bu etkilenime bağlı olarak bağırsak içindeki bozulma, bağırsak içindeki dejenerasyon ve kansere yatkınlık artıyor. Bu da ilk olarak polif veyahut da ülserler şeklinde başlıyor. O yüzden bu şekilde yaşantısı olan kişiler kesinlikle taramalarında, hatta gaytada gizli kan her şeyde mutlak sonuç vermeyebilir. Böyle bir yaşantısı olan kişi, hele hele genetik yatkınlığı da varsa, muhakkak 35-40'lı yaşlarda bir kolonoskopiyle, baz temel kolonoskopiyle başlayıp ona uygun şekilde bir tarama programına katılmalı bence.
0: Bu noktada şunu da hatırlatalım. Bu tür erken alınan raporlar ya da tarama sonuçları elinizde olduğunda, birkaç yıl sonra üzerine yenisi çekildiğinde ortaya herhangi bir olumsuzluk çıkıyorsa, bunun ne zaman ortaya çıktığına dair daha kolay bilgi edilebiliyor doktor ve daha hızlı bir tedavi oluşturabiliyor. Evet, şimdi hemen her konuştuğumuzda sizinle hep yeni bir teknolojiden, yeni bir makaleden, bilimsel bir çalışmadan bahsediyorsunuz. Kolon kanseri konusunda böyle bir yeni çalışma var mı bize?
1: Kolon kanseri konusunda özellikle de gerek Avrupa, gerek Amerika olsun, gerek Sağlık Bakanlığı'nın özellikle de son 5 yıllık çalışmaları olsun, kolon kanserinin aslında önlenebilir bir hastalık olduğunu, yani önlenmesinin de zor değil, kolay olduğunu, bu mihvalde yapılacak bir kolonoskopinin, ortaya çıkacak küçük ülserler olsun, polipler olsun, alınmakla kolon kanserinin önüne geçilebileceği, hastalığın bertaraf edilebileceğini ortaya koyuyor toplumsal bazı çalışmalar. Bu mihvalde özetle de yine kolon kanseri için de önleyici hekimlik çalışmaları ciddi anlamda bakanlığımız tarafından da yoğunlaştırıldı. Bu açıdan aile sağlığı merkezlerinde özellikle de bakanlığın tavsiye ettiği şekilde tarama testleri olan gaytada gizli kan testleri özellikle de 3 yıldan beri yoğun bir şekilde yapılıyor. Ve pozitif çıkanları da hemen kolonoskopi yapılsın diye hastanelere yönlendiriliyor. Bu açıdan kolon kanseri önlenebilir bir hastalıktır ve kanserden gönül rahatıyla korkmayıp, kolonoskopi de çok rahat bir şekilde ve güvenle yapılabilmekte. Kolonoskopiden de korkmayıp hastanın önüne rahatlıkla geçilebilir.
0: Şimdi son dönemde sosyal medyada da çok konuşuluyor. Hemen herkes bir karışım verip bağırsakları temizleme çalışmasında. Zerdeçalla sütü karıştırırsanız, sarımsakla sütü karıştırırsanız, bir kür şeklinde içerseniz gibi başlıyor. Daha farklı karışımlar da var ya da dışarıdan alınabilecek kimyasallarla belki yapılabilecekler var. Bu konuya bakışınız nedir? Bağırsak temizliğinden siz işin uzmanı olarak ne anlıyorsunuz?
1: Şimdi bu tarz farklı bir fonksiyonel tıpsal yaklaşımlar veyahut da tamamlayıcı tıp yaklaşımları var. Bunlarla ilgili olarak mesela birkaç sayabilirim. Örneğin gayta transferi gibi, işte mikrobiyatanın yeniden canlandırılması ve bağırsak içindeki ortamın düzenlenip kansere yatkınlığın azaltılması gibi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Sonra diğer açıdan baktığımızda bağırsaklarla alakalı dediğiniz gibi özellikle de fitoterapik yaklaşımlar, zerdeçal olur veyahut da yine çörek otu olur, aromatik bitkiler olur. Bunlar aslında ana tedaviler değil. Bunlar yaklaşım olarak tamamlayıcı, bütünleyici tedaviler. Ana tedavide iki önemli husus var. Birinci önemli husus kesinlikle tarama programı, kolonoskopi ve kolonoskopi de beraber o polibin alınması, yani tedavisi. Çünkü kolonoskopi hem tanıyı hem tedavi aynı anda sağlıyor. Hadi diyelim kolonoskopide bir tümör yaklaşımı görüldü. Yine tümör biyopsi alındı. Tümör çıktığında da yine endoskopik olarak ileri teknolojiler artık var. Endoskopik olarak ultrason, endoskopik olarak bağırsaktan içeriden tümörü kazıma gibi güzel içten yapılacak müdahaleler var. Tamamıyla olayı fitoterapiye bırakmamak, ondan çare aramamak lazım. Hı hı. Çünkü
0: bunu
1: garantisi yok.
0: Koruyucu hekimliğin bir parçası gibi görebilir miyiz?
1: Yani koruyucu hekimlik açısından burada yapılacak en önemli husus şu: kişinin sağlıklı beslenmesini sağlamak.
0: Ne öneriyorsunuz mesela bağırsak sağlığı için? Şu mutlaka yenmeli.
1: Sağlıklı beslenmede kesinlikle vücutta antioksidan etkili olan ve vitamin eksikliğini yerine koyan sebze meyve çok önemli. Ve lifli gıdalar. Yani bağırsakta yine kabızlığı engelleyici posalı gıdalar yenmek suretiyle büyük abdesti çıkışı hızlandırmak. İşte toplumumuz belki aramızda sevmeyenler vardır ama ben gerçekten çok seviyorum. Pırasadır, ıspanaktır. Hakikaten lifli Çin tıbbında da önemli. Yine lahana türevleridir. Bunlar bağırsakta kabızlığı engelleyici ve tedavi edici özelliği bile olabilir denebilir.
0: Bunlar aslında sülfür içerdiği için bağırsağın da sevdiği gıdalar.
1: Evet,
0: hani biz soğan sevmiyor sarımsak olabiliriz ama bağırsağımız seviyor, öyle düşünelim.
1: Oradaki flora için çok faydalı. O yüzden sürekli et, sürekli et, sürekli tavuk, sürekli tavuk. Yani sürekli basit unsal gıdalar, işte pizzadır, hamburgerdir. Bunlar gerçekten hem bağırsağı hem karaciğeri hem vücudu alt üst eden ve vücuttaki alerjik ve romatizma süreçleri de hızlandıran gıdalar. Yani kişi arada tabii ki tadımlık yiyebilir, ona bir şey demiyoruz ama ağırlıklı olarak sağlıklı yaşamla dengelemeyi ve sağlıklı yörüngeden ayrılmamayı sağlamak lazım.
0: Bağırsak sağlığına artık takıntı derecesinde bakan bir tanıdığım vardı. Herkesin bardağında kalan suyu içerdi, mikrobiyota transferi yapmak için kendine. Çünkü herkesin mikrobiyotasının kendi vücuduna girdikten sonra biraz yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söylerdi. Evet. Çok enteresan. Mikrobiyotayı belki bir program ya da dizi şeklinde
1: kesinlikle
0: bile konuşmak
1: evet.
0: gerekebilir.
1: Bambaşka bir dünya.
0: Bambaşka bir dünya. Hiç farkına varmadığımız bir evren var bağırsaklarımızın evet. içinde.
1: Şimdi o mikrobiyotaya geldiğimizde de sağlıklı beslenildiğinde özellikle bizim geleneksel Türk mutfağımız mikrobiyotaya hakikaten çok olumlu katkıda bulunuyor.
0: Fermente gıdalardan mı bahsediyorsunuz?
1: Yani evet, bu hem fermente gıdalar ve Türk gıda zincirine baktığımızda, mutfağına baktığımızda muhakkak sebze ağırlıklı bir beslenme şekli de var. Bu mikrobiyatayı bozan en önemli unsurlardan biri, onu da değinmeden geçmeyeceğim. Evet, fast food gıdaların yanı sıra bir de uygunsuz, düzensiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı gerçekten bağırsak içindeki gerek K vitamini, gerek niyasin, gerek biyotin, faydalı B grubu vitaminler olsun, onları üreten faydalı bakterilerin hepsini tarumar ediyor, yok ediyor. Duymuşsunuzdur, geniş spektrumlu, geniş ölçekli bir antibiyotik kullanımda hem bağırsak düzeni yok oluyor, hem sadece flora bağırsakta değil, her vücudumuzdaki her organın kadın hastalıklar açısından baktığımızda, kadınlık organlarının ağ sağlığı açısından, mide sağlığı açısından baktığımızda bir düzeninin olduğunu ve onun bozulmaması gerektiğini görüyoruz. O yüzden dinleyicilerimize sağlıklı beslenmenin yanı sıra kesinlikle antibiyotik kullanma hemen heves etmesinler. Muhakkak bilinçli antibiyotik kullanım için hekime danışarak antibiyotik kullansınlar. Mesela klorhidromisin grubu antibiyotikler, penisilin grubu antibiyotikler gerçekten mikrobiyatanın ciddi ciddi zarar veren unsurlarıdır. bilinçsiz antibiyotik de kullanmayalım lütfen.
0: Hele yıllarda geçtiyse bir birikme etkisi var, dışarıdan gelen ağır metaller vesaire eklendiğinde hakikaten bağırsaklarımız çok ciddi bir yük taşıyor. Ara ara onları hafifletmek için belki beslenmeyi de hafifletmek, onların sevdiği gıdalara geçmek lazım. Çok teşekkür ediyorum bugün için Sabahattin Bey.
1: Biz teşekkür ederiz Hülya Hanım. Programınız ve katkılarınız için biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah, sizin katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustalarınsa kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer